Yazan Ufuk Baltacı, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Erdal Küçükgömürcü, yapımcı Engin Demiray, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: anlatan Cem Emüler, Nuh Akif Yardımcı, Işık Deniz Gökçe Kayhan, Nuray Pervin Ünalp, Cemil Oktay Dal, Hüsnü Engin Özsayın, Mustafa Osman Nuri Ercan, Sema Funda Mete, birinci adam Cebrail Esen, ikinci adam Ömer Erdoğan.

Bir albino olan Nuh, iyi bir öykü yeni bir gün başlatır sloganıyla önce telsiz dostlarına, son zamanlarda da semt kahvehanesi sakinlerine, çoğunlukla kendi yazdığı öyküleri anlatarak herkesin sevgi ve saygısını kazanmıştır. Üstelik o günlerde sahildeki gezileri sırasında tanıştığı Işık'ın doktor olan amcasından rahatsızlığının hiç de kendisine anlatıldığı gibi olmadığını, bunun annesinin aşırı korumacılığından kaynaklandığını öğrenir. Ancak 20 yılını gereksiz yere dört duvar arasında geçirmesine sebep olan bu aldatmaca bile annesine olan sevgi ve saygısını yitirmesine sebep olmaz. Elbette üzgündür, kırgındır. Ama o daha çok kavuştuğu özgürlüğün, hele o sabah dostlarıyla birlikte sahilde yapacakları güneşi gülümseyerek karşılama etkinliğinin heyecanı içindedir.

0: Veriyorum.
1: Hala ağlıyor musun anne?
2: Yapma ama. Sana kızmadım. Kızamam. Evet üzüldüm. Biraz da kırıldım. Ama kızamam.
0: Kıracaklar, incitecekler seni. Bilmiyorsun.
2: Öğreneceğim anne. Öğrenmek zorundayım. Allah sana upuzun bir ömür versin. Ama evlatlar çoğunlukla annelerden uzun yaşar. Yokluğunda nasıl öğreneceğim bunu anne? Babam bunu bilerek tutmamış mı o günlükleri?
0: Ben...
2: Hadi gülümse artık. Birazdan güneş doğacak. Yepyeni bir gün başlayacak. Biz sahilde gülümseyerek karşılayacağız onu. Gülen gözlerle. Günaydın diyeceğiz. Sen de buradan katıl bize. Tıpkı Sema'nın Diyarbakır'dan katılacağı gibi.
0: Güle güle oğlum.
2: Hoşça kal anne. Bize kahvaltı hazırla. Yükselen güneşin altında yapalım kahvaltımızı.

0: Sessiz ol toprak. İnsanlar uyuyor daha erken. Bak sabah ezanı da başladı. Neşeli olalım artık toprak. Bu yepyeni bir gün. Güneşin doğuşuna az kaldı. Bak ilerideki apartmandan birileri çıkıyor.
1: Hadi çabuk olsana.
0: Günaydın.
1: Sen de kimsin be?
2: E bu böyle ya, kaymak gibi bembeyaz.
0: Merhaba, ben Nuh.
1: Nuh mu? Alsana şu çuvalı öküz. Demek Nuh ha? Bak sen şu Allah'ın işine. Ben Musa, bu da Harun, iyi mi?
0: Gerçekten mi? İlginç rastlantı. Sakin ol toprak, neyin var? Yükünüz ağır galiba, yardım etmemi ister misiniz?
2: Bu harbiden de kar beyazı ya. O köpek bir şey yapmaz değil mi?
0: Yok yok, sakin ol toprak. Yardım ister misiniz?
1: Abi ya, neden olmasın? Sen şu yerdeki çuvalı kamyonete atıver.
0: Tamam. Bayağı da ağırmış.
1: Zenginlik başa bela.
0: Taşınıyorsunuz galiba.
1: Firavundan kaçıyoruz desek daha doğru. Eyvallah hanım kardeş. Bizim daha Kızıldeniz'i yarmamız gerekiyor. Hoşça kal.
0: Güle güle. Neyin var toprak? Sakin ol. Gerçekten aceleleri var herhalde.

0: Daha görünür de yok değil mi?
1: Yok.
0: Ne oldu bu çocuğa?
1: Hastalanmış olmasın. Sabah da gelmedi.
0: Of, içim daraldı.
1: Aa, bak kim geliyor?
0: Nuh mu geliyor?
1: Yok yok, Mustafa. Aman sakin ol. Hay Allah. Garip.
0: Garip olan ne?
2: Merhaba arkadaşlar.
1: Merhaba.
2: Cemil nasılsın? Kusura bakma be Cemil.
0: Doğru söze ne denir?
2: Ne desen haklısın vallahi. Çok çok özür dilerim senden. Nuh nerede ya?
0: Sana ne? Bak, eğer o çocuğa bir şey yaptıysan...
2: Yok ya, vallahi bir şey yapmadım. Hay Allah, yoksa...
1: Saati geçti ama gelmedi daha. Sabah da gelmemişti.
2: Allah Allah, hastalanmış olmasın?
1: Sen onu neden soruyorsun? Derdin ne?
2: Merak ettim ya. Bakın, vallahi özür dilerim ya. Ben, yani nasıl diyeyim... O çocuğa büyük kabalık ettim. Vallahi. Hani o şey vardı ya, öykülerle ilgili... yeni bir gün başlatır diye.
0: Ne olmuş?
1: Bir dakika bir dakika Cemil, bunun hali gerçekten bir tuhaf. Anlat bakalım neler oluyor.
2: O gece var ya, hani o bizim evde Sevgi Saat'le o hikayeyi anlattığı gece. Hı. O hikaye bana çok dokundu. Bir garip oldum ya. Sabaha kadar uyuyamadım o gece.
0: Oturup içtin tabii.
2: Yok, içmedim. İçemedim ki. Sonra sabah baktım balkon penceresinden güneş doğuyor. İlk gün anlattığı masal geldi aklıma. Sonra vallahi nasıl oldu bilmiyorum, kendimi balkonda buldum ya. Çıkmışken şuna bir günaydın diyeyim dedim. Günaydın güneş kardeş dedim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? İnanmayacaksınız, o da bana günaydın dedi.
1: Güneş sana cevap verdi yani.
2: Vallahi.
0: Bir de içmedim diyor.
2: Ya içmedim, yemin ederim.
1: Senin sarhoşluk halin de değişmiş.
2: O günden beri ağzıma içki koymadım.
0: Sen şimdi bizim güneşin sana cevap verdiğine inanmamızı mı istiyorsun ha? Dalga geçme.
2: Vallahi ya. O da o sırada balkondaymış. Yani yan balkonda.
0: Buyurun bakalım. Şimdi de güneşle komşu oldu.
2: Evet, ne yani? Sen de tanımıyor musun onu?
1: Ya tabii canım, tanımaz mı hiç? Yedikleri içtikleri ayrı gitmez.
2: Sahi mi? Gerçekten onu tanıyor musun Cemil?
0: Bu işin tadı kaçtı artık. Ne içtin sen böyle ya?
2: Ya vallahi içmedim diyorum size. Bundan sonra da içersem namerdim be. Yeter ki... Cemil, bizim bakkal onun dul olduğunu söyledi. Kocası 5 yıl önce ölmüş. Yani diyorum ki...
1: Hayda, sen neden bahsediyorsun böyle?
2: Güneş Hanım'dan. Bizim yan dairede oturan.
1: Hay Allah. Şimdi sana cevap veren Güneş, yan dairende oturan bayanmış, öyle mi?
2: Evet, adı da Güneş. Ben... Günaydın Güneş kardeş deyince...
1: Yahu birader, şunu doğru düzgün anlatsana. Biz de sandık ki...
2: Yani siz... Allah Allah ya. Ben de başta öyle sandım. Meğer ben Güneş'e günaydın derken o da balkondaymış. O da ona dedim sanmış. Halbuki ben onu tanımıyorum bile. Zaten oldum olası apartmandaki kimseyi tanımam ki. Bunca zaman...
1: Bunca zaman ne? Hayırdır?
2: Yahu bu yaştan sonra... işte anla canım.
1: Duyuyor musun Cemil? Ah, bir de halini görebilsen... Ferhat hiç kalır yanında.
0: Bak aşk nelere kadir. Benim gibi doğuştan körün bile gözlerini açtı.
2: Çok güzel söyledin Cemil. Mucize bu be. Hay Allah. Mucize dedim de... Ruh nerede? Neden gelmedi ki? Bütün bunları ben ona borçluyum.
1: Sorma. Biz de çok merak ettik. Sabah da gelmedi. Hah, bak. İyi adam da lafın üstüne gelirmiş. İyi ama bu gelen Nuh değil.
3: Merhaba. Adım Işık.
1: Merhaba. Hay Allah. Demek hastalığı o kadar da kötü değilmiş ha.
0: Ve doktoru da bir sahtekar. Öyle mi Işık Hanım kızım?
3: Öyle.
1: Ne insanlar var bu dünyada? Dünyayı cehennem yapanlar bunlar işte.
3: Fakat... Yani evet, doktoru bir sahtekar ama... Nuh'un durumunu annesinin ısrarıyla farklı göstermiş.
1: Ne? Neden yapsın böyle bir şeyi?
0: Dernekte sıkça karşılaştığımız bir durum bu. Ne yazık ki evlatlarımıza karşı aşırı korumacı bir tutumumuz var. Hele bir de bir rahatsızlığı veya engeli varsa. Kocasını genç yaşta kaybetti ya... Oğlunun da aynı kaderi paylaştı.

0: paylaşmasını istemedi elbette.
1: Haklı. Babası Kerem, biliyorsunuz, limanda birlikte çalışıyorduk. Kadıncağız sadece hastalıktan değil, benim gibilerden de korumak istemiştir oğlunu. Babasının benden neler çektiğini bilemezsiniz.
0: Şimdi Nuh'u düşünelim. Dünden beri yok. Başına ne geldi acaba?
2: Durumunu öğrenince sakın annesiyle...
0: Yok yok, sanmam. Nuh bunun acısını annesinden çıkaracak biri değil.
3: Ama son buluşmamızda benim durumumu da anlatmıştır size. Annelerimizin bize olan aşırı düşkünlüğü üzerine biraz konuşmuştuk. Ne bileyim, biraz yakınır gibiydi.
0: Büyük bir küskünlük yaşıyordur şimdi.
2: Belki de bu yüzden gelmedi. Sabah hep beraber gidip bakalım.
1: Ha, şimdi gidip bakalım.
2: Ya gece vakti olur mu? Sabaha beklesek daha iyi.
1: Yok canım. Ya daha önemli bir şey olduysa?
2: Canım, ne olabilir ki?
1: Ya ne bileyim ben. Benim içim hiç rahat değil arkadaş.
0: Aslında evet yahu. Gidip bakmakta yarar var. Saat o kadar da geç sayılmaz. Pişmanlık duymaktansa biraz saygısızlık etmiş olacağız, hepsi o kadar. Hadi o zaman.
2: Hadi bakalım.
0: Hop hop hop. Bir dakika. Böyle hep beraber olmaz. Ne bu yahu, savaşa mı gidiyoruz?
4: Ya oğlum, gidin.
0: Tamam, hepiniz merak ediyorsunuz ama böyle olmaz. Biz Hüsnü'yle gidip bakarız. Sonra da gelip size anlatırız durumu.
1: Hayır, ben de geliyorum.
0: Pekala. Siz oturup bekleyin. Er ya da geç geliriz buraya.
3: Bir sakıncası yoksa ben de geleyim.
0: Hı hı, tabii. Hadi o zaman.

0: İyi geceler Nuray Hanım. Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettik. Biz Nuh'u merak ettik de kahvehaneye gelmedi. Sabahta...
1: Anladım. Sonunda olacağı buydu. Ona ne yaptığınızın farkında mısınız?
0: Şey, yoksa Nuh'a bir şey mi oldu?
2: Beni tanımadın mı Nuray? Ben Mustafa. Nebahat'in oğlu Mustafa. Allah rahmet eylesin. Kerem'le birlikte çalışıyorduk.
1: Ne istiyorsunuz?
3: Özür dileriz ama Nuh için kaygılandık biz. Lütfen bari ne olduğunu söyleyin. Elimizden gelen bir şey varsa...
1: Sizin yüzünüzden karakola düştü oğlum. Bırakın yakasını.
4: Bir dakika. Affedersiniz, ben Işık. Oğlumuzla sahilde tanışmıştık.
1: Sen...
3: Lütfen bari bize neler olduğunu anlatın Nuray Hanım.
1: Geçin içeri.
3: Hadi. Yani yardım ettiği insanlar hırsızmış, öyle mi?
1: Evet.
2: Öyle.
1: Hırsızlarla birlik diye tutup karakola götürmüşler.
3: Allah. Şimdi nerede Nuh? Karakolda mı hala?
1: Hayır. Beni aradılar. Alıp getirdim. Odasında. Geldiğinden beri hiç çıkmadı. Kırılmış, incinmiş. Hiç konuşmuyor.
3: Nuray Hanım, onu görebilir miyiz?
4: Belki bizimle konuşur.
1: Tabii ama saatlerdir bir telsiz arkadaşı arıyor. Ona bile cevap vermedi. Gelin.
2: Allah Allah.
1: Nuh oğlum benim. Bak kahvedeki arkadaşlarınla Işık geldi. Nuh oğlum. Misafirlerimizi yanına alıyorum oğlum. Girin.
3: Merhaba Nuh. Biz geldik. Bak, dans eden peri de burada.
4: Merhaba Nuh. Nasılsın? Ay, aptal bir soruydu, özür dilerim. Kendini kötü hissettiğini biliyorum. Annen olanları anlattı.
0: Evet Nuh. Hadi konuş bizimle.
5: Sema Nuh arıyor. Sema Nuh arıyor. Tamam.
1: Saatlerdir arıyor kızcağız. Ben cevap vereyim bari. Sema, yine benim, Nuh'un annesi. Hala aynı kızım, konuşmuyor. Kahvedeki arkadaşlarıyla sahilde tanıştığı Işık geldi. Onlarla da konuşmuyor.
5: Merhaba. Lütfen konuşun onunla.
4: Hadi Nuh, konuş bizimle lütfen.
2: Evet Nuh, konuş. Anlat yine o güzel öykülerini. Biliyorum çok kötü davrandım sana, özür dilerim. Eşeğin biriyim ben işte. Ne yapayım, öyle gördün. Biliyor musun hani o bizim evde sevgi saatle vardı ya. Bizim evde sevgi dirhemleydi Nuh. Ara ki bulasın. Beni de babam kollarıyla hiç

0: sarıp sarmalayıp kucaklamadı. Halbuki kolları da vardı. Hem de öyle güçlü, kuvvetliydiler ki vurduğu yerden ses getirirdi. Bizim evde neyin saatli olduğunu anlamışsındır artık. Anam, garip anam. İşte onda sevgi kucaklaydı. Ama kime yetsin? 9 kurda 1 kuzu. Anlayacağın, o kucakta hiç boş kalmazdı ki. Bir de yoksulluk eklenince diyeceğim ama biliyorum, yoksulluk bahane değil. Sevgi parayla değil ki. Ama biliyor musun, ben hep parayla satın aldım sevgiyi. Nefsimin buyruğuyla gittiğim ucuz batakhanelerden. Artık biliyorum Nuh, satın aldığım sevgi değildi. Kadınlarla en uzun ilişkim 3 gün bile sürmedi. Babam gibi adamlara katlanacak anam gibi kadınlar kalmadı artık. Evet Nuh, haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. İyi bir öykü yeni bir gün başlatır, biliyorum. Başlattı, gördüm. Güneşe günaydın dedim ben Nuh. Üstelik o da bana günaydın dedi. Güneş konuştu benimle Nuh. Tıpkı o masaldaki gibi. Vallahi aşık oldum ben Nuh. Güneşe aşık oldum. Hem de sırılsıklam. Hadi Nuh, şimdi daha çok gereklisin bana.
1: Güneşe aşık oldun ha?
0: Hem vallahi hem de billahi.
1: Çok safmışsın. Üstelik kötü bir masalcısın.
0: Evet Nuh, ikisine de evet. Güneşe aşık oldum ve kötü bir masalcıyım. Ne yapayım? Ben böyleyim işte. Aşığım be, aşık.
1: Kaç şişe içmiş bu böyle Cemil abi?
0: Hiç içmedim ya. Vallahi söyle ona Cemil.
2: Doğru söylüyor Nuh. İki konuda da. Gerçekten de aşık bu serseri.
1: Güneşe.
2: Evet. Uzun hikaye bu Nuh. Üstelik yine senin eserin. Hem bu sefer yazmak ve anlatmakla kalmadın, gerçekleştirdin de. Dışarıda yeni bir gün başlamasını bekleyen bunun gibi daha çok serseri var. Ha?
1: Beni dinlemiyorlar Cemil abi, okumuyorlar.
3: Dinleyecekler Nuh, dinlediler. Hani şu sizin güneşe günaydın deme günü var ya, dernekteki arkadaşlarla Diyarbakır'da yaptık onu bugün. Meydanlarda toplandık ve gün boyu insanlara öyküler okuduk.
2: Bu çok iyi bir fikir. Sadece güneşe günaydın demekle kalmayalım. Gün boyu öyküler okuyalım meydanlarda. Tüm engelli engelsiz derneklerini arayalım. Her yıl bunu yapalım.
4: Evet, çevrecileri, hayvanseverleri, kitap, müzik, sinema, tiyatro, tüm sanatseverleri, herkesi çağıralım.
2: Kaptan sensin Nuh. Geç telsizinin başına ve çağır gemine yolcularını.
1: Şey, ben umarım gelirler. Hadi, karanlık sulardaki seferimiz başlıyor. Rotamız ışık, hızımız olabildiğince, yükümüz alabildiğince. Bu bir kaçış değil yaklaşan tufandan. Tam tersine. Dedik ya, rotamız ışık. Işık tufanın ardında. Her yok oluş yeni bir başlangıçtır. Evren sonsuz bir karanlıktan ibaretti der tüm kutsal kitaplar ve bilim. Önce karanlık vardı. Ve Tanrı ışık olsun dedi. Her doğan yeni gün yeni bir başlangıçtır. Gece tamama ermeden, karanlık koyulmadan doğmaz güneş. Aydınlanmaz gün. Karanlıktan kaçarak değil, karanlığı aşarak ulaşabiliriz aydınlığa. Hadi, seferimiz başlıyor. Işığa yolculuk başlıyor. Nuh'un gemisi kalkıyor.

Ehli aşkın neşvegahı, kuşeyi meyhanedir. Sakıya, uşakı dilşad eyleyen peymanedir. Tatyos Efendi'nin Külli Hicazkâr makamındaki eseriydi. Emel Sayın'dan dinlediğimiz bu geceki ilk şarkımız. Eserin öncesinde Ankara Radyosu Saz Sanatçılarından Kemençeci Vasil Aki'nin Külli Hicazkâr peşrivinin bir bölümünü dinledik. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Külli Hicazkâr ve Hicaz makamında eserler sunacağız size. İkinci Külli Hicazkâr eserimiz, Badi Nedim Bey'in güftesini yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün bir bestesi. Neşe Öztaş'tan dinliyoruz. Derdin ne ise saklama, mahrem olayım ben. Cürmüm ne ise söyle de mahkum kalayım ben.

Güftesini Zekai Can kardeşin yazdığı Selahattin Pınar'ın Kürtli Hicazkâr şarkısı var sırada. Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Ne gelen var, ne haber var. Gün uzun, yollar uzak. Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak.

Güftesi ve bestesi Ahmet Mithat Güpküpoğlu'na ait Kürtlü Hicazkar şarkıyı Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz şimdi. Meftunun oldum ey veçi ahsen, ayrılmam artık bir lahza senden.

Güftesini Ahmet Haşim Bey'in yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın Kürdili Hicazkar şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül.

Hasan Özçivi'nin Külli Hicazkâr şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Nice sevdi, nice yandı, nice bağlandı gönül. Bir vefasız yâre düştü, yine aldandı gönül.

Programımızda sırada Hafız Yusuf Efendi'nin Külli-i Cazgâr şarkısı var. Ahmet Üstün'ün yorumundan dinliyoruz. Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri, anlaşıldı yok imiş sende sadakat eseri.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eserin güftesi Avram Naum'a, bestesi Bimen Şen'e ait. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Firkatin aldı bütün neşve hitabım bu gece. Ağlamaktan yine zehr oldu şarabım bu gece.

Hacı Arif Bey'in Hicaz makamındaki bestesini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ey dil, ne bitmez bu ahü vahın, oldu diğer gün hali tebahın, insafı yok mu bilmem o mahın, feryat dilinden bahtı siyahın.

Perihan Altındağ Sözeri'yi Hicaz makamında bir uzun havada dinliyoruz. Bülbül ne gezersin Çukurova'da, belki eşin seni arar bulmaz yuvada. Kendin gurbet elde, gönlün sığlada, ötme garip garip gönül şen değil.

Güftesini Mehmet Erbulan'ın yazdığı Muzaffer İlkar'ın Hicaz makamındaki bestesi var sırada. Nusret Ersöz'den dinliyoruz eseri. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim ne olur dur da seni. Ayrılan belki döner, belki de dönmez geri, bir daha seyredeyim ne olur dur da seni.

Güftesini Ülke Aker'in yazdığı, İrfan Özbakır'ın Hicaz makamındaki şarkısını Hikmet Ulutaş'tan dinliyoruz. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor, cesaretim yok ki, soramıyorum.

Yılmaz Yüksel'in güftesini yazdığı Avni Anıl'ın Hicaz makamındaki şarkısını Belkıs Dikmen'den dinliyoruz. Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin. Bırak kendini denizin mavi sularına, fırtınalar seni okşayan dalgalar getirsin.

Hicaz makamında bir türküde Faruk Zalgar'ın yorumunu dinliyoruz. Ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna böylece ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Saadet'in Kaynağın Hicaz bestesi. Muazzez Abacı'dan dinliyoruz son eserimizi. Bu yerler ne füsunkardı, bağında gül, sümbül vardı, sevda bülbül, aşk bahardı. Şimdi saray değil, serap, gönlüm gibi ıssız, harap. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 24 Haziran Çarşamba bugün saat 13.16. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çok hazırladı. Volkan Kahraman teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün özel bakım gerektiren çocukları olan anneler için yapılan psikososyal çalışmaların yararlarından bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Ömer Faruk Cantekin bizimle birlikte olacak. Tabii ki her evlat önemli, her evlat özel, her evlat farklı ama bazen farklı durumlarda anneler daha da fazla zorlanabiliyor. Anne olmak zaten başlı başına zor bir şey bu arada. Yaşanan o zorlukları bütün anneler belli oranlarda yaşasa da özellikle farklı çocuğa sahip anneler bu zorlukları daha fazla yaşayabiliyor ve onlara verilen destek de son derece önemli olabiliyor. Biz de konuyla ilgili çalışmalarından Doçent Doktor Ömer Faruk Cantekin'le bahsedeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza hocam.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Şimdi özellikle tabii ki yapılan çalışmalardan bahsedeceğiz ama birçok kişi de biliyor aslında tanımını, birçok kişi de neler olduğunu çok iyi biliyor tabii ki ama yine de şöyle bir aslında bakmak gerekiyor. Özel çocuk, farklı çocuk denince biz ne anlamalıyız?
1: Çok teşekkürler. Tabii zaman içerisinde bu konuda duyarlılıklarımızın artması bizi çok memnun eden bir boyut ama yeterli düzeyde miyiz derseniz yeterli düzeyde erişemedik.
0: Evet.
1: Bizden farklı insanlar. Evet, hepimiz birbirimizden farklıyız aslında. Farklı özelliklerle, farklı yeteneklerle donatılmış olarak bu dünyaya geliyoruz.
0: Evet.
1: Bunları geliştiriyoruz. Biz özel gereksinimli çocuklar başlığı altında ya da özel gereksinimli bireyler başlığı altında daha çok böyle CP diye ifade ettiğimiz serebral palsiye maruz kalmış çocuklarımız var, bireylerimiz var. Onları kastediyoruz. Otizmli çocuklarımız var, otizmli bireylerimiz var, onları kastediyoruz. Mental dediğimiz zihinsel engel durumu olan bireylerimiz var, onları kastediyoruz. Dolayısıyla normal bakım süreçlerinden biraz daha ayrı bir ilgiye, farklı bir eğitim prosedürüne ihtiyaç duyan çocuklarımız ya da bireylerimiz özel gereksinimli birey kapsamında değerlendiriliyor.
0: Bunlar yaş yaş da tabii durumları fark edebiliyor, başlangıç durumu fark edebiliyor, fark edilen durum yine dediğimiz gibi değişik olabiliyor. Bu durumlarda da aslında ailelerin yaşadıkları farklılaşıyor, değil mi?
1: Çok doğru, çok doğru. Şimdi tabii bu bahsetmiş olduğumuz özel gereksinim durumlarının her birisinde gelişimsel olarak farklılıklar da mevcut. Bazılarında durum hiç değişmiyor. Yeni alışkanlıklar, davranışlar kazandırmamız oldukça güçken mevcut durumu muhafaza etmek esas oluyor. Bazılarında ise o mevcut durumu yönetebileceğimiz yeni davranışlar kazanabiliyoruz. Tabii bunların ne zaman tanı konulduğu, nasıl yürütüldüğü ve en önemlisi ifade ettiğiniz gibi sosyal çevresi, o çocuğun sosyal çevresinin bu konuyu nasıl yönetebildiği meselesi ki bu konuda ülkemizde çeşitli güzel çalışmalar olmakla birlikte sayı çok fazla olduğu için yeterli olduğunu söylemek mümkün değil.
0: Evet, evet.
1: Bu bağlamda bir çalışmadan söz edebiliriz. Buna da genel başlık olarak biz işte psikososyal destek ya da grupla çalışma, grupla sosyal çalışma ifadelerini kullanıyoruz.
0: Şimdi böyle bir durumla karşılaşıldığında, bu anlaşıldığında aynı yas sürecine benzer bir süreç işliyor aslında. Önce bir inkar geliyor. Sonrasında bir neden benim başıma geldi gibi öfkelenme durumu olabiliyor. Bir çöküş oluyor. En son işte o kabullenme aşamasında aslında belki daha sağlıklı tepkiler gelebiliyor ama o aşamaya gelmek bazen mümkün olmayabiliyor. Bazen bu zaten yasta da böyledir, geçirgendir bu basamaklar. Bir anda kabullendim derken tekrar o öfke durumuna düşebilirsiniz, tekrar depresyon durumuna düşebilirsiniz. Aynı şeyler yaşanıyor ve tüm bunları anne babalar deneyimliyor aslında. Sizinle program öncesinde de konuştuk. Daha çok da anneler aslında burada elini taşın altına koyup bir yandan kendi duygularıyla baş etmeye çalışıp bir yandan o çocuğu düzgün yetiştirmeye çalışıyorlar. Burada tabii ki çok da yıpranıyorlar. Siz de bu aşamada devreye giriyorsunuz ve size bir yardım eli uzatıyoruz diyorsunuz. Gerisini sizden dinleyelim, ben anlatmayayım.
1: Çok teşekkürler. Şimdi aynen ifade ettiğiniz şekliyle şimdi tabii anne olmak her durumda farklı bazı becerileri gerektiriyor. Evet. Buna genel olarak annelik formasyonu diyebiliriz. Hı hı. Geleneksel olarak eskiden jenerasyonlar, nesiller arası geçişlerde bazı roller güzel aktarılabiliyordu belki problemlerimizi çözme adına ya da beceri geliştirme adına. Fakat modern zamandaki bu daha bireysel yaşam ve çekirdek aileye dönüş bu tür özelliklerimizi aktarmada bizi güç hale soktu. Hı hı hı. Diğer taraftan tabii geleneğin içinde de bazı yoz taraflar var. Yani hanımefendilere tanımlanan toplumsal role baktığımız zaman pek adil olmadığını ifade etmemiz
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bu evet biz anneleri yücelten bir toplumuz. Cennet annelerin ayakları altındadır. Annemizin sözü, annemizin çorbası bunlar değerlidir. Lakin annemizin de evde yalnız kalmaması gerekiyor. Bütün yükü annemizin çekmemesi
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet.
1: Burada beyefendilere de çok önemli vazifeler düşüyor. Fakat

0: Şöyle bir şey var. Annelik meselesi beceri gerektiren bir iş olduğu için bunu deneme yanılma yoluyla öğrenmeye çalışınca bireyler çok zarar görüyorlar. Hem kendileri duygusal olarak yıpranıyorlar, ilişki anlamında zayıflamalar oluyor. Çocuk yetiştirmeye de bu son derece olumsuz yansıyor. Dolayısıyla iş dönüyor dolaşıyor kişinin kendisini içsel olarak öz denetim ya da öz kontrol dediğimiz mekanizmalarını oluşturup oluşturamamasıyla alakalı boyuta gelip takılıyor. Elbette bir güçlükle karşılaştığımız zaman bunun zor olduğunu sürekli tekrar ederek o güçlüğü aşamayız. Evet, annelik zordur. Tamam. Bunu biliyorsak peki bunun bir pratik yolu yok mudur? Karşılaştığımız bu güçlükleri nasıl aşabiliriz? Burada hani depremle ilgili örnek vermek istiyorum ben. Evet, deprem ülkemizin bir gerçeği ama ne oluyor? Güçlü binalar yapılırsa, uygun yerlere, uygun şartlarda yapılırsa deprem olmasına rağmen ne oluyor? Ondan en az zararla hayatta kalabiliyoruz, kendimizi koruyabiliyoruz. Duygusal, sosyal durumlarımız da buna çok benziyor açıkçası. Kendimizi güçlendirebilirsek bu konuda duygularımızı yönetebilen, daha çok olumlu düşünmeye oryante olan bireyler haline gelebilirsek, o zaman ne oluyor? Karşılaştığımız güçlüklere karşı da yıkılmıyoruz. Ne oluyor? Biraz sarsılıyoruz belki ama hemen çözümlere odaklanaraktan burada ilerleme imkanımız oluyor. Anneler bağlamında baktığımız zaman evet, bir sorunla ya da çocuğumuzun özel gereksinimli çocuk olduğunu öğrendiğimiz dakikada ebeveynler normal şartlarda da o ebeveynlik becerilerini çok geliştirmemiş insanlar oldukları için ne yapıyorlar? Bu durumda nasıl benim hayal ettiğim evlilik bu değildi gibi zihnimizde bir şey şekilleniyor. Bu durumda babalar daha farklı bir hayale sahip olabiliyor ve diyor ki ben bunu bu şekilde sürdürmek istemiyorum deyip anneleri yalnız bırakıyor. Şimdi tabii bu korkunç bir şey. Yani
1: Tabii
0: bu
1: ki.
0: bir
1: Kabul
0: annenin
1: edilebilir bir şey değil bu arada
0: bunu
1: bu.
0: hiçbir koşulda hani merhamet kültürüyle insanlıkla bağdaştıramayacağımız bir durum. Lakin anlamamız gereken insani bir durum. Bunu nasıl yönetebiliriz ve böyle olmasını nasıl engelleyebiliriz? Şimdi tamam, eşler bırakıp gidebiliyor babalar ama hani kalanlar ne yapıyor? Kalanlar da çok üst düzey bir performansla anneyi desteklemiyor olabilir. Bu durumda peki anne eşini nasıl olur da bu sürecin içerisine dahil edebilir? Burası çok kilit bir soru. Biz de biraz bunun üzerine çalışıyoruz. Çünkü kendi duygu ve düşüncelerimizi yönetemeyince ilişkilerimizi de yönetemiyoruz. Meramımızı da doğru anlatamıyoruz. O zaman toplumdan da ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geliyoruz. İtici oluyoruz. Bizden uzaklaşıyor bu durumda kişiler. Dolayısıyla biz yapmış olduğumuz programlarda daha çok bunlara odaklanmaya çalışıyoruz. Çünkü annenin kendi duygu ve düşüncelerini yönetebilir hale gelmesi çocuğuyla ve eşiyle olan ilişkisini yönetebilir hale gelmesini beraberinde getiriyor ki bu mükemmel bir şey. Bu durumda aile bütünlüğünün muhafazası, çocuğun daha iyi bakım alması, annenin duygulanımının olumluya doğru evrilmesi ailede huzuru da beraberinde getiriyor.
1: Çok güzel gerçekten. Şimdi hocam neler yapıyorsunuz onlara bakalım. Annelere nasıl destek veriyorsunuz? Onlar hem duygularını anlasın hem eşleriyle olan problemlerini çözmeye çalışsın. Ki yine kadın uğraşıyor bakıyorsunuz ki yani
0: Doğru.
1: hiçbir şekilde erkeğin uğraştığı durumu göremiyoruz bu tarz durumlarda ama böyle bir eğitim yaptığınızda acaba erkekler iştirak eder miydi kısmında da soru işaretlerimiz var zaten. Oraya bakarız. Babalarla belli çalışmalar düşünüyor musunuz? Onlara bakarız ama annelerle neler yapıyorsunuz? Onlar sizden nasıl destek alıyorlar?
0: Şimdi şöyle, biz ağırlıklı olarak grupla sosyal çalışma yürütüyoruz. Ne demek bu? İçeriğinde psikososyal destek içerikleri var. Nedir? Burada bütüncül bir uygulamayı esas alıyoruz. Bütüncül uygulamayı açacak olursak kişilerin fiziksel işlevselliği dediğimiz bedenlerinin sağlıklı işleyişi, beden sağlığı, öz bakımları. Diğer taraftan psikolojik boyutta düşünsel ve duygusal işlevsellik dediğimiz, düşünceleriyle duygularını birbirinden ayırt edebilme, düşüncelerinin kendisiyle özdeşleştirmeme, düşüncelerinin mutlak doğru olduğuna inanmama, onların da bir veriye dayalı bir bilgi olduğunu görebilme, sonra duygularını yönetebilme boyutlarında çalışmalar yürütüyoruz. Efendim, sosyal boyutta, sosyal işlevsellik dediğimiz, topluma aktif olarak nasıl katılabilirim? İhtiyaçlarımı nasıl karşılayabilirim buradan? Ve ben ne verebilirim?

0: diğer insanların hayat kalitesini artırmak adına, çünkü bu da beni çok mutlu ediyor birey olarak
1: Tabii,
0: sonuçta.
1: tabii ki.
0: Dolayısıyla bu performanslara ilişkin çeşitli aktiviteler uyguluyoruz. Bir de manevi boyut var. Manevi destek de son derece önemli. Manevi derken sadece dini uygulamaları almıyoruz. Hayatın anlamlandırılmasından tutun da bir şeylere nasıl değer veriyoruz? Değer odaklı nasıl yaşıyoruz? O değerlerimizde davranışlarımız arasında böyle çelişkiler var mı? Onlara bakıyoruz. Dini inanışları varsa kişilerin onları kendilerini güçlendirme adına nasıl kullanabilirler? Onlara bakıyoruz. Onları yansıtıyoruz. O şekilde devam ediyor. Müşahhas bazı örnekler vereyim isterseniz.
1: Tabii,
0: Daha
1: buyurun.
0: zihnimizde netleşir. Mesela annelerin yükü diğer özel gereksinimi olmayan çocuklara sahip annelere göre bu annelerimizin yükleri yani 5 kat diyeceğim ama belki 500 kat. Gerçekten çok farklı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu annelerimiz çocukla uğraşma, ona odaklanmayı odaklanma konusuna kendilerini çok kaptırınca fiziksel boyuttaki bazı ihtiyaçlarını ihmal edebiliyorlar. Örneğin psikolojik olarak bazı şeylerle baş edemediklerinden dolayı aşırı karbonhidrat tüketimi yemek noktasına yönelebiliyorlar. Bu da kilo almalarına sebep
1: Ya da
0: oluyor.
1: hiç yemiyor
0: Ya da
1: mesela.
0: kendilerini ihmal edebiliyorlar, doğru. Bazen yetişkinlerin hayatında çeşitli vitamin mineral dengesizlikleri oluşabiliyor. Aile hekimlerine, çeşitli tıbbi kuruluşlara başvurmayı ihmal edebiliyorlar. Rutin kontrolleri olması gerekiyor, onları ihmal edebiliyorlar. Hanımefendilerde demir eksikliği yaygın bir karşılaşılan bir durum. Bunlar ihmal edilebiliyor. Ne yapıyoruz? Biz çalışmalarımızda öncelikle bu konuda çeşitli yönlendirmeler yapıyoruz. En son ne zaman bir aile hekimine muayene oldunuz gibi sorular soruyoruz. Uygun yerlere yönlendirmeler yapıyoruz. Bazen bazı özel ihtiyaçları olan annelerimiz çıkıyor. Tanıdığımız tıp hekimi arkadaşlarımız var. Onlardan fikir alıyoruz. Oralara yönlendiriyoruz. Dolayısıyla acilen hemen o bedensel eksikliklerin tamamlanması. Bakınız Covid dönemi yaşadık. O dönemde insanların pek çoğu D vitamini eksikliklerinden doğan bağışıklık sorunları nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Biz de hastalıklara açık hale geliyoruz böyle bazı önemli mineral ve vitaminlerimiz eksik olduğunda. Bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Annelerimiz bunları aile hekimleriyle müzakere edip yoluna koyduklarında artık bakıyorlar ki bedensel gerginlikleri aslında çocuk bakım yükünden değil de kendilerindeki bu eksikliklerden kaynaklanıyormuş. Böylelikle bir rahatlama oluyor. İkinci bir boyutta evet bazı saplantılı düşüncelerimiz oluyor. Herkesin olabiliyor bu. Bunlara biz bilişsel çarpıtmalar diyoruz. Yani zihinsel olarak bazı şeyleri gerçeği çok çarpıtarak, abartarak, bazen küçülterek, efendim bazen niyet okuyarak, bazen farklı yorumlayarak bir gerçek haline dönüştürüp kendimize zarar veren, işlevsel olmayan düşüncelere dönüştürüyoruz. Bu da alışkanlık haline geliyor. Sonrasında bunları iç ses olarak tekrar ediyoruz. Örneğin annelerimizden çok duyduğumuz bir cümle, bana bir şey olursa bu çocuğa kim bakacak? Evet, bu doğru bir soru.
1: Bu normalinde hiç böyle bir çocuğa sahip olmayan bir annenin bile kaygılandığı durumlarda çok aklına gelen bir cümle. Şimdi bizi dinleyen anneler varsa çok iyi anlayacaktır zaten.
0: Kesinlikle.
1: Onu biz bile ya da onlar bile işte düşünebiliyorsa bu durumda düşünmeleri çok normal zaten.
0: Bu beklendik bir şey. Hem de hani eşi tarafından da yalnız bırakılıyor, çevresi tarafından yalnız bırakılıyorsa böyle düşünceler geliyor. Fakat şöyle bir şey, bu düşüncelerin zihnimize geliyor olması hemen ertesi dakika bunların başımıza gelmesi ve çocuğun mağduriyet yaşaması anlamına gelmiyor. Fakat biz bu düşünceyi sıklıkla tekrar edecek olursak o zaman bizim mental sağlığımız olumsuz etkileniyor. Bu sefer bakım vermede zorlanıyoruz. Kendimize bile bakamaz hale gelebiliyoruz.
1: Beden sağlığımız
0: Ha,
1: da
0: bu
1: etkileniyor.
0: nedenle hani biz ne yapıyoruz? Daha çok hani olumlu olmayan bir şeyi olumluymuş gibi değerlendirelim anlamında değil ama olumlu olan şurada, olumsuz olan da burada olsun. Biz dengeli bir bakış üretelim ve burada daha çok çözüm odaklı bir bakış açısı geliştirelim. Ne yapabilirim ben bu konuda şu anda? Elimden şu anda ne geliyor? Bu tedbiri alabilmek için. Dolayısıyla bu tür çalışmalar yürütüyoruz. Daha çok çalışmalarımız şükür odaklı. Çünkü örneğin çocuğumuzun tek özelliği özel gereksinimli olması değil. Çocuğumuzun tek özelliği otizmli olması değil. çocuğumuzun tek özelliği serebral palsili olması değil. Mesela

0: Ben bir çocuğumuzu hatırlıyorum. Bir yemekhanede yemek yiyordu. Çalıştığımız bir kurumda. Gözleri çok güzeldi. Çok güzel gülümsüyordu. Ve ben ona geldim. Ben dedim böyle birini hiç görmedim şimdiye kadar. Ne kadar Allah özel bir güzellik vermiş dedim. 12-13 yaşlarında bir kız çocuğumuz. Şimdi böyle de bakabiliriz. Sadece serebral palsili olması değildir onun özelliği. Onun da yapabileceği pek çok şey vardır. Yapıyordur da zaten. Ama biz bu tarafına odaklanınca orası büyüyebiliyor. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda bizde olumsuz duygulanım sıklığı artıyor. Şimdi bunu yönetemezsek Allah korusun bu depresyona sebep olabiliyor. İleri işte psikiyatrik rahatsızlıklara sebep olabiliyor. O durumda çocuğumuza kim bakacak? Şimdi asıl sorun orada ortaya çıkıyor. İlla bizim vefat durumumuz olması gerekmiyor. O nedenle duygusal olarak kendimizi nasıl güncelleyebiliriz? Duygusal yüklerimizden nasıl kurtulabiliriz? Efendim bunlarla ilgili basit çalışmalar yürütüyoruz. Grup çalışması etkileşimli olduğu için annelerimiz benzer sorunları yaşadıkları için kendileri bunları grupta ifade ettiklerinde güzel bir duygusal boşalma da yaşamış oluyorlar bir anlamda. Bir anlamda da anlaşıldıklarını hissediyorlar. Ortak çözümler
1: Ve
0: üretebiliyoruz.
1: bunu tek ben yaşamıyorum hissi de çok önemli aslında. Bazen herhangi bir problemde başımıza geldiğinde bir tek kendi başımıza gelmiş gibi hissedebiliyoruz.
0: Aynen öyle. Buna biz daha çok normalleştirme diyoruz. Normalleştiği zaman o yük birazcık olsun hafifliyor. Dahası sosyal boyutta güzel çalışmalar yapıyoruz. Çeşitli ödevler veriyoruz. Çünkü şöyle düşüncelere kapılıyor bu bakım yükü altında biraz da ezilen annelerimiz. Diyor ki kimse beni anlamıyor. Çocuğun özel durumu olduğunu da bilmiyor. Bana da anlayış göstermiyorlar. Ne haliniz varsa görün. Şimdi bunlar hakikat içeren cümleler aslında bir yerde bir yere kadar ama işlevsel olmayan cümleler. Çünkü bize faydası olmuyor. Biz toplumdan istediğimiz desteği alamayız bu durumda böyle davranırsak. O nedenle ne yapabiliyorlar? Böyle toplumla bağlarını biraz sosyal izolasyon şeklinde koparabiliyorlar. Biz de çeşitli sosyal ödevler veriyoruz. O sosyal ödevler çerçevesinde kendi ilişkilerini tekrardan gözden geçiriyorlar. Bir annemiz bu programın sonunda bize şöyle demişti. Hocam ben şunu çok iyi fark ettim, anladım. Ben iyi olursam çocuğum da iyi oluyormuş. Gerçekten şimdi yönetemediği zaman çocuğa sesini yükseltme. Özellikle mesela bir otizmli çocuğa sesinizi sık sık yükseltirseniz aşırı hassasiyetten dolayı onun tepkilerini yönetmem imkanımız kalmıyor. Ama biz sükunetimizi koruyacak olursak onunla ilişkimizin kalitesi bambaşka bir hal alıyor. Bu durumda evde bir huzur havası hakim olunca diğer kardeşler, yakınlar, evde kalan diğer aile bireyleri de bundan olumlu etkilenebiliyor.
1: Hocam sohbetimize devam edeceğiz. Yine konuşacaklarımız var ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine hocamızın söylediklerini dinleyelim.

0: Ailece devam ediyor. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Ömer Faruk Cantekin'le sohbetimizi sürdürüyoruz. Özel bakım gerektiren çocukları olan anneler için yapılan psikososyal çalışmalardan bahsediyoruz. Bu çalışmaları yaptınız, birçok anneye ulaştınız. Sonrasında nasıl dönüşler oldu, nasıl değişimler oldu, bunları nasıl gözlemlediniz?
1: Çok teşekkürler. Zaten bu programların hedefleri kalıcı davranış değişikliği noktasında bazı şeylere ulaşabilmek. Aksi takdirde şöyle oluyor. Çeşitli konferans, seminer bağlamında yapılan çalışmalar belki bazı şeylere küçük farkındalıklar uyandırmaya sebep oluyor ama kalıcı davranış değişikliği dediğimiz öğrenmeleri gerçekleştirmiyor. Şimdi insanın 4 tane temel boyutu var ve bu boyutlar birbiriyle yakından ilişkili. Bir bedensel varlığımız var, bir psikolojik varlığımız var, sosyal ve manevi varlığımız var. Buraların her birindeki değişiklikler diğerlerini olumlu anlamda etkiliyor. Eğer bu değişiklikler işlevselse, faydalıysa, benzer şekilde olumsuzsa da olumsuz etkiliyor. Yani olumsuz düşüncelere takıldıysanız kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Bedensel olarak da yorgun, bitkin, motivasyonu düşük hissediyorsunuz. Dolayısıyla kimseyle ilişki kurmak istemiyorsunuz. Bir ibadet yapacaksanız da çok keyifli olmuyor bu. Dolayısıyla hepsi birbiriyle bağlantılı. Bizim programlarımız daha çok böyle bütüncül olduğu için, bu dört boyutu da kapsadığı için annelerimizden her bir boyuta ilişkin olumlu dönütler alıyoruz. Mesela fiziksel olarak daha çok bu baş ağrısıyla mücadelede bu programların faydasını gördüklerini ifade ediyorlar. Elbette biz tıbbi bir müdahale yapmıyoruz ama hekimlere yönlendirdiğimiz için onlar gerekli eksiklikleri tamamladığında fiziksel boyutuyla daha olumlu düşünmeye oryente olduklarında da yine bedenlerinde stres tepkisi azaldığı için daha ziyade böyle parasempatik sistem dediğimiz sinir sisteminin rahatlatıcı boyutu aktive olduğu için ne oluyor? Bedenlerinde de olumlu hissiyatlar oluşuyor. Çeşitli ağrılardan kurtulduklarını ifade ediyorlar. Ya da çok gergin uyuduklarını, vücutlarındaki o gerginliklerin artık azaldığını, bazılarının tamamen gittiğini ifade ediyorlar. Bu fiziksel boyutta çok duyduğumuz bazı şeyler. Tabii bazı özel durumlarda var ama hani genele matuf olmadığı için çok bahsetmek istemiyorum. Düşünce boyutuna baktığımız zaman mesela çoğu annemizden şunu duyuyoruz. Artık sabah uyandığımda bugün ne olacak? Bugün hangi zorluklarla karşılaşacağım? Yine mi kalktık? Vesaire gibi böyle yakınmalardan kurtulduklarını. Sağlıkla bugün de uyandım. Çocuğum da hayatta. Bakalım bugün ne güzel şeyler yaşayabiliriz'e evrilen bir umut duygusunun pekiştiğini gözlemliyoruz ki psikolojik sağlamlık dediğimiz kavramın önemli bir boyutunu da umut oluşturuyor. Benzer şekilde yine yatacakları zaman gün bittiğinde yapmış olduğumuz bazı uygulamalarımız var. Mesela şükür defteri tutmak gibi. O gün başımıza gelen güzel şeyleri yazmak gibi. Efendim, olumluya oryente olmak için. Dolayısıyla bunlar da onların uyku kalitelerini artırıyor. Daha kolay uykuya dalmalarını sağlıyor. Ve daha zinde, dinlenmiş şekilde kalkmalarına sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada da bu boyutta, psikolojik boyutta, duygu ve düşünce bağlamında da daha olumlu düşünme, daha olumlu duygular yaşama noktasında geri dönükler alıyoruz. İlişki boyutuna baktığımız zaman da asıl sosyal hizmetin vurguladığı kısım da burası. Biz de yola çıkış sebebimiz de burasıydı. Yani çocukların sosyal çevresinde sosyal rehabilitasyon uygulamaksızın onlara tıbbi ya da eğitimsel çocuklara direkt katkılar sağlayarak bir yere kadar getirebiliyoruz. Çünkü yine eve gittiğinde bu çocuk annesiyle yaşıyor.
0: Tabii ki.
1: Veya çeşitli tatil zamanlarında annesiyle vakit geçiriyor. O nedenle annenin dört boyuttaki sağlığı, işlevselliği çocuğun rahatı anlamına geliyor. Çocuğa verilen bakımın kalitesinin yüksekliği anlamına geliyor. O nedenle de bu sosyal ilişki bağlamında çok güzel dönütler aldık. Mesela bir annemiz dedi ki 14 yıldır beklediğim şey gerçekleşti. Nedir dedim? Çocuğum bugün benim gözlerime baktı ve el salladı dedi. Şimdi tabii çocuğunuz otizmli değilse bunu hemen anlayamazsınız. Ama bir otizm
0: ne kadar önemli bir
1: şeymiş. Yani ben de bu annemizin ifadesi üzerine çok duygulanarak anlamış bulundum. Yani 14 yıldır bir anne çocuğum gözümün içine baksın ve bana sevgiyle el sallasın bekliyor. Bu çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla bu sosyal ilişki kalitesi. Bazen de iletişimsel olarak çocuklarda olumlu dönütler oluyor. Annelerdeki bu değişikliklere paralel olarak. Ne oluyor? Çocuklar tek kelimeyle konuşan çocuklar artık iki kelimeyi kurmaya başlıyor. Gelişimsel hızı artıyor. Uyum kapasitesi artıyor. Bir başka boyutuyla anne öfkesini daha yenebilir halde olduğunda, kontrol edebilir halde olduğunda veya daha az olumsuz duygular hissettiğinde çocuğuyla ilişkisinde doğru adımları görebilir hale geliyor o duygu baskısı olmadığı için. Hı-hı. Ne yapabilirim de acaba şimdi şöyle olabilir şeklinde bazı çözümler üretebiliyor. Bu da onunla ilişki kalitesini artırıyor. Tabii sosyal boyut sadece çocukla ilişki değil. Şimdi özellikle özel çocuğu olan annelerimiz toplum içine çıktığı zaman orada insanlarla ilişkilerini yönetmeleri de çok önemli oluyor.
0: Tabii.
1: Çünkü çocuğu kontrol etmek, çünkü kontrolsüz davranışlarda bulunabiliyor çocuklarımız. Dolayısıyla diğer insanlar da bunu anlamadıkları durumda burada bir çatışma meydana geliyor. Bunu sağlıklı şekilde yürütmemiz gerekiyor ki hem çocuk zarar görmesin hem de diğer insanlara bunu anlatmış olalım. Gerektiğinde de onlardan destek alabilelim. Hı hı. Bu boyutlarda olumlu dönütler aldık annelerimizden. Çünkü gergin olduğunuz durumda, çocukla dışarı çıktığınızda zaten kontrol edemediğiniz bir davranışın ortaya çıkması durumunda o gerginliğin üstüne bir de bu olunca iş iyice çığırından çıkabiliyor.
0: Evet, evet.
1: Ciddi sonuçları da olabiliyor bunların. Çünkü bazı özel çocuklarımız bizim tahmin edebildiğimizden daha fazla fiziksel güce sahip.
0: Tabii.
1: O nedenle kendilerine ya da başkalarına veya mesela vitrine girebiliyor çocuk birdenbire bıraktığınızda. Bir mağazanın vitrininin içine girebiliyor yani. Camı kırabiliyor. O sebeple bunların kontrolünde de sosyal boyutta olumlu dönütler aldık annelerimizden. Son olarak manevi boyuttan bahsetmek istiyorum. Evet, burası doğru anlatıldığında ve anlaşıldığında gerçekten maneviyat bir güç olarak kullanılabiliyor. Ama ilerlemeye engel olarak da kullanılabiliyor.

0: geliyor. Şimdi bunların ayırdına varması annelerimizin o alanı güçlü olarak kullanmaları yine psikolojik olarak sağlamlıklarına çok önemli destek sağlıyor. Bu programların içerisinde belki de hani fayda olarak ifade etmem gereken önemli hususlardan biri de şu. Bugün sosyal medya çağında yaşıyoruz. Pek çok insan kontrolsüz olarak çeşitli bilgileri paylaşıyor. Bunların da önüne geçmeye çalışıyoruz.
1: Evet,
0: çünkü
1: çok önemli.
0: İşlevsel olmayan bilgiler. Bunların bir kısmı tıbbi bilgiler oluyor. Doktorlarımıza soruyoruz. Hı hı. Bunların hakikatinin olmadığını ifade ediyoruz annelerimize. Veya bazı işte psikososyal boyutta bazı uygulamalar oluyor. Bilimsel bir temeli yok. Kültürel bir dayanağı olmayan şeyler. Dolayısıyla hani çeşitli istismar durumlarından ortaya çıkan, hani ekonomik kaygılarla ortaya çıkan uygulamalarında önüne geçmeye çalışıyoruz. Böylelikle ailelerimiz daha farkında, daha bilinçli hale gelebiliyorlar.
1: Biz de başarılar diliyoruz. Umarız bu güzel destekler devam eder. Aileler size de ulaşırlar ve bu İnşallah. Desteklerden yararlanırlar. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Ömer Faruk Cantekin bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Volkan Kahraman teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya. Yarın TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1963-1964 sezonu 18 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Bir önceki dönemde uygulanan iki aşamalı sistem kaldırıldı, bugünkü statüsüyle oynandı. Ankara Demirspor 7-0'lık Karşıyaka galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Topun ağlarla toplam 7 kez buluştuğu Fenerbahçe Ankara Demirspor'la Ankara Demirspor Karşıyaka maçları en gollü karşılaşmalar arasına girdi. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Fenerbahçe 53 puanla zirvede yer aldı. Beşiktaş 52 puanla ikinci, Galatasaray 42 puanla üçüncü oldu. Teknik direktör Kolkotoviç yönetimindeki Sarı Lacivertliler 34 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 55 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü. Beşiktaş 57 golle en skorer takım olurken Fenerbahçe 55 golle ikinci sırada yer aldı. Kalesinde 61 gol gören Kasımpaşa son sıraya yerleşti. 1963-1964 sezonunda Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı. Rakip fileleri 19 kez havalandıran Beşiktaşlı futbolcu Güven Önüt gol kralı oldu.
3: Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bahar ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir de yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları da zirveyi takip edecek. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi, ittifakın geleceği açısından kritik bir dönemi işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ankara'dan verilecek mesajlar ele alındı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 755 bin kök kenevir ile geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'daki temasları kapsamında net sıfır emisyon zirvesine katıldı. İklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin yüksek olacağını belirten Şimşek, dünya ülkelerine çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmenin maliyeti, bu felaketi önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye en güvenilir tedarik ve en kaliteli üretim üssüdür dedi. Dünyadan 215 ülke ve gümrük kapısına ihracat yapıldığını söyledi. Bolat, Türkiye'nin imalat sanayinin son 6 yılda %35 büyüdüğüne de dikkat çekti. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Metin Yener'i tebrik etti. Meclisteki Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Çalışma takvimi ise haftada iki toplantı yapılacak şekilde hızlandırılacak. Komisyonun bugün siber suçlarla daire başkanlığını ziyaret ederek bilgi alması da planlanıyor. Libya'nın doğusunda tutuklu bulunan 10 global smut filosu aktivistinden 6'sı İstanbul'a getirildi. 31 gün önce Libya'nın batı bölgesinden hareket eden Tunus konvoyunda bulunan gönüllüler İstanbul Havalimanı'nda karşılandı. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik ağır ihlallerde endişe verici bir artış yaşandığını açıkladı. 2025 Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre geçen yıl çocuklara yönelik 38 binden fazla ağır ihlal doğrulandı. İhlaller bir önceki yıla göre %34 arttı. Haberleri dinlediniz.

0: Yok ya.
1: Müzik Kutusu.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile

Zirvesi, ittifakın geleceği açısından kritik bir dönemi işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ankara'dan verilecek mesajlar ele alındı. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler artırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyondaysa 7 kişi gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Enant'la bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayi, nükleer enerji ve ticaret başlıklarıyla bölgesel gelişmeler ele alınacak. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Meclisteki Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Çalışma takvimi ise haftada iki toplantı yapılacak şekilde hızlandırılacak. Komisyonun bugün siber suçlarla daire başkanlığını ziyaret ederek bilgi alması da planlanıyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 755 bin kök kenevre ile geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 9 yaşındaki çocuksa yaralandı. Yaşanan acı olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın incelemesi tamamlandı. Bakanlık, olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu belirlenen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verdi. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı kabine de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ile 1,5 metre, görüş iyi. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan doğu

Samsun'da güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 50 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Sarıyer Müftülüğü uzman vaizi Sayın Ramazan Yılmaz hocamız. Ramazan hocam, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Hocam, sizinle 10 Muharrem'i konuşalım. Aşure, evet, günü olarak bizim geleneğimize yaradır ama İslam geleneğinde çok önemli bir yeri var 10 Muharrem'in.
2: Evet.
1: Oraya girebilir miyiz? Buradan başlayalım isterseniz.
2: Tabii her dinin kendine özgü, her milletin kutsal zaman dilimleri vardır. İşte bunlardan bir tanesi de bizim için, bizim milletimizin, İslam aleminin önemli günlerinden bir tanesi de bu 10 Muharrem günüdür. Niçin önemli? Niye önemli? Bunları inşallah, evet, konuşmaya çalışacağız. Tabii insanoğlu hayatı boyunca bazı evrelerden geçer. Yani insanın bile mesela her toplumun, her milletin, İslam dininin de şöyle geriye doğru dönüp baktığımız zaman birçok olayla karşılaşmış günümüze kadar. Bunlardan tabii neler çıkartabiliriz? Biz bugün için neler öğrenebiliriz? Bunları da inşallah sohbetimiz içerisinde değerlendireceğiz. Tabii bizim esas insan için önemli olan şey nedir? İlim, yani bilgi, amel, salih amel ve bunun yanında davranış. Şimdi buradan yola çıkarak 10 Muharrem nedir? Her şeyden önce Muharrem ayı, 1 Muharrem itibariyle yeni bir döneme giriyoruz. Yani 1 Muharrem işte 1448 tarihine girmiş olacağız. Bu aynı zamanda İslam kültüründe, milletimizin değerinde birçok önem arz ediyor. Mesela işte az önce ifade ettik, Aşura, yani bizim bütün Anadolu'da, memleketlerde, köyümüzde, köylerimizde, kentlerimizde ailelerimiz, annelerimiz Aşura pişirirler. Aşura dağıtırlar, ikram ederler. Yani bu aslında bir dayanışmanın da, yardımlaşmanın da, yani güzel bir hatıra bırakması anlamında da önemli bir yere haiz.
1: Evet.
2: Tabii Aşura nereden geliyor aslında? Onu da bir hani kısaca ifade etmek gerekirse.
1: Tabii, tabii hocam.
2: Aşara kelimesi var Arapçada. 10 demek. Hazreti Nuh aleyhisselam biliyorsunuz gemisine bütün kendi inananlarını aldı. Aynı zamanda yiyecek aldılar yanlarına. Yiyeceklerden, işte hayvanlardan, yani bütün canlılardan.
1: Birer çift.
2: Evet, çift, evet, olarak yanlarına aldıkları ifade edilir kitaplardan. Tabii son zamanlarda artık yiyecekleri tükenmiş, azalmış ve bütün herkese ne varsa diyor getirsin, elinde ne varsa, işte buğdaydır, nohuttur, işte arpadır, efendim pirinçtir, ne varsa artık o ellerinde, evet, hepsini topluyorlar. Böylece bir yemek pişiriyorlar. Yani Aşura kelimesi de aşara kelimesinden bu türetilmiş. İşte 10 çeşit
1: yemek.
2: Yani içerisinde ne varsa, malzemenin, evet, atıldığı bir yemek olarak ifade ediliyor. Ama bizim hani tarihimize bakacak olursak burada 10 Muharrem'de birçok hadise meydana gelmiş. Bunları şöyle kısaca bir ifade etmek gerekirse, bir kere hicret bu ayda gerçekleşmiş. Mesela Peygamberimizin hicreti bu ay içerisinde gerçekleşmiş. Yani kameri takvimin hicri, kameri hicretin de bir başlangıcı olmuş. Yine ibadetlerdeki zaman mefhumu kameri aylara göre düzenlenmiş. Biliyorsunuz,
1: evet,
2: mesela doğru, her sene Ramazan ayı 10 gün önce gelir. Veya, evet, Kurban Bayramı. Niye yani bu diye bazen soranlar oluyor. Bu takvimden dolayı.
1: Takvimle
2: kameri
1: alakalı.
2: Takvimle,
1: evet,
2: ilgili. Yani,
1: evet,
2: mesela işte güneş takvimine göre 365 gün var. Ay takvimine göre 354 gün var. O 10 günlük mesafe her sene bir 10 gün, 11 gün aşağı yukarı geriye doğru geliyor. Yine bu tarihlerde, mesela bu 1 Muharrem ayı itibariyle veya tarihi itibariyle bizim esas konuşmamız gereken hadise, Peygamberimizin, Ehli Beyti'nin, özellikle işte Hazreti Hüseyin'in şehadeti, o Kerbela meydanında şehadetiyle ilgili konuşmamız gerekiyor.
1: Evet.
2: Tabii bu aslında şöyle, insanın olduğu yerde mutlaka Hazreti Adem'den itibaren günümüze kadar, hatta kıyamete kadar bu mücadele devam edecek.
1: Kesinlikle.
2: Yani insanın olduğu yerde her zaman mutlaka hatalar da vardır, günahlar da vardır, sevaplar da vardır. Önemli olan bizim buradan ne gibi dersler çıkarabileceğimizdir.
1: Tabii. Hocam, Kerbela tabii çok trajik bir olay ama biz biraz daha şeyi konuşalım. 10 Muharrem. Az önce güzel bir şey söylediniz. Aşure'nin ve Aşure dağıtmanın toplumsal dayanışmaya katkı sağladığından bahsettiniz. Evet. Bir anlamda öyle bir şey oluyor.
2: Tabii ki Aşure aslında şudur. Yani Aşure günü oruç tutmayı Peygamberimiz teşvik ediyor, tavsiye ediyor.
1: Evet, değil mi hocam? İki gün oruç da var. Onun da çok iyi
2: yani,
1: oldu.
2: Yani o günlerde oruçlu olmak sünnettir. Yani Peygamberimizin Ramazan'dan sonra sevabı en fazla olan oruç olarak yine bize ifade ediyor hadis-i şeriflerinde. Tabii dedik ki sosyal yönü var. Yani yardımlaşmanın, dayanışmanın, kaynaşmanın bir anlamda örnekleri yine bu ayda
1: Ramazan
2: görülüyor.
1: Hocam, onlara devam edelim ama oruç meselesine ben kısaca bir temas edeyim. Resulullah Efendimiz kafirlere benzemek için iki gün tutuluyor. 9-10 ya da 10-11. Günleri. Bugün 10. günündeyiz. Oruçlu olmamız gerekiyor inşallah.
2: Tabii bu önceden var ola gelen bir şey. Yani sadece Peygamberimizle başlamadığı için.
1: Tabii.
2: Hazreti dedik ya, hani Hazreti Nuh'tan itibaren, hatta daha öncesi de var. Hazreti Adem'e kadar giden olaylar var. Tabii zamanımızla ilgili çok fazla giremiyoruz. Burada Peygamber Efendimiz, yani işte Yahudi ve Hristiyanlara, diğer işte dinden olanlara benzememek için ya bir gün değil iki gün oruç tutmayı tavsiye ediyor.
1: Ramazan hocam, bir müzik arası verelim isterseniz.
2: Tabii, buyurun.
1: Aşık Veysel'in Kerbela Mersiyesini dinleyelim. Buyurunuz.

0: Ramazan hocam, 10 Muharrem'in çok eskiye dayandığından bahsettiniz. Hatta Hazreti Adem'e kadar uzandığından bahsettiniz. İsterseniz bu tarihçeden biraz bahsedelim.
1: Tabii bu arada peygamberimizin bir hadisiyle az önce bahsettiğimiz işte
0: Buyurun.
1: o yardımlaşma, dayanışma ile ilgili. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Aşura günü oruç tutulmasını emretti. Ramazan orucu farz kılınınca dileyen Aşura günü oruç tuttu, dileyen tutmadı. Yani bu önce Aşura günüyle oruç başlıyor. Daha sonra Ramazan orucu geldikten sonra Aşura günü yani nafile bir oruç olarak devam ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bugünlerde Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en hayırlısı Allah'a izafetle yani Allah'ın ayı olması hasebiyle yine Muharrem ayında tutulan o işte 10 Muharrem veya 10-11 Muharrem, 9-10 Muharrem günlerinde tutulan orucu en faziletli, Ramazan ayından
0: Evet,
1: sonra gelen en
0: evet.
1: faziletli oruç olarak zikrediyor. Tabi sizin de ifade ettiğiniz gibi Kerbela aslında burada
0: Evet
1: yani
0: hocam, bu
1: Kerbela'ya
0: ayda
1: biraz daha
0: evet.
1: girmek gerekirse Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri var. Şimdi Ehl-i Beyt, Ehl-i Beyt'in önemiyle alakalı, Ehl-i Beyt'in işte faziletiyle alakalı. Peki Ehl-i Beyt ne demek? Aslında beyt ev demek.
0: Evet.
1: Ehil yani beyt ev ahalisi
0: Ev ahalisi,
1: anlamına geliyor.
0: aynen.
1: Peygamberimizin en yakın olan kendisine birinci derecede akrabaları. Kimdir bunlar? Bir kızı Fatıma, damadı Hazreti Ali ve onların çocukları olan Hasan ve Hüseyin.
0: Torunları
1: Evet,
0: peygamberimizin.
1: Peygamberimizin torunları kızı ve damadının çocukları oluyor. Bunların ehli benim hani Peygamberimize soruyorlar. Bir ayet-i kerimede de geçiyor bu Ehl-i Beyt kelimesi. Bu Ehl-i Beyt nedir ya Resulallah diye sorduklarında Peygamberimiz işte diyor ki benim Ehl-i Beytim bunlardır. Yani Fatıma, Ali,
0: Evet.
1: Hasan ve Hüseyin. Bunların peki tarihimizdeki yani İslam tarihindeki yeri nedir? Yani Hazreti Fatıma ile ilgili yine Peygamberimizin birçok övücü ifadesi vardır. Hazreti Ali ile ilgili özellikle hani çok önemli. İlmin kapısıdır diyor.
0: Evet.
1: Yani
0: Ben
1: ilmin
0: ilmi
1: kapısı.
0: şehriyim.
1: Aynen
0: Ali
1: ilmin
0: kapısıdır.
1: şehri benim kapısı sensin. Yani şehre girmek için kapıdan girmek
0: Evet.
1: gerekir diyor.
0: Evet,
1: Yani
0: evet, evet.
1: kapıyı ifade ediyor. Yani buradaki Hazreti Ali'nin önemine yine Seyfullah işte Allah'ın kılıcı yani o savaşlardaki filmlerde de
0: Evet.
1: gördüğümüz
0: Gücü,
1: değil
0: kuvveti,
1: mi? Yani o
0: kabiliyeti, evet.
1: kılıcının önemi Hazreti Ali'nin aslında bizim kültürümüzde veya bizim dinimizde, inancımızda çok önemli bir yeri var. Yani dördüncü halife aynı zamanda. Tabii onun çocukları Hasan ve Hüseyin, torunları, Peygamberimizin torunları. Yine Peygamberimizin çok beraber işte aynı evinde, mescidinde hep onlarla oynaştığı,
0: Evet.
1: onlarla işte sohbet ettiği, yani adeta şöyle diyebiliriz, dizinin dibinde yetişen kişiler.
0: Aynen öyle.
1: Yani şöyle bir kıssa anlatılır. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o torunları Hasan ve Hüseyin bir mescide giderler. Mescidin şadırvanında bir sahabi veya yeni Müslüman olmuş birisi abdest alıyor. Ama abdest alırken yanlış abdest aldıklarını görüyorlar. Ve yani çocuk tabii bunlar çocuk yaşta daha henüz. Uyarsalar belki o kırılır, üzülür diye çok böyle hassas bir şekilde onlara diyor ki işte amca ya biz kardeşimle tartıştık kendi aramızda. Hangimiz daha iyi abdest alıyoruz?

0: Sen bir hakemlik yapabilir misin bize? diyorlar. Orada bir abdest alıyor ikisi de. İkisi de güzel abdest aldıktan sonra tabii çocuklar dönüp amca hangimiz daha güzel aldı diye soruyorlar. O da diyor ki siz ikiniz de çok iyi, çok doğru yaptınız ama ben yanlış yapıyormuşum diye böyle bir
1: Çok güzel bir.
0: kıssaları da var
1: Evet
0: Hasan ve
1: evet.
0: Hüseyin'in.
1: Şimdi
0: Tabii
1: bu iki insanın, daha doğrusu Hazreti Hüseyin'in
0: evet.
1: Kerbela'da
0: Şehadeti,
1: katledilmesi, şehadeti
0: tabii bu
1: 70
0: acı
1: kadar
0: bir
1: Müslümanın da tabii
0: aynen.
1: hocam, değil mi? Yani öyle bir durum da
0: Şimdi
1: var.
0: tabii Muaviye ve Yezid arasındaki bir şey var, mücadele var. Taht kavgası yani aslında iktidar kavgası
1: Evet.
0: başlamış. Yani bu tarih boyunca hani hep olmuş milletlerde, ülkeler, değişik devletlerde hep meydana gelmiş. Bu az önce hani sözümün başında dedim ya, insanın olduğu yerde hatalar vardır.
1: Hiç
0: Yanlışlar mutlaka
1: şüphesiz.
0: olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Ama biz bunları nasıl yani bugün ülkemizde, memleketimizde veya İslam aleminde birçok acı olayın yaşandığı, insanlığın dramlar yaşadığı bir dönemde biz acaba bu tarihimizden nasıl ders çıkaracağız? Neler yapmalıyız? İşte birliğimizi, beraberliğimizi, yani Alici, şucu, bucu gibi yani bir şeye
1: Muaviyeci.
0: girmeden, herhangi bir
1: Evet,
0: Muavi yani
1: kesinlikle.
0: şey tartışmaya girmeden aslında biz birbirimize kenetlenmeli, birbirimizi daha çok burada desteklemeli.
1: Tabii.
0: Yani bir savaşa veya bir kavgaya, bir efendim gürültüye girmeye gerek kalmadan
1: Bir de hocam bu
0: paylaşmayı,
1: aynen tabii
0: evet.
1: buyurduğunuz gibi Müslümanlar arasında şeye de yol açıyor. Keskinliğe, düşmanlığa yol
0: Aynen.
1: açıyor. Halbuki olay kapanmış gitmiş.
0: Evet.
1: Cenab-ı Allah bunu kaydetti.
0: Tarihte
1: Karşılığını
0: yaşanmış bir
1: verecek.
0: vaka.
1: Evet. Ders almak buyurduğunuz gibi. Önemli olan
0: Evet.
1: ders almaktır. Allah Teala bizleri bu olaydan ders alan kullarından eylesin
0: Amin.
1: diye programımızı bitirelim.
0: Amin.
1: Tekrar 10 Muharrem'i tekrar tebrik ediyoruz. Kerbela'dan dolayı duyduğumuz acıyı yeniden
0: Kaydediyoruz.
1: hissediyoruz. Onu hatırlıyoruz deyip sonlandıralım. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz o zaman hocam.
0: Amin. Allah kabul etsin şimdiden yapacağımız
1: Amin.
0: bütün ibadetlerle.
1: Amin. Efendim, Ramazan Yılmaz hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Sevgili dinleyiciler, sımsıcak güneşin, neşeli sofraların hayatınıza şahitlik ettiği bir yaz gününde daha sizlerle birlikteyiz. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz ve yaklaşık bir saat sürecek olan programımıza içimize umut saçan bir şarkıyla başladık. Ajda Pekkan söyledi, ne günler. Günaydın Türkiye'yi bugün sizler için Serap'tan hazırladı. Teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Ömer Ergedik. Gününüz aydın, ocağınız şen ve mutluluğunuz daim olsun diyerek Türk sanat müziğiyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Bestesi ve güftesi kendisine ait şarkıyı Zekai Tunca seslendiriyor. Ha gayret sevgilim, ha gayret.

Sevgili dinleyiciler, bu güzel müzikleri dinledikten sonra sıra geldi programımızda neler olduğu konusunda bilgi vermeye. İlk olarak Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Altay'la tatil rezervasyonlarını ve dikkat edilmesi gerekenler üzerine konuşacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarındaysa Erzurum Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Şule Gökalp'le Kırım-Kongo kanamalı ateşi üzerine konuşacağız. Programımızın konu ve konuklarını paylaştıktan sonra Serap Kuzey'in seslendirdiği Aşkınla Yana Yana adlı şarkıyı dinliyoruz.

0: Günaydın Türkiye programında Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Altay'la tatil rezervasyonları üzerine yaptığımız röportajı dinliyoruz. Sayın Altay hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tatil rezervasyonlarını ve dikkat edilmesi gerekenler üzerine konuşacağız. Erken rezervasyon fırsatları adı altında dolandırıcılık söz konusu olabiliyor. Bu konuyla ilgili özellikle konuşalım istiyoruz. Çünkü tam da bu dönemdeyiz. İnsanlar tatil planları yapmaya başladı. Neler söylersiniz Sayın Altay?
1: Şimdi yaz tatilinin yaklaşmasıyla sizler gibi tatil rezervasyonu ile ilgili tüketicinin izlemeleri gereken yol noktasında pek çok soru alıyoruz bugünlerde. Bazen şikayet alıyoruz. Tabii öncelikle sorular geliyor ki nasıl bir yol izlemeliyim, nasıl bir adım atmalıyım şeklinde. Tabii bu endişe de haklı bir endişe. Çünkü sonradan mağduriyet yaşamaması ve sağlam adımlar atılması noktasında oldukça önemli ve bugün atılacak adımlar sonradan yaşanacak bazı sıkıntıların önüne geçecektir ve geçiyor da. Şimdi tüketicilerin bizlere bu konuda ilk sorduğu soru şu: sözleşme şartlarından doğan bedel iadesini alabiliyor muyuz veya nasıl oluyor bu bedel iadesi şeklinde bizlere sorular soruyorlar. Bakın şimdi öncelikle rezervasyonlarını 30 gün öncesinden iptal edenler sadece vergi kesintisi düşerek bedel iadesi alabiliyorlar. Yani ücretlerini geri alabiliyorlar. Ancak bunu telefonla ya da sözlü olarak değil. Şimdi bu çok önemli. Telefon ya da sözlü olarak yapıldığı zaman bize bir şekilde hani herhangi bir hukuki mücadele başlattığı zaman bir delil niteliğinde olmuyor. Kalıcı veriyle ya da yazılı bir dilekçe ile yapmak gerekiyor ki yarın öbür gün herhangi bir yaşanacak aksaklıkta elleri tüketicilerin güçlü olsun. Çünkü şimdi sözlü olarak yapıldığında taraflar arasında inkar da söz konusu olabiliyor. Şimdi rezervasyon iptal edileceği tarih 30 günden az bir süre ise o takdirde sözleşmeye bağlı olarak belirli bir miktar kesinti yapılabilir ki bazı oteller bu kesinti %35'e kadar yapabiliyorlar. Tabii son 3 güne kadar da ücret iadesi yapanlar da hani kaza olur, Allah göstermesin bir ölüm olur, hastalık olur, mücbir bir sebepten dolayı tabii bunun da ispat edilmesi dahilinde gerçekleştiren işletmeler var. Tabii burada tekrar söylüyorum, kanıt çok önemli. Hani konuyla biraz bağlantı daha iyi anlaşılması açısından çok küçük bir örnek vereceğim. Tüketicinin beni 2 gün önce beni aradı ki bir telefon aldık. Telefonda bize 5G'ye uygun dediler. Yalnız telefonu aldım, götürdüm, 5G'ye uygun değil. Telefon 5G ile hiç alakası yok. Ben bunu iade etmek istiyorum. Bana 5G'ye uygun denildi. Siz bunu ispat edemezsiniz. Yazılı kalıcı sözde onu söyledi, yarın mahkemeye çıktığı zaman ben böyle bir şey söylemedim denildiği zaman bunun ispatı yok. O yüzden tatil rezervasyonu yaparken de mutlaka sözlü değil yazılı olarak bir sözleşme ve bir kanıt, delil niteliğinde kanıt olması çok önemli.
0: Kredi kartıyla alışveriş kanıt olabilir mi?
1: Kredi kartıyla alışveriş tabii ki kanıt olabilir ama sadece alışveriş değil ki. Mesela biz burada yaptığımız, tüketicileri uyardığımız asıl konu şu: siz bir sözleşme imzaladınız, sözleşme şartlarına bakıyorsunuz. Sözleşme şartlarında diyor ki bir hafta içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden iade edebilirsiniz. Ama size yetkili, oradaki yetkili 15 gün demiş. İşte o söylenen 15 günün bir hukuki değeri, bir şey yok, geçerliliği yok. Bir hafta yazıyorsa bir hafta, hiç yazmıyorsa belki hiç yok.
0: Kredi kartlarında ek ücret veya kart aidatı yok denen satıcının sonra kart aidatıyla karşılaşan tüketici gibi bir durum.
1: Tabii aynı, yani birebir benzer bir konu. O yüzden yani biz her zaman diyoruz ki tüketici haklarında mutlaka bizim için kanıt çok önemli. Şimdi burada önemli olan husus da şu: bahsettim ya, imzalanan sözleşmenin detaylarına hakim olmak çok önemli. Yani sözleşme ne kadar uzun olursa olsun maddeleri mutlaka tek tek.

incelemeli ve o koşullara göre adım atılmalı. Şimdi diyelim ki bir sorun yaşadı. Karşı taraf sorunu çözmüyor veya bazıları da çözmekte isteksiz kalabiliyor. Hakem heyetine müracaat edildiğinde otel ya da tur şirketleri altında onay bulunan müşteriyle yapılan sözleşmeyi heyete göndererek haklı olduklarını çok rahat ispatlayabiliyorlar. Çünkü sizin elinizde hiçbir veri yok ama karşı tarafın elinde sizin imzaladığınız bir sözleşme var. O sözleşmeden dolayı da çok rahat bunu ispatlayabiliyorlar. Şimdi bu nedenle sözleşmenin baz alanında bu gibi durumlarda tüketiciler neresiyle anlaşırsa veya bir sözleşme imzalasın sözleşmenin maddeleri okunmalı. Eğer ki yani uygun görmediği bir durum varsa sorarak ya maddenin değişimini talep etmeli ya da sözleşmeyi onaylamamalı. Başka bir tur şirketi, başka bir firmayla görüşme yapmalı. O şekilde imzalarsa mağduriyeti yaşayacağı, yani kendi açısından, belki karşı taraf açısından şartlar böyle ama sizin o sunduğu şartları kabul edip etmeyeceğiniz belli değil. O yüzden bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bazı oteller ile aracısız sözleşmede sigorta yapılmıyor. Sadece otelle görüşmelerde aracı yok. Bu konuda sigorta yapılmıyor. Ve son 3 güne kadar da ücret iadesi gibi detaylar otelin kendi inisiyatifine bırakılıyor. Ancak şimdi otel yapmıyor ama tur şirketleriyle acenteler üzerinden sigorta yaptırılıyorsa fesih ve ücret iadesi daha rahat bir şekilde gerçekleşiyor. Oteldense tur şirketleri bu konuyu daha bu sözleşmeleri daha profesyonel şekilde yapıyorlar. Daha profesyonel şekilde tüketiciyi mağdur etmeyecek şekilde yapıyorlar. Çünkü işleri bu. Tüketicilerden bu konuda özellikle yaz aylarında aldığımız diğer bir soru da şu. Otele yerleştikten sonra ayıplı hizmet ya da sunulan koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle iptal hakkının nasıl gerçekleşmesi gerektiğine yönelik bu konuda da tüketicilerden yoğun şikayet alıyoruz. Aslında sadece yaz dönemlerinde biraz yoğun geliyor. Yani yılın her günü bu konularda bizlere bazı sorular, şikayetler geliyor ama yaz olduğu için biraz da bu konuları tüketicileri tekrar bir uyarma noktasında hatırlatmakta fayda var. Şimdi bu konuda gerek hakem heyetlerini gerekse TÜRSAB'ın dikkate aldığı biraz önce bahsettim ya. Şimdi o sözleşme kanıtıydı. Bu da görsel kanıt. Şimdi baktınız otelin temizliğine falan ama sadece bunu sözlü olarak söylediniz. Bu sözlü olarak söylemenin de hiçbir yarın hakem heyetine veya TÜRSAB'a şikayet ettiğinizde hiçbir önemi yok. Çünkü otelin durumunu fotoğraf ya da video ile değerlendirmek çok önemli. Yani onu delillendirmekten kastım bir olumsuzluk görüldüyse fotoğraf çekilir veya bir video çekilir. O çekildikten sonra onu hakem heyetine veya TÜRSAB'a kanıt olarak sunulduğunda hem ödenen ücret iade hem de mağduriyetinizden dolayı bir şekilde karşı tarafa bir yaptırım uygulanır. Delillerle ilgili kurumlara müracaat ettiğimiz takdirde sözleşme şartı ne olursa olsun karar tüketicinin lehine sonuçlanacaktır. Çünkü tüketici burada mağdur ama dediğim gibi kanıtlanması şartıyla mağdur olduğu için haklı olduğu için de karar lehine sonuçlanacaktır. Şimdi bu konuda diyelim ki bütün hakem heyetine müracaat etti. Tüketici haklarında da bedel indirimi, ayıplı hizmetten dolayı ek indirim, maddi ve manevi tazminata kadar pek çok talepte bulunabilir tüketici. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum biraz konuda ama delil çok önemli. Delil olmadığı sürece çünkü hakem heyetlerine geliyor tüketiciye bakıyorsun dilekçesinde %100 haklı ama o hakem heyetlerinde o karar tüketici lehine çıkmıyor. Çünkü delil yok. O yüzden bu şimdi bu konuda tüketicilerin dikkat etmesi gereken birkaç husus da şu. Şimdi rezervasyon yaparken seyahat acenteleri doğrulama sisteminden ilan veren sitenin güvenilirliğini mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Burada iki detay ön plana çıkıyor. Birisi TÜRSAB üyesi olup olmadığı araştırılmalı. İkincisi de o tesisteki yorumlarda şikayetler ne derecede mutlaka dikkat edilmeli. Şimdi siz şikayetleri şöyle tüketiciler şöyle düşünebilir ki
isteyen kendi yandaşları istediği kadar yorum yapabilir şeklinde bir düşünce olabilir. Öyle bir şey yok. Artık yeni çıkan kanunla o otelde kalanlar sadece yorum yapabiliyor. Ayrıca dışarıdan bir kişi kesinlikle yorum yapamıyor. Eğer ki dışarıdan bir yorum yapılırsa bunda çok ağır cezaları var. Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam o kanunda

0: mutlaka o hizmetten faydalanan yorum yapabilir diye bir yönetmelik çıktı. Bu konuda da yani o yorumlar çok önemli. Yorumlara bakarak tüketiciler nerenin daha iyi, nerenin daha böyle özensiz olduğuna karar verebilirler. Son olarak dikkat edilmesi gereken diğer bir konuda sosyal medya üzerinden indirimli bir şekilde sunulan reklamlara kanılmaması gerekiyor. Yani bu dolandırıcılar bu aralar biliyorsunuz aşırı derecede her fırsatı değerlendirerek tüketicileri mağdur ediyorlar. Dolandırıcılar özellikle sosyal medyada çok aktif olarak dolandırıcılık yapıyorlar. Bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Sosyal medya üzerinden ilanların pek çoğunun ticari kimliği, açık adresi, vergi numarası, resmi telefonu olmadığından dolayı da diyelim ki siz sosyal medya üzerinden bir paylaşıma baktınız, o paylaşımdan dolayı da siz rezervasyonu yaptınız, ücreti iade ettiniz, geçmiş olsun. Sadece savcıda suç duyurusunda bulunabiliyorsunuz. Hakem heyetlerine müracaat edemiyorsunuz. Çünkü hakem heyetlerine müracaat ederken mutlaka karşı tarafın ticari kimliği, açık adresi, bir telefon numarası olması gerekiyor ki karşı taraftan bir savunma talep edilsin, savunma da gelmiyorsa hiçbir şekilde yani bir karar çıksın. Yani bu karar da çıkmıyor. O yüzden tüketicilerin bu konuda da dikkat etmesi gerekiyor ki sosyal medyadan alışveriş yaparken dikkat ederek ve sadece tatil rezervasyonu değil alışveriş yaparken de o konudan dolayı da çok şikayet alıyoruz. Bu hafta içerisinde en az 5-6 kişi beni arayarak özellikle kıyafet sosyal medya üzerinden gördüğü bir alışveriş sitesi gibi bir yerden aldıkları ürünlerden dolayı ya ürün hiç gelmiyor ya inşaat elbisesi gönderiliyor veya bir tane poşetin içine taş koyup da gönderenler var. Bu konuda sosyal medya alışverişi yaparken ticari kimliği, açık adresi, telefon numarası olduğuna mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi gerek iptal hakkı gerekse ayıplı hizmetten dolayı tüketiciler hakem heyetine müracaat ederken bu yılki parasal sınırımız, tüketici hakem heyetinin parasal sınırımız 186 bin lira. 186 bin liranın altında olanlar tüketici hakem heyetine müracaat ederek haklarını arayabilirler. 186 bin liranın üzerinde oldu ki bir uyuşmazlık, anlaşmazlık varsa onu da tüketici mahkemelerine veya tüketici mahkemesi olmayan yerlerde de asli hukuk mahkemelerine müracaat ederek tüketiciler haklarını arayabilirler.
1: Web sitesinin güvenilir olduğunu nasıl kanıtlayabilir? Vatandaş alışveriş yapacağı zaman nelere bakmalı?
0: Şimdi web sitesinde zaten telefon numarası var. Açık adresi var. Vergi numarası çoğu zaman oluyor. Ama sosyal medya üzerinden hiçbir şekilde yok. Sadece bir fotoğraf koymuş, bir tane de numara, WhatsApp numarası koymuş. O WhatsApp numarası üzerinden zaten bütün işlemler gerçekleşiyor. Ben bu ürünü almak istiyorum. Zaten o sosyal medyada verilen iletişimde karşı tarafla bir alışveriş yapılmıyor. WhatsApp numarası veriyor yani %99'u böyle WhatsApp numarası üzerinden bu işlemler gerçekleştiriyor. Bir IBAN gönderiyorlar. IBAN'a siz parayı atıyorsunuz. Tamam ürününüzü göndereceğiz diyor. Hiçbir şekilde bir şey yok. Ve sadece tüketicinin elinde olan bir isim o da o IBAN'da genelde yurt dışına gidiyor. Bir isim bir de IBAN numarası. Başka hiçbir şey yok. Ne adres, ne telefon, ne bir şey. Ama normal kurumsal firmaların bakıyorsunuz telefon numarası da var, ticari unvanı da var, açık adresi de var. Yani o kurumsal firmaların hani bazen bu konuda da tepki çekiyorum. Hani çok kurumsal değiliz ama biz de bu işi layıkıyla yapıyoruz diye firmalar var. Biz onlara da söylüyoruz mesela açık adresiniz varsa, telefon numaranız var, vergi numaranız varsa tabii ki sizden de tüketiciler alışveriş yapacaktır. Sadece öyle çok büyük kurumsal firmalardan yapılacak diye bir kaydı yok ama dediğim gibi mutlaka o firmaların, o satıcıların, dolandırıcıların ayrılmaları gerekiyorsa mutlaka açık adresini, kimliğini mutlaka belirtmesi gerekiyor.
1: Birkaç siteden de kontrol edilebilir aslında. Otelin ismi, bu otel nerede, başka sitelerde, başka tur acentalarında bu otel var mı?
0: TurSab'ın kendi sitesinde hepsi var. TürSab'a girdikleri zaman TürSab'dan otelin de, acentenin de tüm detayları yazıyor. TürSab'a üyeyse zaten hiçbir korku, tüketicinin korkusu olmaz.
1: İsmini yazarak onaylı olduğunu görüyor.
0: Tabii. TürSab'da onaylıysa yani tüketicinin o konuda hiçbir çekincesi, yorumlara falan bakmasına da gerek yok. Olumlu mu olur? Çünkü TürSab üyesiyse TürSab bunları denetliyor. Siz TürSab'a şikayet ettiğiniz zaman da TürSab genelde bu konuda ciddi şekilde de çalışıyor. O yüzden TürSab üyesi olduktan sonra yani internet sitesinde açık adresi olup olmaması da çok şey değil. Çünkü TürSab onlardan gerekli şey yapıyor.

0: bilgileri, gerekli detayları alıyor. Ona göre kendi sitesinde yayınlıyor.
1: Erken rezervasyon, fırsat oteller gibi başlıklarla insanları bu tuzağa çekebiliyor dolandırıcılar. Özellikle sosyal medyayı kullanarak. Son olarak bir mesajınız var mı Sayın Altay?
0: Şunu söylüyorum, sosyal medya üzerinden yapılan tüm paylaşımlara biraz mesafeli yaklaşmak gerekiyor. Tabii araştırılması gerekiyor. Çünkü eğer ki büyük bir firmanın reklamı yapılarak size bir bilgi veriliyorsa, o firmayı internet üzerinden araştırıp telefon açıp birkaç yerden teyit ettikten sonra rezervasyon yapılması daha güvenilir olacaktır.
1: Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Günaydın Türkiye programında Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Altay'la tatil rezervasyonları üzerine yaptığımız röportajı dinledik. Programımız İmran Koç'un seslendirdiği bir türküyle devam ediyor. Yandırdın kalbimi.

0: Sevgili dinleyiciler, Günaydın Türkiye programımızın bu bölümünde spiker arkadaşımız Yıldıray Yıldız'ın Erzurum Azizye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Sayın Şule Gökalp'le Kırım-Kongo kanamalı ateşi üzerine yaptığı röportajı dinliyoruz.
1: Değerli dinleyenler, program konuğumuz Azizye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Sayın Şule Gökalp bizlerle hep birlikte. Bugün Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığını konuşacağız. Sayın Gökalp, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Sayın Gökalp, Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedir diye dilerseniz söyleşimize başlayalım.
2: Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı isminden dolayı aslında ülkemizin, coğrafyamızın çok da yabancı olacağı bir hastalık değil. Çünkü ülkemiz özellikle Kelkit Vadisi'ndeki illerimiz bu konuda bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı hususunda endemik bölgeler arasına girmekte. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı aslında yani çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaşan bir mikrobik hastalık. Bu hastalık hayvanlarda belirti vermiyor, semptom vermiyor, bir bulgusu yok ama insanlarda hastalığa ve bazı durumlarda nadir de olsa ölüme kadar gidebilecek durumlara sebep olan bir rahatsızlık. Bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi yani bir virüs tarafından kenelerin taşıdığı, bu konuda transfer görevini üstlendiği bir zoonotik hastalık. Bu şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir. O zaman biz her kenede bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı yapan virüsün olduğunu düşünmeli miyiz? Hayır, böyle bir durum yok. Bizler işte zooloji ile ilgilenen, etimoloji ile ilgilenen veteriner hekimlerle yaptığımız çalışmalarda bilim dünyası bunu sadece Hivalomoa cinsi kenelerde olduğunu tespit etmiş durumda. Ama tabii biz kenelerin cinsini, türünü bilemediğimiz için yine başta da söylediğimiz gibi ülkemizin coğrafi konumu, tarım ve hayvancılığın önemli sosyoekonomik, kültürel açıdan bizim için kıymetli olduğu toplumlarda bu vadimizin coğrafik özelliklerinden, kenelerinde bu çalılı, çırpılı, meralı alanlarda yerleşmesinden dolayı temkinli ve dikkatli olmak durumundayız.
1: Sayın Gökalp, Kırım-Kongo kanamalı ateşi nasıl bulaşır?
2: Evet, Kırım-Kongo kanamalı ateşi kenelerden, kenelerin tutunması ile bulaşan bir rahatsızlık. Bunu söyledik. Bunlarda kenelerin çıplak elle çıkarılması,

0: vücuda değdiği yerlerde, bunlara çıplak elle dokunulması, yine hasta insanların kan gibi, vücut sıvıları gibi dış salgılarına çıplak temasla, yine mikrobu taşıyan hayvanlar olabilir. Kenelerin bu virüsü aktardığı ve semptom vermese dahi aslında kanında bu virüsü taşıyan hayvanlar olabilir. Kenelerden bu virüsü alan hayvanların dış vücut sıvıları, kanları veya dokularına korunmasız bir şekilde temas ile bulaşan bir rahatsızlıktır.
1: Kimler risk altında?
0: Tabii ki kimler risk altında? Bu hayvanlarla temas eden insanlarımız risk altında olur. Bu insanlar, insanlarımız çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşan insanlarımız, arıcılarımız ve biz bilinçsiz şekilde doğada hareket eden, yani biz maceracı ruhlu insanlarımız diyebiliriz. Ama biliyorsunuz havalar ısındı, artık Erzurum'umuz içinde piknik sezonu başladı. Bizler içeriz. Bizler de yine bu şekilde riskle, temas ile bu virüsle enfekte olma riski altındayız. O yüzden gerçekten dikkatli ve temkinli olmakta fayda var.
1: Belirtileri nelerdir?
0: Belirtilerimiz, yani belirtilerimiz oluyor. Böyle bir kırgınlık gibi başlıyor. Nasıl oluyor? İşte ateş oluyor, yorgunluk oluyor, halsizlik oluyor, kırgınlık oluyor. İlerleyen dönemlerde yani karın ağrısı, ishal, bazen kusma olabilir, yüzde kızarıklık. Yine tabii ki virüs yükünün artmasına bağlı olarak değişik yerlerde, gövde, kol, bacaklarda morluklar ve kanamalar ve çok çok ilerleyen durumlarda da burun kanaması, dışkıda kanama ve idrarda da kan görülmeye başlanıyor.
1: Nasıl korunmak gerekir?
0: Korunmak için yine tarla, bağ, bahçe, orman, piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara girerken tabii ki bu kenelerin vücudumuza tutunmasını engellemek maksadıyla vücudumuzu koruyucu giysiler kullanmamız ne olabilir? Mesela pantolonumuzun paçalarını çorabımızın içine sokabiliriz. Yine kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için bu alanlarda işte arıcılarımız bunu yaparlar. Beyaz renkli kıyafetler tercih edilebilir veya bizler pikniğe gittik diyelim. Piknikte kullandığımız sergimizi, örtümüzü daha açık renkte tercih edebiliriz ve böylelikle keneyi gözlemleyebilir. Buna yönelik de tedbirimizi alabiliriz. Yine riskli alanlara gittik ve bu riskli alanlardan döndüğümüzde de kaşıntımız aslında olsun veya olmasın vücudumuzu, elbiselerimizi bir gözden geçirmekte fayda var. Kene demiştik, böyle daha çok çalı çırpı alanlarda, hayvanlarının tüylerini bıraktıkları alanlarda konuşlanabilir. Hani oralarda kendine yaşam alanı oluşturabilir. Bu alanlardaki temaslardan işte şüphelendiğimiz durumlarda diz arkalarımız, büyük arterlerin geçtiği böyle katlantı alanları, koltuk altlarımız, kulak arkamız, ense, saç kökleri ve kasık kontrol edilmesi, annelerin çocuklarını bu yönle yıkamadan önce bir değerlendirilmesi tabii ki çok iyi olacaktır.
1: Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda ne yapmalı veya ne yapmamalıyız? Doğru bilinen yanlışlar var mı?
0: Evet, her konuda olduğumuz gibi efsaneler var. Bunlar ne var? İşte çamaşır suyu mu dökelim, yağ mı damlatalım, sigara mı basalım? Kesinlikle, kesinlikle bunları önermiyoruz. Yani öncelikle kene ile bir temas mı var? Kene vücuda herhangi bir şekilde vücutta yürüyor mu? Gördük, örümceğe benziyor. Hatta kene olduğunu bile bilmiyoruz. Bunu çıplak elle dokunmadan, elimizde bir örtü olabilir, piknik örtüsü mesela, onunla hemen silkeleyerek uzaklaştırmak. Yani o keneye elle, çıplak elle dokunmadan, ama teması varsa, yani vücuda, deriye tutunmuşsa da yine çıplak elle dokunmadan, üzerine herhangi bir kimyasal dökmeden, yağ olsun, krem olsun, işte biz onu dökelim, onun zarar vermesini engelleyelim diye düşünmemeliyiz. Çünkü ne oluyor? Hayvan hava alamadığı için virüslü vücut sıvısını, kusmuğunu temaslı olduğu kişiye aktararak, kusarak virüsü aktarabiliyor. Bu dolayısıyla hastalığın önlenmesini değil, bulaşını artırıyor. Yani tekrar edelim, keneyle veya keneye benzer küçük örümcek tipi bir hayvanın

0: dokunduğunu gördüğümüzde çıplak elle dokunmamayı öneriyoruz ve kesinlikle üzerine herhangi bir kimyasal dökülmemesini, hayvanın irrite edilerek virüsü aktarmasını çoğaltmayı engellemelerini tavsiye ediyoruz. Yani asla böyle kulaktan dolma bu yanlış uygulamalara vatandaşlarımız asla yani aldanmasınlar ve yapmasınlar.
1: Sayın Gökalp, şüpheli bir durumla karşı karşıya kaldık. Hangi sürede sağlık kuruluşlarına başvurmamız gerekir?
0: Keneyi uzaklaştırdık. Herhangi bir vücuda tutunması yoktu. Zaten herhangi bir şüpheli bir hayvan vücut sıvısıyla da temasımız olmadı. Bu durumda 10 gün boyunca kendimizden bir haberdar olarak temkinli olmakta fayda var. Ama kenenin dediğimiz gibi az önceki gibi deriden artık ısırdığını, işte başını soktuğunu veya vücudumuza tutunduğunu gördük sıkı bir şekilde. Buna müdahale etmeyerek en kısa zamanda sağlık birimlerimize, acil servislerimize başvurmalarını rica ediyoruz. Bu doğru bir yaklaşım. Ayrıca yine biz diyoruz ki dokunmadık. Ben onun vücut sıvısına da dokunmadım ama bulunduğum işte piknik örtüsünde örneğin ben keneye benzer işte örümcek vari, küçük örümcek vari hayvanlar görmüştüm. Şimdi doktora da gitmedim. Acil servise de başvurmadım. Hastaneye de uğramadım. Ne yapmalıyım? O zaman şöyle bir yolu tercih etmemiz gerekiyor. Öncelikle bu hastalığın belirtileri hakkında uyanık olmamız gerekiyor. Ne oluyor? Öncelikle yüksek ateş. Bunu gözlemlememiz gerekiyor. Yani nedeni bilinmeyen bir ateşimiz varsa, hiç beklemediğimiz halde bir halsizlik, kırgınlık, yorgunluk, karın ağrısı, işte bulantı, ishal, kusma gibi şikayetler ortaya çıkarsa bu diyelim ki piknik süresinden bu ilk sonraki 10 gün içerisinde yine bunu göz ardı etmeyerek böyle bir durum olabilir anamneziyle acil servislerimizde sağlık çalışanlarımıza, değerli hekim arkadaşlarıma böyle bir anamnez vererek öykümüzü anlatarak başvurmakta fayda var.
1: Erken teşhis önemli midir?
0: Tabii ki erken teşhis her zaman her hastalık için çok önemli. Çünkü bu alınan tedbirleri, yapılacak tedavileri de ona göre şekillendiriyor. Hastalığın nasıl geçireceğimizi de şekillendiriyor. Tedavi sürecini de şekillendiriyor. Alacağımız gerekirse hangi ilaçlar onları da şekillendiriyor. Erken teşhis her hastalık gibi bu hastalıkta da çok önemli. Tedavisi olan bir hastalık ama şu an için herhangi bir koruyucu aşımız veya işte daha önceden alıp da bu hastalığa yakalanmamamız için gerekli olan bir ilacımız yok. Dediğimiz gibi bu konuda bilgili olacağız, farkındalığımız olacak. Ülkemizin, vatanımızın, cennet vatanımızın güzel coğrafi özelliklerinin bu gibi hayvanlar için de bir yaşam alanı oluşturduğunu göz ardı etmeyeceğiz. Keneden veya işte bu tür hayvanlarda bulaşan hastalıklara karşı bilinçli olarak, hijyene dikkat ederek, çıplak elle onların vücut yapılarına zarar verip, onları sıkıp, onları değişik kimyasallarla uyararak, onların virüs yükünden etkilenmemizi sağlayacak yanlış yaklaşımlardan kaçınarak bu hastalıkla çok güzel şekilde mücadele edebiliriz.
1: Sayın Gökalp, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, programımızda Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Sayın Şule Gökalp bizlerle birlikte oldu. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı ile ilgili kendilerinden bilgiler aldık.
2: Günaydın Türkiye programında spiker arkadaşımız Yıldıray Yıldız'ın Erzurum Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Sayın Şule Gökalp'le Kırım-Kongo kanamalı ateşi üzerine yaptığı röportajı dinledik. Programımıza arşivden seçtiğimiz Barış Manço'nun bir şarkısıyla devam ediyoruz. Yolla Yarim.

Sevgili dinleyiciler, söz, müzik derken bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı sizler için hazırlayan Serap'tan, teknik yapımda Arif Karaman, spikeriniz ben Ömer Ergedik. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Sıla afiyet de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilincin kilosu 79 lira 95 kuruş.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. ABD Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Türkiye oldu. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Başkent NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreç devam ediyor. Dünya depremlerle sarsılıyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz.

0: gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
1: Cumhurbaşkanı düzenleme meclis tatile girmeden gelecek mi sorusunu kuliste cevapladı. Yetiştirebileceğimiz kadarını inşallah yetiştireceğiz dedi. Erdoğan AK Parti grup toplantısı için meclisteydi. Terörsüz Türkiye sürecini devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden taviz vermeden tamamı erdireceklerini söyledi.
0: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
1: Gündeminde ABD ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bu süreçte yaşananların Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterdiğini vurguladı.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli çatışmalardan biri, partimizin ve ittifakımızın basiretli siyaseti sayesinde başarıyla idare edilmiştir. Çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı sunduk. Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
1: Erdoğan katliam şebekesi olarak nitelediği İsrail'e de en küçük barış ihtimaline bile tahammül edemiyorlar sözleriyle tepki gösterdi.
0: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Amaçlarına ulaşana kadar her türlü şirretliği yapmaya devam edeceklerdir. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
1: Cumhurbaşkanı dış politika mesajlarına meclis kulisinden devam etti. Gazetecilerin NATO zirvesinde Trump'la baş başa görüşecek misiniz sorusuna büyük ihtimalle olur yanıtını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesiyle Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. ABD Başkanı Trump'a Türkiye ile F-35 savaş uçağı konusundaki son durum soruldu. Trump çözüme ilişkin çalışmaların sürdüğüne işaret etti. NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'daki zirvenin önemini hatırlattı. Türkiye'nin güçlü savunma sanayi ile ittifak içinde önemine dikkat çekti. NATO Genel Sekreteri Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz dedi. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi ittifakın geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya Başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ukrayna'ya destek, Avrupa'nın savunma kapasitesi ve NATO içinde yük paylaşımı ele alındı. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini söyledi. Almanya Başbakanı Merz de NATO zirvesini başarılı kılmak istediklerini ifade etti. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları zirveyi takip edecek. Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı ile katılım katılımcılara hizmet verilecek. Liderler arasındaki toplantı tamamen kapalı oturum şeklinde olacak. NATO düzeyinde gizlilik derecesine sahip bir formatta yürütülecek. Toplantının sadece başlangıç aşamasında basına kısa süreli görüntü verilecek. Bu bölümde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak adına kısa bir açıklama yaparak zirvenin gündemine tartışılacak başlıklara ve mevcut duruma ilişkin çerçeveyi ortaya koyacak. İletişim Başkanlığı zirve kapsamında faaliyetleri yürütmek için NATO görev gücü oluşturdu. NATO görev gücü medya ve yayın faaliyetlerini, akreditasyon süreçlerini, tanıtım faaliyetlerini, kriz iletişimini ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütecek. Medya merkezinde basın mensupları için yaklaşık 1600 çalışma alanı, 54'ü sabit olmak üzere 100'e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları ve stüdyolar kuruldu. Zirveye katılacak liderlere hediye edilmek ve medya mensuplarıyla diplomatlar ve üst düzey devlet yetkililerine dağıtılmak üzere 3 yeni kitap hazırlanacak. 36. NATO zirvesi marjında çok sayıda yan etkinlik de düzenlenecek. Başkent Ankara NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler arttırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Operasyon Turkuaz kapsamında belirlenen hassas bölgelerde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontroller sıklaştırıldı. NATO güzergahlarında güvenlik çemberleri oluşturuldu. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri güvenlik çalışmalarına destek veriyor. Oteller, araç kiralama firmaları ve otoparklarda denetimler sürerken sivil ekipler de sahada görev yapıyor. Zirve için Ankara'ya gelen lider ve heyetler Kızıl Elma ve Bayraktar TB2 görselleriyle karşılanacak. Delegasyonun geçeceği güzergahtaki üst geçitlere yerleştirilen görseller, Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojilerini başkentin ana arterlerinde vitrine çıkardı. Havalimanı güzergahındaki çeşitli noktalara da paneller yerleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayi, nükleer enerji ve ticaret başlıkları ile bölgesel gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu kapsamda bir kez daha İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreç devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bir kez daha ihraç gündemiyle toplanıyor. Kurul bugün saat 14'te tedbir kararlarına yönelik itirazları görüşmek üzere bir araya gelecek. Milletvekillerinin ardından ihraç süreci devam eden belediye başkanları ve il başkanları tedbir kararına itiraz etti. 15 kişiden oluşan kurul Mahir Polat başkanlığında itirazları oylayacak. Peki tedbir kararları ne anlama geliyor? Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilen isimlerin parti üyelikleri ve üyelikten kaynaklı hakları askıya alınıyor. Tedbirin kaldırılması parti içindeki yetkilerin yeniden teslim edilmesini sağlıyor. Son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın duyurusuna göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da olacak. CHP'de ihraçların yanı sıra istifalar da gündemde. Son olarak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatı ile 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. ABD-İran müzakerelerinde teknik görüşmeler sürüyor. Şimdi gözler anlaşmanın detaylarında. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının tartışma konusu olamayacağını söyledi. ABD Başkanı Trump ise İran'la müzakerelerin iyi gittiğini belirtti. Tahran'ın büyük tavizler verdiğini söyledi. İran'dan gelen açıklamaların aksine Tahran'ın nükleer denetime razı olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, teknik heyetlerin 29 ya da 30 Haziran'da yeniden bir araya geldiğini geleceklerini açıkladı. Görüşmelerde ABD Dışişleri ve Enerji Bakanlığı yetkililerinin de katılacağını söyledi. Hürmüz Boğazı içinde çalışmalar devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Hürmüz'den geçişlerde ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Uluslararası suların kullanımından ücret alınmasını öngören herhangi bir uygulamaya karşı çıkacaklarını belirtti. Trump, İran'ın bu konuda güvence verdiğini, aksi olması durumunda

0: durumunda müzakerelerin derhal sona ereceğini açıklamıştı. Dünya depremlerle sarsılıyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında gerçekleşen depremlerin büyüklükleri 7,5 ve 7,2 olarak açıklandı. Depremlerin ardından Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ulusa sesleniş konuşması yaptı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Rodriguez, Venezuela ile dayanışma ve destek için irtibata geçen, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere teşekkür etti. Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik ağır ihlaller rekor seviyeye ulaştı. Birleşmiş Milletler bir kez daha çocuklar için karanlık tabloyu ortaya koydu. 2025 Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre geçen yıl çocuklara yönelik 38 binden fazla ağır ihlal doğrulandı. İhlallerin bir önceki yıla göre %34 arttığı kaydedildi. Hükümet güçleri ilk kez ihlallerin başlıca sorumlusu olarak kayıtlara geçti. Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Frazier, bunun insanlık adına tehlikeli bir gerileme olduğunu söyledi. Çocukların savaşın bedelini ödememesi gerektiğini vurguladı. Kurallar mevcut, eksik olan siyasi irade dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell da okul, hastane ve su kaynaklarının savaş alanına dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Hiçbir çocuğun eğitim ve sağlık hizmetine ulaşırken hayatından endişe duymaması gerektiğini ifade etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. ABD Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreç devam ediyor. Dünya depremlerle sarsılıyor. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda B grubunda son maçlar oynandı. Sonuçlar şöyle: İsviçre 2, Kanada 1, Bosna Hersek 3, Katar 1. 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD ile karşılaşacak olan A milli takımımız, mücadelenin oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-ABD mücadelesi 26 Haziran Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu olağan toplantısında konuştu. Harcama limitlerine değinen Özbek, bunun Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtı olduğunu söyledi. UEFA'dan 30 milyon avroya yakın bir para geleceğini belirten Başkan Özbek, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz dedi. Fenerbahçe 18 yaşındaki futbolcu Amara Diouf transfer etti. Sarı lacivertli ekip 5 yıllık sözleşme imzaladı. Erkek milli voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasında ilk sınavına çıktı. Ay Yıldızlar Polonya'da oynanan maçta Çin'i set vermeden mağlup etti. Milliler 2. maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Amasya 31, İzmir, Muğla, Burdur ve Adana 34, Çanakkale, Bursa ve Malatya 33, Manisa ve Gaziantep 35, Antalya, Hatay, Düzce ve Kastamonu 30, Denizli ve Diyarbakır 37, Şanlıurfa 40, Van 27, Erzurum, Trabzon ve Rize 26, Kars 24 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Üsyapı

0: Onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Kıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya. Samsung 163 ekran, 4K Ultra HD, Smart QLED TV 44.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün pirinçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
6: iyi gelecek. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model

0: araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıca

0: ve vatan. Vatan,
1: reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Akünün başlıca görevi aracınızın motorunu çalıştırmaktır. Ancak radyo ve farlara da güç sağlamak gibi ek görevleri de vardır. Aracınızı çalıştırdıktan sonra otomobilinizin ihtiyacı olan gücün hemen hemen tümünü alternatör üretir. Ancak aracınızı çalıştıramazsanız ne yapmalısınız? Takviye kablosu ile aracımızı çalıştıralım. Takviye kablolarını kullanabilmek için aküsü sağlam ikinci araca ihtiyaç var. Takviye işlemi için araçları yaklaştırın. Fakat araçları birbirlerine değdirmeyin. Bu önemli. Zira araçlar arasındaki akım sadece kablolardan geçmelidir. Takviye kablolarını tutarken uçlarının birbirine değmemesine dikkat edin. Kırmızı kablonun bir ucunu biten bataryanın pozitif kutubuna, diğer ucunu ise sağlam bataryanın pozitif ucuna bağlayın. Siyah kablonun bir ucu sağlam batarya negatif kutbuna, diğer ucunu motor cıvatası gibi sabit bir metal noktaya bağlayın. Burada uyarıda bulunmak istiyorum. Siyah kablonun negatif ucunu biten bataryanın negatif kutbuna bağlanması az da olsa patlamaya sebep olabilir. Sağlam bataryanın bulunduğu aracı düşük devirde çalıştırın. Şimdi bitmiş bataryanın olduğu aracı park veya boşta çalıştırın. Kabloları sırasıyla yerinden çıkarın. İlk önce siyah kabloyu metal parçadan, daha sonra diğer ucunu sağlam bataryalı araçtan çıkartın. Ardından kırmızı kabloyu bataryası biten araçtan ve sonra sağlam bataryadan çıkartın. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 25 Haziran Perşembe, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Semih Ballı, mikrofon başında ben Ceyhan Muran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek, bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak, katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD Senatosu'nda İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının düşmana yardım sağladığı iddiasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile İstanbul'da sağlanan anlaşmalar temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını bildirdi. Avrupa Birliği iklim değişikliğine dayanıklı, daha verimli ve rekabetçi bir tarımsal üretim sistemi oluşturmak amacıyla yeni genomik teknikler mevzuatını resmen kabul etti.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz. Turumuza şapkasız çıkmayın manşet Hürriyet'te. Avrupa'da onlarca can alan omega blokajı yüksek basınç sisteminin Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara şemsiyesiz, şapkasız sokağa çıkmayın uyarısı yaptık. Terörsüz Türkiye yasaları geliyor. Terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak yasaların üzerinde çalıştıklarını belirten Erdoğan, gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan meclise sunacağız dedi. Başkentte seferberlik Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine hazırlıklar tam bir seferberlik havasında sürüyor. Esenboğa, Ankara ve Bürtet havaalanlarıyla Cumhurbaşkanlığı arasındaki yolların asfaltları yenileniyor. Birçok noktada boyama çalışmaları sürüyor. Bazı binaların dış cepheleri ücretsiz yenileniyor. Zirve boyunca kentte 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. 28 Haziran'dan itibaren 10 gün süreyle kentte toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yasaklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kaan motoru sinyali. Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşen Trump, zirveye Erdoğan için gidiyorum. Erdoğan çok güçlü adam dedi. Rutte ise Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadelerini kullandı. Trump'ın NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye jet motoru satış sürecini ilerletmeyi planladığı öne sürüldü. General Electric tarafından üretilen motorların Türkiye'nin savunma alanında dışa bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası olan ilk yerli savaş uçağı Kaan için kullanılmasının planlandığı belirtildi. Milliyet gazetesine geçtik. Gri liste parlamentoda. Terör örgütü FETÖ'nün gri listede aranan mahrem imamlarının Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret ettiği iddia edildi. Heyete Alman SBT milletvekili Helmut Kleibank'ın eşlik ettiği belirtildi. Süreçte yeni kapı ruhu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Meclisin takdirine sunacağız. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Biz ittifak ve iktidar olarak üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz dedi. ABD Başkanı'ndan F-35 açıklaması Türkiye'yi memnun edeceğim. ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan olmasaydı belki NATO zirvesine gitmezdim. O çok güçlü bir lider. Gel dedi, gidiyorum ifadelerini kullandı. Trump F-35 ve jet motorları ile ilgili sorulan soruya ise Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım, Ankara'nın isteği olacak cevabını verdi. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Havadan, karadan, sanaldan manşeti Türkiye Gazetesi'nde. NATO zirvesi için Ankara'da olağanüstü tedbirler alındı. Alarm seviyesi yükseltildi. Güvenlik en üst düzeye çıkarıldı. NATO tarihinin en kritik zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da toplanacak. İttifakın geleceğini şekillendirecek zirveye 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra binlerce üst düzey davetli katılacak. Kritik zirve öncesi başkentte siber sızdırmazlık için kırmızı alarma geçildi. Bütün dijital altyapı 7/24 saat esasıyla takibe alındı. İran krizi gücümüzü gösterdi. Erdoğan, Türkiye dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır dedi. Cumhurbaşkanı grup toplantısında net mesajlar verdi. Orta Doğu'daki savaş, Türkiye bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. İran krizi sürecinde yaşananlar ne kadar büyük bir devlet olduğumuzu herkese göstermiştir. İsrail katliam şebekesi bölgemizde

0: kazanç kapsamında %25 vergilendirilirken bireysel olarak alsat yapıp yüksek gelir elde edenlerin tek kuruş ödememesi yapısal adaletsizliğe de yol açıyor. Cazip hale gelen vergisiz kazanç kapısı sermayeyi, hisse senedi, tahvil veya reel sektör yatırımları yerine kısa vadeli kur pozisyonlarına çekiyor. Fabrikalara, istihdama ve üretim çarklarına akması gereken kaynaklar katma değer üretmeyen ranta dönüşüyor. Hürmüz'den geçiş ücreti alınmayacak. Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında diplomatik görüşmeler olumlu açıklamalarla sürüyor. Katar, Pakistan, Umman ve Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmaması noktasında konsensüs sağlandığını duyurdu. Nükleer tesislerin denetleneceği iddiasını yalanlayan Tahran ise balistik füze programını müzakere etmeyeceğini açıkladı. Sabah gazetesine geçtik. Terör defteri kapanacak, Türkiye nefes alacak. Sürmanşet Sabah gazetesinde terörsüz Türkiye sürecinde büyük fitnelerin önüne geçildiğini söyleyen Başkan Erdoğan net mesaj verdi. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Örgütün tasfiyesini hızlandıracak, yasal düzenlemeyi uzatmadan meclise sunacağız dedi. Hain FETÖ'cülere Ergenekon faturası manşeti Sabah'ta. HSK 62 FETÖ'cü hakim ve savcıyı Ergenekon kumpası nedeniyle de meslekten ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatlar hainlerden tahsil edilecek. NATO'nun güvenli limanı Türkiye, 32 devlet başkanı, 100 bakan, 3000'e yakın gazeteci, NATO ittifakının en güvenli ve istikrarlı üyesi Türkiye'de bir araya geliyor. İletişim Başkanı Duran tarihi toplantı öncesi süreci gazetecilere değerlendirdi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Kapı ruhuna davet manşeti akşamda Başkan Erdoğan, FETÖ darbe girişimi sonrası Yeni Kapı'da oluşan siyasi birliğe işaret ederek tekrar bir Yeni Kapı ruhu aranıyorsa bunun zemini terörsüz Türkiye sürecidir dedi. Muhalefet vesayet altında, vesayet altındaki bir muhalefet demokrasimiz için ne kadar tehlikeliyse toplumdan kopuk, tamamen kendi iç gündemine sıkışmış, politika ve değer üretemeyen bir muhalefet de aynı ölçüde risklidir. Erdoğan, CHP'deki paralel yönetim modelinin siyaseti paralize ettiğini söyledi. NATO'dan çevreden merkeze geçiyoruz. Ankara'da yapılacak zirveyi değerlendiren iletişim başkanı, Türkiye'nin NATO'daki rolünün değiştiğine dikkat çekti. NATO'ya katıldığı 1952 yılında daha çok ittifakın güneydoğu kanadında bir cephe ülkesi olarak konumlanan Türkiye'nin bugün çevreden merkeze geçtiğini görüyoruz. Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir dedi. İtalya'yı karıştıran açıklama, NATO Genel Sekreteri Rutte, İran'a yönelik saldırı sırasında İtalya'dan 500 ABD uçağının kalktığını söyledi. Muhalefet Meloni'ye tepki gösterdi. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. 25 milyarlık nefes 2 haftada tükendi. Dezenflasyon programı döneminde uygulanan sıkı para politikaları sebebiyle finansman güçlüğü içine düşen reel sektör için hayata geçirilen TOM nefes kredisi, Merkez Bankası'nın kredi artış sınırlamasına tabi olmaması sebebiyle özellikle KOBİ'ler için adeta can suyu niteliğinde oldu. Limiti 3 milyon liraya yükseltilerek 8 Haziran'da yeniden başlatılan TOM nefes kredisinde 25 milyar lira olan ilk dilim 2 haftalık süre içerisinde neredeyse tükendi. Alın teri kazancı faize gidiyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sanayicinin yaşanan sıkıntılara rağmen üretime devam ettiğini ancak bunun karşılığını alamadığını belirtirken, zor günler geçecek diye bekliyoruz ama rakamlar kalıcı hale gelme riskini gösteriyor dedi. Yılın ikinci yarısına Türkiye ekonomisinin dezenflasyonun belirleyici eşiğinde girdiğini söyleyen Ardıç, bunun faturasını en çok sanayinin ödediğinin sahada görüldüğünü, büyüme verilerinin de bu tespiti doğruladığını belirtti. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
2: Reklam. TRT Radyo 1.

0: Reklamlar.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: İstek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Pronto, Pronto Tur.
7: Pronto Tur'dan yurt dışı...

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'e 11 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kanbolat. Sayın Kanbolat, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 7-8 Temmuz Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine bir atıfla konuştu. Dün ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Tabii bunu uzunca bir süredir konuşuyoruz, tartışıyoruz. NATO'ya ilişkin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve ittifakın Avrupa kanadını oluşturan müttefikleri arasında uzunca bir süredir bir gerilim yaşanıyor. Şimdi Avrupa ülkeleri, bilhassa Avrupa Birliği ülkeleri kendi güvenlik mimarilerini oluşturma adına, tesis etme adına bazı adımlar atıyor ama bunların öyle çok da kısa vadede sonuç alınabilecek durumlar olmadığı aşikar. Hiç şüphesiz Avrupalı liderler de bunun farkında ve her şeye rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile ve Başkan Trump'la bir şekilde orta yolu bulma yolunda açıklamalar yapıyor ya da politikalar üretiliyor. İşte onlardan da belki de en somut örneğini 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinde göreceğiz. Şimdi zaman zaman konuşuyoruz. NATO, evet, varoluş gerekçesi neydi? Sonra ne oldu? Özellikle Soğuk Savaş sonrası 2000'li yılların başında nasıl bir gömlek değiştirdi NATO? Bugün geldiğimiz noktada nasıl bir politika içerisinde

0: yeniden o kuruluş kodlarına dönme mesajları veriliyor ama yine asıl hedefin Rusya mı olacağı yoksa yeni hedefin Çin olarak mı belirleneceği şeklinde tartışmalarda bir hayli yoğun malumunuz. Sizin değerlendirmeniz, yaklaşımınız nasıl olur? Bu NATO zirvesinde nasıl kararlar, sonuçlar ortaya çıkar? Bu Avrupalı liderleri tatmin eder mi ortaya çıkacak tablo? Ülkemiz açısından farklı bir pencere açılır mı? Bunları merak ederiz.
1: Evet. Venezuela'daki depremle başlayalım arzu ederseniz. 7.2-7.5 şiddetinde iki deprem oldu. Venezuela'ya biz başsağlığı dileyelim. Bu Venezuela'daki deprem 6 Şubat depremi gibi
0: Şiddetli bir deprem.
1: evet, şiddetli bir deprem ve depremin aslında önemli tekrar ve tekrar ortaya koydu. Ülkemizde bir deprem kuşağında, onun için yapı denetiminin ne kadar önemli olduğunu bize tekrar göstermiş oldu. Konumuza dönersek, NATO zirvesi hem Türkiye için hem de başkentimiz Ankara için ayrı bir önem taşıyor. Ankara'nın marka değerini ortaya çıkaran bir nokta. Ankara böyle bir büyük organizasyonu yaptıktan sonra, bundan sonra İstanbul ve Antalya gibi büyük organizasyonlara, konferanslara da, zirvelere de ev sahipliği yapabileceğini gösterecektir. Bunun önü açıldı. Bundan dolayı Ankara olarak gurur duymamız gerekiyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel isteğiyle oldu aslında Ankara'ya taşınması. İstanbul üzerinde ısrar ediliyordu. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı'na da teşekkür etmek gerekiyor. Özellikle Avrupalılar Türkiye'yi her zaman NATO içerisinde bir çevre ülke, kanat ülke olarak Soğuk Savaş döneminde görmüşlerdi ve Sovyetler Birliği'nin eğer Avrupa'ya saldırırsa ilk Türkiye üzerinden saldırması üzerine bütün planlar yapılıyordu. Avrupa'nın zaten ne zaman başı sıkışsa, Avrupa'da savaş rüzgarları olduğu zaman Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğu ifade ediliyor. Şimdi de artık Türkiye'nin Avrupa'nın bir çevre değil merkez ülkelerinden biri ifadesi kullanılmaya başlandı. Ama Avrupa ekonomik olarak rahatladığı zaman, barış rüzgarları olunca da Avrupa'nın doğu kapısı olduğu ifade ediliyor. Sınırlarda Türkiye'nin doğu sınırlarından hemen Ege'ye alınıyor ve biz unutuluyoruz. Zaten Türk askeri, Avrupa'nın askeri olarak bakılıyor ama Türk insanına aynı şey yapılmıyor. Bir gördüğünüz gibi bir vizelerden tutun Avrupa'da çalışmaya kadar her türlü zorluğun Türk insanına çıkartıldığını da görmekteyiz. Onun için Türkiye'nin her konuda olduğu gibi bu konuda da daha iyi müzakere edeceğini ben düşünüyorum. Bu zirvede de ne kararlar alınacak? Tabii ki beklenen Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan daha çok kendisini savunmasını istemesi, Amerika'ya daha az yük olmasını arzu etmesi bekleniyor. Şimdi %2'lerden zaten %5'lere çıkmış durumda. Bu daha da yukarıya askeri bütçenin çıkması bekleniyor.
0: Şimdi tabii Sayın Kanbolat, özellikle Avrupa ülkelerinin bu ikircikli tutumuna ilişkin, yani şöyle basitçe tabir edeceksek, olağan dönemde sınırlar Yunanistan'dan başlıyor doğuda. Olağanüstü dönemlerde Türkiye'yi de kapsadığı iddia ediliyor. Böyle müşkül durumlarda

0: Kaldığımız zamanlar olmuştu işte Suriye'de yaşanan bu iç savaş sürecinde Türkiye'de savunma talebinde elbette bulunmuştu. Bilhassa hava savunma sistemleri konusu. Hatta daha öncesine gidelim. S-400 meselesi bile aslında temel gerekçesi bunlardan teşekkül ediyordu ama bir şekilde hal vaziyet olağan dönemde Türkiye'nin çok da lehine gelişmiyor gibi görünüyor. Böyle bir yaklaşım içerisindeyiz. Evet biz bunun farkındayız ama her ne olursa olsun NATO'nun içerisinde olmak da Türkiye'yi bir şekilde bir şemsiye altına
1: Kesinlikle,
0: sokuyor.
1: kesinlikle.
0: Elbette onların da kazanımları var. Elbette
1: NATO,
0: olumsuz yanlarını çok konuştuk ama
1: tabii NATO şemsiyesinin önemi İran Savaşı'nda da ortaya çıktı. İran'dan ister İran'ın isteği, İran hiçbir zaman kabul etmedi Türkiye'ye füze attığını. Ama geldi. Bunların havada yok edilmesi, bu NATO şemsiyesinin gücünden dolayı olduğunu da kabul etmemiz lazım. NATO Türk ordusuna da yeni bir çağdaş bir konsept verdiğinde gördük. Soğuk Savaş döneminden beri bir yenilenen bir Türk ordusunu gördük.
0: Ama şimdi geçtiğimiz günlerde bir ülkenin istihbarat servisinin yıllar önceki raporlarına yansıyan bazı veriler paylaşılmıştı. Bu sosyal medyada da çok konuşuldu, çok tartışıldı. İşte 80'li yıllarda Türkiye'nin NATO içerisindeki konumu ve tarif edilişiyle bugün geldiğimiz nokta arasındaki farkı ve bakış açısının hani sadece çevre ve merkez ülke olmanın da ötesinde arada hakikaten ciddi mesafelerin, uçurumlar olduğunun o gün Türkiye'nin acil bir şekilde özellikle ordu gereksinimleri konusunda yardıma muhtaç bir ülke olarak tarif edilmesinin dışında bugün NATO'nun belki de savunma sanayinin işte Amerika Birleşik Devletleri'ni zaten biliyoruz. Fransa, İngiltere gibi ülkeler var ama onlara sanki bu süreçte bir yenisinin daha eklendiği gerçeği Türkiye'nin önemini de NATO bağlamında bir hayli değerli kılıyor.
1: Evet, Kıbrıs Barış Harekatı da bize savunma sanayisinin önemini de gösterdi. Sadece batıdaki müttefiklere dayanarak, NATO'ya dayanarak savunma sanayisiz bir Türkiye'nin olamayacağını da gösterdi. Biz Kıbrıs'ta Barış Harekatı yaparken doğru düz çıkartma gemimiz bile yoktu.
0: Ki aslında önceleri de niyetimiz vardı. Sırf bu gerekçeyle belki de değil mi gerçekleşemedi.
1: Yıllarca bir hazırlık sürecinin de olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde otomobil lastiği bile üretemiyorduk. Şimdi dev adımların atıldığı dünyaca güçlü bir savunma sanayisi olan bir Türkiye olduğunu da görüyoruz.
0: Tabii bunların da yine aslında öncesine baktığımızda yine bu ikircikli tutumun hatta yaptırımların, art niyetlerin, müttefiklerden beklentilerin önemli ölçüde sağlanamamasından kaynaklanan bir zorunluluk, bir zaruri durumun ortaya çıkışıyla birlikte belki de bu adımların atıldığını gördük.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi artık Türkiye kendi uçağını da yapan bir ülke haline geldi. Kamuoyunda tartışılıyor, bunun biz motorunu niye üretemiyoruz? Neden Amerika'dan istiyoruz ki şimdi Trump'ın bu uçak motoruna izin verdiği de ifade ediliyor, getireceği de. Fakat yani uçak motoru yapmak kolay bir şey değil. Bugün Çin bile uçak motorunu yeni yeni yapmaya başladı. Sovyetler Birliği'nden alıyordu. Sovyetler Birliği'nde de uçak motoru Ukrayna ve Özbekistan'da aslında üretiliyordu. Onun için bu normal bir şeydir. Zamanla siz bu motorları geliştirirsiniz. Türkiye'de inanıyorum ya zamanla uçak motoru da yapan bir ülke durumuna gelecek, ama her şeyi hemen beklemememiz lazım. Onun için bunu normal karşılamak gerekiyor.
0: Peki şimdi Rusya-Ukrayna savaşına bakalım.

0: Sayın Kambolat. Belki evet. bunu NATO bağlamında da okumaya, değerlendirmeye çalışırız. Şimdi Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile İstanbul Anlaşmaları temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını ifade etti.
1: 2022 İstanbul evet. Dolmabahçe müzakereleri. Hı hı. Evet.
0: Şimdi o süreçte tabii gördük, belki Rusya ve Ukrayna arasında ılımlı bir havanın estiğini Türkiye'nin arabuluculuğunda, ama sonrasını biliyoruz. Özellikle İngiltere'nin olumsuz müdahaleleri sebebiyle bu hal vaziyet ortadan kalkmıştı. Ama şimdi Rusya yeniden dile getiriyor, ama o günle bugün arasında da ciddi farklar var. Hem sahada, hem anlayış olarak, evet. hem de baktığımız zaman askeri kapasite olarak ülkelerin şu anda içinde bulundukları durumlar dahi ciddi bir mesafe barındırıyor. Şimdi şu yorumlar var, Sayın Kambolat katılır mısınız? Yani Rusya Devlet Başkanı Putin bugün zaten Ukrayna'nın İstanbul Anlaşmaları temelinden çok da uzakta olduğunu biliyor. Bunu kabul etmeyeceğini bile tabii böyle barıştan yana olduğunu da en azından söylem çerçevesinde dile getirmesi açısından bir politik manevra gibi görülüp değerlendiriliyor. Sizin yaklaşımınız ne olur?
1: Şimdi İstanbul anlaşmaları, müzakereleri nedir? Ona bakmamız lazım. Hı hı. 17 Mart ve 15 Nisan 2022 tarihli. Birincisi Ukrayna'nın tarafsızlığı ilkesi. Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması ve tarafsız bir statüde olması. Ama bunun yanında Avrupa Birliği'ne katılmasına da Rusya'nın karışmaması yönünde. İkincisi güvenlik garantileri. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin, yani Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin'in ve bunun dışındaki birkaç ülkenin Ukrayna'nın yasal olarak bağlayıcı Ukrayna'ya garanti vermesi, silah ve asker sınırlandırılması ve Kırım'ın statüsü, Kırım ve Donbas'a karışılmaması yönünde. Aslında bu konuda Kırım ve Donbas bölgesi Rusya'da kalsın denmiyor, fakat Kore'de veya Kıbrıs'ta olduğu gibi bir ateşkes anlaşmasının yapılması üzerinde duruluyor. Aslında bu daha önceden Rusya Federasyonu tarafından kabul edilmeyen bir şeydi. Rusya Federasyonu anayasaya bu toprakları geçirmiş durumda referandumla ve kendi toprakları olarak sayıyor. Ama şu anda bir anlaşmayla uzun süreli bir müzakere sürecinin başlatılacağı bir noktaya doğru gidiyormuş gibiyiz. Çünkü son birkaç ay içerisinde Ukrayna dronlarla Rusya Federasyonu'nun özellikle Avrupa kısmını, bunun da başında Moskova ve St. Petersburg olmak üzere iki büyük şehir de var, çok şiddetli bir drone saldırısı altına tutmaya başladı ve drone teknolojisi giderek gelişiyor Ukrayna'da da. Ayrıca enerji altyapısını çok iyi, sıkı bir şekilde vurmaya başladı. Elektrik istasyonlarından rafinerilere kadar enerji altyapısını Rusya Federasyonu'nu darma duman etmeye başladılar. Havaalanları da aynı şekilde, uçaklar artık ya inemiyor ya kalkamıyor. Günlerce yolcular beklemeye başladılar. Yani tam bir felç havasına döndürmeye başladı. Şu anda Rusya Federasyonu'nun içinde de ciddi bir benzin sıkıntısı da başlamış durumda, rafinerilere saldırılardan dolayı. Ondan dolayı artık savaş sadece askerlerden çıktı, normal halkı da yansımaya başladı. Bugün Rusya Federasyonu'na gittiğiniz zaman kimi zaman internet

0: net değil. Telefon bile çalışmamaya başladı. Çünkü bu drone saldırılarında bunlar bloke ediliyor. Zaten şu anda kullandığımız sosyal medyalar orada kullanılamıyor. Dediğimiz gibi bu durum artık gençleri rahatsız ediyor. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Ukrayna Savaşı 5. yılına girdi ve yaklaşık kayıp iki taraflı olmak üzere bir 30 bini bulmuş durumda. 2 milyonu aşkın genç, genelde genç bu savaşta hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun ve daha kanlı bir savaşın olduğunu görmekteyiz. Bu durumda halkı iki tarafta da oldukça rahatsız etmeye başladı. Ki bunu direkt olarak yansımalarını aslında İstanbul'da gördük. İstanbul'da düzenlenen Rusya değil, bütün eski Sovyetler Birliği halklarının sevdiği sanatçıların İstanbul'da konserlerinde gençlerin, hem Ukraynalı gençlerin hem Rus gençlerinin birlikte bayrak açtığını, sokakları doldurduğunu, aslında bu konuda Türk polisine de teşekkür etmek lazım. Hiç rahatsız etmediler o gençleri de. Caddeleri kesmelerine rağmen ve o orada ciddi bir dostluk coşkusunun da olduğunu gördük. Yani insanlar artık, gençler, savaş değil barış ve refahın artmasını, refahın paylaşılmasını arzu eden bir gençliğin olduğunu da görmekteyiz.
1: Peki. Sayın Kambolat, devam edeceğiz konuşmamıza. Efendim, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından bağlantılarımız da olacak. Yeniden birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: Pronto, Pronto Tur.
5: Pronto Tur'dan.

0: Klima istersin, vatanda bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez, bal ve reçeli.
5: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçki.

0: marketlerde.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
4: Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu bölümde Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın efendim, hoş bulduk.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir mutabakat sağlanmıştı. Her türlü gerilime ve karşılıklı tehditkar açıklamalara rağmen. Şimdi gelinen son aşama ne? Bu sağlanan mutabakatın dışında bazı başlıklar gündeme geldi. Oralarda çeşitli beklentiler ve çekinceler var, eleştiriler var. Var mıdır son gelişmeler, nelerdir Harun Aykaç?
5: Tabii yani özellikle nükleer meselede bir sıkıntı var gibi gözüküyor. İranlı yetkililer işte Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesisleri ABD tarafından vuruldu. Yıkıntı halinde, yani oranın tekrar elden geçirilmesi, oraya heyetlerin gönderilmesinin mutabakatta yer almadığını ifade etti. Bunun üzerine Trump hayır dedi. Biz dedi İranlılarla konuşurken bütün nükleer alanlar için konuştuk. Dolayısıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı elemanları gittiğinde bizim elemanlarımız da onların yanında gidebilmeli ve gerekli olan araştırmayı yapmalı istediği yerde İran bu noktada biraz çekince koyuyor işin doğrusu. O da bir sıkıntı oluşturuyor şimdilerde. Öte taraftan Hürmüz Boğazı noktasında hatırlarsanız İran'ın bir talebi vardı. İşte orada bir yönetim oluşturmak ve yönetim oluştuktan itibaren de belli noktalarda hizmet parası almak. Hani direkt Hürmüz geçişi olarak değil de adı yapmış oldukları hizmetlerin karşılığını almak. Rubio yaptığı açıklamada yani Hürmüz Boğazı açık ve serbest olmalı. Ayrıca buradan hani para da alınmamalı. Öte taraftan İran Meclis Başkanı Kalibaf Umman'a gitmişti. Bu Hürmüz'le ilgili işte konuşmak için bir heyetin kurulacağına dair de bir karar aldıklarını ifade etti. Fakat bunun yeterli olmadığını, diğer Körfez ülkeleriyle de görüşmek gerektiğini dillendirmişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri bu Körfez ülkeleriyle konuşuyor. İşte İran'ın getireceği teklifi kabul etmeyin manasında. Bu da tabii ister istemez bir sıkıntıya yol açmış durumda. Öte taraftan devrim muhafızları açıklamada bulundu. Hürmüz Boğazı'ndan işte serbest geçiş için kafasına göre yeni yollar keşfeden gemiler ve Amerikan destekli yapılar için uyarıda bulundu. Biz dedik işte bizim belirlenmiş olduğumuz sınırlar var. O sınırlardan geçmek zorundasın. Aynı zamanda geçişlerinizi de bize teyit ettirmelisiniz. Biz sizleri kontrol edeceğiz. Eğer böyle yapmazsanız bizim hedefimiz olacaksınız. Acaba böyle bir şey olur mu olmaz mı? Açıklama böyle ama. Hı hı. Yani bu da aslında bir yönüyle bir tehlikeye işaret. Öte taraftan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian Pakistan'da bulunduğu sırada basına yansıyan bir ifade vardı. İşte mutabakatta İran'ın bu balistik füze meselesi de konuşuldu veya konuşulacak şeklinde. Hayır dedi, öyle bir şey kesinlikle olmaz. O bizim güvenliğimizdir. Eğer bizim balistik füzelerimiz olmasaydı İsrail ve Amerika bizi tıpkı Gazze gibi kevgire çevirirdi dedi. Dolayısıyla bunu dedi biz hiçbir zaman bir müzakere konusu etmedik, etmeyeceğiz. Orada bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de teyit etti. Evet dedi, böyle bir madde mutabakatta yok. Üstelik şeyi ilave etti. Yani birilerinin balistik füzeleri olurken İran'ın olmaması dedi. Onu ya da olmamasını istemek ikiyüzlülüğün bir işaretidir dedi. Yani dolayısıyla balistik füzeler İran'ın da hakkıdır dedi. Hı hı. Bu şekilde bir gelişme var. Ama neticede bir güvensizliğin olduğu da hakikat. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı dedi ki son 24 saatte 72 gemi ve 20 milyon varil petrol Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bu da dünya piyasaları için olumlu. Yani her ne kadar şu an için sözlü çatışmalar, karşılıklı atışmalar olsa da netice itibariyle yol alan bir müzakere süreci var. Önemli olan bütün bunlara rağmen bunun tıkanmaması. Tabii İsrail'in Lübnan'a hala saldırılarını devam ettirmesi de ayrıca bir endişe unsuru. Çünkü o madde 1'de bütün cephelerde savaşın durdurulması anlayışına ters ve muhalif bir durum. Bakalım ne olacak? Öte taraftan Dr. Balik Bakır Kalibaf Bakü'deki İslam ülkeleri parlamento birliği konferansına katıldı. Dedi İran başta Basra Körfezi kıyıdaşı ülkeler olmak üzere İslam ülkeleriyle ekonomik işbirliğini destekleyecek şekildeki güvenlik anlaşmalarını yapmaya hazır. Bakalım süreç bize neyi gösterecek.
4: Peki.
5: Tahran'dan aktaracağımız notlar şimdilik bunlar.
4: Harnakat çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun. Efendim TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Bu mutabakatı konuştuk. Tabii karşılıklı açıklamalar var. Bir ılımlı gittiğine ilişkin bir de böyle gerilim dolu tehditkar açıklamaların ortamı gerdiği bir sürecin yaşandığını ifade etmiş olalım. Şimdi devam ediyoruz Ankara Politikalar Merkezi'nden. Hasan Kanbolat'la birlikte yine bu meseleyi yorumlamaya çalışacağız kısaca. Sayın Kanbolat, şimdi özellikle Birleşik Devletler tarafından hem kamuoyundan hem kongreden hem temsilciler meclisinden Trump'a dair yoğun eleştiriler vardı. Bu savaşın Amerika'ya ne getirdiğine ilişkin. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Amerikan kamuoyunu bu özellikle mutabakat sürecine ilişkin varılan bu mutabakata ilişkin kamuoyunu tatmin etmeye yönelik bazı açıklamalarda bulunuyor. Onlardan bir tanesi de dün kongre üyeleriyle görüşmek üzere gittiği kongre binasının girişinde Başkan Trump İran büyük tavizler veriyor şu an iyi gidiyoruz şeklindeki açıklamaları ve bunu hemen her fırsatta yapıyor olması sanki tersi bir durum var ve birilerini buna ikna etmeye çabalıyor gibi bir izlenim de söz konusu. Bunu geçmişte İran zaman zaman yapardı. Söylem olarak farklı, tutum olarak farklı girişimlerde bulunurdu ama bu kez sanki bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin daha net bir şekilde yaptığını tanıklık ediyoruz.
0: Evet, şimdi İran'a baktığımız zaman İran tarihi olarak hem tavla kültürünü iyi biliyor hem satranç kültürünü iyi biliyor. Zaten bu coğrafyadan çıkmış. Ama Çin'in sayesinde bir de Go oyununu da öğrendiler. Alan hakimiyeti olayını da öğrendiler. Ve bunu da Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e bu savaşta çok güzel bir şekilde uyguladıklarını da görüyoruz. Nasıl uyguladılar? Olay nükleerken buradan çıkarttılar ve olayı Hürmüz Boğazı'na endekslediler. Ayrıca şunu da söylediler, savunma ve füze programları da görüşme konusu içerisinde değil dediler. Yani olayı daha çok Körfez ülkelerine ve Hürmüz'e odakladıklarını görmekteyiz. Burada da bir başarı yakaladılar. Halen İran Hürmüz'ün bir iç sular, uluslararası sular değil iç sular olduğu noktasında duruyor ve bakım ve çevre ücreti de Hürmüz Boğazı'ndan alacağını açıkladı. Aslında yani İran Boğaz bir otoritesi de oluşturmuş durumdalar. Bu otorite halen duruyor. Ve her geminin geçiş öncesi yükünü, bayrağını, mürettebatını ve son teslim tarihinde İstiyor. İsrail bandralı gemilere de buradan geçiş hakkı vermeyeceğini de ifade ediyor. Ama bunun yanında Trump da Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere geçiş ücreti ve sigorta alınmayacağını söylüyor. Böyle bir iki ülke arasında söylemlerde bir çelişkinde olduğunu görmekteyiz. Fakat İran Trump hükümetini nasıl tatmin edecek? Biraz da tatmin etmesi lazım. Bu konuda Amerikan şirketlerinin İran'a girmesine Tahran hükümetinin izin vereceğini ben düşünüyorum. Çünkü Trump İran'a gıda satacağını da ifade etti. Gıda derken neleri kastediyor o belli değil. Ama bir Amerika'nın İran'a yönelik bir
4: pazar oluşturma gayreti.
0: Evet, pazar oluşturacağını artık net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani İran'ı tatmin etmek artı Amerika ile İsrail arasında da ilişkileri biraz açmak için. Çünkü Kasım ayında Amerika'da Trump'ı zorlayacak bir ara seçim olacak. 27 Ekim 2026'da da bu yıl İsrail'de genel seçimler var. 120 sandalyeli meclis yenilenecek. İsrail'de şöyle bir durum da var. Seçim barajı oldukça düşük. Bizim gibi değil. Orada %3.25 baraj. Bundan dolayı da radikal partiler, ufak radikal partiler bol miktarda meclise adam sokuyorlar. Ve bu radikal partiler meclisin yapısını da zehirliyor.
4: Daha bunlar ne kadar radikal olabilir hocam?
0: Zaten ultra radikaller yani. Yani Netanyahu hükümetini işte bunlar doldurduğu için zaten şu andaki Orta Doğu'da başta Gazze olmak üzere her yerde katliamları görüyoruz. İsrail bir terör devletine dönüşmüş durumda. Bütün dünyada imajını kaybetmiş durumda. Şimdi sizin de dediğiniz gibi yani daha ne kadar radikal olacak? Giderek radikalleşen ve sapıtan bir küçük partiler devleti haline gelmiş durumda. İnşallah dileriz ki bütün Orta Doğu için de İsrail için de bu Ekim seçimlerinde normal aklı selim partiler İsrail parlamentosuna girer ve normale döner diyoruz.
4: Peki.
0: Bir de şunu da ifade etmek isterim. İran Körfez ülkelerine de resmi güvenlik anlaşmaları sunuyor. Amerika'nın diyor güvenlik şemsiyesi olmadan benim güvenlik şemsiyeme girin. Bu aslında 79 İran devrimi öncesi de Şah benzer planlar sunmuştu Körfez ülkelerini. Şimdi yeniden gündeme geliyor. Ama Körfez ülkelerinin doğal bir şekilde Türkiye'ye yöneldiğinde görmemiz gerekiyor. Yani Amerikan-İsrail kalkanı olmadan Türkiye ile bir güvenlik şemsiyesi oluşturulması da gündeme geldiğini görüyoruz.
4: Peki bunu da yine ilerleyen programlarda ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Çünkü belki Körfez ülkeleri için bir koruma kalkanı oluşturulur,
0: evet.
4: Ama bizim gibi ülkeler için ne gibi riskler oluşturur? Onları da ayrıntılı bir şekilde konuşuruz ama kısa bir reklam aramız var.
3: Reklamlar.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Hele güzel İstikbal'le.
9: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Yetim konuğumuz. Mustafa Yetim, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi programlar Ceyhan Bey, teşekkür ederim.
1: Efendim, çok teşekkür ederiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakattan bahsediyoruz ama Lübnan'da hiç de işler iyiye gitmiyor gibi görünüyor. İran bilhassa Lübnan'ın kırmızı çizgisi olduğunu tarif etmişti ama İsrail'in Lübnan'da bugün gelmiş olduğu nokta tüm dünya tarafından tabii eleştiriyle karşılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail-Lübnan görüşmelerinin 5. turu vardı. O 5. turda da ilk gün sona erdi ama henüz net bir şey yok. İsrail tarafına baktığımızda İsrail Savunma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi olsa dahi Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğiz gibi açıklamalar yapması elbette kaygı verici. Sayın Yetim, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i Lübnan konusunda ne kadar sınırlayabilir, geri adım attırabilir mi, bunu başarabilir mi?
2: Evet, bu 5. görüşmeler yansıdığı kadarıyla olumsuz geçmiş. Yani o ilk görüşmeler başladığındaki umudun yerini biraz daha kötümserlik almış gözüküyor. Çünkü bir de tabii İsrail'de seçimler var ve Netanyahu orada herhangi bir kapsamlı anlaşmayı gerçekleştirecek, sözler verebilecek konumda değil. İç politikada da işte Gazze, Lübnan, İran işgal meseleleri nedeniyle çok fazla yoğun bir şekilde eleştirilen bir taraf. İşin bu boyutu var. Yani kısa süreli bir etki nedeniyle sürece yansıyan gelişmeler söz konusu. Ama diğer taraftan uzun süreli meselede, yani köklü olarak kalmaya devam edecek ve İran-Amerika arasındaki barış anlaşmasını, istikrarı, yatışmayı, yani olumlu ne diyeceksek artık bunu dinamik

0: tetikleyecek temel faktör İsrail'in Filistin ve Lübnan gibi alanları işgal alanı olarak görmesi. Yani buradaki oluşumları, buradaki devletleri herhangi bir egemen, işte merkezi yapı, herhangi bir varlık olarak tanımaması. Lübnan meselesine de öyle bakıyor. Bu sadece güncel bir mesele değil maalesef. Yani meselenin kısa dönemli durumuyla uzun dönemli durumu farklı. İsrail 70'li yıllardan itibaren Güney Lübnan'ı biraz daha kendi askeri operasyonlarını istediği zaman gerçekleştirebileceği bir alan olarak görmekte ve bunu açıkçası son 2-3 senedir çok daha tahkim edecek adımlar attı. Yani işte ileri savunma düzeyi, Beş Tepe'yi işgal etmesi, işte buradan Suriye'deki işgal bölgelerine bir hat kurma girişimleri gibi. Ve bunun da tabii ki içeride dindar siyanistler dediğimiz ve Netanyahu iktidarında vücut bulan gruplar tarafından, işte Gvir, Smotrik ve işte Harediler gibi bu gruplar tarafından çok yoğun bir şekilde desteklendiğini. Yani bu anlamda İsrail siyasetinde müesses nizam diyebileceğimiz noktada bir ayrım yok. Muhalefetin de bu bakış açısında herhangi bir sorun yok. Buna bir itiraz yok. Hatta Netanyahu'yu bu konularda zayıf olarak gördüklerini ifade ediyorlar. Onun için oradaki, yani İran'ın Lübnan'ı ateşkes sürecine, barış sürecine dahil etme ve işte Hizbullah'ı terk etmeyeceğini, onunla birlikte var olacağını söylemesi pratikte çok mümkün gözükmüyor. Çünkü İsrail zaten bildiğimiz üzere, yani her ne kadar Amerika ile müttefik durumda olsa da ve bu değişmeyecek olsa da, yani günün sonunda Trump'la Netanyahu arasındaki sorunlar bu yapısal ilişkiyi bozacak bir şey değil. Çünkü geçmişte Obama'yla da yaşandı, Bill Clinton'la da yaşandı. Amerikan başkanlarıyla İsrail başkanları arasında zaman zaman böyle gerilimler oldu. Fakat İsrail'in temel siyasetini destekleme, onun mevcut politikalarını sürdürme noktasında bu noktada herhangi bir ciddi bir etkisi olduğunu görmüyoruz Amerikan başkanlarının veya yönetimlerinin. Dolayısıyla İsrail'i engelleme noktasında bu durumun, yani barış anlaşmasının, İran-Amerika arasındaki barış anlaşmasının ben yeterli olacağını düşünenlerden değilim. Yani İsrail oradaki işgal rejimini sürdürecektir ve bu durumda her daim Amerika-İran arasındaki barış anlaşmalarına, Orta Doğu'daki istikrar ve işte kalıcı güvenlik süreçlerine bir risk ve tehdit oluşturmaya devam edecektir Ceyhan Bey.
1: Peki. Sayın Yetim, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyorum.
0: Sağ olun. İyi programlar, sağ olun.
1: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Yetim konuğumuzdu efendim. Şimdi devam ediyoruz Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kanbolat'la birlikte, yorumcu konuğumuz. Şimdi bir başka başlığa geçeceğiz Sayın Kanbolat. O da Türkiye-Ermenistan ilişkileri üzerinde. Ermenistan tarafından son dönemlerde oldukça ılımlı ve yapıcı mesajlar geldiğini tanıklık ediyoruz. Yine onlardan bir tanesi Türkiye ile Azerbaycan'la sınırları 2030 yılına kadar tamamen açmayı hedefliyoruz açıklaması Ermenistan tarafından geldi. Şimdi nasıl bir süreç izliyoruz? Bu noktaya tabii kolay gelinmedi. Yıllarca bu konular konuşuldu, tartışıldı. Sadece muhatapların değil, bunun dışında işte Avrupalıların, Amerikalıların ya da Rusların söyleyeceği çok şey vardı ve bunlar hep bir şekilde ertelendi, ötelendi. Bugün geldiğimiz nokta nasıl bir nokta? Bu sınırları açmak nasıl bir anlam ifade eder? Merak ederiz.
2: Evet. Daha önce 2010'lu yıllarda da sınırların açılması gündeme gelmişti. Fakat başarılı olunmadı. Çünkü birincisi, Azerbaycan'ın yaklaşık %20'si işgal altındaydı Ermenistan'ın, Karabağ başta olmak üzere. Ve Bakü'nün bu konuda çok ciddi direnişi vardı, haklı bir direnişi vardı. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan kardeş halklar, kardeş devletler. Fakat gelinen nokta artık farklı bir nokta. O zamanlar arada İsviçre vardı. Şu anda artık Türkiye ile Ermenistan karşılıklı doğrudan görüşmeler yapıyorlar. Büyükelçimiz

0: Cumhurbaşkanımızın onayıyla Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ın başkanlığında bir heyet bu görüşmeleri yürütüyor. Karşıda da parlamento yardımcısı var. Ermenistan parlamentosunun yardımcısı Robben. Şimdi gelinen nokta artık Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü kabul edildi. İşgal bitti. Hatta Azerbaycan, Ermenistan içerisinde Sovyetler Birliği'nden kalma toprakları bile verildi. Ağrı Dağı amblemlerden çıkartıldı. Her türlü olumlu adımın atıldığını görmekteyiz. Azerbaycan ne istiyor? Azerbaycan şunu da istiyor. Diyor ki bağımsızlık bildirgesinde, Ermenistan bağımsızlık bildirgesinde benim topraklarımı da söyleyen noktalar var. O da kaldırılsın. Ama bunun için referandum lazım. Referandumda 2/3 çoğunlukla olur. Fakat bunu da hayır demiyor. Ama şu anda Paşinyan'ın böyle bir gücü yok. Ama Paşinyan Türk olmakla da suçlanmasına rağmen Türkiye'ye özellikle ve Azerbaycan'a her türlü kolaylığı yapmış durumda. Bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi olumlu adımlar atılıyor. Alican sınır kapısı diplomatlar için, üçüncü ülke vatandaşları için açılmış durumda. Bunun yanında hava yolu açıldı. Direkt gümrükleme açıldı. Bir de Türk tarafı 1000 burs vermeyi teklif etmişti. Şimdi 5 Ermeni öğrenci, Türkiye 5 Ermeni öğrenci de Ermenistan'a giderek bir yeni bir köprünün kurulacağını görüyoruz.
1: Sayın Kambolat, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Efendim, Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kambolat bugün yorumcu konuğumuzdu. Dış politik gelişmelere baktık. Birçok başlık üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Şimdi 9 haberleri, 9 haberlerinin ardından yeniden birlikteyiz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Meltem Ersan. Dünya depremlerle sarsılıyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında gerçekleşen depremlerin büyüklükleri 7,5 ve 7,2 olarak açıklandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. İlk belirlemelere göre depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Old El Gazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işaret verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'daki temasları kapsamında net sıfır emisyon zirvesine katıldı. İklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin yüksek olacağını belirten Şimşek, dünya ülkelerine çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmemenin maliyeti bu felaket önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye en güvenilir, tedarik ve en kaliteli üretim üssüdür dedi. Dünyanın 215 ülke ve gümrük kapısına ihracat yapıldığını söyledi.

0: Mali yetişkinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. ABD ile İran arasındaki teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı kabine de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Şahane yaz festivalinin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
3: Mediamarkt.

0: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez pahalı ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Reklamlar.

0: Günaydın. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na, radyosunca hazırlanan bölgeye dair haber ve gelişmeler aktaracağımız Bölge Gündemi programıyla birlikteyiz efendim. Bölge gündemini sizin için Atilla Özur hazırladı. Teknik yönetimde Semih Suat Sarı var ve spikeriniz ben Ahmet Oğuz Gözel. Saat 11'e dek birlikte olacağımızı hatırlatıyor. İletişim numaralarımızı duyurmak istiyoruz. Bizi frekans yoluyla dinlediğiniz gibi TRT Dinle uygulaması ve ülkemizin dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. X arama motoruna küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp mesajlarınızı bize iletebileceksiniz. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 1060 ve 223 1062.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: Efendim, ajanslara düşen son dakika haberleri ve sıcak haber köşemizle başlayacağız programa. Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile günün hava raporunu almak üzere telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaracağız sizlere. Yerel gazetelerin başlıklarına göz atacağız ve TRT Haber internet sitesindeki yayın alanımıza giren illere dair son haberleri paylaşacağız. Ardından Gaziantep haberlerini gazeteci Aslı Aslan Emektar, Siirt haberlerini muhabirimiz Fahrettin Sevinç, Mardin haberlerini ise gazeteci Gülten Akgül'den öğreneceğiz. Bugün ilk güncel köşemizde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran ve Lübnan'a saldırılarını, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen anlaşmanın içeriklerini, bu yaşanan saldırıların öncelikle bölgemize ve dünyaya etkilerini, anlaşmanın gerçekleşmemesini isteyenlerin sahte bayrak operasyonları düzenlemelerinin sebeplerini, Munzur Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Serkan Gündoğdu ile konuşacağız. İkinci güncel köşemizde ise ziraatla uğraşan vatandaşlarımızı ilgilendiren ve konuyu önemine alacağız. Ziraat Mühendisi Uzman Proje Danışmanı Gizem Bilgili telefon hattımızın diğer ucunda bizlerle olacak. Ve ziraatla uğraşan vatandaşlara yönelik verdikleri hizmetleri, bu projelerin ziraat politikalarına olumlu etkilerini bizlerle paylaşacak. Her hafta olduğu gibi para ve kıymetli maden piyasalarındaki gelişmeleri, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Songur aktaracak bizlere.

0: Sıcak Haber.
1: Efendim, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki buğday dolumu sırasında ayağı helezon makinesine sıkışan kişi yaralandı. Kurupınar Mahallesi'nde buğday yükleyen Hüseyin Kılınç dengesini kaybedince ayağı helezon makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Kılınç, sağlık ekiplerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil şerit değiştirdiği esnada hayat aynı yönde seyir halinde olan Muhammed Sefa Aslan yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Aslan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Savur ilçelerinde çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlar Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Doğanlığı, Kırkkuyu, Uluköy, Göllü, Kılduman ve Şenyurt mahalleleriyle Artuklu ilçesi Cevizpınar Mahallesi ve Savur ilçesi Kaplan Mahallesi'nde meydana geldi. Saman, Biçerdöver, Ot, Anız ve Bahçe yangınlarıyla Şenyurt Mahallesi ile Suriye'nin Haseki kentine bağlı Dırbesiye ilçesi arasındaki mayınlı bölgede çıkan ot yangını için ihbar üzerine bölgelere itfaiye, orman işletme müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangınlar ekiplerin

0: müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınların çıkış nedenlerinin ise belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Şırnak'ın Sinop ilçesinde çıkan anız yangınında 300 dönümlük alan küle döndü. Sinop ilçesine bağlı Başverimli Beldesi ile tır parkı sahası içerisindeki çevresindeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılarak geceyi adeta gündüze çevirdi. Bölgeden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Silopi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının çevrede bulunan tarım arazilerine ve diğer alanlara sıçramaması için zamanla yarışan ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere karşı yoğun bir mücadele verdi. Yaklaşık 300 dönümlük alanda etkili olan anız yangını, ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
1: Hava ve yol durumu.
0: Efendim, hava durumunu öğrenmek için şimdi de Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ne bağlantı gerçekleştiriyoruz. Karşımızda meteoroloji mühendisi Şule Semerci var. Sayın Semerci, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, günaydın Ahmet Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler efendim. Hava durumunu sizden rica edelim.
2: Tabii, hemen aktaralım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgenin havanın sabah saatlerinde açık boğaz bulutlu, zamanla parça bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcakları mevsim normalinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar kuzeye basın yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Son olarak bölgemiz il merkezlerinde gün içinde beklediğimiz en yüksek sıcaklara gelecek olursak Diyarbakır 37, Batman 39, Mardin 36, Siirt 34, Şanlıurfa 40, son olarak Şırnak 33 santigrat derece olarak tahmin edilmekte. Aktaracaklarım sinirlikle tekrar iyi yayınlar diliyorum.
0: Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden meteoroloji mühendisi Şule Semerci'yi dinledik efendim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ise karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaralım sizlere. Darende-Malatya yolunun 5 ile 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya Havaalanı yolunun 16 ve 17. kilometreleri arasında kavşak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Gölbaşı yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasında 10.04.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Adıyaman-Araban yolunun 10 ile 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ile 24. kilometreleri arasında 10.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşir-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol yoldan gidiş geliş iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Yüksekova-Şemdinli-Alan yolunun 63 ile 70. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 44 99 199 numaralı telefonuna başvurabilirsiniz.

Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında.

0: Yerel gündem.
1: Efendim şimdi de bölgemizdeki yerel gazetelerin başlıklarına bakalım dilerseniz. Mardin'le başlıyoruz. Mardin Haber Gazetesi. Mardin'de 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Mardin'in Nusaybin ilçesiyle Suriye'nin Haseke kenti merkezli 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Acil Durum Başkanlığı AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Mardin'in Nusaybin ilçesiyle Suriye'nin Haseke kenti olan 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem dün akşam saat 19.24 sularında meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Mardin Emniyetinden dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme çalışması. Mardin Emniyet Müdürlüğü Artuklu'da esnaf ve vatandaşlara yönelik dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı. Ayrıca kadın destek uygulaması da tanıtıldı. Diyarbakır Olay Gazetesi ile devam ediyoruz. Diyarbakır'da 600 yataklı yeni hastanenin yanına 400 yataklı ek blok geliyor. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kamuran Eronat, yapımı planlanan 600 yataklı yeni hastane projesinde temel atma aşamasına gelindiğini açıkladı. Eronat ayrıca 400 yataklı ek blok içinde gerekli desteklerin sağlandığını belirterek Diyarbakır'ı bölgenin sağlık üssü haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Şanlıurfa Gazetesi ile devam ediyoruz. Harran Üniversitesi'nin 2027 yılı yatırım bütçesi kabul edildi. Kabul edilen yatırım bütçesinin eğitim, sağlık, kültür, spor ve beden eğitimi, bilimsel araştırmayla fiziki altyapı alanlarında Harran Üniversitesi'nin gelişimine önemli katkılar sunması hedefleniyor. Batman'dayız. Batman Çağdaş Gazetesi. Zilek Köprüsü ayaklarının büyük bölümü su altında kaldı. Bu yıl kış ve ilkbahar mevsiminde baraj sularının yükselmesiyle Batman-Diyarbakır il sınırındaki tarihi Zilek Köprüsü'nün ayak kemerlerinin büyük bölümü su altında kaldı demişler haberde. Bir diğer haberde ise Metehan Petrolspor'da Batman Petrolspor anlaşma sağladığı futbolcuları bir bir kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Kırmızı beyazlılar savunma oyuncusu 27 yaşındaki Metehan Mert'i de renklerine bağladı. Bingöl'le devam ediyoruz. Bingöl Kent Haber Gazetesi. Bingöl'de yıl sonu ilçe milli eğitim müdürlükleri toplantısı yapıldı. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca il genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamlı bir şekilde ele alınırken, yürütülen çalışmalar hakkında istişareler yapılarak yeni döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi, diyor haberde. Ve Elazığ Hakimiyet Haber Gazetesi, Fırat Üniversitesi'nden gurur tablosu, URAP'ta 15.lik istikrarı. Fırat Üniversitesi, akademik performansı değerlendirilen üniversiteleri bilimsel üretkenlik ve akademik yayın kalitesine göre değerlendiren ve sıralayan URAP, 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralamasında Türkiye 15.liğini korudu. 2020-2021'de 18. sırada olan üniversite son 2 yıldır 15. sıradaki yerini muhafaza ederek akademik istikrarını da sürdürüyor. Yine Elazığ'la devam edelim. Elazığ'da 42 yıllık emek koridorlarda hayat buldu. Öğrencilerine tarihi armağan. Elazığ'da 42 yıldır hayatını öğrencilere adayan öğretim görevlisi Recep Bağcı, İletişim teknolojilerinin geçmişten günümüze yolculuğunu gözler önüne seren bir müze kurdu. Koridorlarda sergilenen cihazlar ziyaretçileri adeta 500 yıl öncesine götürüyor. Ve son durağımız Gaziantep, Gaziantep 27 gazetesi. Gaziantep keşfedilmeyi bekliyor demişler. Gaziantep Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Gaziantep'te hasat mevsimi ve kadim şehir Gaziantep temalı fotoğraf yarışmalarına başvurular devam ediyor. Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in sahip olduğu değerlerin fotoğraf sanatı aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Bir diğer haberde ise rektörler GİPTÜ'de buluşacak. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi GİPTÜ olarak geçen 43 ülkeden üniversite rektörlerinin katılacağı İslam Üniversiteleri rektörleri birinci istişare toplantısına ev sahipliği yapacak.
0: Diyarbakır gündemi.
1: Efendim şimdi Diyarbakır ve ilçelerinde yaşanan güncel gelişmeleri gazeteci Veysi İpek'ten dinleyeceğiz.
2: Evet, Diyarbakır'da bir jandarma operasyonuna başlayalım. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Diyarbakır jandarma ekipleri uyuşturucu madde imalatına yönelik düzenlediği operasyonda 40 ton uyuşturucu ele geçirdi. Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro, Kulp ve bu noktada kırsal alanda yapılan operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla birlikte 31 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiğini söyleyerek başka bir haberi geçelim. Diyarbakır'da malum hava sıcaklıkları artmaya başladı. Diyarbakır Vali de bu noktada uyarılar yayınladı. Diyarbakır'da o bölgelerde sulara girmek yasaklandı. Tüm sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsular, sel kapanları, regülatörler, su iletişimi ve deşarj tesislerine, taşkın kontrol tesisleriyle benzeri tüm su alanlarına girilmesinin yasaklandığını duyurdu Diyarbakır Valiliği. Uymayanların adli idari para cezası uygulanacağını duyurusunda vurgulayarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin haberine geçelim. Yaz aylarında artış gösteren anız ekin ve örtü yangınlarına karşı mücadele çalışmaları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından da gerçekleştiriliyor. Tarım arazilerinin yanı sıra doğal yaşam alanları, ekolojik denge ve biyolojik çeşitlilik üzerinde ciddi tahribata yol açan yangınlara karşı müdahale kapasitesi artırıldığı duyurusu gerçekleşti. Dün de Çelmik'te örtü yangını yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından da kontrol altına alındığını ifade edelim. Diğer taraftan da Zerzeman Kalesi gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirecek ve bu bilim şenliği Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda gerçekleştiğini ifade edelim. Diyarbakır'da tarihi Zerzan Kalesi'nde 27 Haziran'da düzenlenecek gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliğine ev sahipliği yapılacağını ifade ederek sözle bırakalım.
1: Gazeteci Veysi İpek'e çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Malatya gündemi.
1: Efendim şimdi de Malatya ve ilçelerindeki gelişmeleri muhabir Mehmet Turan Çiğdem aktaracak bizlere.
3: 20 Haziran'da Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü mahallesinde eşi ve kızını öldüren bir kızı da yaralayan Nevzat Yumurta'nın emniyetlik işlemleri tamamlandı. Önceki gün adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan ve yürütülen soruşturma kapsamında cinayete kurban gittiği belirlenen 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin 4'ü tutuklanırken soruşturma devam ediyor. CHP Malatya İl Teşkilatı'nda da karışıklık sürüyor. CHP Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun atamasıyla göreve gelen Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, eski İl Başkanı Barış Yıldız'ın binayı tahliye etmemesi nedeniyle gece saatlerinde çilingir ve polis yardımıyla il binasına girerek görev başı yaptı. Satılmış'ın bu tutumunu eleştiren eski başkan Barış Yıldız ise partililerle birlikte sabah saatlerinde il başkanlığı önünde yeni yönetimi protesto etti diyelim. Yeşilyurt teşhisinde davası kirazını daha satmaşladı. Kilogramı 70 ile 120 lira arasında alıcı bulan kirazlar talep her geçen gün artarken üreticiler 3000 TL yevmiyle işçi bulmaktan zorlanıyor. Son haberimiz ise Darende ilçesinden geliyor. Darende ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hulusi Efendi Vakfı tarafından 2008 yılında restore edilerek yeniden kullanıma açılan yaklaşık 300 yıllık tarihi Yusuf Paşa Bedesteni kadın girişimcilerin yararlanması için yeniden düzenlendi. Hanımlar Çarşısı olarak hizmet verecek olan bedestende kadınların işleteceği 30 işletmede yöresel ürünler, ev yemekleri, giyim ürünleri, hediyelik eşya, takı tasarım ve organik ürünler mağazaları yer alacak. Diyelim ve sözü de bırakalım.
1: Mehmet Turan Çiğdem'e çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.

0: Şanlıurfa gündemi.
1: Efendim şimdi Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa ve ilçelerindeki güncel gelişmeleri TRT muhabiri Ahmet Hamdi Çiçek bizlerle paylaşacak.
2: Merhaba, hayırlı yayınlar diliyorum. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde antik dönemdeki köprü ve su sistemi yeniden canlandırılacak. UNESCO'nun Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Harran ilçesindeki Harran Selahaddin Eyyubi Kale Sarayı'nda yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan köprü ayağı kalıntıları doğrultusunda tarihi taş köprünün yeniden inşa edilmesi ve kaleyi çevreleyen hendeğin yeniden suyla buluşturulması planlanıyor. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Önal'ın başkanlığında yürütülen projenin önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağı bildirildi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü 41 yaşındaki Muhammed İnanç hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin incelemesiyle hayatını kaybettiği belirlenen İnanç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şanlıurfa'nın yaz aylarının gelmesiyle beraber Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 43 dereceye yükseldi. Vatandaşlar serinlemek amacıyla gölgelik alanları tercih ediyor. Şanlıurfa'dan aktaracağımız son haber ise Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 159 parça jandarmanın operasyonu ile ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler kültür ve tabiat varlıklarının korunması kanunu kapsamında müzeye teslim edildi diyelim. Sözü şimdi Şanlıurfa'dan Diyarbakır stüdyoya bırakalım.
1: TRT muhabiri Ahmet Hamdi Çiçek'e çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı, canlı yayın konuklarımızla gündeme ilişkin konuları detaylandırmayı sürdürüyoruz.

0: Efendim, Orta Doğu uzun zamandır küresel siyasetin merkezinde yer alıyor. İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırıları bölgedeki kırılgan dengeleri daha da hassas hale getirirken diplomasi masasında da kritik gelişmeler yaşanıyor tabii ki. İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen görüşmeler uzun süredir devam eden çatışmaların sona erdirilmesi ve yeni bir güvenlik mimarisinin oluşturulması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ancak tarih bize gösteriyor ki savaşlar kadar barış süreçleri de çeşitli sabotaj girişimlerine, provokasyonlara ve sahte bayrak operasyonları gibi operasyonlara adlandırılan bu girişimlere açık olabiliyor. Peki bölgede yaşanan son gelişmeler ne anlama geliyor? Diplomatik girişimler kalıcı bir barışın habercisi mi, yoksa yeni bir jeopolitik mücadelenin başlangıcı mı? Tüm bu soruların Munzur Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Serkan Gündoğdu'ya soracağız. Sayın Gündoğdu, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey. Merhabalar efendim.
0: Merhabalar.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, var olun. Bu yoğunluğunuz arasında bize zaman ayırdınız. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Estağfurullah. Asıl ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Memnuniyetle tabii ki.
0: Sağ olun efendim. Şimdi Sayın Gündoğdu, şöyle başlayalım. Önce bir fotoğraf çekelim isterim efendim. Şu anda neredeyiz? Evet. İran-Amerika görüşmeleri, İsrail'in Lübnan ilişkisi, saldırıları belki sabotaj girişimleri bilmiyorum. Bir fotoğraf çekmek gerekirse şu an durum nedir efendim?
1: Ahmet Bey, malumunuz üzere dünya hakikaten çok böyle kırılgan barış süreçlerinin gerçekleştiği, biraz daha böyle yeni dünya düzeni dediğimiz, aslında Dışişleri Bakanımızın Sayın Hakan Fidan Bey'in de tanımlamasıyla böyle çok belirgin olmayan belirsizlik dönemi bir dış politika sürecindeyiz aslında. Tabii bu dünyanın gelişimi ve savaşlar bazı evrelerle dikkate alındığında, değerlendirildiğinde dünya ne yazık ki bazen böyle dar boğazlardan ya da böyle kırılgan, özellikle savaş ve barış süreçlerinin çokça böyle zedelendiği, hasar aldığı dönemlerden geçiyor. Malumunuz günümüz itibariyle de yaşanan hatta yukarıda kuzeyde Ukrayna-Rusya savaşında dahil edecek olursak, evet, uzun bir süredir diyebiliriz ki o yeni dünyanın nasıl bir dünyaya evrileceğinin seslerini aslında habercisi.

0: etkisiydi diyebiliriz. Haliyle komşularımız olması hasebiyle gerek İsrail'in İran'a ve özellikle İsrail'in Filistin ve Gazze'deki yapmış olduğu saldırıları da dikkate
1: Evet.
0: aldığımızda özellikle bu bölgede Orta Doğu'da ki çok kıymetli bir bölge malumunuz. Biz uluslararası ilişkiler bazen aslında tanımlarken kimimiz çok farklı ifadeler kullanırız Orta Doğu için ancak ne yazık ki bazen çok böyle talihsiz tanımlamalar da oluyor işte Orta Doğu bataklığı, Orta Doğu'nun işte vesaire makus kaderi diye. Bunların tamamı aslında çok kıymetli. İnsanlık tarihi için, insanlık için çok kıymetli olan yerler, maddi ve manevi anlamda çok kıymetli o yerler ve bu kıymete binaen de haliyle hep bir kazanma, elde etme mücadelesi içerisinde olunan bir bölge. Doğal olarak da bu çatışmaların da biraz serüveninin de nedeni de buna bağlayaraktan özellikle İsrail'in bölgede yayılmacı ve özellikle o daha çok böyle kazanayım hırsıyla bölgedeki tek aktör olayım şeklinde o yeni dünyanın da belirleneceği süreç içerisinde kendisini belirginleştirmeye çalıştığı bir dönem aslında. Haliyle bunu baktığımızda bölgedeki dengelerle birlikte değerlendirildiğinde Orta Doğu ülkeleri çoğu Müslüman devletler diyebiliriz. Türkiye hali hazırda bir boyutuyla hem Avrupa ile hem Doğu ve Orta Doğu ülkeleriyle müttefik olan bir devlet. Haliyle bu süreç içerisinde de birçok unsurlarıyla beraber değerlendirildiğinde etkilenen ülkelerden birinde Türkiye olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak Ahmet Bey şu boyutuyla biraz daha değinmek istiyorum ben. Türkiye'nin artık biraz daha böyle rol model olarak bölgedeki gelişmeleri hem küresel anlamda etkileri olacak hem de bölgedeki o gelişmeleri biraz daha dinamizmiyle yönlendirecek bir ülke olduğunu da görmeye başlıyoruz. Malumunuz dün Trump gerek Sayın Erdoğan hakkında gerekse Türkiye hakkında çok çarpıcı ve çok insan aslında bir Türk olarak da onurlandıran ifadelerde bulundu. Artık Türkiye'nin özellikle bölgedeki gelişmelere yönelik nasıl etkili bir aktör olduğu, Türkiye'nin ne denli büyük bir devlet, ne denli büyük bir ülke olduğunu da dile getirdi. Tabii biz sadece böyle bir güzelleme olarak bakmıyoruz olaya. Elbette bir Türk vatandaşı olarak hepimizin hoşuna gitti ancak sahadaki real gerçeklikler üzerine baktığımızda eğer Türkiye bu konumuyla bölgedeki arabuluculuk ve denge jeopolitiğe yön veren bir ülke olmasaydı eminim ki Ahmet Bey şu anda o Orta Doğu'daki İsrail'in yayılmacı politikaları doğrultusunda başlatmış olduğu savaşta tüm Körfez ülkeleri birbirine girmiş olacaktı. Türkiye bu anlamda hem ciddi bir konum hem ciddi bir rol üstlenmişti. Malumunuz Erdoğan olsun, Dışişleri Bakanlığımız olsun, hatta ve hatta malumunuz bu son dönemde özellikle diyebiliriz ki diplomasiye biraz daha etkin şekilde hakim olan MİT ve TSK ile birlikte çok boyutlu, çok dinamizmli, çok ayaklı bir dış politika yürütülüyor. Haliyle aksi takdirde az önce de ifade etmek istediğim konulardan biriydi bu. Türkiye gibi bir ülke olmasaydı bölgedeki o belirleyici süreci ya da dinamizmi etkileme açısından rol model bir ülke olmamış olsaydı tarihteki nice yaşanmış Arap-İsrail savaşları gibi hatta Müslüman-Irak-İran savaşları gibi belki günümüzde de bölgedeki Müslüman ve Körfez devletleri yine bir kıvılcımla birbirlerine girmiş olacaktı diyebiliriz.
1: Evet. Sayın Gündoğum, tabii İsrail, Amerika ve İran üçgeninde bir sahada bir savaş izledik. Şimdi ise masa başında bir savaş gerçekleşiyor. Uzun zamandır tabii İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen görüşmeler, siz de bahsettiğiniz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklaması vardı. Biz de bu konuda dahiliz bu konuya ve çalışmalarımızı yürütüyoruz bu barış süreciyle alakalı diye. Peki şimdi her sabah yeni bir hikayeye, yeni bir senaryoyla uyanıyoruz, yeni bir açıklamayla uyanıyoruz. Buradaki görüşmeler, ortaya çıkan mutabakatın ana başlıkları nelerdir ya da mutabık kalınamayan noktalar nelerdir? Neden hala sonuçlanamıyor bu mutabakat?
0: Şimdi şöyle söylemek gerekir. Aslında malumunuz Trump diyelim ya da ABD İsrail tarafı bu süreci biraz daha magazin ettiği de bir gerçek. Çünkü neredeyse dördüncü ayını dolduracağımız İran ABD ve İsrail üçlüsünün diyelim savaşında her geçen gün dediğiniz gibi her kalktığımız gün yeni bir söylem, yeni bir ifadeyle bugün barış oldu ya da savaş bitirdim ya da İran'ı yerle bir ettik artık yeni bir medeniyet, yeni bir İran göreceksiniz şeklinde ifadelerle tabiri caizse biraz daha böyle Trump'ın da uslubu ve o liderlik yöntemiyle diyelim çok da magazin ettiği bir savaş oldu. Ancak Şunu da belirtmek isterim. Trump bölgede evet biraz daha böyle ekonomik temeller üzerinde bir dış ilişkiler inşa etmek istiyor. Diplomasisinin temel argümanı, aracı ekonomi ve buna bağlı olarak ticari tarifeler. Malumunuz Abraham Anlaşmaları da bunun bir parçası. Ancak İsrail bu süreci her defasında sabote etmişti. Ve bundan dolayı da Trump o vazgeçemediği ya da birbiriyle artık şartsız ve koşulsuz desteklemek zorunda kaldığı İsrail politikalarını burada da bir müddet desteklemek durumunda kaldı. Ancak bunu destekleyebilmek için meşru bazı donelere ihtiyacı vardı. Malumunuz en önemli donelerden biri İran'ın nükleer çalışmaları oldu. Ki buna dair de İran birçok kez Atom Enerjisi Ajansı'na ve ABD ile olan müzakerelerde ve süreçlerde yapmış olduğu bu nükleer çalışmaların tamamen sivil amaçlı olduğunu ve biraz daha böyle teknoloji amaçlı ve kontrolüyle atom enerjisinin kontrolüyle yapıldığını beyan etmesine rağmen ki bundan önce de malumunuz görüşmeler devam ediyordu.
1: Evet.
0: Netanyahu'nun özellikle diyelim hatta bu İsrail politikasının da çok çok ötesinde bir tavır davranışı sergilemeye başladı. Netanyahu'nun bir nebze politikalarıyla bir saldırgan tavrıyla o süreç akamete uğramıştı. Yani buradaki aslında temel hareket noktası İran'ın söz konusu olan nükleer çalışmaları. Bir ikinci gerekçe olarak o hilal dediğimiz, Şii hilali dediğimiz biraz daha böyle İsrail'i de ürküten İran'ın bölgedeki bir yayılmacı politikası diyelim tırnak içinde İsrail'e göre. Bölgede bir evet Şii direniş ekseni dediğimiz unsurlar söz konusu. İran'la birlikte organik bağı olan Hamas'ından Hizbullah'ına, bölgedeki birçok işte Umman'a kadar uzanan oradaki Husilere kadar Irak'taki Haçlı Şabi vesaire örgütleriyle birlikte bu durum İsrail'i biraz daha güvenlik anlamında tehdit eden bir durum haline geldiğinden kaynaklı ve kendi yayılmacı politikasına da engel gördüğünden dolayı yine böyle bir meşrulaştırmak adına ABD'yi de arkasına almak suretiyle böyle bir sürece başladılar. Ancak bunu biliyoruz ki dünya kamuoyu da biliyor. Malumunuz özellikle büyük devletlerin de tepkisine çokça maruz kaldı İsrail ve ABD. Hele ki müttefiklerinin yakın zamanda hatırlarsanız Akdeniz'e davetine icabet etmemeleri, neredeyse Trump her basın açıklamasında, her demecinde dünya devletlerine, liderlerine, özellikle Avrupa üçlüsü dediğimiz ülkelere ciddi ciddi neredeyse argo kelimelere varan ifadelerde bulunuyordu. Haliyle biraz daha baktığımızda artık bu İsrail'den ve Netanyahu'dan özellikle Orta Doğu'da yaşatmış olduklarından duyulan rahatsızlığı çok net bir şekilde dile getirdiler. Ancak bir yerde savaşı bitirmek durumundaydılar. Çünkü Trump ilk günü geldiğinden beri ikinci dönemi için kastediyorum. Ocak itibariyle 2025'te hep şunu söylüyordu Ahmet Bey. Malumunuz sizler de yakından takip ediyorsunuz. Ben dünyaya barışı getirmek istiyorum. Zaten Amerika'daki temel manifestosu ya da işte propagandası barış üzerineydi, magacılık üzerineydi.
1: Bir de bir
0: Ama
1: Nobel
0: Palest
1: beklentisi var,
0: tabii
1: biliyorsunuz.
0: evet,
1: Evet.
0: bir de Nobel beklentisi vardı ne
1: Evet.
0: yazık ki alamadı diyelim.
1: Evet.
0: Ondan kaynaklı olarak da bir gerginliği vardı. Bununla çatışır bir halde duruyordu. Yani söylemle eylem arasında bir tezat, bir farklılık söz konusuydu. Ve bunlar da haliyle Trump'ın hanesine negatif yazılan unsurlardı. Ve bundan dolayı da bir masada mutlaka bir müzakere yapılıp ben bir barış elde ettim hikayesi çıkarmak istiyordu. Burada bir kahramanlık öyküsü yaratmak istiyordu Trump. Ancak bunu her defasında başaramadığından dolayı ki hem Orta Doğu'nun kendine özgü dinamiklerinden kaynaklı hem de bir ifade kullanacağım maruz görün lütfen. Trump'ın ya da işte ABD'nin afacan oğlu bölgede ikide bir o barış sürecini

0: akamete uğrattığından dolayı malumunuz İsrail ve Trump. Evet, bundan evet. dolayı her defasında bölgede o barış dinamizmi ya da o savaşın her dakika kırılganlığının nedenlerinden biri olarak diyebiliriz. Haliyle evet. Bu da bölgedeki hem ülkeleri rahatsız etmekte hem de malumunuz bir Hürmüz Boğazı gördünüz. Bütün dünyayı özellikle petrol arzındaki yaşanan o stok sorunları, petrol arzındaki süreçteki yaşanan olumsuzluklardan dolayı varilin 120 dolarlara kadar vardığını hatırlıyoruz Brent petrolün. Evet. Buna bağlı olarak tüm dünyanın da etkilendiği bir durum. Yani savaşların sadece bölgesel etkileri olmadığının da bir kez daha göstergesi olmuş oldu. Dünyanın neresinde olursa olsun savaşlar A'dan Z'ye birçok ülkeyi, birçok faktörü etkileyen bir unsur olduğunu burada da bize göstermiş oldu.
1: Evet efendim. Sayın Gündoğdu çok çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz kısıtlı olduğu için bu kadar soru sorabildim ama ilerleyen haftalarda yine konuşmak isteriz sizlerle elbette.
0: Memnuniyetle.
1: Çok kıymetli konularda ve kıymetli bilgiler paylaşıyorsunuz efendim. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de zevkle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duydum ve etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Dinleyicilerinize sizlere de saygılar, selamlar. İyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Efendim Munzur Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Serkan Gündoğdu'yla Amerika, İran, İsrail, Lübnan, Orta Doğu'yu değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine ve programımız devam ediyor.
0: Devam edelim.

0: Efendim, tarımdan bahsedeceğiz. Tarım, ekonomik kalkınmanın, kırsal istihdamın ve sürdürülebilir yaşamın da temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Sadece gıda üretimi olarak bakmamak gerekiyor tabii ki buna. Günümüzde artan üretim maliyetleri, iklim değişikliğinin etkileri, su kaynaklarının verimli kullanılması ve modern tarım tekniklerine duyulan ihtiyaç, çiftçilerimizin doğru bilgiye ve profesyonel desteğe erişimini de her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Bu noktada tarımsal dayanışmanlık hizmetleri, proje destekleri, hibe programları ve sürdürülebilir üretim modelleri üreticilerimizin yanında yer alıyor. Peki çiftçilerimiz hangi desteklerden yararlanabiliyorlar? Hazırlanan projeler üretime nasıl katkı sağlıyor? Tarım politikalarının sahadaki yansımaları neler? Tüm bunları konuşacağız efendim. Tüm bu sorularımızı Ziraat Mühendisi ve Uzman Proje Danışmanı Gizem Bilgili ile konuşacağız. Sayın Bilgili, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler efendim. Sayın Bilgili, öncelikle tabii sizi tanımak isteriz. Tarım ve proje danışmanlığı alanında ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Nedir bu tarım ve proje danışmanlığı?
1: Öyle, tarım ve proje danışmanlığı, çiftçilerin, üreticilerin sürdürülebilir bir tarım yapabilmesi için bakanlığın verdiği bazı teşvikler var. Biz de bu projelerde ön fizibilite raporları oluşturuyoruz ve maliyet analizleri çıkartıyoruz. Doğru bir yatırım planlaması yapmak için teknik destek sağlıyoruz.
0: Evet efendim. Peki tarım sektöründe danışmanlık hizmetleri neden bu kadar önemli hale geldi? Günümüzde çiftçilerin en çok ihtiyaç duyduğu destekler nelerdir sizce?
1: Artan üretim maliyetleri, biliyorsunuz, girdi evet. Maliyetleri. Bunlarla ilgili üreticiler alternatif planlı üretim yapmak istiyorlar aslında. Birçok firmada planlı üretim için bakanlıkla sözleşme imzaladığı için üreticilere bölgelerinde su ve iklim koşullarını da dikkate alarak fizibilite çalışmasından sonra doğru bir planlama yapabilmeleri için yönlendirmelerde bulunuyoruz.
0: Evet efendim. Peki üreticilere yönelik hazırladığınız projeler daha çok hangi alanları kapsıyor? Bitkisel üretim, hayvancılık, sulama ve kırsal kalkınma gibi başlıklarda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz efendim?
1: Şöyle, öncelikle pazar ihtiyaçlarına bağlı olarak üreticinin ekonomik durumunu dikkate alıyoruz.
0: Evet.
1: Ve bölgeye su kaynaklarını kullanarak minimum alanda maksimum üretim yapabilmek için maliyet analizinden sonra bazı yönlendirmeler yapıyoruz. Mesela üreticinin hayvancılık deneyimi varsa çiftlik üretimine, çiftlik projelerine yönlendiriyoruz. Bitkisel üretim yapıyorsa kapalı alanda, yani seralarda modern tarım tekniklerini kullanarak serada ürün yetiştirmesini sağlıyoruz. Bu şekilde evet. Yönlendirmeler yapıyoruz. Bu tamamen üreticinin, bölgenin ihtiyacı, pazar ihtiyacına göre değişiklik gösteriyor.
0: Evet. Şimdi ziraatte tabii artık

0: Üretim şekli değişti. Planlı ve programlı çalışmak çok önemli bir hal aldı. Planlı ve programlı çalışma sonucunda hem çiftçi hem tüketici için önemli olsa gerek. Tabii bu konular üretimden tüketime kadar, yani tezgaha kadar projelendirmede nelere önem veriyorsunuz? Bu ilk adımdan itibaren o sonuca kadar o yolculuktan biraz bahsedebilir misiniz efendim bize?
1: Tabii hemen bahsedeyim. Üreticilerle bir araya geldiğimizde öncelikle bölge için önemli olan pazar ihtiyaçlarını karşılayacak ve üreticinin de ekonomik değerini gözeterekten bir yol haritası oluşturuyoruz. Burada ne yapabiliriz? Öncelikle fizibilite çalışması yapıyoruz. Bölgenin bütün özelliklerini baz alıyoruz. Üreticinin özelliklerini baz alıyoruz. Bakanlığın sunduğu hibe veya kredi fonlama kaynaklarını baz alıyoruz. Bunların sonucunda da bir projeye karar veriyoruz. Örnek veriyorum, sera projesi. Bununla ilgili doğru bir ürün seçip fizibilite raporundan sonra bununla ilgili fon kaynağına proje hazırlıyoruz. Baştan sona seranın kurulumu, hibenin hak edişi, ilk ürünün yerleştirilmesi ve pazara kadar sunulan bütün yerlerde gerekli izinlerin alınması gibi danışmanlıklarda hizmet veriyoruz.
0: Evet efendim. Peki su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması günümüzün en önemli konularından biri elbette. Sulama projeleri ve modern sulama sistemleri üreticiye ne kazandırıyor? Bu konuda destekler alınıyor mu? Özellikle iklim değişikliğiyle beraber tabii çok çok daha önemli bir hal aldı su kaynaklarının doğru kullanılması. Bu konuda destekler oluyor musunuz?
1: Kesinlikle şöyle, o da akıllı sulama sistemlerini kullanıyoruz. Birim alanda hem bitkinin ihtiyacı kadar olan suyu hesaplayıp ona göre akıllı sulama sistemleriyle bitkileri sulanmasını sağlıyoruz. Böylelikle su kaynakları doğru kullanmış oluyor. Yani orada sulama hesapları var, günlük bitkinin ihtiyacı olan su ihtiyacı var.
0: Evet.
1: Onun dışında yağmur hasadı projeleri yapıyoruz. Yağmur suyunu biriktirerek bir yerde depolarayak geri dönüşümlü olarak kullanıyoruz bitkilerde.
0: Evet
1: Bununla
0: efendim.
1: ilgili de destekler var.
0: Evet. Peki özellikle kadın ve genç girişimcilere özellikle pozitif bir ayrımcılık yapılıyor mu efendim bu desteklerde?
1: Kesinlikle öyle. Birincisi 41 yaşından gün almamış kadın veya erkek. Herkes bakanlığa göre genç olarak nitelendirmektedir. Bunlar ekstra puan alır. Kırsal alanda üretim yapmak isteyenler ekstra puan alır. Kooperatifler, tarımsal üretim kalkınma kooperatifleri ekstra puan alır.
0: Evet.
1: Tarım mezunları ekstra puan alır. Öncelikli olarak değerlendirilir.
0: Peki destek almak isteyen bir çiftçi nereye başvurması gerekiyor? İlk adımı nerede atması gerekiyor efendim?
1: İlk adımı doğru bir danışmanla doğru bir planlama yaparak fizibilite raporundan sonra kendisine en uygun proje programına başvuru yapması gerekir.
0: Peki danışmanları nereden bulacaklar? Bu konuda nasıl bir çiftçiye yönlendirme yapabilirsiniz efendim? Çünkü danışmanlar olarak özellikle işte bir internet sitesi midir, Tarım Bakanlığı'yla mı çalışıyorsunuz? Bu konuda nasıl bulabilecekler sizlere? Nasıl ulaşacaklar?
1: Tarım Bakanlığı'na bağlı tarım il müdürlüklerine gidiyorlar.
0: Evet,
1: Orada
0: evet.
1: danışmanların listesi var.
0: Evet
1: Bu
0: efendim.
1: şehirde, bulundukları şehirde çalışan danışmanların listesi var. Oradan bir tercihte bulunabiliyorlar. İnternet ortamında tercihten bulunabiliyorlar. Aslında artık daha kolay ulaşmaya başladı üreticiler, öyle söyleyeyim
0: Evet.
1: danışmanlara.
0: Bu konuda da biraz farkındalık var galiba, değil mi çiftçilerde? Özellikle işte su tüketimi ya da daha verimli üretim için bu konuda bir farkındalık var galiba son yıllarda.
1: Farkındalık var. Bir de şöyle, hem teşvik programları, hem hibe programları, hem de kamu bankalarının sağladığı sübvanse krediler noktasında yeterince duyuru yapıldığı için aslında
0: Evet.
1: bu anlamda birazcık farkındalık var. Bir de üreticilerin birçoğu hibelerini aldı, projelerini hayata geçirdiler. Sürdürülebilir bir üretim de yaptıkları için cazip geliyor aslında.
0: Evet efendim. Çok çok önemli bir çalışma yürütüyorsunuz. Bu çalışmaları tabii konuşmaya devam edeceğiz Sayın Bilgili. Ama zamanımız kısıtlı olduğu için şimdi sohbetimizi bitirmemiz gerekiyor efendim. Çok çok teşekkürler katkınız için. Sağ olun, var olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Ziraat mühendisi uzman proje danışmanı Gizem Bilgili bizimle birlikteydi efendim. Çok önemli bir konu. Özellikle işte ziraat projelerinin nereye başvurulması gerekiyor, kimlerden destek almak gerekiyor, bunları konuşuyoruz.

0: konuştuk. Tekrar teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz.
1: Para, altın, döviz piyasaları.
0: Efendim, üçüncü güncel köşemizde her hafta olduğu gibi yine para, kıymetli maden piyasalarındaki gelişmeleri Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Songur'la konuşacağız. Sayın Songur, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Merhaba Ahmet Bey.
0: İyi merhaba günler. Efendim. Sağ olun, var olun. Nasılsınız? İyisiniz umarım.
2: Teşekkürler. İyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Efendim, küresel piyasalarda bu hafta gözler bir yandan Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri, diğer yandan merkez bankalarının para politikalarına çevrilmiş durumdaydı. Jeopolitik risklerde yaşanan dalgalanmalar petrol fiyatlarını etkilerken yatırımcıların güvenli liman arayışları da döviz, altın ve borsa piyasalarında hareketliliğe neden olduğu gibi görünüyor. Bu hafta hem küresel hem de yurt içi piyasalarda öne çıkan gelişmeler neler oldu diye size soralım isterseniz. Buyurun.
2: Aslında şöyle bakabiliriz, yani az öncesinde bahsettiğiniz gelişmelerle beraber petrol fiyatları bağlamında bakarsak petrol fiyatları savaş öncesi seviyesine geriledi. Evet. Bu aslında olumlu bir gelişme.
0: Evet, evet.
2: Diğer taraftan döviz kuruna bakarsak dolarda sert bir artış görüyoruz. 46.51 seviyesine kadar yükseldi şu anda dolar. Dolayısıyla oradaki artışın biraz daha şiddetlendiğini söyleyebiliriz. Buna karşılık euro tarafında bir gerileme söz konusu bu hafta için. Bununla birlikte altın tarafında çok sert düşüşler görüyoruz. Özellikle altında bu hafta artık çok ciddi manada gerileme ve 4000 doların altına geriledi. Önemli bir destek 4000 dolar. Şu anda 3900 seviyelerinde işlem görüyor. Son olarak da Bitcoin'den hızlıca bahsedersek. Bitcoin'de bu hafta 60.000 dolar seviyesinin altını görüyor. Şu anda 61.800 dolardan işlem görüyor ama oradaki alt tarafı test etme inatlı sürüyor. Dolayısıyla Bitcoin tabi yatırımcılar için de, kripto para yatırımcılar için de özellikle son dönem çok da iyi geçmiyor diyebilirim.
0: Evet. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da gerçekleştirdiği enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sayın Karahan'ın Londra'daki sunumunda öne çıkan mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii özellikle Sayın Karahan burada, yani Londra'da yaptığı bu sunumda biraz da yabancı yatırımcılara yönelik aslında ekonomi hakkında bilgi verdi. Enflasyon beklentilerindeki bozulmanın jeopolitik gelişmelere rağmen sınırlı kalmaya devam ettiğini vurguladı. Aslında bu güçlü bir mesaj. Yani çevremizde bir sorun yaşıyoruz. Ancak biz bu sorunu olabildiğince arz şoklarını ve döviz kur şoklarını stabilize edebilecek noktadayız. Bunu da geçen haftalarda sizlerle yine konuştuğumuz özellikle döviz kurundaki yüksek rezerv miktarına bağlayabiliriz. 160 milyar doların üzerinde bir rezervimiz söz konusu. Bu anlamda önemli bir süreç olarak karşımıza geliyor. Kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılık dezenflasyonu desteklediğini belirtti. Özellikle hem kiraların hem de eğitim harcamalarının sert bir şekilde yükselmesi bu dezenflasyon sürecini yükseltiyor. Dezenflasyon sürecini destekliyor. Ve az önce de bahsettiğimiz döviz rezervlerinin güçlü olması, özellikle yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası talebinin güçlü kalmaya devam etmesi ve dövize olan talebin yani çok bundan yıllar önceki, 5-6 yıl önceki yaşadığımız döviz talebindeki o sert dalgalanmaların bugün olmaması özellikle dezenflasyon sürecini olumlu anlamda desteklediğini belirtti Sayın Karahan.
0: Evet. Tabii son yıllarda bu konuyu da konuşalım isteriz. Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği teknolojik başarılar ihracat rakamlarına da yansımaya devam ediyor. Yerli ve milli savunma ürünlerine yönelik uluslararası talebin de artmasıyla birlikte sektör toplam ihracat içerisinde önemli bir pay elde etti. Savunma sanayi ihracatında son yıllarda yaşanan yükselişin temel sebepleri nelerdir efendim?
2: Özellikle son 20 yılda savunma sanayine biz biliyorsunuz birçok ürünü yurt dışından almak istediğimizde önümüze engeller çıkıyordu. En son bunu F-35 sürecinde yaşadık. Bundan yıllar önce yaşadığımız süreçlerde silahlı insansız araçların alımlarında önümüze engeller geldi. Heron tipi markaların alınması, bu tarz insansız araçların satılmaması bunlar ciddi engeller olarak karşımızdaydı. Türkiye'de savunma anlamında iç sanayiyi güçlendirmeye gitti ve bu anlamda önemli yatırımlar yaptı. Özellikle savunma ve havacılık şirketleri bu bağlamda ihracat performanslarını geliştirdi. İlk başta yurt içi üretimi ve yurt içine yönelik talebi desteklemeye yönelik bir üretim gerçekleştirildi. Ancak bir noktadan sonra yurt dışından da talepler gelmeye başlayınca Türkiye bugün savunma sanayi

0: de ihracatta dünyada 11. sıraya geldi. Bu önemli bir seviye. Çünkü bugün özellikle baktığımızda 6 milyar dolarlık bir giriş, 6 milyar 770 milyon dolarlık bir giriş oluyor. Yani dolayısıyla hani dünyanın en önemli ülkelerinden biri konumuna geliyor. Bu da az önce bahsettiğimiz işte döviz rezervlerinin artması, dış ticarette özellikle cari işlemler açının azalmasında oldukça olumlu bir gelişme olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla savunma sanayinin gelişmesi aslında son 20 yılda biraz daha engellemeler yurt içine dönüş ve sonrasında buradaki başarıyla beraber geliyor. Ve birçok ürün bugün Türkiye dünyada birçok ülke tarafından öncelikli olarak test ediliyor. Yani test edilme alanları her ne kadar hoş olmasa işte Rusya-Ukrayna savaşı gibi Ukrayna'da savaşların kullanıldığı Azerbaycan süreçleri, savaşları çok bu süreçleri istemesek de buradaki başarılar bu ihracatın artmasında yol sağlıyor diyebiliriz.
1: Sayın Songur, programımızın sonuna geldik. Çok çok teşekkürler. Yine çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle efendim. Sağ olun, var olun. Haftaya görüşmek üzere inşallah.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Songur bizlerleydi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızı Atilla Özuğur hazırladı. Teknik yönetimde Semih Suat Sarı vardı ve sunucumuz ben Ahmet Oğuz Gözel. Hoşçakalın efendim.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemini sundu.

birlikteyiz. Severek dinleyeceğinizi umduğumuz 2 saati paylaşacağımız programımız Hadise'den dinlettiğimiz Prenses'le başladı. Programımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere bugünkü yapım ve yayında emeği geçen ekibimizi takdim edeceğiz. Arzu Yurtçu hazırladığı Hayatın İçinden programımızı ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor. İletişim adres ve numaralarımızı size hatırlatmak istiyoruz. Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook ve Instagram'da ana sayfada arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda resmi sayfamıza erişebilir, iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. X kullanan dinleyicilerimiz arama kısmına küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp iletilerini paylaşabilecekleri gibi bağlantı numaralarımız olan 0412'den sonra 223-1060 ve 223-1062 numaralı telefonlar aracılığıyla da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Dop dolu 2 saati sizlerle birlikte geçireceğiz. Radyolarınız açık, kulağınız bizde olsun diyelim ve birlikteliğimize Yaşar'dan dinleteceğimiz Aldanırım adlı şarkıyla devam edelim.

Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. Sevgili dinleyenler, ilk bir saatlik dilimimizde hangi konu ve konuklarımız olacak, konu başlıklarımız ve konuklarımızı sizlere kısaca aktaralım. Bugün peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi Aşure tatlısının yapıldığı, Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure günü. Bu önemli ayın ve günün önemini, yapılması gereken ibadetleri konuşmak üzere Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrışık telefon marifetiyle yayınımıza konuk olacak. Hemen ardından duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde Şanlıurfa'da düğün ve evlenme adetleri üzerine araştırmacı yazar Osman Güzelgöz'le keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi müziklerimizle de sizlere eşlik etmeye, radyolarınızda olmaya devam edeceğiz. Onlardan biriyle devam ediyor Hayatın içinden Hande Yener, Mükemmel diyor.

0: Sevgili dinleyenler, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi bereketin simgesi olarak gönüllerde ayrı bir yere sahip olan Aşure gününü idrak ediyoruz bugün. Muharrem ayının manevi iklimini, Aşure gününün bizlere verdiği mesajları ve bu müstesna zaman diliminin hayatımıza yansımalarını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz var telefon hattımızın diğer ucunda. Van İl Müftüsü Doktor Mehmet Sırrı Şık, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Efendim, Muharrem ayının İslam tarihinde ve Müslümanlar açısından taşıdığı manevi anlamı dinleyicilerimize nasıl özetlersiniz diye sorarak söyleşimize başlayalım.
1: Teşekkür ederim. Herkese hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. İçerisinde bulunduğumuz ay Muharrem ayı, bizim medeniyetimizde Ramazan'dan sonra en fazla oruç tutulması tavsiye edilen ve bu anlamda manevi coşkuların temayüz ettiği bir ayı yaşıyoruz. Rabbim bereketinden hepimizi nasiptar eylesin.
0: Amin.
1: Şöyle diyeyim, Muharrem ayı her ne kadar faziletleriyle beraber gündeme geliyorsa da İslam tarihi açısından sadece fazileti değil, aynı zamanda da Kerbela gibi dramlarıyla da maalesef zihnimize kazınan bir özelliğe sahiptir. Malumunuz olduğu üzere Kerbela olayı iki farklı anlayışın çatışması sonucunda ortaya çıkan bir dramı ifade ediyor. Bir taraftan dünyanın hırsına kapılmış, saltanatın şaşasına kendisini kaptırmış ve ne olursa olsun dünyadaki güç bende olsun anlayışıyla hareket eden, batıl anlayışlarla desteklenen bir blok, diğer taraftan bu olumsuz gidişata kendince dur denmesi gerektiğine inanan ve etrafındaki zayıf da dahi olsa bir halka ile beraber bu işe dur demeye çalışan ve Hazreti Hüseyin'in temsil ettiği bir blok. Bu blok karşı karşıya geliyor Kerbela meselesinde ve maalesef

0: çok acı bir olayın yaşanmasına sebebiyet veriyor.
1: Evet.
0: Başta Hazreti Hüseyin olmak üzere, kundaktaki bebeler dahil olmak üzere 70 civarında cengaver insan susuz bir şekilde hunharca şehit ediliyor. Ve bu olay malumunuz olduğu üzere tarihimize damga vuruyor. Şimdi hem bu olay üzerinden hem de almamız gereken mesajlar üzerinden, aşure dediğiniz onun üzerinden bir iki şey söylemekte fayda vardır diye düşünüyorum. Şöyle ki, insanoğlu bu dünyada tamamen kendi tarafını doğru bir şekilde seçmekle mükelleftir. İnsan çift kutupludur. Şöyle diyeyim bir örnek üzerinden, madem ki konumuz Aşure ve Muharrem, aynı zamanda Kerbela. Her insanda bir Yezid tarafı da vardır. Her insanda bir Hazreti Hüseyin tarafı da vardır. Çünkü Allahu Teala insanı tanımlarken buyuruyor ki fe'elhemeha fucuraha ve takvaha. Allahu Teala insana fucur yani kötülük yönünü de kodlamış. Aynı zamanda iyilik yönünün de kodlamış. Yani hepimizde potansiyel olarak bir Yezid olma riskimiz de var. Hazreti Hüseyin gibi olma erdemliğine de sahibiz potansiyel olarak. Haliyle hangisini yetiştirdiğimize göre şahsiyetimiz şekilleniyor. Eğer iyilik yönünüzü beslerseniz iyi insanlardan olursunuz. Ama eğer zulüm yönünüzü, kötülük yönünüzü beslerseniz o zaman kötü insanlar kategorisine girmiş oluyorsunuz. Şimdi buradan almamız gereken en temel husus bu. Acaba tarafım hangisi? Ben zulüm tarafında mıyım yoksa gerçekten adaleti temsil etmeye çalışan bu gayretle hayat mücadelesini devam ettiren bir tarafta mıyım? Bunun muhasebesini herkesin kendi içerisinde yapması lazım. Bu anlamda şöyle bir sağlamasını yapalım bu meselenin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki unsur ahake zalimen kâne ev mazlûme. Yani zalim de olsa, mazlum da olsa, bizim tabirimizle haklı da olsa, haksız da olsa kardeşinize yardımcı olun buyuruyor. İfade enteresan. Sahabe de buna şaşırıyor tabii. Diyorlar ki ya Resulallah, bizim kardeşimiz, taraftarımız haklı ise tamam eyvallah yardımcı olalım. Ama haksız ise, zalim ise biz bu zalim kardeşimize nasıl yardımcı olalım şeklinde hayretlerini ifade etmişler.
1: Evet.
0: Peygamberimiz evrensel bir cevap vermiş. Buyuruyor ki kardeşinizin zulmüne, haksızlık yapmasına engel olursanız ona yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi bu müthiş bir yaklaşım tarzı. Dolayısıyla biz kendi yandaşımız olabilir, aşiretimiz olabilir, işte ortağımız olabilir, hemşehrimiz olabilir ve vesaire. Her halükarda haksızlığına rağmen, yanlışına rağmen eğer kardeşimize destek vereceğimizi düşünüyor isek bunun Allah katında bir destek olmadığını, sadece zulme meyil etmek olduğunu bilmemiz lazım. Oysa eğer bu anlamda doğru bir duruş sergilememiz gerekiyorsa ki gerekiyor, o zaman en yakınındaki kardeşimiz dahi olsa adaletten sapmış ise onun karşısında bir duruş ortaya koyarak kendisine yardımcı olmamız lazım. Çünkü siz zalime meyil ettiğiniz zaman, zalime yardımcı olduğunuz zaman onun daha fazla cehenneme hızlı bir şekilde gitmesine sebebiyet vermiş olursunuz. Onun için onun cehenneme doğru gidişatının önünde engel duracaksınız ki kendisini de kurtarabilirsiniz, kendinizi de kurtarabilirsiniz. İşte bu Kerbela meselesi bize bunu hatırlatıyor. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki bütün insanlara ey insanlar aman ha zalime zulme meyletmeyin buyuruyor. Çünkü eğer siz söylemlerinizle, hal ve hareketlerinizle, ticaretinizle, kısacası herhangi maddi ya da manevi olarak zalimin tarafından yer alacakmış gibi bir pozisyon alacak olursanız, işte o zaman onları yakacak olan ateş sizi de yakar bir gün. Onun için bu tarihi olayda ve Kerbela meselesinde, Aşure meselesinde bütün bu olanlardan, bitenlerden ders almak suretiyle her şeye rağmen o kuvveti, adaleti, merhameti, dayanışmayı, kardeşliği savunan bir anlayış çerçevesinde ümmet bilinciyle bir araya gelmemizin gerekliliğine inanmamız lazım. Şöyle ki, şimdi bazı mesela diyelim ki insanlar arasında bir ıslah çalışmasına giriyorsunuz. Toplum kaynasın diyorsunuz. Kardeşlik hakim olsun diyorsunuz. Kısacası bu ayrılıklar, gayrılıklar, tefrikalar, ondan sonra bölünmeler olmasın diyorsunuz. Orada herkes kendince bazı kırmızı çizgiler ortaya koymaya

0: Nasıl?
1: taraf diyor ki bu benim kırmızı çizgimdir. Oysa herkes kendi dünyevi kırmızı çizgilerini savunmaya devam ederse, o zaman maalesef insanlığın kırmızı kanının akmasına sebebiyet verirler. Ve maalesef ittifak da oluşmuyor. Onun için öyle değil de eğer birliği, beraberliği, muhabbeti, kardeşliği tesis etmek istiyorsak kırmızı çizgiler üzerinden değil, fedakarlıklar üzerinden yürümek lazım. Eğer bu fedakarlıklarımız Allah katında bir taviz değil ise, olmazsa olmazlarımız açısından bir taviz söz konusu değil ise, o zaman o erdemi göstermek suretiyle, ki bu acziyet değildir asla, zillet asla
0: Tabii ki
1: değildir.
0: değil,
1: Çünkü biz
0: evet.
1: büyük bir mefkureye, büyük bir hedefe doğru gidiyoruzdur. O büyük hedefe bazen küçük, ondan sonra dünyevi kırmızı çizgilerimizin kurban edilmesine herhangi bir sakınca söz konusu değildir. İşte bu olaylar bize şunu hatırlatıyor. Eğer daha önceki olanlardan, bitenlerden ders almışsanız, aynı hatalara düşmek istemiyorsanız, Kerbela gibi acı olayların yaşanmasına bir daha seyirci kalmak istemiyor iseniz ya da ortak olmak istemiyor iseniz, o zaman yeniden anlayışınızı gözden geçirmek suretiyle birliği, beraberliği, vahdeti, muhabbeti, merhameti, adaleti tesis etmekten başka hiçbir çareniz söz konusu değildir. Onun için bu olanları, bitenleri hakikaten bu şekilde değerlendirmek lazım. Aksi takdirde eğer biz bu hakikati doğru bir şekilde idrak etmeyecek olursak, ne hazindir ki bazen fark etmeden ya da bilerek, bilmiyorum, Yezid'in ruhuyla Hazreti Hüseyin'e ağladığımız durumlara düşüyoruz. Bu önemli bir konu. Onun için dinleyicilerimizin bunun üzerinde tefekkür etmelerini istirham ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Efendim, biz hemen sizi göndermeyelim Sayın Şık. Muharrem
1: Eyvallah.
0: ayındayız dediniz ve söyleşimiz esnasında belirttiniz, bu ay oruç tutulması en hayırlı olan aylardan biridir dediniz. Peki
1: Evet.
0: Muharrem ayında yapılması tavsiye edilen oruç dışında hangi ibadetler ve güzel davranışlar var? Dinleyicilerimize neler önerirsiniz?
1: Teşekkür ederim. Muharrem ayı da dahil olmak üzere Müslümanın bir zaman bilincine sahip olması lazım. Bizim medeniyetimizde Şehrullah diye geçer Muharrem ayı, yani Allah'ın ayı şeklinde. Dolayısıyla Peygamberimizin ifadesiyle Ramazan'dan sonra Allah'ın en çok oruç tutulmasını istediği ay Muharrem ayıdır şeklinde. Onun için oruca devam bu sünnettir zaten. Ama bununla beraber ister Muharrem olsun ister olmasın, her anı Muharrem bilerek, her anı Ramazan bilerek, her anı Kadir bilerek, zamanımızın tamamını böyle her an tükenebilecek şekilde ama bize son derece lazım olan bir sermaye mantığıyla değerlendirmek suretiyle anımızı zikirle, taatla, güzelliklerle geçirmek lazım. Diğer taraftan sadece eğer bizler efendim kötülük noktasında frene dahi basacak olursak, zaten iyi olmamızın önünde hiçbir engel söz konusu değildir. Bazen
0: Evet.
1: şöyle bir soru sorulur. Nasıl iyi insan olunur diye. Kötülük yapmazsanız zaten iyisiniz.
0: İyi insan
1: Onun için
0: olursunuz.
1: bu Muharrem ayında hiç olmazsa nefsimize gem vurarak, şeytana efendime söyleyeyim dur diyerek, eğer kötülüklerin hem zihnimizden, kalbimizden geçmesine müsaade etmezsek ve bu kötülüklerin hayatımıza sirayet etmemesi noktasında kendimizce tevbe etmek suretiyle Rabbimize yönelecek olursak, zaten gidişatımız doğal olarak iyiye doğru gidiyordur. Belki Muharrem ayı da bunun için bir dönüm noktasına dönüşebilir. Ben bunu söylemekle iktifa etmiş olayım.
0: Efendim, bir soru daha sormak isterim izninizle. Yoğun günlük
1: Estağfurullah.
0: yaşam içinde maneviyatımızı pek güçlendirdiğimiz söylenemez. Peki maneviyatımızı güçlendirmek isteyen vatandaşlarımız için bu dönemi değerlendirebilecekleri pratik önerileriniz neler olur mesela? Bu dönemde özellikle tabii ki süreklilik çok önemlidir. İbadette de iyi insan olmada da bir Müslüman olarak kendinizi görmekte de süreklilik çok önemli. Sadece belirli aylarda değil, belirli ayların manevi açıdan tabii ki önemi çok önemli. Ama her zaman iyi insan olmayı becerebilmek sanıyorum en önemlisi. Bu anlamda günlük pratik önerileriniz neler olur?
1: Ben Kur'an'ı bir cevap vereyim müsaadenizle.
0: Tabii ki.
1: Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların gizli gizli sısıldaşmalarında, kendi aralarındaki muhabbet denilen o gündemlerinde eğer iyilik yoksa, sadakat yoksa, insanlar arasında ıslah çabaları yok ise onların

0: o gündemlerinde hiçbir hayır yoktur. Bundan şu dersi bizim çıkarmamız lazım. Eğer siz hayatınızı düzeltmek istiyorsanız, evvela sizin kendi gündeminizi iyileştirmeniz lazım. Çünkü konuştuğunuz her şey, ilgilendiğiniz her şey, baktığınız, duyduğunuz her şey aslında sizin zihniniz üzerinde bir etki oluşturuyor. Ve zihniniz o şekilde şekilleniyor. Sonra zihninizin şekillendiği şekliyle bu sefer hayatınız şekillenmeye başlıyor. Onun için pratik olarak bir çözüm, insanlar iyi olmak istiyorlarsa gündemlerine iyiliği koymaları gerekir. Mesela bu ay itibariyle biz zulmü değil de adaleti konuşsak, hep merhameti konuşsak, hep iyi örnekler üzerinde bir yorum yapsak, gündemimize onları taşıyacak olursak, ben inanıyorum ki fark etmeden gündemimizin iyileşmesiyle beraber hayatımız iyileşir ve bu iyileşen hayatı yaşayan insanlar olarak biz de iyi insanlar kategorisine gireriz. Onun için temeline inmek lazım çünkü bütün düşüncelerimizin, davranışlarımızın evvela bir tohumu vardır. O tohumdan neşet eder. O tohum işte bizim gizli gündemimiz, bizim gizli dünyamız. Zihnimizden geçenler, ilgilendiğimiz konular, bunları eğer doğru bir şekilde kanalize edip iyiliğe doğru sevk edecek olursak zaten çok fazla başka bir şeye gayret etmeye gerek yoktur.
1: Evet.
0: O çünkü bütün hayrın kapılarını zaten açacaktır. O açıdan pratik bir öneri olarak sizin vasıtanızla lütfen gündemimizi iyileştirelim ki hayatımız da iyileşsin diyorum.
1: Evet. Efendim, Muharrem ayının ve Aşure gününün ülkemize, milletimize, tüm İslam alemine hayırlar ve huzur ve bereket getirmesini dileyelim. Ve kıymetli bilgileriniz, katılımınız ve paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederek sizi uğurlayalım.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Van İl Müftüsü Doktor Mehmet Sırrışık bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Bugün Aşure günü, Aşure günü tüm dinleyicilerimize, bizi dinleyenlere güzellikler, bereket, huzur ve tabii ki tüm İslam alemine bolluk bereket getirsin diyelim. Sözü Sami Özerer'den dinleteceğimiz Ey Dost Senin Aşkın ile adlı şarkıya bırakalım.

0: Kültürü ve zengin gelenekleriyle dikkat çeken Şanlıurfa'nın düğün ve evlenme adetlerini yakından tanıyacağız. Geçmişten günümüze uzanan bu renkli geleneklerin nasıl yaşatıldığını, hangi anlamları taşıdığını ve zaman içinde nasıl değiştiğini bizlerle paylaşacak araştırmacı yazar Osman Güzelgöz. Sayın Güzelgöz, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk aslanım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün Şanlıurfa'da evlilik süreci nasıl başlar? Kız isteme, söz ve nişan aşamalarında öne çıkan gelenekler nelerdir? Ve geçmişte bugün arasında ne gibi farklılıklar var diye sorarak söyleşimize başlayalım Sayın Güzelgöz.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii köklü geleneklere sahip ve bu gelenekleri devam ettiren Mezopotamya'nın merkez kenti Şanlıurfa. Evlilik, düğün, nişan, kız isteme, daha sonraki süreçlerle ilgili de çok köklü geleneklere sahip. Bu gelenekler evliliğin başlangıcında evlilik çağına gelmiş erkek ve kızları ilgilendiriyor öncelikle.
0: Evet.
1: Anneler, aileler evlilik çağına gelmiş oğullarını evlendirmek için hazırlıklara başlarlar, araştırmaya başlarlar öncelikle. Bu iş tamamen kadınlar arasında öncelikli olarak organize edilen bir başlangıçtır diyelim. Düğünlerde, hamamlarda, eskiden böyle herkesin evinde bebeğin banyoları veya genel banyolar olmadığı için hamam geleneği vardı. Kadınlar hamamı vardı. Oralarda düğünlerde, bayram törenlerinde veya böyle kalabalık bulunan şeylerde gelinlik çağına gelmiş, evlilik çağına gelmiş genç kızlara bakılır. Daha sonra bunların talipleri var mı yok mu araştırılır. Hangi aileye mensup olduğu araştırılır. Bu ailenin kendi ailelerine uygun olup olmadığı ekonomik açıdan, kültürel açıdan, başka açılardan yakınlık kurulabilir mi? Kimler aracılığıyla istenebilir? Bunların hepsi araştırılır. Ciddi bir araştırma sürecidir bu. Ondan sonra oğlana çıtlatılır. Böyle bir aday var denilir. Veyahut da evlilik çağına gelmiş erkek, genç, annesine çıtlatır. Böyle bir kız var, gördüm veyahut da işte tanıyorum veyahut da bir şekilde nasıl gözü değmişse diyelim, onu annesine çıtlatır. Annesi bu araştırmayı oğlunun isteği üzerine devam ettirir. Bu da başka bir versiyonu diyelim.
0: Evet.
1: Daha sonra karar verilince, uygunluğu karar verilince bir haber gönderilir. Şimdi buna günümüzde tanışma ziyareti deniyor biliyorsunuz. Hı hı. O zaman gene böyle bir şey vesile kılınarak bir tanışma ayarlanır. Eğer karşı taraf da kız tarafı da erkek tarafını araştırıp kendilerine uygunluğuna karar vermişlerse olabilirliğini ima ederler, hissettirirler. Daha sonra kız isteme süreci başlar. Yani bu araştırma sürecini geçtikten sonra bu aşamayı diyelim. Kız isteme süreci başlar. Kız isteme için gün alınır. Kız istemeye gidilecektir şeye. Urfa usullerine göre kız evi hazırlık yapar. İşte bir çiğ köfte, bir tatlı, ikramda bulunmak gerekiyor misafirlere. Kızı verseler de vermeseler de bu ikramdan vazgeçilmez. Yani güzel bir hazırlık yapılır.
0: Evet.
1: Zaten verme ihtimali yüksek olduğu için bu kız isteme aşamasına geçilmiştir. Çok nadir istisnalar dışında bu olumlu sonuçlanır. Kız istemeye mutlaka her iki ailenin de itibar ettiği, saygı gösterdiği bir mahalle büyüğü veya bir eşraf veya bir sözü itibarlı olan bir büyük rica edildi. Kız istemeye gideceğiz, sen de bizim başımıza gel, kızı sen iste diye. Beni böyle çok götürdüler kız istemeye de, oradan biliyorum yani hala yaşıyorum.
0: Evet. Hala devam ediyor mu peki Sayın Güzelgöz?
1: Evet, evet, evet. Yani bu kız isteme kısmı ve bu araştırma kısmı Urfa'da çoğunlukla devam ediyor. Tabii şimdi daha çocuklar birbirleriyle daha uygun ortamlarda tanışıyorlar. Yani annelerin çocuklarına kız bulmaları kısmı da devam ediyor ama bu giderek azalıyor. Şimdi çocuklar kendi kendilerine buluyorlar ama süreç aynı şekilde devam ediyor.
0: Hı hı.
1: Urfa'nın yerlilerinde, eşraf ailelerinde aynı şekilde devam ediyor. Sonra o törene gidilir, kız isteme misafirliğine gidilir. Orada güzel karşılanır, çaylar, kahveler içilir, çiğ köfteler yenilir. Hatta çiğ köfte falan yenmeden önce o aile büyüğü, o eşraf, o mahallenin büyüğü sebebi ziyaretlerini uygun usullerle, Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle, kızımız falanı, oğlum filana istiyoruz derler. Şimdi ne deniyor bunun için? İşte çocuklar birbirlerini görmüşler, sevmişler, bize de istemek, size de vermek düşüyor falan kısmına getirmiş artık günümüzde. Ama o zaman öyle değil. O zaman bu mahrem kabul ediliyor. Yani istemişler, sevmişler, vermişler falan kısmı o zaman biraz daha mahrem kabul ediliyor. Gayet güzel bir biçimde karşı tarafta hayırlısıyla olur inşallah denir. Yani verdik falan böyle hemen değil de gene de böyle bir aşama koymak için hayırlısıyla, hayırlısıysa olur denir. Yemekler yenilir. Ondan sonra dönülür. Dönüldükten sonra bir başka aşamaya geçiliyor. Asıl köklü geleneğin geçmişteki en önemli şeylerinden birisi bu. Bu kavramları belki böyle programlarda ilk kez duyacak dinleyicilerimiz. Bir kesim kağıdı gönderir kız evi, daha doğrusu hazırlar önce. Kız evi oğlan evine bir kesim kağıdı gönderir.
0: Kesim kağıdı değil mi efendim?
1: Evet, kesim kağıdı ne demek? Yani Bismillah, ben çok okudum böyle ailelere kesim kağıtlarını çocukken, gençken. Bismillahirrahmanirrahim denir başına. Altına da işte hayırlısıyla şey olursa başlık diyelim şu kadar. İşte çeyiz şöyle olacak. İşte şu kadar şey altın
0: kaç protokol diyelim gibi bir şeymiş.
1: Yani protokol ama talep.
0: Bu talep,
1: kız,
0: evet.
1: Kız evinin
0: sadece
1: talepleri.
0: Evet.
1: Kız evinin talepleri olan evine bu şekilde iletilir. Bunun adı kesim kağıdı. İşte 400 bilezik, bir kordon, bir gerdanlık. Eski şeye göre işte Frank Bağı, Urfa'nın takılarının şeyleri bunlar. Orijinal ve özel olanları. Herkesin biraz imkanına göre, biraz da çok insaflı aileler çok karşı tarafı çok zorlamak istemezler. Ama imkanları varsa ve ekonomik şeyleri, seviyeleri birbirlerine denkse bunu bu şekilde ifade ederler. Şimdi yanlış anlaşılan veya bazen suistimal edilen konulardan birisi başlık parasıdır, biliyorsunuz. Başlık parasını birçok aile, yerliler için, Urfa geleneğini sürdürenler için söylüyorum, kırsalda suistimal edilmiştir, başka şekilde kullanılmıştır. Çocuk gelinler meselesi var, pek çok suistimal meselesi var, oralara girmiyorum. Biz gelenek üzerinden gidiyoruz. Başlık parası kız evinin, annesinin, babasının, ailesinin kızına düğün için yapacağı masraflara katkı olsun için istenir. Temel gerekçesi budur. Yani aldığı o şeyi talep ettiği o başlık parasını diyelim, kızına daha iyi çeyiz yapabilmek için, kızının evini daha iyi dizebilmek için, kızına daha çok imkan verebilmek için kullanır. Yani onu cebine koymak ya da ondan yararlanmak gibi bir düşüncesi olamaz. Ha, bunun istisnaları var mıdır? Olmuş mudur? Olmuştur, ona bir şey diyemem yani. Bu talep kağıdı olan evine gelir, değerlendirilir. Zaten makulse kabul edilir. Makul değilse bazı konularda biraz daha müsamahakar davranılması için bir aracılık kullanılır. Bir ricada bulunulur. Sonuçta anlaşılır. Yani hiç şey değil, fazla inat edilmez veyahut da illa şöyle olacak, illa böyle olacak değil. Zaten vermeye niyetleri varsa vermişlerdir ve anlaşma bu şekilde sağlanır. Bu aşamada geçildikten sonra teşekkür de, bugünümüzde teşekkür dediğimiz Urfa'daki geleneksel isim sakal öpümüdür. Yani sakal öpümü, kızınızı bize verdiniz, taleplerinizi aldık, karşıladık, teşekkür ederiz. Bu süreç de tamamlanmış oluyor. Bir de teşekkür davetine gidilir, teşekkür yemeğine gidilir. Bunu da kız evi yapar. Burada da çok güzel Urfa yemekleri hazırlanır, biraz daha donanımlı bir sofra hazırlanır. Ve gene bir aile büyüğü, o kızı isteyen aile büyüğü veyahut da şey bir misafir alınır, götürülür ve teşekkür edilir kızın babasına, ailesine, büyüğüne, kimse. Bu şekilde kız beğenme, hazırlık, araştırma, isteme kısmı tamamlanmış olur.
0: Nişan aşamasına mı gelinir peki?
1: Evet, şimdi ondan sonra artık yani bu teşekkür aynı zamanda söz. Günümüzde söz ve teşekkür birlikte yapılıyor. Ondan sonra nişan aşamasına geçiliyor. Nişan kız evi tarafından yapılan bir tören, hala öyle. Artık modern salonlarda falan yapılsa bile geçmişte geleneksel olarak kız evinde, avlulu evlerde, öyle düğün salonları falan eskiden çok fazla olmadığı için aile arasında bir nişan olur. Veyahut da biraz daha genel, biraz daha fazla misafirin çağrıldığı, daha geniş bir

0: avluda. Mutfaklar hayat diyor bu avlulu evlere. Hayatlı bir evde güzelce bir yaz ve hava müsaitse açık alanda, yoksa büyük odalarda güzelce misafirler ağırlanır. Nişan şerbeti hazırlanır özel olarak, ev yapımı diyelim. Gelenlere birer nişan hediyesi ikram edilir. Yani aksesuar olur, başka bir şey olur. Ve orada gene bir aile büyüğü kız ve erkeğe, oğlana nişan yüzüğü takar. Bu şekilde de yani kız evinin tören kısmı, kız evine ait olmak üzere bir nişan töreni de yapılmış olur.
1: Evet, düğün
0: Şimdi
1: hazırlıklarına geldik. Düğün gününe
0: evet,
1: kadar süren süreci.
0: nişana kadar da hazırlıklar yapılıyor. İşte nişan elbisesidir, nişan alışverişidir. O kesim kağıdı dediğimiz
1: Tabii ki.
0: şeyde, talep kağıdında yazılı olan çeyizler, altınlar alınır. Onlar güzel şeylerle, sunumlarla kız evine gönderilir bu şeyler. Karşılıklı olarak aileler birbirlerinin kıymetini bilirler. Birbirlerine hediyeler verirler. Birbirleriyle daha da yakınlaşmak için çeşitli vesileleri kullanırlar. Ve her iki aile bu arada kızla oğlanı usulü dairesinde görüştürürler. Hatta bu hazırlık aşamasında, araştırma aşamasında da bazen bu yapılır. Yani birbirlerini görsünler, bir büyüklerinin şeyinde, gözetiminde veyahut da onun kontrolünde. Yani öyle gözü kapalı olarak annesi gitmiş hamamda görmüş, beğenmiş de oğlana işte illa bunu alacaksın falan, bu çok şey değil, abartılı olur böyle söylersek. Süreçte makul olan şeyler, adımlar bu şekilde atılıyor. Daha sonra bu arada tabii işte nişanlılar diyelim ki, bayram geliyor. O nişanlıya imkanı varsa erkek tarafı kız tarafına bir koç gönderir. Nişan hediyesidir bu, yani evlilik hediyesidir. Bayramlarda ona göre koç gönderemiyorsa başka hediyeler gönderir. Ona göre bazı törenlerde, bazı yakın, mesela düğün vardır, bir başka bir akrabanın düğünü vardır. Oğlan evinin annesi, ablaları, kız kardeşleri kim varsa gelin adaylarını alıp o düğüne götürürler. Bayramda sadece bayanların katılabildiği salıncak, bizim Urfa'da leyli diyorlar. Leyli evleri vardır. Yani böyle gelin adaylarını, genç kızlarını götürüp orada salıncağa bindirerek eğlendirmek amaçlı, sadece bayanların gittiği. Bu şekilde de gelin adaylarını ağırlarlar. Bu şekilde daha da yakınlaşırlar. Birbirlerinin huylarını, sularını anlamaya çalışırlar. Bu şekilde nişan şeyi de tamamlanmış olur. Düğün gününe karar verilir. Düğün daha da farklı ritüelleri olan, hazırlıkları olan bir geleneksel törendir. Düğünde de iki tane gece var, çok önemli. Biri aspap gecesi. Bu erkekleri ilgilendiren, sadece erkeklerin katıldığı, damat ve arkadaşlarının katıldığı, kendi aralarında eğlendikleri, müzik olan, Urfa türküleri olan, bazı sanatçıların katıldığı hatta bir gece olur, bir eğlence olur. Bunu sadece damat ve arkadaşları yapar. Bu aspap gecesi. Bir de hepimizin bildiği kına gecesi var. Bu da gelinin katıldığı ve bayanların katıldığı bir gecedir. Bunlar daha çok eskiden evlerde yapılırdı. Yani sonradan bu işler salonlara döndü. Daireler, binalar küçüldü adeta, salonlar büyüdü. Salonlara taştı bu kına geceleri ve aspap geceleri, hani işte bekar daha veda geceleri adını aldı falan. Biraz şekli değişti ama geleneksel akışta var olan şey kına gecesi ve aspap
1: Evet.
0: gecesidir. Aspap gecesinde damada elbise giydirilir, damatlık giydirilir. Burada konuşulması gereken en önemli adetlerden birisi de kirveliktir. Sağdışlık, kirvelik. Kirveliği ayrıca konuşmak gerekir. Çünkü Urfa'da ya en yakın akrabalardan bile daha yakın bulunan bir müessesedir
1: Evet.
0: kirvelik.
1: Önümüzdeki
0: Yani
1: dönemlerde konuşuruz inşallah. Biz
0: evet.
1: düğüne geçelim. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sayın
0: Evet.
1: Güzelgöz.
0: Eski düğünlerden bahsedelim. Eskiden avlulu evlerde erkek düğünleri yapılırdı. Öğleden sonra çok güzel düğün hazırlıkları yapılırdı. Düğün yemekleri yapılırdı. Mesela zerde, kuzu içi, üzlemeli pilav dediğimiz bu üç şey düğün yemeklerinin vazgeçilmez menüsüdür.
1: Evet.
0: Tatlı olarak derde işte üzlemeli pilav dediğimiz etli pilav ve kuzu içi dediğimiz etli başka bir şey. Bu gelen bütün misafirlere, düğün tebrik için gelen bütün misafirlere ikram edilir. Bir damat tahtı hazırlanır. Güzelce zeytin dallarıyla ve çiçeklerle bezenir o taht. Arkasına güzel bir halı tablo asılır diyelim. Orada kir ve damatla beraber oturur ve tebrikleri kabul ederler. Gelen misafirlerin hepsine düğün yemeği ikram edilir. Bir de damlarda, kenarlarda bütün kadınlar o düğünün düğün kısmını yani davul ve zurnayla, halaylarla olan kısmını izlerler ve zılgıt çalarlar. Yani oradan çevreden izleyerek katılmış olurlar o şenliğe. Mutlaka pek çok düğün davullu zurnalı olur. Ve erkek düğününü kastediyorum. Kına gecesi zaten bir gece önce ya da 2 gece önce yapılmıştır. Kadınlar kendi aralarında eğlenmişlerdir. O
1: Toparlayalım. Evet.
0: erkek eğlencesine de bu şekilde kenarlardan zılgıt çalarak o şenliğe katılarak eşlik etmiş olurlar. Bu şekilde Urfa düğünlerinin de geleneksel anlamda hazırlıkları çok önceden yapılan, işte herkesin misafir edildiği, herkesin gelip gelini, şey, damadı ve kirveyi tebrik ettiği, düğüne katıldığı bir tören şeklinde gerçekleştirilir.
1: Evet. Efendim biz evlenecek olanlara şimdiden mutluluklar dileyelim. Her şey yolunda gitsin diyelim. Dileriz bu güzel gelenekler gelecek nesillere aktarılır. Aynı özenle de devam eder dileklerimizle ve tabii ki size teşekkürlerimizle söyleşimizi noktalayalım Sayın Güzelgöz.
0: Ben de teşekkür ediyorum Aslı Hanım. Herkese sağlık ve huzur içerisinde mutlu bir yaşam diliyorum.
1: Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şanlıurfa'da düğün ve evlenme adetlerini bizlerle paylaştı araştırmacı yazar Osman Güzelgöz. Birlikteliğimiz Kubilay Dökmetaş'tan dinleteceğimiz Gitti Canımın Cananı isimli türküyle devam ediyor.

Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. Sevgili dinleyenler, son saatlerimizde hangi konu başlıklarımız ve tabii ki konuklarımız olacak sizlere kısaca aktaralım. Sevgili dinleyenler, 1-30 Haziran Skolyoz Farkındalık Ayı. Halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen ve günümüzde sıkça karşılaşılan skolyozu, farkındalık ayının önemini, hastalığın belirtilerini ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Fizyoterapist Yakup Hasan Yutan yayın konuğumuz olacak. Takvim Yaprağı'nda bugüne dair bilgileri aktaracağız. Hemen arkasından Tadı Damağım'da bölümümüzde Kayapınar Ademaltı'da usta öğretici aşçı Fatma Toprak'la yemek kültürü üzerine sohbet edip Acem pilavının tarifini alacağız. Programımızın son dakikalarında günün seçkisinde Adnan Özer'in Seni Seviyorum isimli şiirini paylaşacağız. Ve tabii ki olmazsa olmazımız müziklerimiz sizlere eşlik etmeye devam edecek. Onlardan biriyle birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Rafet El Roman söylüyor, Seni Seviyorum.

0: Sevgili dinleyenler, 1-30 Haziran tarihleri arasında dünya genelinde skolyoz farkındalık ayı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu özel dönem omurga sağlığına dikkat çekmek ve toplumda bilinç oluşturmak açısından önemli bir fırsat sunuyor. Peki skolyoz hakkında doğru bildiklerimiz ne kadar doğru? Hangi konularda daha fazla bilgi sahibi olmamız gerekiyor? Tüm bu başlıkları ve merak edilen ayrıntıları konuşacağız stüdyomuzda. Fizyoterapist Yakup Hasan Yutan bizlerle birlikte. Yakup Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Çok önemli bir konu başlığımız var. Evet. Ben ilk sorumla söyleşimize başlamak isterim. Öncelikle toplumda skolyozla ilgili en sık karşılaşılan yanlış inanışlar neler? Bu konuda farkındalığın artması neden bu kadar önemlidir?
1: Skolyoz şu anda çağımızın önemli hastalıklarından bir tanesi.
0: Evet.
1: Aslında bir hastalık değil, bir bulgudur. Skolyozun kelime anlamı eğrilik demek. Omurganın 3 boyutlu bir deformitesidir. Hani sağa sola bir de kendi etrafında dönmesi şeklinde oluşan bir bulgudur. Hastalık değildir. Yani skolyozda şu anda yanlış bilinenler en önemli şeyler neler? Eskiden beri yüzmek iyi gelir. Yüzmek tedavi edilir diyorlar ama yüzmeyin son yapılan çalışmalarda kesinlikle bir tedavi edici bir hiçbir özellik kanıda dayalı olmadığı söyleniliyor.
0: Evet.
1: Ve asılma egzersizi. Asılırsak eğri bir şey vardır derler. Asılın düzelir. Ama bu da bilinen en büyük yanlışlardan bir tanesidir.
0: Evet.
1: Çünkü biz sadece omurganın sağa sola kaymasını engellemiyoruz. Bir de yan planda, yandan baktığımızda bizim bel çukurumuzun ve birazcık hafif kamburluğumuzun olması gerektiğini sağlamamız lazım. Çünkü vücut bir dengedir. Bizi bir binaya göre, bina olarak düşünebiliriz. Bizim her bir kolonumuzu mesela düzenli ve düzgün bir şekilde yapıp ona göre o kolonu düzgün bir şekilde kaldırmamız lazım. Ama bazen o kolonlar böyle çatlayıp yana doğru kayabiliyor. Ondan da hemen düzeltmek gerekiyor ki o kolon böyle düz bir şekilde devam etsin ve kendini taşıyabilsin diye. En büyük bilinen hata yüzmek iyi gelir. Evet, yüzmek güzel bir spordur. Kaslarımızın çoğu çalışır. Hatta en çok kasların çalışıldığı kas diye spor diye bilinir ama tedavi edici hiçbir şey kanıda dayalı bir özelliği yoktur.
0: Evet.
1: En büyük bilinen yanlış bu ve asılma iyi gelir dedi. O da kesinlikle hocalarımızın, bu alanda çalışan hocalarımızın kesinlikle önermediği bir şey.
0: Evet. Peki ailelerin ve bireylerin günlük yaşamda dikkat etmesi gereken hangi işaretler bir uzmana başvurulması gerektiğini düşündürmeli? Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde nelere dikkat edilmeli?
1: Evet. Çok güzel bir soru bu da. Bu büyüme bir hastalığı ve en çok küçük çocuklarda idiopatik skolyoz, nedeni bilinmeyen skolyoz dediğimiz ergenlik döneminde başlayıp ve o dönemde hızlı bir şekilde ilerleyen bir deformitedir böyle. Orada ne yapmamız lazım aile? Çocuğunu muhakkak bir denize götürüyordur veya akşam onu yıkadığında arkadan ona baktığında arkadaki kürek kemiklerinin veya omuz seviyelerinin eşit olmadığını görürse,
0: evet,
1: veya bir kalçası sağda veya gövdesinin asimetrik olarak sağ veya sol dengesizliğini görürse veya en çok başvurduğumuz Adams testi dediğimiz öne,
0: evet,
1: eğilme testi vardır. Çocuğunuzu böyle hemen arkasına geçin ve ellerini birleştirip secdeye gidermiş gibi öne doğru eğildiğinde arkadan baktığınızda bir sırtının bir tarafının yüksekte ve bir tarafının alçakta olduğunu görürseniz hemen bir bu konuyla ilgilenen doktora muhakkak başvurmanızı isteriz böyle.
0: Evet.
1: Ve bizim

0: Kadir hocamızın çok önemli bir şeyi var. E-Nabız diye bir uygulamamız var. Gerçekten
1: Evet.
0: çok güzel bir uygulama.
1: Hı.
0: Ve çoğumuzun çocuğu bir karın ağrısı veya bir öksürük nedeniyle hastaneye başvurup böyle bir film çekilebiliyor, çekiliyor.
1: Evet.
0: Yani hemen e-nabıza girip çocuğunuzun bir skolyoz değil akciğer filmi veya bir karın filmine bakıp orada önden bakıyoruz orada. Hafif bir eğrilik görürse bile hemen bir bu konuyla ilgilenen hekimine başvurursa çok güzel bir farkı hemen bir önce tespit edilebilir yani.
1: Evet. Yakup Bey, siz işaretlerle de anlatıyorsunuz
0: Evet.
1: ama televizyonda değiliz maalesef. Çok da güzel anlatıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu anlamda farkındalığı arttırmak anlamında sanıyorum eğitimler falan da veriyorsunuz, değil mi?
0: Eğitimler vermiyoruz. Ben 8 sene önce Almanya'da hocam bizi zorla bu tedavi öğrenmek için Almanya'ya göndermişti ve
1: Evet.
0: o alanda skolyozu aldıktan sonra benim bütün çevrem ve bütün her şeyim değişti ve tüm hayatım skolyoz oldu böyle.
1: Evet.
0: Ondan sonra da eğitimler bitmiyor. Her yılda iki kere eğitimler de oluyor ve hocalarımız, değerli hocalarımız yanında biz eğitime alıp böyle ve
1: Evet.
0: güncel bilgileri hepsini toparlayıp öğrencilerime ve halka sunmaya çalışıyorum.
1: Çok da güzel, çok da kıymetli yaptığınız bu çalışmalar. Ben şimdiden kolaylıklar
0: Evet,
1: dileyeyim.
0: teşekkür ederim. Ve bu farkındalık için de ben okul taramalarına gidiyorum.
1: Hı
0: Okul
1: hı.
0: taramalarında yaklaşık 5 okul geçen sene taradım. Ve yüzlerce skolyoz erken teşhisi buldum böyle. Ve bunları gerekli doktorlara yönlendirip tanıyı koyup ondan sonra eğer egzersiz bölümdeyse egzersiz veya daha ileriki dönemdeyse ona göre hemen bir müdahale etmeye ön plana çalışmaya çalışıyorum böyle.
1: Evet. Hazır buraya gelmişken tanısı konulduktan sonra izlenen süreç nasıl ilerliyor? Diyelim ki siz gittiniz, gözlemlediniz ve tanıyı koydunuz.
0: Evet.
1: Her omurga eğriliği mutlaka tedavi gerektiriyor mu? Bu da çok önemli
0: Evet,
1: hususlardan biri.
0: kesinlikle çok güzel bir soru. Burada az önce de bahsettiğim idiopatik, özellikle ergenlik döneminde başlayan
1: Hı
0: skolyozlardaki
1: hı.
0: farklı ve erişkin skolyozlar birazcık daha farklı oluyor.
1: Evet.
0: Ergenlik döneminde bunun büyüme bitene kadar kesinlikle takibi yapılması
1: Hı
0: gerekiyor.
1: hı.
0: Çünkü 6 ayda bir anda sürpriz olup 10 derece, 20 derece artan eğrileri görüyoruz. Biz burada KOP dediğimiz eğri derecesine bakıyoruz. Sadece tabii bu değil. Ama eğri derecesi 0 ile 10 dereceye çok skolyoz demiyoruz.
1: Hı.
0: 10 ile 20 arasında egzersiz, 20 ile 40-45 arasındakine de kor sarti egzersiz tedavisi yapıyoruz. Büyümesi daha 10-11-9 büyümesi olan çocuklarda küçük bir eğrilikte hemen bir gözlem yapılması lazım. Eğer bu 10 dereceyi geçmişse hemen egzersize başlanması gerekiyor. Eğer bu 10 ile 20-20'yi de geçerse bu sefer evet biz bunu durduramıyoruz. Hala
1: Hı.
0: büyümeye devam ediyor. Burada da hemen korse tedavisine giriyoruz. Bu tabii ki de büyüme çağında olan 10-16 bazen 17 yaşındaki çocuklara yapıyoruz bunları. Erişkinlerde ise bu birazcık daha farklı oluyor.
1: Hı.
0: Erişkinlerde ne yapıyoruz? Erişkinler genellikle ağrı şikayetleriyle geliyorlar. Ama skolyoz ağrı yapar mı? Bu hala tam bilgi değil. Yani her ağrı skolyoz, her ağrının sonucu skolyoz değildir. Her skolyoz da ağrı da yapmaz.
1: Hı.
0: Hani bu bazen şu skolyozdan dolayı eğri durup böyle asimetrik yüklenmelerle beraber bazen kas spazmından dolayı ağrı da olabilir. Bunu bilmiyoruz. Bunun için hani büyüklerde, erişkinlerde ne yapıyoruz? Kişi bazen aynaya bakıyor ki diyor ki benim buram, belimde boşluk var ve ben niye bu elbiseyi giydim de buram niye böyle? Veya ben crop giyemiyorum. Buram çok kötü gözüküyor. Veya genellikle bir de annelerde, erişkinlerde süt verme pozisyonları ve ağır çantaları çalışmakla beraber bir yine asimetrik yüklenme oluyor ve onlardan sonra ağrı şikayetleriyle bize başvuruyorlar. Orada da daha kısa süreli bir tedavi programı yapıp sonrasında o kişilere hayatına spor eklememiz lazım. Ve spor gerçekten hayatımızda olmazsa olmaz. Erişkinlerde belli bir küçük bir kısa bir tedavi sonra spor
1: Evet.
0: ama küçüklerde ise hemen egzersiz ve tedavi ne gerekiyorsa hekim onu karar veriyor. Önce egzersiz derse egzersiz veya ileriki seviye derse korsaya egzersiz ya da başta gözlem bile diyebiliyor. Diyor ki bu çocuğa karışmayın. Daha hala büyüyor. Bunu bir gözlemleyin. Nasıl gidiyor? Nasıl yapıyor böyle? Böyle devam edip takip etmemizi istiyor.
1: Peki Skolyozlu bireylerin spor yapması konusunda neler söylersiniz? Evet. Yani hangi aktiviteler destekleyici olabilir? Hangileri daha dikkatli yapılmalıdır ki söyleşimizin başında yüzme ve asılma gibi sporların skolyozu herhangi bir faydası olmadığını, tedavi edici olmadığını söylediniz. Evet. Neler ilave edersiniz?
0: Şimdi şöyle hala bütün sempozyumlara, kongrelere gittiğimizde bütün çalışmalarda da skolyoza yönelik şu spor iyi gelir, şu spor kötü gelir diye bir şey hala kanıtlanır bir şey yok.
1: Evet.
0: Ama hani hala kitap, eski kitaplardan beri derler ki yüzmeyi kesinlikle, evet yüzme hareket edeceğim ama yüzme bir simetrik bir branş. Mesela yaptığımız iki kolu, ama bu hastalık simetrik, asimetrik bir hastalıktır. Yani bir tarafın daha zaten arkadan şişkin, bir taraf daha gömük. Onun için böyle çift taraflı yaptığımız egzersizlerde yapılan bir sporda hani burada bir başarı elde etmek gerçekten çok zor. Veya diyorlar mesela tenis de tek taraflı veya şöyle olur. Hani o kanıta dayalı hala hiçbir şey yok. Veya kötü gelen şey nedir? Bazı jimnastik hareketleri kötü geliyor. Bunu gördüm. Çok öğrencilerimde jimnastik yapıp ters takla atanlar var, ters köprü yapanlar var. Orada omurgayı biraz daha sıkıştırıp böyle farklı bir asimetri, böyle bir yüklenme oluyor. Onları çok istemiyoruz. Bir de bazen hani vurdulu kırdılı sporlardan birazcık daha hani
1: eğer
0: evet, evet biraz daha onlardan mesela olabilir, ama çocuk bunu seviyor. Çocuk bundan çok hayatını hep ön plana koymuşsa kesinlikle onları da kısıtlamıyoruz. Her sporu yapabilirler ve istediği gibi davranabilir. Yüzme konusunda ama sadece iki tane de çalışmalar da kurbağalama ve kelebekleme sistem stili var. O stillerde çok böyle yüzmelerini istemiyoruz. Öyle birazcık daha asimetri yüklenmeler oluyor, ama o iki stil içinde normalde de günde 2 saat yüzebilir. Yani bir engel değildir.
1: Peki. Günlük yaşam alışkanlıklarımıza dönelim birazcık. Evet. Da Yakup Bey. Duruş biçimi, okul çantası ki çok önemli. Çocukların bazen çantalarını elimize aldığımızda bunu nasıl sırtlarında taşıdıklarını hayret ediyoruz. Masa başında geçirilen süre ki bizler için çok önemli süre. Bu gibi etkenler omurga sağlığımız üzerinde nasıl bir etki oluşturuyor?
0: Şöyle aslında ben bir 10 madde gibi bir şeyi hazırlamıştım böyle. Şimdi skolyozlu bir yanlış bilinen temel bir şey var. Mesela tembeldir çocuğum, skolyoz oluştu. Bu bir yanlış. Çocuğum yanlış oturdu, skolyozu oluştu. Bir yanlış. Skolyoz, çocuğum ağır çanta taşıdı, skolyoz oluştu. Hayır. Kötü duruş değil aslında skolyoz. Veya sadece yana doğru eğri duruyor, böyle oldu. Hayır. Yani skolyoz dik durarak düzeltilmez. Dik dur aileler diyor. Hayır, ben diyorum dik dur demeyin yani böyle şey. Skolyoz büyümeyle alakalıdır ve skolyozda büyüme amacımız ne? Büyürken onu yönlendirmeye çalışmamız lazım. Burada aslında santral sinir sistemi giriyor. İlk biz araba kullanmayı öğrendiğimizde nasıl araba kullanılır bunu öğretmemiz lazım ve o beyne yerleşiyor ve artık hep o şekilde araba sürüyoruz.
1: Evet.
0: Çocuk da yanlış oturmaya alışıyor. Ondan sonra evet o şekilde yüklenmeler oluyor ve hep böyle oluyor. Ondan sonra yüklenmelerle beraber olan bir skolyoz birazcık artmaya devam ediyor. Çünkü çocuk büyüyor ama bu büyüklerde olmuyor çok fazla. Çok görmüyoruz, hatta çok nadir görülür. Ama küçük çocuklarda bu asimetrik yüklemelerle beraber hastalık gittikçe bir anda hızlıca ilerleyebiliyor. Yani bazı hastalarım var, özellikle 10 yaşında, 11 yaşında. Yani bir yılda 8 santim, 9 santim büyüyen hastalarım var bir yılda. Hatta bizim 4 hoca çalışıyoruz. Helin hocamız var 1.55 boyunda yaklaşık. Çocuk 1.45 ile geliyor, sonra 1,5 sene sonra Helen hocamı geçiyor öyle. Bir anda böyle hani tabii. Kısa gelip çok uzayan öğrencilerimiz var böyle. Tabii Buse hocamız çok uzun, ona daha yetişemiyorlar da. Ama dediğim gibi gerçekten 1 yılda, 1,5 yıl, 2 yıl takip ettiğimiz küçük öğrencimiz bir anda 15-20 santim, 15 santime kadar 2 yılda büyüyen hastalarımızı da gördük. Hani o dönemlerde dediğim gibi hani evet çanta taşımasına dikkat etmeli. Çok bir tarafında eğer skolyoz teşhisi almışsa ama. Evet. Teşhisi almamışsa ama normalde dediğim gibi çantada şöyle bir şey var. Biz ağırlığımızın onda biri, dokuzda birinden fazla aslında yük bindirmemeliler. Çünkü o çocuk büyüyor.
1: Tabii.
0: Büyüdüğünde bir ağırlık aktarındığında yine bir asimetrik yüklenmeler oluyor ve çocuğun duruşları bozuluyor. Ama skolyoza neden olmaz? Skolyoz genetik faktörü de var. Ondan sonra santral postural bozukluktan da kaynaklanabiliyor. Hormonal faktörlerden de çıkabiliyor. Yani biyomekanik yüklenmelerden de oluşabiliyor.
1: Doğuştan oluyor mu?
0: Şimdi o %10'luk kısmı doğuştan gelen kısmı da var. Bazen diğer farklı durumlar da geliyor. Ama en çok gördüğümüz %80 idiopatik skolyoz. %20 de dediğimiz gibi
1: İdiopatik dediğiniz nedir?
0: idiopatik nedeni bilinmiyor.
1: Yani
0: Nedeni
1: hani
0: bilmiyor.
1: nedeni
0: Hani
1: bilinmeyen.
0: hastalar geliyor diyor ki benim kızım niye? Az önce bu 10 maddeyi saydım. Benim kızım niye skolyoz oldu? Böyle oturdu böyle oldu. Veya bu çantayı taşıdı veya hep kötü durdu. Hayır, nedeni bilemiyoruz. Hani hekimler de o kadar tüm dünyadaki skolyozla uğraşan araştırma ekipleri de geliyor. Diyor ki bilemiyoruz, hala bir sonuca bulamıyor. Hani benim hastalarımda birinin ayak bileği bozuk, biri ters basıyor, birinde kalça bozukluğu var. Bazen çene bozukluğundan dolayı omurga etkilenebiliyor. Yüklenmeler hemen
1: Tabii.
0: gelip oluyor, çok görülüyor. Mesela hocalar çok buna dikkat etmeyen bir kesim de var ama çene bile bizim için çok önemli. Yani ana sebebi bulmaya çalışıyoruz ama onda da hala kesin değiliz yani. Bazen göğüs deformiteleri oluyor. Mesela çukur göğüs, sırt şeyleri falan. Orada da hemen bakıyoruz, böyle elimizden geleni yapıyoruz.
1: Peki ben tedaviye biraz bakalım. Tedavi sürecinde aile desteği, hastanın önerilere uyumu ne kadar belirleyici oluyor? Özellikle genç hastalar bu konuda hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz genç hastalarımız için?
0: Şöyle, skolyoz bir ekip işidir. Hatta ekibin Allah'ıdır diyebiliriz böyle. Bizim hem doktorumuzun, hem egzersiz fizyoterapistimizin, hem ortez ekibimizin, hem de psikolog olarak bir bütün olarak bakmamız lazım. Burada aile desteği çok önemli. Çünkü uzun bir süreç, her gün egzersiz yapmalarını istiyoruz. İlk 6 ay, ilk 1 yıl diye. Aile de ona destek olmalı ama her zaman dediğim gibi dik dur, dik dur diye onu baskılamamalı. Birazcık daha zevkle yapmalı ve ona her zaman destek olması lazım. Çok zor bir süreç ama hani beraber böyle veya korsesini takması gerektiğini, Allah'ın şu an bu Diyarbakır'ın sıcağında o korseyi taktırtıyoruz öğrencilerimize ama yapacak bir şey yok. Onun için ona da hep böyle destek olması lazım ailenin. Bu çok önemli. Aile destek olmazsa, o çocuğa destek vermezse bayağı işimiz zor oluyor. Hani bizim hocalarımız da sağ olsun böyle, biz hem hem psikologluk desteği de veriyoruz onlara, sağ olsunlar böyle hocalarım. Ve hani çocukların moralini hep yükseltmeye çalışıyoruz. Aslında hani çocukların görevi olması olsun diyoruz yani, bu zorla yaptırmamak lazım. Onun için hani dediğim gibi zor bir süreç ama her gün günde bir saat yapmamız lazım. Ve bir pandemi dönemi vardı. Biz o zaman arkadaşsız nasıl yaşayamıyorduk? Mesela bunu öğrendik. Gerçekten bir konuşmaya ihtiyacımız varmış. Evet, beslenme dışında diye. Spora da ihtiyacımız var. O sporu da böyle eklemeliyiz.
1: Sanıyorum en önemlisi denge
0: Evet,
1: ve
0: denge.
1: tabii ki bir uzman desteği, bir ekip desteği ve
0: Kesinlikle.
1: ailelerin bu konuda dikkatli olması. Çok çok teşekkür ediyoruz hem katılımınız hem değerli bilgileriniz için. Biz çalışma hayatınızda başarılar diliyoruz. Fizyoterapist Yakup Hasan Yutan. Yeni konu başlığında tekrar görüşmek dileğiyle sizi uğurlayalım.
0: Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi
1: Sağ
0: yayınlar.
1: olun, çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz müzikle devam ediyor. Mustafa Sandal jest oldu diyecek.

0: Takvim yaprağında bugün
1: 25 Haziran günlerden Perşembe sevgili dinleyenler, 1448 Hicri Muharrem ayının 10. günü. 1442 Rumi Haziran'ın 12. günü. İlk sayfada Hazreti Ali'ye ait bir söz var. Zenginliğin zekatı insaflı davranmaktadır. Ve arka sayfayla devam edelim. Yine bir söz, Hazreti Ali'ye ait bir söz. İffetli olmaya bak, çünkü o iyi insanların en güzel karakteridir. Günün tarihiyle devam edelim sevgili dinleyenler. Aşura günü. 10 Muharrem Hicri 61. 10 Ekim 680 miladi Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatima'dan doğan torunu İmam Hüseyin Kerbela çölünde Muaviye'nin oğlu Yezid tarafından 72 arkadaşıyla birlikte merhametsizce şehit edilmişti. Müslüman alemi için unutulmaz bir acı meydana getiren bu olayın yıl dönümü Muharrem ayının 10'una rastladığı için Arapça 10. anlamına gelen Aşura adı verilmiştir. Günün tarihiyle devam edelim sevgili dinleyenler. 204 yıl önce bugün 25 Haziran 1822'de Offenbach'ın bestelediği Hoffmann'ın Masalları adlı eseriyle ünlü Alman yazar ve fizikçi Ernest Hoffmann öldü. 165 yıl önce bugün 25 Haziran 1861'de Tanzimat gibi bir yenileşme eylemi başlatan 31. Osmanlı Padişahı Abdülmecid 42 yaşında İstanbul'da vefat etti. 109 yıl önce bugün 25 Haziran 1917'de Türkiye'de ilk matbuat cemiyeti kuruldu. 76 yıl önce bugün 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı başladı. Bu savaşta 896 Mehmetçiğimizi kaybettik. 29 yıl önce bugün dünyaca ünlü deniz araştırmacı Kaptan Jacques Cousteau vefat etti. Dünyada ilkler, modern optiğin kurucusu Roger Bacon'un 1220-1292 bilinmesine rağmen optik ondan yaklaşık 2 asır önce, yani 965-1030 yılları arasında Basra Körfezi'nde yaşamış bilim adamı olan İbni Heysem tarafından keşfedilmiştir deniliyor takvim yaprağımızda. Günün yemek menüsüne gelince domates çorbası.

pastası, tavuk şinitsel, salata ve krem şokola önerilen menü. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Sözü Grup Pinhani'den dinleteceğimiz Ne Güzel Güldün şarkısına bırakalım. Belki durup

0: Sevgili dinleyenler, şimdi rotamızı mutfağa çeviriyoruz ve Tadı Damağımda köşemizde yine hem lezzetli hem de kültürümüzün izlerini taşıyan çok özel bir tarifi bizlerle paylaşacak. Mutfağımızdan yükselen mis gibi kokular eşliğinde sadece bir yemeğin yapılışını değil, aynı zamanda sofralarımızı zenginleştiren gelenekleri ve paylaşma kültürünü de konuşacağız. Konuğumuz Kayapınar Aile Destek Merkezi Altı'da usta öğretici aşçı Fatma Toprak. Bugün Acem pilavının yapılışını, püf noktalarını, yapımında dikkat edilmesi gereken hususları bizlere anlatacak. Ama öncesinde Sayın Toprak, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. İyiyim, siz iyi misiniz?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
0: Evet, bugün Acem pilavını konuşacağız ama öncesinde Acem pilavının bir hikayesi var mı? Bu yemeği özel kılan, sevilen kılan özellikler nelerdir diye öncelikle sizden öğrenelim.
1: Evet. Hem gözlere hem damaklara hitap eden Acem pilavı. Osmanlı Devleti'nde Yavuz Sultan Selim Çandıran seferi sonrası İran ve Orta Doğu mutfağından etkilenerek saray mutfağına getirmiş ve zamanla halk mutfağına kadar ulaşan bu lezzet özellikle Kahramanmaraş'ta düğünlerde misafir ağırlarken vazgeçilmez bir ana yemek haline gelmiş. Bu yemeğimiz Kahramanmaraş genelinde yeni evlenen çift evlerinde ve bereket getirmesi için özel günlerde yapılan bir pilav. Ayrıca damat evinde zenginliğin göstergesi olarak bilinir. Yemek şekli biraz farklı. Yemek şekli ise yufka ekmekle tek porsiyon halinde tepsilere, tencere çevrilerek yufkalarla yenen bir yemek.
0: Evet. Peki.
1: Evet. Aromasını da zaten baharatlarından işte.
0: Onu öğreneceğiz birazdan. Çünkü malzemelerimiz neler diye soracağım. Ve
1: evet.
0: Bu malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar neler? Püf noktalarıyla birlikte sizden öğrenelim. Buyurun Fatma Hanım.
1: Evet, malzemelerini önce konuşalım, dinleyicilerimize malzemeleri verelim.
0: Tabii.
1: 2 su bardağı pirinç, baldo pirinç tercih edilirse daha iyi olur. 500 gram kuzu kuşbaşı et, 2 adet orta boy kuru soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı şam fıstığı, 4 yemek kaşığı kuru üzüm, pardon, kuş üzümü, özür dilerim, düzeltiyorum, kuş üzümü, 1 çay kaşığı kakule, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı yeni bahar, 2 adet orta boy havuç, 3 su bardağı et suyuna ihtiyacımız olacak. Eğer yoksa sıcak su da olabilir ve yeteri kadar tuz.
0: Peki, tarife başlamadan önce hazırlık aşamasında mutlaka bilinmesi gereken pratik bir öneriniz var mı? Yani şuna dikkat edin diyeceğiniz bir nokta var mı?
1: Yani kullanacağımız ürünlerin kaliteli olması, tabii ki hani GDO'lu ürünler olmamasına, işte organik olmasına, işte kuzu kuşbaşının hani daha yaşı küçük olan kuzulardan elde edilirse daha iyi sonuç alınır. Ve işlem sırasında hani biz eti bir mühürleyip kendi suyunu çekene kadar eti pişiriyoruz. Ama bazı etler pişmeyebiliyor. Onun için bir bardak su ilave ederek pişirebiliriz. O şekilde daha lezzetli bir sonuç elde edebiliriz. Bir de kuş üzümü kullanacağız yemeğimizde. Eğer kuş üzümleri çok sertse, önden biraz suda bekletilirse, ardından kurutulursa o şekilde daha iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum.
0: Evet. Peki, gelelim adım adım yemeğimizin yapılışına. Nasıl başlayacağız ilk olarak?
1: Evet, öncelikle pirinçlerimizi birkaç kez sudan geçirip nişastasını uzaklaştıralım.
0: Evet.
1: Daha sonra ılık tuzlu suda yaklaşık 20 dakika bekletelim. Bu işlem pilavımızın daha tane tane olmasına yardımcı olacaktır.
0: Hı hı.
1: Uygun bir tencereye bir miktar yağ ve kuzu kuşbaşı etlerimizi alalım. Etler kendi suyunu salıp çekinceye kadar pişirelim. Az önce de değindiğim gibi etimiz pişmediğinden

0: şüpheleniyorsak bir miktar sıcak su ilave edip biraz daha haşlayabiliriz. Aynı tencere ardından etler piştikten sonra ayrı bir kaba etlerimizi alalım ve aynı tencerede julyen doğramış olduğumuz soğanlarımızı ekleyelim. Birkaç tur çevirdikten sonra julyen doğramış olduğumuz havuçlarımızı tenceremize alıp kavurmaya devam edelim. Onlar kavrulurken diğer yandan uygun bir tavada kalan tereyağımızı ekleyelim. Çam fıstıklarımızı ekleyelim ve altın sarısı renk alana kadar kavuralım. Biliyorsunuz ki fıstıklar çok çok çabuk yanabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor özellikle. Yakmamaya dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Fıstıklar kavrulunca kuş üzümünü ekleyip bir iki tur çevirip ocağımızı kapatalım. Eğer tavamızın sıcaklığından hani bazı tavalarımızın tabanı çok kalın oluyor ve çok geç soğuyor. İsterseniz hani daha iyi bir sonuç almak istiyorsak kabı değiştirebiliriz. Hemen başka bir kaseye bu pişirdiğimiz ürünleri alabiliriz. Diğer yandan sıcak suda bekletmiş olduğumuz pirinçlerimizi kavrulmakta olan havuçlarımızın üzerine ekleyelim. Kuşbaşı etlerimizi, tuzumuzu, baharatımızı ekleyelim ve karıştıralım. Suyunu ilave edelim, pişirmeye bırakalım. Pilavımız pişince 15-20 dakika dinlendirip dilerseniz tek porsiyon halinde az önce de bahsettiğimiz gibi tepsiye çevirmek suretiyle bir servis yapabiliriz. Dilerseniz tek porsiyonlar halinde porsiyonlayıp yemeği sunabiliriz. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun diyelim.
1: Peki Fatma Hanım, bu yemeğin yanında siz en çok hangi eşlikçileri tavsiye edersiniz?
0: Evet, aslında bizim Kahramanmaraş, bu kadim şehrimizin yemek şeklinde hani farklılık olduğu gibi bununla beraber bir eşlikçisi var. Ekşileme dediğimiz havuç rendesi, sarımsak, tuz ve kuru nane, zeytinyağı ve sumak tozu ilave edilerek harmanlanır. Birazcık da soğuk su ilave edilirse daha iyi bir sonuç alınır. Böyle bir mezeyle beraber, eşlikçisiyle beraber yenir ve tabii ki yanında ayranını da unutmayalım.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız ve katkılarınız için deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun diyelim. Yeni bir yemekte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz.

günün seçkisi. Yavaş programımızın sonlarına doğru yol aldığımız bu dakikalarda Adnan Özer'den seçtiğimiz Seni Seviyorum adlı şiiri paylaşacağız günün seçkisinde sevgili dinleyenler. Seni seviyorum. Çoğaldıkça coşan su, estikçe dellenen rüzgar, ekildikçe anaçlanan toprak, öğütler bana bunu. Seni severken türküden türküye geçer ırmak. Toprak yaz yağmurlarıyla oynaşır. Öyle tozlarıyla dolanır rüzgar ufku. Adınla uyarırlar beni. Seni seviyorum. Bağda çiçeklenen salkım, dalda allanan meyve, öttükçe kendini tüketen kabakçı kuşu. Öğütler bana bunu. Seni severken yaz güneşi şehvete boğar bahçeyi, kükürt adetleriyle solar bağ yaprakları. Ballı incirde yaşar bin bir cilveli aşklarını turunç gerdanlı kuşlar. Haberler getirir sadıçlarım, gül kurusu mektuplar. Seni seviyorum, hayra yorulan düşler, ceviz sandıkta bekarlığın gül suları, taş yastıklarda zümrüdü anka kuşları, öğütler bana bunu.

seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün akşam da bu sabah gibi.

0: önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan oldu. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
1: Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Hayatın İçinden programıyla bugün de sizlerle birlikte olduk. Söz, müzik ve sohbet dolu keyifli bir birlikteliğinde sonuna geldik. Yarın aynı saatte Hayatın İçinden yeni hikayeler, yeni konular ve güzel paylaşımlarla bu frekansta yeniden buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken, programımızın açılışında, hazırlanışında emeği geçen yapımcım Arzu Yortçu'ya, yayını sizlere ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Semih Suat Sarı'ya teşekkürlerimle, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutluluklarla dolu bir gün

Gün dileklerimizle sizleri Ayşegül Aldinç'ten dinleteceğimiz bir şarkıyla baş başa bırakırken yarın görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Ayşegül Aldinç alev alev diyecek. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Rutte, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye'nin eğitim kalitesinde Avrupa'daki ilk 5 ülkeden biri olduğunu kaydetti. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi detaylar. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem oldu. İlk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti. 700 kişi de yaralandı. Başkent Caracas'ta farklı mahallelerde binalar çöktü. Simon Bolivar Havalimanı da aldığı hasar nedeniyle hizmet dışı kaldı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Okullar tatil edildi, metro ve tren seferleri askıya alındı. Rodriguez, Venezuela ile dayanışma ve destek için irtibata geçen, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere teşekkür etti. Birleşmiş Milletler de Venezuela için acil uluslararası destek çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için sosyal medya hesabından dayanışma mesajı yayımladı. Venezuela'da meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum dedi. Erdoğan, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Dayanışma mesajında Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da iki programı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü programı kapsamında ilk olarak AK Parti Genel Merkezi'ne gidecek. Kongre merkezinde düzenlenecek AK Parti 180. genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşacak. Burada yapacağı konuşmada hem Türkiye hem de dünya gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunacak. Erdoğan akşam saatlerinde Gölbaşı'ndaki polis akademisi başkanlığına geçecek. 13.610 öğrencinin mezuniyet heyecanına ortak olacak. Dereceye giren mezunlara diplomalarını verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
1: Cumhurbaşkanı düzenleme meclis tatile girmeden gelecek mi sorusunu ise kuliste cevapladı. Yetiştirebildiğimiz kadarını inşallah yetiştireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı için meclisteydi. Terörsüz Türkiye sürecini devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden taviz vermeden tamama erdireceklerini söyledi.
2: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye süreci. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
1: Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bu süreçte yaşananların Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterdiğini vurguladı.
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli çatışmalardan biri, partimizin ve ittifakımızın basiretli siyaseti sayesinde başarıyla idare edilmiştir. Çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı

0: gelecek.
1: Cumhurbaşkanı dış politika mesajlarına meclis kulisinde de devam etti. Gazetecilerin NATO zirvesinde Trump'la baş başa görüşecek misiniz sorusuna büyük ihtimalle olur yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadesini kullandı. Rutte Ankara'daki zirvenin önemini hatırlattı. Güçlü savunma sanayi ile Türkiye'nin ittifak içinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Enant'la bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayi, nükleer enerji ve ticaret başlıklarıyla bölgesel gelişmeler ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde atılan adımların Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına yükselttiğini söyledi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ise dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. Rize'de konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim kalitesinde Avrupa'daki ilk 5 ülkeden biri olduğunu kaydetti.
2: Türkiye'nin genelinde eğitimin hem fiziki teknolojik altyapısını hem de akademik altyapısını devrim olarak okutulacak şekilde dönüştürdük. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünya ortalamalarının üzerine çıktık elhamdülillah. Uluslararası göstergeler itibariyle de Türkiye parmakla gösterilen bir ülke pozisyonuna geliyor. Geçtiğimiz yıl OECD'nin TIMSS skorları açıklandı. Türkiye, OECD ülkeleri ve Avrupa ülkeleri içerisinde, ilk 5'in içerisinde.
1: Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Öğrenciler karnelerini alarak okula ve derslere mola verecek. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı pek çok yeniliği hayata geçirdi. Yabancı dil öğrenme platformu Dilim ve okul veli asistanına kadar pek çok uygulama öğrenci ve velilerin kullanımına sunuldu. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk medya kuruluşlarının temsilcilerine açıklamalarda bulundu. Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'in uygulama COP'u olacağını söyledi. Çevre ve iklim konularında uygulama zamanının geldiğine dikkati çekti. COP31 ortak irade ve somut sonuçlarla hatırlansın dedi. Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen inşaat çalışmalarının organizasyonda dirençli şehirler başlığına çok önemli bir örnek oluşturduğunu da vurguladı. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. CHP'de ihraçların yanı sıra istifalar da gündemde. Son olarak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. Mehmet Özcan istifasına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daki aşure etkinliğine siyasi polemiklere müsaade etmemek için katılmayacağını açıkladı. Hacı Bektaş Veli'nin sözlerini hatırlattı. Eline, beline ve diline sahip olanlara bin selam olsun dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 39. oturumu başladı. Duruşmaya görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in aralarında olduğu tutuklu sanıklar katılıyor. Duruşma sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarıyla devam ediyor. Savcılık mütalaasında tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapsi isteniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 57. oturum yapılıyor. Tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Dünkü oturumda tutuklu sanık eski İBB Emlak

0: Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon lira işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında ikinci operasyon düzenlendi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 24'ü Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 4 ilde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le 2 belediye başkan yardımcısı ve 1 belediye meclis üyesi gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. İnşaat ve imar işlemlerine ilişkin usulsüzlük karşılığında rüşvet alıp verdikleri öne sürülüyor. 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimler öncesinde rüşvet kapsamında değerlendirilen para transferleri de soruşturma kapsamında inceleniyor. 19 Haziran'da Seferihisar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon sonrası aralarında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Ö.A.'nın da olduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Eskişehir, Antalya ve Kırıkkale'de yasadışı bahis oynatanlara operasyon düzenlendi. 27 kişi gözaltına alındı. Eskişehir ve Antalya'da yasadışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin hesabında 2 milyar 300 milyon liralık hareket tespit edildi. İki ilde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. 16 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale'de de yasadışı bahis oynatanlara operasyon yapıldı. Hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık hareketlilik tespit edilen 11 kişi yakalandı. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. Hürmüz Boğazı içinde çalışma devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Hürmüz'den geçişlerde ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Uluslararası suların kullanımından ücret alınmasını öngören herhangi bir uygulamaya karşı çıkacaklarını belirtti. Trump, İran'ın bu konuda güvence verdiğini, aksi olması durumunda müzakerenin derhal sona erdirileceğini açıklamıştı. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 2 kişi öldü. Soykırımcı kabinede Lübnan'dan çekinmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Venezuela'da peş peşe 2 şiddetli deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi oldu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye'nin eğitim kalitesinde Avrupa'daki ilk 5 ülkeden biri olduğunu kaydetti. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakere sürüyor. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda B grubunda son maçlar oynandı. Sonuçlar şöyle: İsviçre 2, Kanada 1, Bosna Hersek 3, Katar 1. 2026 Dünya Kupası'nda son maçta Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımımız mücadelenin oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi 26 Haziran Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu olan toplantısında konuştu. Harcama limitlerine değinen Özbek, bunun Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtı olduğunu söyledi. UEFA'dan 30 milyon avroya yakın bir para geleceğini belirten Başkan Özbek, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz dedi. Fenerbahçe 18 yaşındaki futbolcu Amara Diouf'u transfer etti. Sarı lacivertli ekip Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Erkek milli voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasında ilk sınavına çıktı. Ay Yıldızlılar Polonya'da oynanan maçta Çin'i set vermeden mağlup etti. Milliler 2. maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu iç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyine, Tekirdağ batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş, Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, Amasya, Kahramanmaraş 31, İzmir, Muğla, Burdur, Adana 34, Çanakkale, Bursa, Malatya 33, Manisa, Gaziantep 35, Antalya, Kastamonu 30, Denizli, Diyarbakır 37, Şanlıurfa 40, Van 27, Rize 26 ve Kars 24 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.

karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi

0: İşçe ve Maximum Mobil'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Sertaç Canbaz teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. 25 Haziran Perşembe bugün, saat 13.22 ve programımıza başlıyoruz. Bugün yaz tatili yaklaşırken, artık kapımızdayken diyebiliriz. Özellikle yazın kitap okuma konusundan bahsedeceğiz. Kitap okumak, biliyorsunuz ki, kişiyi geliştiren en önemli etkinliklerden biri. Hayal dünyası, sözcük dağarcığı gelişiyor, empati artıyor. Bu her yaş için geçerli aslında. En kolay, en etkili öğrenme yollarından biri. Bazen kitap okumaya çok fazla vakit ayıramadığını söyleyenler olabilir. Günlük hayatın telaşı içerisinde unutanlar olabilir. Ama işte yaz dönemi bunun için çok da iyi bir fırsat olacak, özellikle çocuklar ve gençler açısından. Biz de acaba yaz okumalarında nelere dikkat etmeliyiz? Okumanın önemi acaba neden bu kadar fazla vurgulanıyor?
4: Öyle yani, her okunan kitaptan mutlaka kalan olur. Hı hı. Mutlaka aldıklarımız olur ama biz bunu hemen fark edemeyebiliriz. Bu böyle birikir. Yani birikir. Bunu hep ben şeyle örneklerim. Hani bir portakal yeriz, C vitamini vardır içinde. İşte portakalı yedim, şimdi ne oldu? Hani o C vitamini nerede?
2: Neden
4: ben onu göremiyorum.
2: Hemen enerjik değilim ben.
4: Değilim.
2: Neden olmadı?
4: Evet, yani oysa evet, o vitaminin vücuda geçme ve sizi hayatınız boyunca, hı-hı, hani bağışıklığınızı güçlendirme etkisi vardır ama siz onu hissetmezsiniz, görmezsiniz, anlamazsınız. Kitap okumak da böyle bir şey. Yani alınan bir vitamindir. İnsanın hayata karşı, kötülüklere, zorluklara karşı bağışıklığını güçlendiren bir şeydir. Dayanma gücünü, direnme gücünü, görme gücünü, anlama gücünü arttıran bir şeydir. Ama biz bunu, bir kitap okudum, peki şimdi benim hayatımda ne değişti sorarsanız karşılığını göremeyebilirsiniz, bulamayabilirsiniz.
2: Evet, evet.
4: Ama o mutlaka kalır. Okuduğunu unutmak meselesi de, ben onu Türkçe'de yine okunutmak diye, okuduğunu unutmak, iki kelimeyi birleştirip söylüyorum. Böyle de bir yazım var blogumda. Yani orada tabii unutuyoruz, hani çok okuyoruz ya da az bile okusak, eğer içselleştirici bir okuma yapmıyorsak, derin bir okuma yapmıyorsak, yavaş ve sindire sindire bir okuma yapmıyorsak, ister istemez okuduklarımızın bir kısmı tabii gidiyor. Ama mutlaka kalan oluyor. Hani bunu daha verimli bir okumaya dönüştürmek için belki de az ama derin okumak, okuduğumuzu işte diyelim 20 sayfa okuduk, kapatıp okuduklarımız üzerine düşünmek, gerekirse bir daha aynı yeri okumak ya da bir kitabı bitirdik, onunla ilgili gerçekten düşünmek üzerine, onu okuyan arkadaşlarımız varsa onlarla tartışmak ve daha sonra da sosyal medyada, hani dijital platformlarda bu kitapla ilgili okuyanların
2: neler
4: yorumlarını
2: söylemişler,
4: yazarların eleştirilerini, yayın evlerinin eleştirilerini okuyup hani o kitabı içselleştirmek, hani okuduğunu unutmanın önündeki en büyük engel budur. Yani yapılabilecek en doğru şey derin okuma, anlayarak okuma, sindirerek okuma ve üzerinde düşünme, tartışma. Hani bu daha azaltıyor. Ama bunları yapamasak bile mutlaka okuduklarımızdan bir,
2: evet,
4: cümle, bir kelime, bir kavram, bir imge mutlaka kalıyor. Yani hı hı, onu hiç endişe etmemek lazım ondan. Yeter, hı hı, ki okuyalım.
2: Çünkü bu kitap okuma meselesi de biraz popüler kültürle birlikte sayı üzerinden bir yarışa da dönüşmeye başladı. Tamam, çok güzel bir şey. En azından kitap okuma üzerinden yapılıyor. Evet, harika ama sadece sayıya endeksli olanlar da olabiliyor. Sosyal medyada görüyoruz. İşte ben bu ay işte 25 kitap okudum

0: İşte şu an tamam sayıyı birazcık belki abartmış olabilirim ama onlar da abartıyor. İşte şunu okudum, bunu da okudum, şunu da okudum. Siz kaç kitap okudunuz? Ben işte bu kadarını okudum gibi bir mesele
1: Evet,
0: haline gelebiliyor
1: evet.
0: hakikaten. Aslında bu mu? Sadece sayı mı?
1: Hayır.
0: 20 kitap okumak mı? Yoksa orada belki 2 kitap okumak ama onu hakikaten okumak mı?
1: Evet, yani dediğiniz gibi elbette ki sayı asla tek başına önemli bir şey değildir. Önemli olan kaliteli okumaktır. Biz ona nitelikli okuma diyoruz, eleştirel okuma, irdeleyici okuma vesaire. Ancak tabii sayının da bir yere kadar önemi var. Hani şimdi siz yılda bir kitap okuyorum
0: o
1: derseniz,
0: ayrı bir şey, tabii.
1: Hani burada hani evet. Sen o zaman bir kitabı iyi okumuşsun, bravo da diyemeyiz. Ama bizim bunun için hani gene de kullandığımız araştırmalarımızda ölçüler var. İster istemez bilimsel araştırmalarda bunu yapıyoruz. Çünkü size soruyoruz, hani az mı okuyorsunuz, çok mu? Siz diyorsunuz ki çok. Kaç mesela? Yılda 3. Size göre yılda 3 çok olabilir. Ama bir başkası 20 okuyor. Dolayısıyla bir ortalama sayı, hani uluslararası bu konuda eğitim kuruluşları, dernekler vesaireler bir takım ölçütler koyuyor. Benim yıllardır hani Milli Eğitim Bakanlığı'na da bunu biz hep söyledik. Onlar da aşağı yukarı öyle kabul ediyorlar. Ortalama, hani bunu yine tartışacağız. Ortalama ayda 2 kitap gibi bir rakamımız var. Hani 2 ayda bir kitap ya da daha az okuduğunda buna zayıf okuma diyoruz.
0: Evet.
1: Zayıf okuyucu 2 ayda bir kitap ya da daha az. Yani yılda 5 ve daha az okursa. Ama ayda bir kitap okursa ortalama bir orta düzey okuyuculuk diyoruz. Ayda 2 kitap ve daha fazlası güçlü ve etkin okuyucu diyoruz. Ama tabii dediğiniz gibi yani bu sayılar kanun değil. Bazen 500 sayfalık kitap okur, onu olur.
0: Sayfa
1: onu çok
0: önemli.
1: İyi okursunuz, yavaş okursunuz. Ayda bazen 2 ayda bir kitap okursunuz.
0: Ya
1: bazı
0: da roman
1: kitabı 15
0: ve
1: günde
0: bilgi
1: okursunuz.
0: Kitabı, didaktik
1: tabii,
0: kitap, o ikisi
1: farklı
0: de çok
1: süreler
0: fark
1: olur. Yani sayı, evet, böyle çok çok düşük olmamak koşuluyla sayı önemli değil. Önemli olan nitelikli okumak. Ama az okumak da yine okumanın verimliliğini düşüren bir şey burada. Bir de tabii şöyle bir şey var. Aslında çok yavaş okuma İyi okuma anlamına da gelmiyor bazen. Hani o konsantrasyonu kaybediyorsunuz. Örneğin başlıyorsunuz 10 sayfa, sonra 3 gün sonra tekrar bir 10 sayfa. Hani o bütünlüğü kaçıyor, anlamayı zorlaştıran bir şey aslında. Mesela çocuklarda, eğitimde çocuğun yavaş okumasını biz hızlandırmak isteriz. Çünkü hızlı okuma daha iyi anlayarak okumadır. Ama tabii bu piyasadaki hızlı okuma kursu değil.
0: Evet.
1: Yani o son derece yanlış bulduğumuz bir şeydir. Ama genel olarak hani daha hızlıca okuma anlamayı kolaylaştıran bir şeydir. Yavaş okumada daha iyi anlaşılır diye bir şey yok. Önemli olan kendini vererek, hani odaklanarak, başka bir şeyi düşünmeden okumaya çalışmak, orta hızda bir okuma en verimli okuma olur herhalde.
0: Özellikle çocuklar ve gençler açısından düşündüğümüzde günlük süre tutulmalı mı kitap okumayla ilgili? Tutulmalıysa ne kadar olmalı en az?
1: Yani en az bir saat, bence bir saatten az bir okuma günde az olur. Yani bunun işte sosyal medyayla birlikte tabii düşünmek lazım günümüzde. Çünkü en çok zamanı ona ayırıyoruz.
0: Evet.
1: En büyük rakibimiz okumak açısından sosyal medya. Hani onu yasaklayalım, yok sayalım demiyorum. Bu çünkü doğru da değil, gerçekçi de değil, sürdürülebilir de değil. Ama dengelemek gerekiyor, dengelemek gerekiyor. Bence alt sınır bir saat olmalı günde. Ama bunu ortalama hani 2-3 saat arası iyi bir rakamdır. Daha üstü zaten çok iyidir. O yüzden hani çocuklarımıza sosyal medya ile ilgili hani çok zorlanıyoruz. Bir türlü ellerinden alamıyoruz. İşte saatlerce 4 saat, 6 saat, 10 saat hani sosyal medyadan ayrılamayan çocuk, gençler ya da yetişkinler, hepimiz öyleyiz.
0: Tabii.
1: Ayrılamıyoruz. Yani bunu engellemenin yollarından biri tabii böyle bir hani karşısına bir rakip gibi geçirmeden, özellikle çocuklar açısından baktığımızda, anne babaların hadi şimdi beraber birer saat kitap okuyalım, şöyle uzanalım, sonra yine dijital ortama döneriz falan deyip hani onu bir onun içine sıkıştırmak lazım. Ya da ne bileyim işte okuduğunuzla ilgili hani bir yürüyüşe çıkalım, hadi gel orada konuşalım bu kitaplar hakkında diye, yani okumayı diğer hayat etkinliklerimizle birlikte yaptığımız bir şey olmalı. Hani bazen ceza gibi veriliyor okuma.
0: Ya, çok yanlış.
1: Evet, bazen zorunlu tutuyoruz. Ben buna öğretmen arkadaşlarımızın yapmasını da çok doğru bulmuyorum. Hani onlar iyi niyetle söylüyorlar.
0: Evet, mecburen biraz zorlamaya çalışıyorlar.
1: Ondan sonra da yarım saat, bir saat kitap oku.

0: Etini getir falan.
1: Evet.
0: Bunlar doğru yaklaşımlar pek olmuyor. Zorlayıcı ve cezalandırıcı yaklaşımlar doğru olmuyor. Evet, bir yere kadar zorlamak gene de hani mecburen oluyor. Ama bunda da ölçüyü kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum.
1: Kitap dayatmak var ya bir de hocam.
0: Evet.
1: Yani özellikle bu ilkokulda, ortaokulda, sonrasında lisede vesaire. Bunu okuyacaksınız.
0: Evet.
1: Yani ben onu okumak istemiyorum
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: bunu okuyacaksınız. Bu doğru mu?
0: Yok, o da yanlış, o da yanlış. Yani şöyle, dün yaşadık, bir arkadaşım ilkokul 3. sınıf öğrencisi kızını getirmiş iş yerine ve ben de böyle arkadaşlarım çocukları geldiğinde hemen onlara kitap

0: ailece devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Yaz okumaları diyeceğiz ama yine ondan önce şunu da sormak istiyorum. Çünkü bu da son dönemin en önemli problemi. Dikkat süresiyle ilgili problem, bu hepimizde var. Sadece çocuklarda, gençlerde değil. Belki normalinde işte oturup 100-150 sayfayı bir anda hiç dağılmadan okuyabilirken zamanında. Şu an dediğiniz gibi bir 10-15 sayfada dağılıp hemen telefona dönebiliyoruz. Ya da artık dikkatim dağıldı bırakalım diyebiliyoruz. Bu dikkat süresi nasıl uzatılır hepimiz için konuşursak?
1: Evet, bu gerçekten çok önemli bir konu ve aynı zamanda sorun. Çünkü dijital dünya hıza dayalı, canlı bir ortam, sürekli değişiyor. Sizler iletişimcisiniz, hani bir kameranın 8 saniyeden fazla aynı açıdan çektiğinde hemen diğer kanala geçiyor insanlar. Çocuklar ve gençler için bu dikkat süresi gerçekten çok düştü. Eğitimde çok önemli bir konudur. Yani dikkat süresinin uzatılması, örneğin ders saatinin 40 dakika olması ya da işte 30 dakika olması hep bu dikkat süresiyle ilgilidir. Bu çok düştü. Çünkü hani dijital ortamda saniyelerle değişiyor. Bu tabii ister istemez kitap okumadaki dikkat süresine, dersteki dikkat süresine de yansıyor. Çok hızlı yaşıyoruz. Çok canlı bir ortamla karşı karşıyayız. Uzatma konusunda hani yapabileceğimiz şey mümkün olduğunca bu dijital ortamların dışındaki ortamlara sokmak. Yani örneğin gerçekten spor

0: spor, kültür sanat etkinlikleri çocukların. Örneğin hani hiç unutmuyorum, bu yıl bir sınav için gittiğim okulda bir spor kursu varmış. Basket, voleybol kursu, ortaokul çocukları. Mesela onları 40 dakikalık bir derse alıyorlar spor salonunda. Ben de tribünde izliyorum. 40 dakika boyunca sadece voleybolu düşünüyor. Örneğin
1: Evet,
0: hani
1: evet.
0: dolayısıyla ve bitti, tribüne geldiği anda cep telefonunu eline alıyor. O yüzden hani onların o dikkat sürelerini arttıracak, hoşlarına giden başka eylemler bulmamız lazım. İşte yürüyüş bunlardan biri olabilir. Spor bunlardan biri olabilir. Efendim işte bir folklor, ne bileyim bir sanat çalışması, bir resim çalışması
1: Evet.
0: olabilir. Çünkü resim çizerken başka bir
1: Başka bir
0: şeyle
1: şey olmaz.
0: ilgilenemez. O yüzden hani kitap okumayı da aşama aşama, belki hani onu da böyle, hani nasıl bazen bazı ilaçları önce günde yarım alırız, sonra bir alırız, sonra işte bazen günde iki günde bir başlar, bir güne iner, sonra yarım alırız, sonra arttırırız. Kitap okumada da öyle. Yani birden çok büyük hedef
1: Tabii.
0: koymadan, hani bugün
1: Azar
0: 5
1: azar.
0: sayfa okuyalım, bugün 3 sayfa okuyalım, sonra 6 sayfa, 10 sayfa, böyle böyle yavaş yavaş arttırarak belki o süreyi, bir de okudukları hakkında mutlaka konuşalım. Yani bu çok önemli. Çünkü o zaman hani konuşacak bir şeyler bulmak için şey yapacaktır, daha dikkatli okuyacaktır.
1: Kesinlikle.
0: Dikkatli okuma da dikkat süresini arttıran bir şeydir.
1: Yaz için özellikle kitap seçiminde neler öneriyorsunuz? Ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle, tabii yaz deyince hepimizin aklına bir tatil geliyor, özellikle
1: Evet.
0: biz memurlar için. Elbette çalışanlar, yaz boyu çok çalışanlar, tarlada çalışanlar, işlerde çalışanlar kusurumuza bakmasın, hani onları dışlamıyoruz ama hani memur ve öğrencilerin dinlenecekleri zaman yaz tatili ve bir insan için aslında hayatında dinlenmek insani bir şey. Keşke herkes yılda en az bir ay bir dinlenebilse. Bu dinlenme iki türlü olur. Yani bir fiziksel dinlenme, diğeri ruhsal, duygusal dinlenmedir. Evet, fiziksel dinlenme hani çalışmayarak biraz işte geç kalkıp iyi zaman geçirmek falan, ama asıl olan bence bir de ruhsal dinlenme. Yani o bütün yıl boyunca yaşadığımız stresi, yaşadığımız işte sıkıntıları, koşuşturmaları, sorunları, bütün bunları hani boşaltabileceğimiz, zihnimizi boşaltabileceğimiz bir döneme dönüştürmemiz lazım. Şimdi bu ruhsal dinlenme dediğimiz şey, hiçbir şey yapmadan günde işte gündüz 8 saat yatarak, efendim 10 saat televizyonun ya da internetin karşısında oturarak olmaz. Yani zihni boşaltma diye bir şey var. Katarsis diyoruz buna, arındırma, temizleme. Bu aslında bunu yapmanın en güzel yollarından biri okumaktır. Bakın hep bu örneği veririm. Hani Atatürk çok okuyan bir lider. Gerçekten çok okuyan bir lider. Bütün kararlarının arkasında o okuduğuyla edindiği entelektüel birikimi vardır. Bütün büyük kararlarında ve çok önemli kararları vermeden önce mutlaka roman okurmuş. Ve Çalı Kuşu'nu en çok okurmuş. Yani o zaman şunu düşünüyorsunuz, hani bir insan okuyarak aslında zihnini temizler. Temizlenen zihin dinlenir. Şunu söylüyorum, hani okuyarak dinleniriz. Kimse şeyi düşünmesin, işte bazen öğrencilerim der, ben bu yaz okumaları kitaplarımı paylaştığımda, hocam Allah aşkına artık bir dinlenin, bırakın okumayı, hani biraz da keyif sürün falan. Onlara
1: Ama bu
0: diyorum, benim
1: keyifli bir
0: için
1: şey
0: en büyük
1: zaten.
0: keyif,
1: Evet.
0: benim için en güzel dinlenme okumaktır. Dolayısıyla okumak bir dinlenme biçimi. Bir kere bunun altını çizelim. Yaz okuması dediğimiz şey, tabii hani yazın iş yok, daha rahatız, zamanımız daha bol. Hani daha zamanı istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Dolayısıyla yaz okumaları daha keyifli okumalardır. Daha çok zaman ayırabileceğimiz zamanlardır. O yüzden yaz okumaları daha yoğunlaşabileceğimiz okumalardır. Mesela kış okumalarında hani tam başlıyoruz, hadi bir iş çıkıyor,
1: Tabii.
0: ödev oluyor, iş oluyor vesaire, bırakıyoruz. Ama yazın başladığımızı bitirme şansımız var. O yüzden ben yaz okumaları için çok iyi bir fırsattır. Daha çok okuyabiliriz, daha keyifli olur, daha rahat
1: Ertelediklerimizi
0: okuyabiliriz, ertelediklerimizi okuyabiliriz ve kesinlikle bir dinlenme aracıdır.
1: Evet, bunu mutlaka bence de zihnimize işlememiz lazım. Bu zorunluluk değil, bu zaten keyifle yapılacak bir etkinlik. Hocam çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: aktardıklarınız
0: teşekkür
1: için.
0: ediyorum.
1: Sağ olunuz.
0: İyi okumalar diliyorum. diyelim ve yine de ayda iki kitap ölçüsünü de unutmayalım.
1: Evet, bu bir hedef olsun, evet, en azından. Evet. En az hedefimiz bu olsun. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün çek hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Çek. Bir kişinin veya kurumun bankadaki hesabından belirli bir tutarın belirtilen kişiye ya da hamile ödenmesini emreden kıymetli evraktır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz kambiyo senetlerinden uygulamada en çok kullandığımız çek hakkında olacak. Ticaret Kanunu'nun 780 ve devamı hükümlerine göre bir senedin çek vasfını taşıyabilmesi için bazı unsurları, zorunlu unsurları, kanun aradığı unsurları ihtiva etmesi gerekir. Haseten ticaret hayatında çekle ödeme yapan ya da çekle ödeme alanların dikkat etmesi gereken bazı hususlara temas edeceğiz. Bir defa bir çekin hukuken geçerli sayılabilmesi için mutlaka senedin üzerinde çek kelimesinin yazıyor olması gerekir. Tabii ki bazen yabancı devletler tarafından, yabancı devletlerin bankaları tarafından düzenlenmiş çek defterleri bağlamında da çek verilebilir, alınabilir. Orada da yine metnin içeriğinde hangi ülkenin bankası bu çek defterini vermişse o ülkenin dilinde çek kelimesinin yazılması zorunludur. Tabii ki çekin metni içerisinde kayıtsız ve şartsız bir bedel ödeme taahhüdünün olması gerekir. Çek bir kredi aracı değildir, bir ödeme aracıdır, para gibidir. Bu nedenle senet metni belirli bir para tutarının ödenmesine yönelik olarak kayıtsız ve şartsız bir beyan içermelidir. Örneğin mal teslim edildiğinde ödenecektir gibi şartlar, yazılar o çeki geçersiz kılar. Ayrıca yine çekin geçerli kabul edilebilmesi için ödeyecek kişinin yani muhatabın mutlaka ticaret ünvanının yer alması gerekir. Çekte bedeli ödeyecek olan tarafın, muhatabın adının ya da ticaret ünvanının gösterilmesi şarttır. Türk hukukunda muhatap ancak bir banka olabilir. Banka dışındaki kişiler üzerine düzenlenen çekler sadece hukuken havale hükmündedir ve çek vasfını taşımaz. Çekte ödemenin nerede yapılacağının açıkça belirtilmesi zorunludur. Ancak bu konuda kanunda bir kolaylık sağlanmıştır. Eğer çekte özel bir ödeme yeri gösterilmemişse, yani muhatabın bankanın ünvanı yanında gösterilen yer ödeme yeri

0: yeri sayılacağı kabul edilir. O da yoksa çek muhatabın esas merkezinin bulunduğu yerde ödenir. Diğer taraftan çekin mutlaka ibraz sürelerinin hesaplanabilmesi için düzenleme gününün ve tarihinin senet üzerinde yazılı olması zorunludur. Ve Türk Ticaret Kanunu'na göre gün, ay ve yıl olarak mutlaka düzenleme tarihinin belirtilmesi gerekir. Çekin düzenleme yeri de yine çekin zorunlu unsurlarından biridir. Çekin nerede imzalandığının belirtilmesi şarttır. Ödeme yerinde olduğu gibi burada da kanun bir alternatif çözüm üretmiş ve çekte düzenleme yeri yazılı değilse düzenleyenin yani çeşidecinin adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş olduğu varsayılır. Eğer orada da bir yer adı yoksa çek geçersiz kabul edilir. Çekte mutlaka düzenleyenin imzasının da bulunması şarttır. Çeki meydana getiren, borç altına giren kişiye keşideci denir ve keşidecinin el yazısıyla atılmış imzasının senette yer alması şarttır. Mekanik bir araçla, mühürle ya da parmak basılarak atılan imzalar çeki geçersiz kılmaktadır. Güvenli elektronik imza ile de çek düzenlenemez. Çekin bir diğer unsuru ise bir banka tarafından verilen bastırılmış çek yaprağı üzerine yazılmış olmasıdır ve ticaret kanunumuza göre çekin muhatap banka tarafından bastırılan resmi çek yaprakları üzerine düzenlenmiş olması gerekir. Sıradan bir kağıda yazılan senet diğer tüm unsurları taşısa bile çek olarak kabul edilemez. Banka hesap sahibinin bilgileri ve vergi kimlik numarası da mutlaka yer almalıdır. Kanun gereği bankanın bastığı her çek yaprağında çek hesabı sahibinin adı, soyadı, ticaret ünvanı ve banka tarafından verilen vergi kimlik numarasının yer alması zorunludur. Bu çekin şeffaflığı ve takibi için getirilen adeta bir güvenlik unsurudur. Çek hesabının bulunduğu şube ya da QR kod bilgisi de yer alması elbette aranan unsurlar arasındadır. Çek yaprağı üzerinde hesabın bulunduğu banka şubesinin adı ile tüzel kişi adına ise hesap sahibinin Mersis numarası bulunur. Ayrıca modern çeklerde çekin sahteliğini ve kişidecinin mali geçmişini kontrol etmeye yarayan kare kod yani QR kodu ve seri numaralarının bulunması da kanuni bir zorunluluk olarak yer almaktadır. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün çekin zorunlu unsurları üzerinde durduk ve senedin üzerinde çek kelimesinin yer alması, kayıtsız ve şartsız bir ödeme vaadinin bulunması, ödeyecek kişinin yani muhatabının ticaret unvanının yer alması, ödeme yerinin, düzenleme tarihinin, düzenlenme yerinin ve düzenleyenin yani borç altına giren kişidecinin imzasının yer alması ve banka tarafından verilen bastırılmış çek yaprağı üzerine gerekli yazıların yazılması, banka hesap sahibi bilgileri, vergi kimlik numaraları ve çek hesabının bulunduğu şube ve kare kod bilgilerinin yer alması gerektiğine dikkat çektik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: zaman tatır.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıca

0: Gazze, sadece haber bültenlerinde geçen bir isim mi, yoksa insanlığın kalbine yöneltilmiş bir soru mu? Bizler, program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Zahide Arel ve ben Muhammed Burak Yayla. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde programında konuğumuz, Filistin, Kudüs ve Gazze meselelerine bir eğitimci ve yazar hassasiyetiyle bakan, Gazze Bize Ne Söylüyor başlıklı seminerleriyle birçok insanın vicdanına dokunan, Kalbini Koru ve Neyi Bekliyorsun kitaplarının yazarı, ayrıca Kızıl Kapı adlı eserin sembol, mekan ve insan kavramları etrafında şekillenen bölümlerine katkı sunan bir isim Sinan Özyurt. Kendisiyle birlikteyiz. Sinan Bey, hoş geldiniz
1: yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Efendim, bu programda acının değil sadece, umudun, direnişin ve insan kalabilmenin de hikayelerini konuşuyoruz. Çünkü Filistin'de her şeye rağmen hala yeşeren bir şey var, o da umut. Umut bizi ayakta tutuyor Sinan Bey. Hikayeler de tabii, insan hikayeleştirmeyi seviyor, öyküleştirmeyi seviyor, onun sıcak samimi havasını seviyor. Sorularımız var tabii ki ama sizin de söyleyeceğiniz bize öyküler var.
1: Evet. Programımızın ismi Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde. Programa katılacağımı çok sevdiğim bir abime söylediğimde dedi ki, andolsun Zeytin'e diye bir öykü yazdım dedi. Henüz bir yerde yayınlanmadı. Sana onu okuyayım dedi. Okudu. Çok kısa bir öykü. Çok beğendim. Musa Mert isimli bir abimiz. Kendisi de hem öğretmen hem yazar. 5-6 ay önce bir trafik kazası geçirdi ve uzun süren bir tedavisi hala devam ediyor. Ona da şifa dualarımızı göndererek onun bu kısa öyküsünü, andolsun Zeytin'e başlıklı öyküsünü sizinle paylaşmak isterim. Böyle peki, başlayalım isterim.
0: Peki, dinleyerek başlayalım o halde, buyurunuz.
1: Evet, gölgesinde nice milletleri, peygamberleri barındıran ulu zeytin ağacına bir gün sürülerle kara kuş geldi. Acındılar, ağladılar, sonunda dallarına kondular. Çok

0: geçmedi, bu ağlayıcı kara kuşların aslında leş kargaları olduğu ortaya çıktı. Dallarını kırmaya, köklerini koparmaya başladılar. Ulu zeytin ağacı nice acılar çekti. Kökleri o kadar güçlüydü ki yerinden sökemediler. Zaten imkansızdı. Dünya sustukça şımardılar, parçaladılar, tepindiler. Ama ulu zeytin ağacı derin kökleriyle toprağa hep ilahi bir umut fısıldadı. Düşen her dal, her zeytin tanesi toprağa karıştı. Onlar ölüyor sandı. Oysa çekirdekler çatladı, yedi kıtada sürgünler fışkırdı. Ve bir sabah dünya baştan başa bir zeytin bahçesine dönüştü.
1: Dünya zeytin bahçesine bir gün elbette dönüşecek. Oranın yansımaları zaten hissediliyor Filistin'e bakınca, Gazze'ye bakınca. Sabrın ne kadar güzel bir erdem olduğu gösteriliyor bize. Konuklarımızdan ben onlarla yüz yüze temaşa edince anladım. O kadar müsterihler ki, o kadar rahatlar ki bir edilgenlik olmadığını, bu sabrın bizim vazgeçiş olmadığını, bir eylem hali olduğunu o kadar güzel ifade ediyorlar ki biz de size sormak istiyoruz. Sinan Bey, Gazze bize ne anlatıyor aslında? Söylemek istediğin ne? Oradan insanlık adına çıkarabileceğimiz dersler ne?
0: Evet. Gazze bize bir ayna tutuyor. Ama bu ayna öyle yüzümüzü, gözümüzü, saçımızı, başımızı gördüğümüz, baktığımızda gördüğümüz bir ayna değil. Bu ayna baktığımızda bize ruhumuzu, kalbimizi gösteren bir ayna. Ne durumda olduğumuzu insanlık adına bir insan

0: cesaret istiyor. Cesareti olanlar Gazze aynasına bakıyorlar ve o aynaya bakıp da orada kendi halini görenler iyiyse ne mutlu. Yani güzel bir halde gördülerse ne mutlu. Ama göremedilerse onu fark edebilmek de önemli. Yani onu fark edip iyiye, güzele, zulme karşı durmaya yönelenler kazançlı çıkıyorlar o aynaya bakmaktan.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Gazze bize sizin de söylediğiniz gibi sabrı, metaneti, dirilişi, direnişi gösteriyor. Her şeye rağmen umudu kaybetmemeyi öğretiyor. Her
1: Umut
0: şeye
1: çok önemli.
0: rağmen iyiliğin, güzelliğin peşinde olmayı gösteriyor. Biz bunu nereden görüyoruz? En güzel örneklerinden birisi işte esir takaslarında gördük mesela. Yani işte Filistinli esirlere İsrail'in yapmış olduğu işkencelere karşılık esirleri koruyan Filistinlileri gördük. Esirlere en güzel şekilde muamele eden, onlarla kendi ekmeğini paylaşan, hatta kendi yemeyip onlara yediren insanlar. Ve onların sağlıklı bir şekilde kalmaları için bombalardan korumaya çalışan insanlar. Düşünün, kuzey bombalanıyor, oradan esirleri güneye nakletmeleri gerekiyor ve orada bir gösteri düzenliyorlar. Hamas aleyhinde bir gösteri düzenliyorlar. Aslında bu gösterinin sebebi o esirleri nakletmek. Yani böyle bir
1: Evet.
0: hem bir kalp var orada hem de bir akıl var Gazze'de. Bütün bu direnişi organize eden çok güzel örneklikler ortaya koyan, bütün dünyaya oradan gerçekten içinde insanlıktan nasibi olan herkese mesajlar gönderen çok güzel örneklikler var.
1: Örnekler var. Adem'e Adem gerektir, Adem etsin Adem'i diyor ya Ziya Paşa. İşte Adem'in Adem'e nasıl davranması gerektiğini de oradan öğreniyoruz. Galiba bakış açıları, hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin diyor ya, alemin göz bebeği. Savaş da olsa insanın olduğu yerde ne olursa olsun ona saygıyla yaklaşmamız gerektiğini de bize bu seviyede öğretebilen insanlar, Filistinliler. Umut dediniz biraz önce. Hala umuttan söz edebilir miyiz diyeceğim. Çünkü hani gördüğümüz manzara gerçekten hepimizin içini acıtıyor. Gurbet Adem'den kara, hasret ölümden acı. Ne zaman bitecek bu yollar? Arabacı diyor ya Faruk Nafiz Şamlı ben. Bazen bitimsiz zannediyoruz. Ama şunu fark ettim, biz zannediyoruz. Onların o yaklaşımları, zihniyetleri, inançları, duaları, sabırları, teslimiyetleri bize bambaşka bir şeyi söylüyor. Rahat olunuz. Her şeyin bir vakti vardır'a getiriyor. Umut var mı sizce?
0: Kesinlikle. Yani Gazze'nin bize öğrettiği en önemli kavramlardan biri umut. Bütün yokluk içerisinde, zorluk içerisinde bize umudumuzu kaybetmemeyi öğretiyor Gazze. Çünkü insan umudunu kaybederse her şeyi kaybeder. Umudunu kaybetmeyen mutlaka bir yerden yeniden başlar. Gazze'liler umutlarını kaybetmeyerek direniyorlar ve bize de umudumuzu kaybetmemeyi öğütlüyorlar aslında. Biz çoğu zaman kendimizi çaresiz hissediyoruz bu görüntüler karşısında. Ama Gazze'ye baktığımızda, oradaki insanların direnişine baktığımızda bizde de bir umut tazeleniyor. Küçücük çocukların dillerinde hasbunallah ve ni'mel vekil ifadesi var. Başlarına felaket geliyor, elhamdülillah diyorlar. Allah'a hamd ediyorlar. Biz halbuki öğrenmiştik bunu. Kitabi olarak biliyorduk. Elhamdülillah ala külli hal diyorduk. Her halde Allah'a hamd olsun diyorduk. Fakat o her halin içerisinde başına bombaların yağdığı anda da Allah'a hamd edebilmeyi aklımızın ucundan geçirmiyorduk. Çok da bunun farkında değildik aslında. Gazze bizim bunu fark etmemizi sağlıyor. Orada insanüstü bir direniş var. Bu direnişi ne sağlıyor? Bu böyle direnebilmeyi sağlayan şey Gazzelilerin imanı, Gazzelilerin Allah'a bağlılığı. Avustralyalı bir aktivist var. 15 yıldır Filistin meselesiyle ilgili eylemlere katılıyor. Filistin meselesini sahiplenmiş, takip ediyor. Her eylemin içerisinde var. İşte o küresel Sumut filosunda farklı

0: etkinliklerde bütün dünya çapındaki küresel Filistin'i destekleyen etkinliklerin hepsinde yer alan bir isim. 15 yıldır gündeminde Filistin var ve şunu söylüyor. 15 yılın sonunda, bütün bu mücadelelerin sonunda vardığı nokta İslam oluyor. Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra da şunu söylüyor. Ben şunu gördüm diyor Gazze'de. Oradaki o bir avuç insan bütün bu zulme karşı Müslüman oldukları için, iman ettikleri için direnebiliyorlar. Orada ateist bir topluluk olmuş olsaydı böyle bir direnç göremezdik diyor. Bunu geçmişi ateist olan daha yeni Müslüman olmuş birisi söylüyor. Yani ben 15 yıl içerisinde adım adım İslam'a yaklaştım diyor. Yani bir sürü önyargılarla sadece insani sebeplerle Filistin'in yanında yer almış ama oradaki direnişin kaynağını gördüğünde de teslim olmuş birisi. Çok önemli umut hikayeleri var aslında Gazze'de. Yani bizi umutlandıracak. Mesela Gazze'de her taraf yıkılmış durumda. Okullar yıkılmış durumda. Eğitim, öğretim durmuş durumda. Fakat Gazze'liler durmuyorlar. Çadırda da olsa eğitime devam ediyorlar. Çadırlarda Kur'an eğitimi yapan kadınlar var. Ondan sonra geçenlerde bu ateşkesten sonra 200'ün üstünde tıp fakültesi öğrencisi için mezuniyet töreni yapıldı. Yıkıntılar arasında. Yani bu ne demek? Bu insanlar uzaktan da olsa eğitimlerine devam ettiler. Eğitimi sürdürdüler. Dünyada Gazze kadar, Filistin kadar, Filistinler kadar eğitime önem veren başka bir toplum yok. Yani dünyada okur yazar oranı, yüksek eğitim oranı en yüksek toplumlardan birisi Gazze'liler ve Filistinler. Dolayısıyla bunların hepsi umutlu olacak şeyler. Umutsuz olacak işler değil. 777 tane hafız çıktı. Geçen bir icazet töreninde 777 sayısı da çok ilginç. 777 gün olmuş. 7 Ekim'in üzerinden 777 gün geçmiş ve hafız sayısı 777. Böyle bir günde denk getiriyorlar ve bir icazet töreni düzenliyorlar. 777 hafızın icazet töreni. Savaşın içerisinde başlarına bomba yağarken bu insanlar hafızlık yapıyorlar. Kur'an eğitimi yapıyorlar. Sadece hafızlık ve Kur'an eğitimi değil, ilkokuldan üniversiteye kadar. Okuma yazma öğrenmeye çalışan çocuklardan tutun da üniversite eğitimini uzaktan sürdürmeye çalışanlara kadar. Bir arkadaşım var, uzaktan eğitim veriyor orada ve bir öğrencisinin kendisine gönderdiği ödevi gösterdi bana. Çocuk defteri almış, üniversite öğrencisi ve üniversiteyi birincilikle bitirmiş uluslararası ilişkiler alanında. Defterde yazmış olduğu ödevi videosunu çekmiş, hocasına göndermiş. Şimdi bizim burada yapay zeka ile bütün ödevler yapılıyor artık. Orada internet yok, yapay zeka yok, şey yok. Sadece kendi düşünceleriyle ve içinde yaşadığı şartlardan yola çıkarak Filistin meselesiyle ilgili uluslararası bir çözüm nasıl üretilebilir? Bununla ilgili kafa yoruyor o şartlarda bir çocuk ve bir ödev hazırlayıp buradaki hocasına gönderiyor. Harika hikayeler var yani.
1: Çok çok. Siz de tabii bir eğitmen, öğretmen gözüyle bakınca o hikayeleri bulmada, bu kadar acının içinden o işte ışıltıları çıkartmada da mahirsiniz, kıymetli hocam. Tabii eskiden Ariflerin Meclisi'nde kelamsız sohbetler olurmuş. Herkes kabının doldurulacağını işte aldıktan sonra da sessizce çıkar gidermiş. Sizi dinlerken biraz öyle hissettim. Yani kabı doldurmak gibi hissettim. Şimdi bir eğitim var, eğitim var. Oradaki eğitimden bahsettiniz. Acıyı bala eleyen insanlardan bahsediyoruz. Zulüm karşısında da sadece bilgi taşımıyor galiba Filistinliler. Aynı zamanda vicdan da taşıyorlar. O eğitimin içinde farklı bir eğitime de adeta bizi alıyorlar. İnsanlık eğitimine. Diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Ve bu dedik ya, bir ayna tutuyor ve o aynaya bakanlar orada ruhlarını görüyorlar ve ruhlarında ne var o ortaya çıkıyor. Bu iyi ise iyi yönde devam ediyorlar. Çok dünyada farklı ülkelerde bu meselenin insanların içindeki iyilikleri ortaya çıkarma noktasında çok farklı

0: etkileri var. Onunla ilgili de birkaç beni etkileyen örnek paylaşmak isterim.
1: Lütfen.
0: Mesela bu beni çok etkilemişti. Hollanda'da 75 yaşında bir teyzemiz, üç tekerlekli bir bisikleti var. Haberlerde izliyor. Gazze'de çocuklar katlediliyor, kadınlar katlediliyor, hastaneler bombalanıyor. Ben ne yapabilirim diyor. Ya bu çok önemli bir şey. Ben ne yapabilirim? Hepimizin kendimize sorması gereken soru bu. Ben ne yapabilirim? Yani şikayet etmek, işte karanlıktan, zulümattan şikayet etmek yerine bir mum yakmak, bir ışık kaynağını harekete geçirmek. Bu teyzemiz şunu yapıyor. O üç tekerlekli bisikletin sepetine Filistin bayrakları asıyor. Filistin'le ilgili sloganlar yazıyor. Ve o bisikletle Hollanda'nın bütün şehirlerini geziyor. Bütün şehirlerini dolaşıyor 75 yaşında. Bisiklet turu yapıyor. Ama derdi şu: Filistin meselesini, Gazze meselesini oradaki insanların gündemine taşımak. Bu müthiş bir şey. Yani bir insanın insan olarak ben ne yapabilirim sorusuna bir cevap verip harekete geçmesi. Sonra dünyanın öbür tarafında Japonya'da bir adam her gün iş çıkışı saat 5'ten sonra çıkıyor Tokyo'da ve İsrail Büyükelçiliği'nin önüne gidiyor ve orada haykırıyor her gün. Soykırımı durdurun diye. Orada slogan atıyor. Her gün. Her gün soykırımı durdurun diye kendi ülkesindeki İsrail temsilciliğinin karşısına geçip bağırıyor. Bir insan ne yapabilir? Yani biz çoğu zaman kendimizi hiçbir şey yapamayacak, çaresiz falan hissediyoruz.
1: Evet.
0: Ama aslında yapabileceğimiz çok şey var. Dolayısıyla
1: Göründüğü
0: insanların
1: de küçük ama insanlık
0: aynen
1: için büyük adımlar.
0: Yani insanlık için çok büyük olmasa bile kendi adımıza, kendi insanlığımız adına çok
1: Tabii,
0: büyük bir adım yani.
1: kendi
0: Evet.
1: insanlığımız adına çok büyük bir adım. Tabii bu insanlar vicdanı olan insanlar, kalbini koruyan insanlar. O halde Kalbini Koru kitabından hareketle soralım. Hepimizin bu acılar karşısında takındığı bir tabur var. Musibet birdir, kişi sızlandı mı iki olur derler ya. Ahlar bahlar, acılar eşliğinde sadece izleyerek ve birazcık hüzünlenerek geçiştiriyoruz ama bir eylem haline minik de olsa geçmemiz lazım. Kendi insanlığımız için çok büyük. Bu kadar peki vahşetin yaşandığı bir dünyada yine öğretmen gözüyle soracağım size. Çünkü belki de en güzel cevabı o anlamda öğretmenler verecek. Bu dünyada kalbimizi biz nasıl koruyacağız?
0: Evet. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanın bedeninde bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün beden iyi olur. O kötü olursa bütün beden de kötü olur buyuruyor. Aslında kalp sadece bir et parçası değil. Bizim manevi melekemizi ifade ediyor. Manevi tarafımızı ifade ediyor kalp
1: Evet.
0: dediğimizde. O manevi tarafın güçlü olması ve orayı korumak gerekiyor. Oranın temiz kalması gerekiyor. İşlediğiniz her günah kalbinizde bir leke bırakır. Ve günahlara devam ettiğiniz sürece de, dolayısıyla kötülük yaptığınız sürece o leke büyür ve kalbinizi kaplar. Dolayısıyla bizim kalbimizi bu anlamda arındırmamız, temiz tutmamız lazım. Bunun için de kötülükten sakınmak ve iyiliklerle yolumuza devam etmek durumundayız. Yani iyilik peşinde koşan insan, iyi düşünen, iyi düşünen ve iyiliği hayata geçirmek için gayret sarf eden insan kalbini koruyabilir. Yoksa kötülüklere teslim olan, zulmü görmezden gelen, zulüm karşısında sessiz kalan insan kalbini koruyamaz. Yani yarın zalime meyledebilir onun kalbi. Onun için kalbimizi korumak için her şeyden önce bu zulümlere karşı çıkmak durumundayız. Yani bir yerimiz olmalı, yerimizi doğru belirlemeliyiz. Yani kimin yanındayız ve kimin karşısındayız? Burada bir karar vermeliyiz ve tavır almalıyız. Yani bunun birçok yolu var. Dedik ya, adam çıkıyor ve haykırıyor tek başına. Kadın çıkıyor, bütün ülkeyi şehirleri dolaşıyor, bir şey yapıyor. Bu bir kalbini koruma eylemi aslında. Onların yapmış oldukları şey. Evet. Çünkü siz durduğunuz yeri doğru tespit etmezseniz ayaklarınız kayar, kalbiniz kayar. Onun için doğru tespit etmek ve orada sabit kadem olmak önemli. Bunun da en önemli şeylerinden biri, ayaklarından biri de boykot diye düşünüyorum. Yani biz alışveriş yaparken, markete gidip poşetimizi doldururken hangi ürünlerle dolduruyoruz? Bu zulmü destekleyen firmaların ürünleriyle mi dolduruyoruz? Yoksa bu konuda bir farkındalık sahibi miyiz? Dikkat ediyor muyuz? Bu çok önemli çünkü poşetlerimizden hesaba çekileceğiz. Poşet çok önemli. Bakın Filistin'de insanlar çocuklarının, yavrularının bedenlerini, parçalanmış bedenlerini poşetlere koydular. Hatırlarsanız bununla ilgili haberlerle karşılaştık. Bir baba elinde poşette çocuğunu taşıyor. Şimdi biz böyle bir dünyada marketten çıkarken elimizde taşıdığımız poşetin içerisinde ne olduğunun hesabını önce kendi kalbimize vermeliyiz. Kendi kendimize vermeliyiz ki bunun hesabını Allah bize soracak. O poşetin içerisinde neyin olduğunu. Yani herkes poşetin hesabını verecek. Bu soruyu kendimize sormak zorundayız.
1: Bu muhasebeyi yapmak zorundayız. Yapmalıyız kesinlikle. Kıymetli hocam, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Ben de sizden aslında hızlı bir cevap alacağım. Belki derin bir soru ama bir yazarın, bir öğretmenin böyle bir mesele cereyan ederken susma hakkı diye bir hakkı var mıdır? Bazen bir elif miktarı susasınız gelir. Evet. Bazen Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi dili yok kalbimin, bundan ne kadar bizarım. Yani söyleyeceğini anlatamaz bir haldedir. Var mı susma hakkınız hocam? İçi içine sığmayan bir tavır çünkü bu.
0: Evet. Böyle bir zulüm karşısında bizim insan olarak susma hakkımız yok.
1: Evet.
0: Yani biz tabii imkanımız ölçüsünde neredeysek, ne iş yapıyorsak, yani önemli değil öğretmen olmak ya da işte radyocu olmak. Siz de radyocusunuz. Hepimiz bir yerlerde söz söyleme makamındayız. Dolayısıyla o söz söyleme makamında olduğumuz yer neresiyse, bu bazen bir cami kürsüsü olabilir, bazen bir sınıf olabilir.
1: Evet.
0: Bazen de evlatlarımızın yanında bir baba olarak, anne olarak, ebeveyn olarak çocuklarımızın yanında konuşmamız gerekir. Ama konuşmalıyız.
1: Ama konuşmalıyız.
0: Mutlaka bu zulmü anlatmalı. Oradaki Gazzelilerin direnişini, destansı direnişini anlatmalıyız.
1: Peki.
0: Son olarak şunu söyleyeyim. Bu konuda bize Yahya Sinvar'ın son bir mesajı var. Ne yaptı Yahya Sinvar? Biliyorsunuz İsrail drone'la çekti. Ve kendileri açısından büyük bir hata yaparak bunu servis ettiler dünyaya. Aşağılamak istediler kendilerince. Ama aslında büyük bir destanı dünyaya gösterdiler, bize gösterdiler. Elinde sopayla oturuyor, kolundan yaralı ve demir telle kolunu bağlamış kan kaybını önlemek için. Drone geliyor, onu çekiyor, drone'u fark ediyor. Son yapacağı iş, elinde sopa var, onu atmak ve onu atıyor. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, kıyametin kopacağını dahi bilseniz elinizdeki fidanı dikin. Bize düşen son dakikanın içinde olduğunu bilsek bile elimizde ne varsa, elimizden ne geliyorsa onu yapmak ve elimizdeki fidanı dikmek.
1: Son ana kadar vazgeçmemek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sinan Özyurt, bizlerle birlikte oldunuz. Zeytin Ağacı'nın gölgesinde bugün Filistin'de umut hikayelerini konuştuk. Çünkü bazı coğrafyalarda umut hayatta kalmanın ta kendisi.
2: Zeytin Ağacı'nın gölgesinde.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Bursa şehrine vardık. Burası muazzam bir şehir. Çarşıları güzel, caddeleri geniş. Bahçeler ve gür çaylar çeviriyor şehri. Şehir dışında sıcak akan bir menba var. Büyük bir göle dökülüyor. Onun üzerine iki hamam yapılmış. Biri erkeklere, diğeri kadınlara ait. Hastalar uzak diyarlardan gelip bu kaplıcada şifa bulurlar. Burada yolcuların konaklayacağı bir zaviye vardır. Gelen üç gün kalır ve doyurulur. Orayı Türkmen hükümdarlarından biri yaptırmış. Bu şehirde yiğitlerin büyüklerinden Ahi Şemseddin'in zaviyesinde konakladık. Orada misafirken aşure günü gelip çattı. Zaviye sahibi akşamleyin büyük bir ziyafet düzenledi. Ordunun kurmaylarını ve halkı şölene davet etti. Beraberce iftar edildi. Güzel sesli hafızlar Kur'an okudular. Vaiz Mecduddin Kunevi, Konyalı, halka etkili bir vaaz verdi. Sonra sema ve raksa kalktılar. O gece müthişti. Mecduddin altın kalpli dindar kişilerdendir. Devamlı oruç tutar, üç günde bir iftar eder. Mezarlıkta uyur, meclislerde öğüt verir, her vaazında bir grup günahkar tövbe eder önünde. Aşure gecesi vaiz Mecduddin'in geç bir saatte verdiği vaazı dinliyorduk. Bir derviş feryat edip kendinden geçti. Hemen üzerine gül suyu döktülerse de ayılmadı. Tekrar döktüler, yine fayda etmedi. Millet adam hakkında görüş ayrılığına düştü. Kimi öldüğünü, kimi de sadece kendinden geçtiğini söyledi. Bu arada vaiz de sözlerini bitirdi. Hep beraber Kur'an-ı Kerim dinledikten sonra sabah namazını kıldık. Güneş doğudan gülümsemeye başlamıştı. Adamın durumunu yine araştırdılar, dünyadan ayrıldığını anladılar. Allah rahmetiyle onu kuşatsın. Yıkadılar, kefenlediler. Ben de cenaze namazına katıldım, defin işinde hazır bulundum. Bu adam sayyah, feryat eden diye çağrılırmış. Anlatılanlara göre hayatını bir kovukta ibadetle geçirirmiş. Vaiz Mecduddin'in konuşacağını öğrenince şehre inerek öğüt meclisine katıldığı, kimseden bir buğday tanesi kadar yiyecek kabul etmediği, vaizin sözleriyle kendinden geçip feryadu figana başladığı, sonra açılıp abdest aldığı ve iki rekat namaz kıldığı bildiriliyor. Aklımda kalan bu satırlar İbn Batuta'nın Seyahatnamesi'nin birinci cildinden. Sait Aykut'un çevirisi, incelemesi ve notlarıyla Yapı Kredi Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, izoptan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum. Bankam, Tombank, kartıma değil.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında

0: sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
5: Hangi film?
4: Odası bugün sinemanın nabzını tutuyor. Gündemdeki diziler, konuşulanlar, gözden kaçanlar, dünyada ve ülkemizde merak edilenler ve yeni anlatılar merceğimizde olacak. Telefon attığımızda sinema yazarı İdil Hazar Acar var. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar.
4: Bugün böyle dolu dolu bir sürü konu bizi bekliyor. Ama öncesinde biraz filmlerden dizilere doğru bir geçiş yapıyoruz bu hafta. Yaz dönemi, tatil yaklaşıyor. Haziran ayında ilgimizi cezbedecek dizileri sorarak başlayalım. Çünkü ben de etrafımda görüyorum, herkese bir dizi önersenize. Hani yazın izleyelim. Böyle mini dizi isteyen var. Uzun soluklu, birkaç sezondur devam eden, klasikleşmiş dizi isteyenler var. O yüzden biraz dizi konuşarak başlayalım. Sonra da sohbetimize diğer konularla devam edelim. Buyurun.
6: Evet, öyle gerçekten. Film tarafında da çok iyi filmler var. Yaz sezonu güzel açıldı. Fakat dizilerde o kadar güçlü diziler var ki insanlar neredeyse sinemaya gitmeyecek, evden çıkmayacaklar. Haziran ayında Will Trent ile başladı. Will Trent 4. sezonuyla geri döndü. Yine 4. sezonuyla geri dönen bir dizi Doğu. Doğu platform değiştirmişti. 3. sezonda farklı bir platformdaydı. Artık oradan devam edeceği düşünülürken tekrar bir daha platform değiştirerek 4. sezonuyla geri döndü. Çok da eğlenceli, komik bir sezonla gelmiş. 1991 yapımı Cape Fear filminin dizi uyarlaması olan Cape Fear dizisi var bu ay. Ayrıca Mozart'ın biyografisi olan Amadeus, Apple'da Sugar ve ayın en fazla beklenen dizisi House of the Dragon var. Hı hı. Son olarak da Bear, Emmy'nin güçlü adaylarından biri. Bear da son sezonuyla, final sezonuyla geri döndü.
4: Evet, şimdi onların ayrıntılarını da konuşalım. Çünkü şüphesiz Game of Thrones son yılların en büyük yapımlarından biriydi. Herkes için klasikleşmiş, önerilerin başında gelen. Şimdi aynı dünyanın parçası olan bir diziyle, yeni sezonuyla karşı karşıyayız. House of the Dragon. Neler söylersiniz bu yeni sezonuyla ilgili?
6: Game of Thrones'ta hatırlarsınız çok büyük hayal kırıklığı yaşadık 8. sezonunda. Yani özellikle 5. sezondan itibaren bir düşüşe girdi. Çünkü kitaplar 5. sezona kadar anlatıyordu. Yani Jon Snow'un ölümüne kadarını anlatıyordu. Daha sonrası yazarın kontrolünde değildi. Senaristler tarafından yazıldı. Hı hı. Ve izleyicileri hiç memnun etmedi. House of the Dragon'da bu durumu yaşamayacağız. Çünkü House of the Dragon zaten bitmiş bir hikaye. Finali yazar tarafından yazılmış bir hikaye. Bu nedenle de ben Game of Thrones'tan daha fazla, yani daha güçlü bir dizi olduğunu düşünüyorum. Game of Thrones'ta hayal kırıklığı yaşayan ve bu evrene geri dönmek istemeyen çok fazla izleyici var. Hı hı. Fakat öyle değil, yani daha iyi bir dizi bu. Game of Thrones'tan da daha çok memnun edecektir sonu. Çok güzel açıldı yeni sezonu. Çok kalbimizi kırarak açıldı. Çok fazla spoiler da vermek istemiyorum. Aha. Ama muhakkak bakılmasını isterim.
4: Evet. O zaman az önce sizin de bahsettiğiniz The Bear, başrolünde Jeremy Allen White'ın yer aldığı dizi oldukça beğenilen işlerden biri. Evet. Oyuncu Shameless dizisinde oldukça öne çıkmıştı zaten. Dizi evet. severler bilirler. The Bear'la da etkileyici bir yükselişte olduğunu görüyoruz. Beşinci Hı-hı. sezon nasıldır? Neler söylersiniz?
6: The Bear'ın 5. sezonu yarın yayınlanacak. İlk bölümü yarın göreceğiz. Ve yine çok kaotik bir mutfak ortamına gireceğiz 5. sezonunda da. Bu final sezonu zaten. En son bırakmıştı mutfağı Carmi ve işte Sydney'in şu an mutfağı devralmasını ve yine kapatılma tehlikelerine karşı restoranın savunmasını izleyeceğiz. Bear geçmişte çok fazla Emmy ödülü kazanmış bir dizi. Çok da tartışmalı bir dizi çünkü Emmy'lerini komediden kazanıyor. Aslında bir komedi dizisi olmamasına rağmen. Bu yıl da yine komedi dalında yarışacaktır. Güçlü bir dizi olduğu için ben birkaç ödül de bekliyorum tabii.
4: Aa, ne güzel. O zaman şimdi gelelim Türk yapımı dizimize. Az önce de söylediniz bu sezon yine platform değiştirdi. Doğu Demirko'nun işi olan Doğu dizisi evet. de çok seveni var. Ve dizinin yeni bölümünü ben şeyden öğreniyorum. Sosyal medyadaki dizilerden alınmış o esprili bölümlerden. Evet. Önce o viral oluyor. Sonra demek yeni sezon çıkmış diyoruz. Bilmiyorum herkes için öyle mi ama benim adıma bu şekilde. Ne söylersiniz mesela Doğu dizisi ve komedi yapımları, özellikle karakter dizi serileri daha mı çok izleniyor şu an dizi camiasında?
6: Öncelikle benim için de öyle. Ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Ve Doğu'da bu sezon özellikle çok önemli bir sezon. Çünkü işte 3 sezon boyunca kurdukları bir yapı var. İşte Doğu başarısız bir öğrenciyken sahnelere çıkmaya çalışıyordu. Komedyen olmaya çalışıyordu. Oldu vesaire. Ve şimdi 4. sezonda Nuri Bilge Ceylan'la nasıl çalıştığını, Ahlat Ali filminde nasıl yer aldığını anlatıyor. Hmm. Benim de çok merak ettiğim bir konuydu. Yani nasıl olmuş olabilir? Bir işte yani Nuri Bilge Ceylan şeyiyle kendisi tarafından nasıl gözlenmiş bu durum bunu anlatıyor. Hı hı. Şimdiden zaten çok güldürüyor yani sezon bitmemiş olmasına rağmen. Doğu'da ve diğer komedi dizilerimizde şöyle bir durum var. Bizim Türkiye'deki komedi dizilerimiz genelde aslında ana karakteri üzerinden yürüyor. Hı hı. Yani geçmişteki Avrupa Yakası gibi ensemble böyle büyük kadrolu diziler değiller. Başroldeki kişi bir komedyen oluyor, başroldeki bir star oluyor ve onun dizisini izliyoruz Türkiye'de. Çünkü ancak bu şekilde kısa formatlı diziler platformlarda yer bulabiliyor. Yani 3 saat boyunca komedi dizisi yazmak mümkün olmadığı için bir komedyen kendisine 20 dakikalık, 30 dakikalık bölümlerden oluşan bir dizi yazdığında biz bunu izleyebiliyoruz.
4: Hı hı. Şey gibi biraz da artık zaten ana akım medyada yok hani normal televizyon komedi dizisi evet. var mı zannetmiyorum hani televizyon kanallarında olduğunu olursa yine dijital platformlar için yazılmış şeyler oluyor. Prens dizisi de mesela hani tek kişilik bir şey değil ama yine baktığımızda o komedi formatını tutturuşu ve geçtiğimiz sezonlarda izleyiciden ciddi bir beğeni de aldı. O yüzden doğru haklısınız yani biraz daha. Keşke bunları televizyonda da izleyebilsek. Aynı Avrupa Yakası dediğiniz için diyorum. Hani insan hemen o televizyon dönemlerine gidiyor.
6: Evet çok haklısınız. Ana akımda şu an komediye en yakın izleyebildiğimiz şey yaz dizileri.
4: Evet,
6: yaz dizileri
4: olabilir.
6: Genelde daha hafif formatlı romantik komedi tarzı çekiyor. Bunlar da tam anlamıyla komedi değiller elbette. Hı hı. Romantik komediye yakın çekildiği için ve sadece 15 bölüm sürdüğü için yaz dizilerini görebiliyoruz komedi formatını. Ama genel olarak zaten imkansız bir şey. Yani değil mi? Komedi filmi yazmaktan daha zor komedi dizisi yazmak Tabii. süre olarak. Çok daha uzun sürüyor.
4: Doğru, doğru. Şimdi eskiden herkesin böyle tüm dünyanın neredeyse takip ettiği dizi yapımları vardı. Son yıllarda böyle dizilerde öne çıkan yapımlar azalmaya mı başladı? Yoksa platformlar çoğaldığı için haliyle o yoğun kitlesel izlemeler ve kitlesel değerlendirmeler biraz daha böyle bölgesel çeşitli grupların favori dizileri, çeşitli platformların takipçilerin dizileri haline mi geldi?
6: Öyle gerçekten, çünkü çok fazla dikkatimizi dağıtan şey var. Yani dikkatimiz çalındı aslında. Hı hı. Belki hepimiz yine kilitlenip izleyecek bir dizi bulabiliriz. Örneğin 2015'te hepimizin Game of Thrones'u izlediği gibi belki şu an hepimiz oturup House of Dragon'u da izleyebilirdik. Ancak işte dikkatimizi çalan telefon uygulamaları, platform sayısının çok artması, bununla birlikte sektörlerde, bütün ülkelerin sektörlerinde bir daralma var. Ve kaliteli yazarlar yetişmiyor artık. Gitgide daha kaliteli içeriğe ulaşmakta zorlanıyoruz. Bunların hepsi bir araya geldiğinde artık yani kitleleri peşinden koşturacak yapımlar çok fazla çıkmıyor. Ya aklıma gelmiyor örneğin, siz şimdi böyle sorduğunuzda hangi diziye çok heyecanlanıyoruz ve hep birlikte izliyoruz? Böyle bir dizi kalmadı herhalde.
4: Hı hı. Evet, işte eskilere dönüyorlar, böyle şey oluyor hani ortamlarda. Aa, ben şunu mesela Game of Thrones izlemediniz deseniz hani diyorlar ya, ne kadar şanslısın. Hani evet, yeniden izleyebileceksin, böyle bir izlemediğin bir şey var. Ya da işte çok La Casa de Papel mesela çok izlenilmişti, ilk çıktığında konu olmuştu. Böyle bazı kült dizileri izlememek size şeyle gelebiliyorlar. Keşke ben de çok şanslısın izlememiş olsaydın diyenler de olabiliyor. Tabii az önce söylediğiniz konu o çalınan dikkat, o da güzel de bir kitaptır. Belki burada bir kitap önerisi evet, de vermiş olalım. Bu içinde olduğumuz zamanı anlayabilmek için neden bu kadar uzun ve dikkat gerektiren, konsantrasyon gerektiren konularda çok istekli değiliz. Ya da istekli olsak bile bunu neden sürdüremiyoruz konusunu. Burada belki de izleyici alışkanlıklarının değişmesini de hani konuşalım isteriz. Sosyal medya, işte çok kısa süreli reelsler, TikTok'lar, bunların bir de tüm dünyada farklı karşılıkları, birazdan da konuşacağız. Bu hem konusu dizi yapımcılarını da biraz harekete geçiriyor galiba ve Çin ve Amerika'da başlayan o mikro dizi, dikey dizi gibi kavramlar var. Belki bunu şu an içimizde izleyenler de vardır ama hiç izlememiş, şu an biz konuşunca haberdar olacak olanlar da vardır. Biraz bunu konuşalım mı? Nedir bu mikro dizi, dikey dizi ve o Çin'de ve Amerika'daki şu an çok yaygın kullanılan bu farklı platformlar?
6: Dikey diziler ve mikro diziler birbirinden farklı iki tane konsept aslında. Farklı format bunlar. Mikro diziler daha çok böyle 3-5 dakika aralığında dikey olması gerekmeyen, yatay da olabilen diziler. Bizde buna yakın bir örnek denenmişti aslında yıllar önce. 10 bin adım diye meşhur bir dizi vardır, Engin Günaydın'ın oynadığı başrolünde. Bu dizi yaklaşık 10 dakikalık bölümleri vardı ve aslında ilk mikro dizi denemelerinden biriydi Türkiye'de. Daha kısası bildiğim kadarıyla yatay formatta yapılmadı hiç. Dikey dizi ise bizim sosyal medyada çok fazla gördüğümüz dikey reel formatından yola çıkan, yine kısa olan ama kısa olmasına rağmen çok uzun bölümlerde, yani bir sezonu 80 bölüm 90 bölüm olabilen diziler için kullandığımız bir söz.
4: Bu da böyle değil. Peki mikro drama mesela baktığımızda, bu mikro dizilerdeki hikaye olarak genelde nasıl ilerliyor? Böyle şey mi? Hani Kore dizilerinin konuları vardır ya, böyle bakıldığında da böyle hep zengin kız fakir oğlan, böyle romantik komedi gibi mi ilerliyor, yoksa böyle çatışmanın, biraz tansiyonun, aksiyonun yüksek olduğu dizilerde var mı bunun içinde?
6: Biraz hani tarihiyle anlatırsam belki tabii, daha açıklayıcı olur. Bu format ilk çıktığında 2017-2018 yıllarıydı ve Asya'da çıktı. Çin'de patladı. Çünkü Asya zaten Kore'den ötürü, yani o K-dramalardan ötürü zaten bir yeni bir şeyin içindeydi. Yeni bir market yaratmanın eşiğindeydi. Çin'de de böyle kendi, onların bizim Türkiye'de kullanmadığımız farklı sosyal medya uygulamaları var. Bu sosyal medya uygulamalarında ilk K-drama, özür diliyorum K-drama değil, ilk dikey dizi denemelerini yapmaya başladılar. Daha sonra pandemi patladığında, insanlar eve hapsolduğunda artık bunun yüzlerce farklı formatını geliştirmeye başladılar. Öyle ki yani hani izleyemezsiniz. O kadar mantığa uygun olmayan, o kadar sürreal hikayeler var ki, örneğin işte hiç vücudu olmayan, sadece kafadan oluşan bir kızın aşkı araması gibi. Yani kesinlikle böyle hani akla mantığa sığmayacak senaryolar yazıyorlar.
4: İzleniyor muydu peki bu, böyle olmasına rağmen?
6: İzleniyor. Bunun da yani farklı bir alıcısı var. Biz tabii yani böyle bir şey başladığında, dikey dizi furyası başladığında Türkiye'nin de buna uyumlanmaması imkansızdı. Çünkü Türkiye dünyanın en büyük üçüncü dizi üreticisi. Dolayısıyla bu pazarı da kaptırmamak adına bizim dizi yapımcılarımızla hızlıca uyumlanmak istediler. Fakat kültürel kodlar, yani biz hiçbir zaman böyle saçma sapan bir senaryo ne yazarız ne izleyebiliriz. O yüzden bizdeki format daha böyle komedi, daha romantik dediğiniz gibi hani izlenebilir şeyler. Ama dünya genelinde bu böyle değil.
4: Anladım. Biraz o zaman mesela bir matematiği var anladığım kadarıyla, değil mi? Bu dikey dizi formatının bir matematiği var işte. Ekran uyumu gibi, bölümlerin kısa olması gibi, akışın hızlı olması gibi, biraz ondan bahsedelim mi? Yani çünkü o izleyiciyi çekmek, kısa sürede orada tutabilmek, işte telefondan izleniliyor oluşu, her şey aslında biraz da oradan, herkes elinden telefonu bırakamadığına göre hazır ellerinde telefonu tutarken bu insanlar, biz ne kadar daha fazla böyle bir maruziyete tabi tutabiliriz onları diye düşünüyor. Belki bunun da bir eminim bir stratejisi, bir planı programı vardır sanki.
6: Tabii ki yani 9'a 16 formatta olmak zorunda. Bir dikey diziyi oturup da televizyondan izlemiyoruz. Her zaman telefonlarımızdan izliyoruz. Genelde de bunlar böyle 2 dakika, 2 dakikalık diziler oluyorlar. 2 dakika olduğu için de senaryo yapısı 30 saniyede bir cliffhanger deriz. Yani kanca, çok heyecanlı bir olay oluyor 30 saniyede bir. Şimdi bunu yazmak da zor. Bunun bir insan beyni buna uyumlandığında farklı içeriklerden keyif alması da zor. Zaten Hollywood bunu anladığında, yani artık insan beynine 30 saniyede bir, 2 dakikada bir cliffhanger'a adapte etmemiz gerekiyor şeyin stratejisini anladığında kendi film yapılarını değiştirdiler. Örneğin geçen yıl mı çıkmıştı Minecraft filmi. Çocuk izleyicileri, genç izleyicileri tutabilmek için o filme baktığınızda görürsünüz 2 dakikada bir çok önemli bir olay oluyor. Bu uzun metraj bir film. Ama dikey dizi mantığını içine yerleştirmiş bir film. Beynimiz buna alışıyor çünkü.
4: Ama bu da çok zor değil mi? Yani şu an o zaman sektörde de buna dair çalışmalar var. Buna dair senaristler yetiştiriliyor, değil mi?
6: Evet,
4: çünkü
6: evet.
4: Normal bir senaristin 2 dakikada bir olay yaratacak senaryo yazması, 30 saniye, biraz önceki 30 saniyeydi hatta. Çok zor. O zaman da işte o tutarsızlıklar, anlamsızlıklar da normal karşılanıyor galiba.
6: Tabii,
4: çünkü anlamlı bir bütünde çok zor 30 saniyede bir şeyin olması.
6: Kesinlikle zaten şimdi biz buna hani uyumlandık dedim. Türkiye olarak da biz bu üretime girmeye başladık. Yapıyoruz bu dizileri.
4: İç piyasaya mı yapıyoruz, dışarıya mı yapıyoruz?
6: Yani onu söyleyecektim. Etrafınızda çok fazla dikey dizi izleyen insan görmüyor olabilirsiniz. Sebebi de şu.
4: Saklanıyorlar mı?
6: İçeride, içeride yaparken bunu çok ünlü insanlarla çalışılıyor. Örneğin Eda Ece'nin oynadığı, İbrahim Selim'in oynadığı bir dikey dizi var. Bu bir komedi dizisi. İçerideki izleyicilerim, çünkü içerideki izleyicimiz kaliteli üretime alışıklar. Fakat dışarıya yaparken dışarıda ilginçtir. Dünyanın en büyük pazarlarından biri Ukrayna. Ukrayna'ya Türkiye'den dizi yapılıyor. Bu diziler ihraç ediliyor. Ve yani hiç benim de aklıma gelmezdi. Örneğin bunu yapım şirketlerimiz yapıyor tabii ki. Fakat bunun için kurulan özel bazı startuplar var. Yani teknoloji firması aslında. Fakat Ukrayna'ya da dikey dizi çekiyor.
4: Hiç duymamıştım. Evet. Şu an ikisinden duyuyorum. Yani hani orada da diyorsunuz ciddi bir alıcısı da var zaten.
6: Tabii. Üstelik de onlar da şöyle de ilginç. Tabii dikey dizi 2 dakika olduğunda bunu normal tabii çekebilirsin oyuncularla. Fakat yapay zekayla da yapabilirsin. Yapay zekayla yaptıklarında atıyorum 90 bölümlük bir dizi çekiyorlar.
4: Evet.
6: Ve işte bölümler arasında karakterlerin tipi bile değişiyor. Ve Ukrayna'da bunlar keyif alıyorlar. Yani bu bölümler arasındaki tutarsızlıkları bulmaktan, bir bulmaca gibi.
4: 7 farkı bul vardı eskiden,
6: evet,
4: onun gibi.
6: Evet, keyif alıyorlar. O yüzden de işte startupların bu işe girmesinin bir nedeni de o. Çünkü yapay zekayla üretim yapabiliyorsun.
4: Normalde esas olan devamlılık vardır ya, devamlılığı var bunu bozmayalımın, tam tabii. tersine dönmüş. Devamlılık nerede bozulmuş, hadi onu bulalım tarzı tabii bir ya. Yönteme geçmiş.
6: Devamlılığı bozmaya uğraşıyorlar.
4: Evet, çok enteresan olmuş gerçekten. Peki şimdi bu alanın çıktığı, doğduğu yere, mesela Çin'e, Kore'ye bir şey satmamız, dikey dizi falan söz konusu mu? Ukrayna'ya tamam, güzel, ama oraya mesela asıl ana vatanına bizim bir satışımız söz konusu olabilir mi?
6: Bu işte kanayan bir yaramız maalesef. Çünkü biraz önce dediğim gibi biz dünyanın en büyük üçüncü dizi üreticisiyiz. Hı hı. Fakat bu yani çok güçlü bir cümle söylediğimizde. Hı hı. Ancak bazı kalıpların içine de çok sıkışmış bir üretimimiz var. Yani genel olarak televizyonu açtığımızda bizim işte zengin kız fakir oğlu.

0: Ağ hani dizisi.
1: En fazla bir tarihi dizi, bir ağ dizisi, bir mafya dizisi, biz bunları üretiyoruz sadece. Ve bir dizi marketimiz yok. Yani Türkiye'de düzenleyip dünyanın çeşitli ülkelerini davet edip dizi alım satımını teşvik ettiğimiz bir yapımız yok. Halbuki Asya'da bunlar var. Yani Asya hem çok çeşitli üretim yapıyor hem de bu konudaki marketleri çok canlı. Yani biz örneğin kendi dizilerimize ödül almak için Asya'ya gidiyoruz. Kore'ye gidiyoruz, bize orada ödül versinler. Halbuki bizim bunu yapıyor olmamız lazım. Onların geliyor olması lazım buraya.
0: Evet, doğru. Bu da çok mantıklı.
1: O nedenle biraz böyle sıkışmış bir dizi üretimi var Türkiye'de. Biz şu an satacak, yani Asya'ya satacak durumda değiliz. Avrupa'ya satıyoruz, doğru. Fakat Asya bize satıyor.
0: Evet. Aslında mantığını da biraz önce konuştuk. Öğrendikten sonra ve böyle bir üçüncülük gibi böyle bir şanlı, şerefli bir yerimizde varsa bunun hakkını verip biraz daha farklı stratejilerle, biraz önce altını çizdiğin stratejilerle bu geniş coğrafya ve bu yüksek nüfus yoğunluğunun olduğu yerleri iyi değerlendirmek lazım. Süremiz de azaldı, bir dakika gibi bir süremiz var. Eklemek istediğiniz son birkaç nokta, cümle varsa onu alıp öyle veda edelim size.
1: Son olarak o zaman hani şaşırtıcı bir yenilik, bu da benim dün gördüğüm bir haber. En fazla kullandığımız sosyal medya platformları, dikey olan platformlar, şu an artık yatay formatı test etmeye başlamışlar. Dizi üretiminde dikey değil, artık yatayı deneyelim diye. Yani tekrar hani dikeyde biz dikeyi daha öğrenirken yeniden ha gayret sinemayı keşfedecek gibiler. Tekrar yataya dönülüyor. O yüzden dikey dizileri de büyük ihtimal üretimin geleceği olarak değil, üretimin ayrı bir dalı, ayrı bir uzmanlığı gibi değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Evet, bence de neden olmasın, bir tür alternatif onun talebinde bulunan tüketiciye de sunmak anlamında. Çok teşekkür ediyoruz. Çok programımıza katıldığınız için, çok ufkumuz açıldı. Yeni haberler aldık sinema dünyasından, dizi dünyasından, sektörden. Bugün sinema yazarı İdil Hazal Acar bizimle birlikteydi. Film Odası bu haftalık kapanıyor. Harun Sarı, Didem Karakelli, Alberk Çanakçı ve ben Elif Karahan Toker. Hoşça kalın. Film Odası.

0: Radyo 1. Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimi sizin için başlıyor. Programımızda nazik olmamamız gereken hallerden bahsetmek istiyoruz. Bugün nezaketin gülümsemek ya da uyumlu görünmek olmadığını, aksine bazen rüzgara karşı dimdik durmak olduğunu da konuşacağız. Dilerseniz en çetin eşikten bahsederken bir seriye başlayalım hep beraber. Hakikatin eğilip bükülmesi meselesi. Bir dost meclisinde, bir aile sofrasında ya da profesyonel bir toplantıda gerçeğin yavaş yavaş çarpıtıldığını, yalanın zarafet maskesiyle sunulduğunu gördüğümüzde takınacağımız tavır aslında bizim karakterimizin mührüdür. Çoğu zaman aman tadımız kaçmasın ya da muhatabımız kırılmasın diyerek sessiz kalmayı nezaket zannedebiliriz. Oysa kıymetli dinleyiciler, hakikatin kurban edildiği bir yerde sergilenen o sessizlik nezaket değildir. Yalana ve adaletsizliğe sessiz bir ortaklıktır. Gerçek nezaket, doğruyu kaba saba bir dille, bir balta gibi savurarak değil, vakarla, sükunetle ama asla

0: eğilip bükülmeden söyleyebilme sanatıdır. Sözü eğip bükmek aslında zamanla ruhun omurgasını da bükmektir. Hakikat eğilmeye gelmez. O ancak dik duran omuzlarda taşınır. Sosyolog Bauman, her şeyin akışkan olduğu, değerlerin yerinden oynatıldığı ve doğrunun kişiye göre değiştiği bu modern çağda hakikatin en sağlam liman olduğunu hatırlatır. Bauman'ın penceresinden bakınca popüler olana ya da çoğunluğun konforlu yalanına kapılmamak modern insanın en büyük haysiyet sınavlarından biridir. Bir yalanı nezaket adına onaylamak, toplumun o görünmez güven bağını ilmek ilmek kopartmaktır. O bağ bir kez koptu mu geriye ne zarafet kalır ne de güven. Kıymetli Kemal Sayar hocamız, doğruluk insanın iç dünyasındaki barıştır der. Sayar'a göre dilimiz gerçeği söylemediğinde kalbimiz bu yükün altında ezilir ve ruhsal dengesini yitirir. Nezaket muhatabımızı sarsmadan ona hakikati bir ayna gibi tutabilmektir. Bu ayna bazen can yakabilir, muhatabımızı rahatsız edebilir ama yalanın verdiği o sahte ve geçici huzurdan bin kat daha şifalıdır. İnsan ancak gerçekle yüzleştiğinde tekamül eder. Medeniyet tasavvuruyla karşımıza çıkan Saadettin Ökten Hoca da işaret eder ki, şehirli insan duruşuyla etrafına emniyet veren kişidir. Ökten Hoca'nın penceresinden bakıldığında hakikatle bütünleşmiş bir duruş görürüz. Kendi çıkarları uğruna bir makam ya da bir alkış uğruna gerçeği eğip büken bir kimse, hangi ipek kıyafetleri giyinirse giyinsin, zarafetten hiç nasibini almamış demektir. Zira doğruluk, insanın üzerindeki en asil, en eskimeyen ve en solmayan yegane giysidir. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatı dürüst ve yaratıcı bir akış olarak da savunur. Bu akışı yalanla, riyayla ya da sinsi bir sessizlikle kesintiye uğratmak, hayatın o ilahi ritmini bozmaktır. İnce bir ruh çok iyi bilir ki, Bergson'un da işaret ettiği o hayat enerjisini her şartta hakikati savunarak yüceltiriz. Hakikati savunmak sadece karşısındakine bir söz söylemek değil, kainatın dengesine de sahip çıkmaktır. Kıymetli dinleyiciler, sözümüzü eğmeyelim ki şahsiyetimiz bükülmesin. Nezaket hakikate duyulan sarsılmaz bir sadakatle başlar. Bir yanlışı gördüğümüzde onu en zarif üslupla, sesimizi yükseltmeden ama kelimelerimizin ağırlığını hissettirerek düzeltmek bizim bu hayata karşı en büyük borcumuzdur. Unutmayalım ki hakikatin sustuğu, yalanın alkışlandığı bir yerde nezaket sadece bir maskeden, içi boş bir kabuktan ibarettir. Gerçekten şıklık, ne olursa olsun doğrunun yanında saf tutabilmektir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, hakikatin aydınlığında doğruluğun heybetiyle yürüyeceğimiz, omurgamızın dik, sözümüzün pak olduğu güzel günler diliyoruz. İnceliğin ve dürüstlüğün yolumuzu daima aydınlatması dileğiyle doğrulukla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1.
1: Saat 15.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasiminde hitap etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 22. dönem CHP Milletvekili Orhan Sür için cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tokalaştı.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Öğrenciler karnesini alarak okula ve derslere mola verecek bu yıl. Milli Eğitim Bakanlığı pek çok yeniliği hayata geçirdi. Yabancı dil öğrenme platformu Dilim ve okul veli asistanına kadar pek çok uygulama öğrenci ve velilerin kullanımına sunuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Okul güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Yaz döneminde çocuklar için eğitim faaliyetlerinin süreceğini belirtti. Kur'an kurslarının 2025-2026 eğitim öğretim yılı başarıyla tamamlandı. Kurslarda 4-14 yaş arası 400 bine yakın öğrenci eğitim aldı. 6 Temmuz'da başlayacak yaz kursları ise heyecanla bekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademisi'nin yaz dönemi yüz yüze eğitim programı için başvurular başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yaz 21 ilde gerçekleştirilecek 25 farklı eğitim programıyla gençlerimizi güncel teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimlerle buluşturacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 5 ayda 8,5 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Ticaret hacminin 25 yılda 18 kat arttığını söyledi. Bakan Bulat, Türkiye'nin yıllık 610 milyon dolarlık dizi ve film ihraç ettiğini de paylaştı. Adalet Bakanlığı bünyesinde 23 Nisan'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 2 ayda 19 faili meçhul cinayeti aydınlattı. 75 ilde 638 dosya üzerinde inceleme devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir dedi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması derinleştirildi. Aralarında Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanlarının da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin yerel seçim öncesi adaylık karşılığında rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri de inceleniyor. Kocaeli'nde kozmetik fabrikasında 7 kişinin hayatına mal olan yangınla ilgili soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi'nin 7 görevlisi gözaltına alındı. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem oldu. Can kaybı 164'e yükseldi. 970'den fazla kişi de yaralandı. Dışişleri Bakanlığı Venezuela'daki depremlerle ilgili taziye mesajı yayımladı. Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır denildi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerini hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentine hava saldırısı düzenledi. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Reklamlar.

Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. Gençlere dair konuları ele aldığımız, gençlerin sesi olduğumuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınlanan Genç Yaşam programı başlıyor. Başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerin her zaman yanındayız. Genç Yaşamı sizin için Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan ve spikeriniz ben Ergül Mercan. Gençliğin bitmek bilmeyen umutları, taze hevesleri ve delikanlılığın coşkusuyla karşılıyoruz sizleri. Sevgili dinleyenler, programımız içerisindeki konulara ilişkin soru, görüş ve önerilerinizi iletişim adres ve numaralarımızdan bize ulaştırabilirsiniz. Genç Yaşam her an her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak, X platformunda da küçük harflerle Diyarbakır Radyo yazıp iletilerinizi bize gönderebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62. Sırada müzik var. Resul Dindar söylüyor. Kız selamün aleyküm.

0: Genç Yaşam'da bugün.
1: Değerli dinleyiciler, programımızda neler var kısaca aktaralım. Genç Haber bölümünde Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü öğrencisi Emre Çalışkan'ın derlediği haberleri dinleyeceğiz. Genç Yaşam'da bugün çağımızın en büyük sorunlarından birini, bağımlılığı konuşuyoruz. Sadece zararlı maddelerden değil, dijital dünyadan sosyal medyaya kadar gençler gerçekten neye bağımlı sorusunun cevabını arayacağız. Bu bağımlılıkların sebeplerini ve somut çözüm önerilerini uzman klinik psikolog Ezgi Yılmaz bizlere anlatacak. Şimdi kısa bir müzik molası. Kubat söylüyor, yanıyorum hele.

0: Haber.
1: Genç Haber bölümünde Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü öğrencisi Emre Çalışkan'ın derlediği haberleri dinleyeceğiz. Emre Çalışkan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhaba, sözü sana bırakıyoruz.
2: Tabii ki, öncelikle şanslımızdan ve Harran Üniversitemizden size ve tüm dinleyicilerimize selamlarımı ve saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. İlk haberimizle başlayalım. Gençlik kamplarında ulusal dönem başlıyor. Şanlıurfalı gençler yeni maceralara hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yılın her ayı düzenlenen ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği gençlik kamplarında ulusal dönem heyecanı başladı. Malumunuz Türkiye'nin farklı şehirlerinden binlerce gencin katılım sağlayacağı kamplarda Şanlıurfalı gençler de unutulmaz bir yaz deneyimi yaşama fırsatı bulacak. Şanlıurfa'da faaliyet gösteren gençlik merkezleri gençlerin kamp başvuruları, kayıt süreçleri ve bilgilendirme faaliyetleriyle yakından ilgileniyor. Gençlik liderleri ve merkez çalışanları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gençlerin kamp programlarına katılımı teşvik edilirken gerekli yönlendirmeler de sağlanıyor. Deniz, doğa ve kültür temalı kamplarda gençler sportif etkinliklerden sosyal faaliyetlere, kültürel gezilerden kişisel gelişim programlarına kadar birçok farklı etkinliğe katılma imkanı bulacak. Farklı şehirden gelen akranlarıyla tanışacak olan gençler yeni dostluklar kurarak sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirme fırsatı elde edecek. Buradan Şanlıurfalı gençlere de seslenmiş olalım, başvurularını yapmayı unutmasınlar. Ve son haberimize geçelim. Üniversitemizde final maratonu sona erdi. Binlerce öğrencinin yoğun bir tempoda hazırlandı. Final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte kampüste yaz hareketliliği başladı. Bir dönem boyunca dersler ve sınavlarla yoğun mesai harcayan öğrenciler final haftasının ardından derin bir nefes aldı. Tabii bazı öğrenciler için ise akademik süreç henüz sona ermedi. Derslerinden yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler bütünleme sınavlarına hazırlanmak için Şanlıurfa'da kalmaya devam ediyorlar. Kütüphaneler, çalışma salonları ve kampüs içerisindeki sosyal alanlarda vakit geçiren öğrenciler büt sınavlarından başarılı sonuçlar alarak yeni döneme eksiksiz başlamayı hedefliyor. Umarız bütün öğrencilerimiz hedefledikleri başarıya ulaşırlar diyelim ve bu haftalık aktaracaklarımız bu kadar diyelim.
1: Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü öğrencisi Emre Çalışkan'ın derlediği haberleri dinledik. Teşekkürler. Kısa bir müzik arası. Haluk Levent söylüyor. Sevenler ağlarmış.

0: Genç Yaşam'da Güncel.
1: Değerli dinleyenler, gençlerin günümüzde en çok akıllı telefon, sosyal medya ve dijital oyun gibi davranışsal bağımlılıklara yöneldiğini biliyoruz. Bağımlılık denince aklımıza neler geliyor? Gençler gerçekten neye bağımlı ve bu davranışlarının arkasında yatan nedenler ve çözümleri konusunda uzman klinik psikolog Ezgi Yılmaz bizlerle. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
2: Tabii ki. Ben klinik psikolog ve aile danışmanıyım. Yaklaşık 5 yıldır da bağımlılık alanında hizmet veren bir uzmanım. Çalışmalarımı online ve yüz yüze şeklinde yürütmekteyim.
1: Evet, bağımlılığın sebep ve sonuçlarını konuşacağız dedik ama önce bağımlılığın tanımıyla başlasak, bağımlılık ne demek?
2: Evet, aslında temelde bağımlılık...

0: Bağımlılık bir alkol ya da madde olarak sınırlandırılıyor günümüzde ama biz bunu davranışsal bağımlılıkları da ele alarak ilerlememiz daha sağlıklı oluyor. Burada temelde kontrol etmekte zorlandığımız davranış örüntülerinden bahsedebiliriz. Yani zararlarının bilinmesine rağmen kullanmaya devam etmek, çeşitli işlevsellikte bozulmaların yaşanması, günlük hayatta problemler yaşanmasına rağmen kişinin kendini durduramaması, kontrol edemediği bir döngüden bahsedebiliriz. Bu yüzden yalnızca dediğim gibi alkol ve madde olarak sınırlandırmak yerine bunu internet, kumar, ekran bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı gibi çok çeşitli bir pencereden ele almak daha sağlıklı olacaktır.
1: Evet. Peki bir davranışın alışkanlık mı yoksa bağımlılık mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?
0: Az önce de ifade ettiğim gibi burada temel fark kontroldür. Kişi istersen bırakırım dediği halde bırakmakta zorlanıyorsa, bırakamıyorsa, bıraktığı zaman ise huzursuzluk yaşıyorsa, günlük yaşamı olumsuz etkileniyorsa artık bağımlılıktan söz edebiliriz.
1: Bunun bir yaşı var mı acaba? Yani gençler neden bağımlılık açısından daha riskli grup olarak görünüyor?
0: Evet, gençlerde bu durumun daha fazla görülmesinin sebebi aslında beyin gelişiminin hala devam ediyor olması. Pek çok yapılan çalışmada insanoğlunda prefrontal korteks dediğimiz ön beyinde muhakeme becerilerimizi aslında gerçekleştiriyoruz. Yani karar verme, bir seçim yapma, yaptığımız seçimin sonuçlarıyla ilgili bir beynin bölgesi var. Bu bölge ergenlikte hala olgunlaşmadığı için daha riskli bir grupta olabiliyorlar. Bununla beraber ergenlerde amigdala dediğimiz haz bölgesi, ödül ve haz bölgesi ise çok daha aktif oluyor.
1: Evet, yani gençler ve ergenler yetişkinler kadar kontrol edemiyorlar diyorsunuz. Sadece merak ettikleri için mi bağımlı oluyorlar acaba gençler?
0: Merak aslında önemli bir faktör ama tek başına yeterli bir faktör diyemeyiz. Bununla beraber akran baskısı olabiliyor, aidiyet ihtiyaçları çok yüksek olabiliyor, her insanda olduğu gibi stres diyebiliriz, yalnızlık veya aile içi bazı sorunlar yaşadıkları olabiliyor. Bundan dolayı aslında baş etme becerileri de yetişkinlere göre daha kısıtlı olduğu için daha riskli bir grupta ele alabiliyoruz.
1: Evet, aidiyet ihtiyacından bahsettiniz. Gençler neden arkadaşlarının etkisine bu kadar açık oluyor ya da dış etkenler diyelim?
0: Burada ergenlerde aslında bireyden bağımsızlaşmaya, aileden bağımsızlaşmaya başladıkları bir dönemden söz edebiliriz. Burada aileden bağımsızlaşırken kendi akranlarına, yaşıtlarına yönelirler. Ve bir grubun içerisinde kabul görme, oraya ait hissetme daha yüksek bir seviyededir onlar için. Bu yüzden çoğu zaman istemedikleri halde o grubun bir parçası olmak için grupta o dönem ne popülerse ona yönelme durumu görülebiliyor. Ya da istemeden deneme davranışları görülebiliyor. Bununla ilişkili diyebiliriz.
1: Evet, son yıllarda sosyal medya bağımlılığından da sıkça söz ediyoruz. Sosyal medya neden bu kadar etkin bir çekim gücü yaratıyor?
0: Çünkü aslında sosyal medya çok hızlı ve sürekli bir ödül mekanizması sağlıyor kişiye. Bundan dolayı beğeniler, yorumlar, takipçi sayıları beyindeki ödül merkezlerini harekete geçiriyor. Bu durumda kısa süreli bir haz yaratıyor. Fakat tekrar tekrar kişi bu hazzı yaşayabilmek adına bu davranışı tekrar tekrar yapabiliyor.
1: Evet, bir gencin yoğun teknoloji kullanımı ile bağımlılık arasındaki farkı nasıl açıklayabilirsiniz?
0: Yoğun internet kullanımı ve bağımlılık arasında süre ve sınır bizim için çok önemli. Yani biz gençlerden ya da bireylerden teknolojiyi tamamen bırakın, ekrana hiçbir şekilde maruz kalmayın demiyoruz. Sınırlı kullanım, günlük hayattaki işlevselliğinizi bozmayacak düzeyde bir kullanım diye aslında ekranla ya da teknolojik aletlerle sağlıklı

0: ilişki kurmayı öğretiyoruz diyebilirim.
1: Evet, bunun bir reçetesi var mı acaba? Yani her yaş grubuna verebileceğiniz bir reçete, kullanım süresiyle ilgili.
0: Şöyle kullanım süresi yapılan araştırmalarda da 6 saat ve üzerindeyse günlük, bu kesinlikle şiddetli bir bağımlılık göstergesi olabiliyor bizler için. Bunu kontrol altında tutabildiğimiz ölçüde bağımlılıktan korunabiliriz. Koruyucu bir faktör olarak biz örneğin işte ekran sürelerimizi kontrol edebildiğimiz akıllı telefonlarımız var en nihayetinde. Buradan hangi uygulamada kaç dakika ya da kaç saat zaman harcıyoruz, bunu somut bir şekilde görmek ve kontrol etmek aslında bağımlılıktan koruyucu bir faktör diyebilirim.
1: Evet, özellikle çevrim içi oyunlar gençler arasında çok popüler.
0: Evet.
1: Dijital oyun bağımlılığı hangi belirtilerle kendini gösterir diye sorsak ve aileler hangi sinyallere dikkat etmeli?
0: Evet. Aslında çocukta bazı davranışsal problemlerle daha çok biz başvuruları alıyoruz. Profesyonel destek almak isteyen ailelerde hem akademik başarıda bir düşüş gözlemliyorlar, hem de çok ciddi davranış problemleri, öfke patlamaları.
1: Evet.
0: Bununla beraber ilişkilerinde, aile ilişkilerinde çok ciddi olumsuz durumlar yaşanabiliyor. Örneğin önceden çocuk aileyle beraber dışarıda bir aktivite yapmaya gidebilirken ya da bir akraba ziyaretine eşlik edebilirken, bağımlılık geliştikten sonra tamamen kendini soyutluyor. Tüm sosyal ilişkilerinden ya da azalma görülüyor bu ilişkilerde. Tüm vaktini ve zamanını ekranda çevrim içi oyunlarla geçirdiği gözlemlenebiliyor. Hangi durumlar bizim için kırmızı bayrak? Burada dediğim gibi geçirdiği süre, yani tamam oyun oynayabilir ama ne kadar süre oynuyor? Günlük hayattaki işlevselliği bozulmuş mu? İşlevsellikten kastettiğimiz nedir? Akademik başarısı nasıl? Uyku
1: Evet.
0: düzeni nasıl? Aile ilişkileri, sosyal ilişkileri ne düzeyde? Yemek yeme düzeni bozuldu mu? Çoğu zaman çevrim içi oyunlarda başından kalkmamak için, ekranın başından kalkmamak için öğün atlayabiliyorlar.
1: Evet.
0: Ya da işte okula gitmek istemeyebiliyorlar. Tüm vakitlerini uykuda dahil ekranda geçiriyor olmaları bizim için kırmızı bayrak aslında. Dikkat etmemiz gereken bir nokta.
1: Evet, sizin de temas ettiğiniz bir nokta var uyku ile ilgili. Yani uzmanlar uzun süreli ekran kullanımının uyku düzeninden akademik başarıya kadar birçok alanı etkilediğini ifade ediyor.
0: Kesinlikle.
1: Okul hayatı, sosyal ilişkiler ve aile içi iletişim üzerindeki etkileri neler açıklayabilir misiniz?
0: Tabii ki aslında uyku hijyeni dediğimiz bir konuya da değinmiş oluyoruz burada. Her insanın günde ortalama 6 saat süreyle uyuyor olması gerekiyor. Hem beyin gelişimi açısından hem fiziksel ve ruhsal gelişim açısından oldukça önemli bir süre. Bu süreyi çoğu zaman gençlerde daha farklı, daha az ya da daha fazla olabiliyor. Yani 6 saatin üstünde uyuduklarını da gözlemleyebiliyoruz. 6 saatin daha altında da uyuduklarını gözlemleyebiliyoruz. Her ikisinde de aslında hayatı kaçırabiliyorlar.
1: Evet.
0: Yani şöyle, geceleri belli bir uyku saatinde uyumadığımızda gündüz bu süre gündüze sarkıyor ve günlük hayatta aslında hem ailemizle hem arkadaşlarımızla pek çok anlamda bir araya gelemiyoruz. Bu da hem ruhsal gelişimlerini hem bedensel gelişimlerini çok ciddi anlamda etkiliyor diyebilirim.
1: Evet, Sayın Yılmaz, sizi biraz soluklandıralım. Kısa bir müzik molası verelim. Sonra devam ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Yıldız Tilbe söylüyor. Hoşça kal.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.41'i gösteriyor. Bağımlılığı, sebep ve sonuçlarını uzman klinik psikolog Ezgi Yılmaz'la konuşuyoruz. Sayın Yılmaz, bağımlılığın sebep ve sonuçlarını konuştuk. Bağımlılığın kaygı, depresyon ve yalnızlık gibi duygusal durumlarla dijital bağımlılık arasında nasıl bir ilişki olduğunu sormakla başlayalım ikinci bölüme.
2: Tabii ki. Aslında burada duygusal regülasyon dediğimiz kavramdan da biraz bahsetmek istiyorum. Duygularımızı kontrol edebilmek

0: ve sağlıklı yaşayabilme becerisidir. Daha çok ergenlerde bu durum biraz daha geri planda kalabiliyor yetişkinlere göre. Kaygı, depresyon, yalnızlık gibi bazı olumsuz duygularla gençler karşılaştığı zaman bu duygudan kaçınmak ya da bu duyguya temas etmemek için aslında çeşitli bağımlılıklara yönelebiliyorlar. Bu bir savunma mekanizması ya da bir baş etme stratejisi olarak düşünebiliriz. Ama tabii ki sağlıklı bir tarafta değil. Daha sağlıklı olarak duygularımızı regüle edebilirsek bu bağımlılıklar azami düzeyde ilerleyecektir.
1: Evet, ailenin bunu erken dönemde fark etmesi de kıymetli değil mi?
0: Çok çok önemli. Bizlere gelen başvurularda da eğer erkenden bir fark edilme süreci olduysa çok daha hızlı iyileşme ve değişim gözlemlenebiliyor. Bunun için de ailenin aslında gençle kurduğu ilişki bizim için çok önemli. Ne kadar vakit geçiriyor gün içerisinde, ne kadar sohbet ediyor, ne
1: Evet.
0: kadar onu dinliyor ve ne kadar anlamaya çalışıyor. Çünkü çoğu zaman ebeveynler kurdukları ilişkiyi iyileştirip geliştirebildikleri ölçüde gençten biz daha çok olumlu dönüşler alıyoruz.
1: Evet,
0: Psikoterapide de.
1: gençler de özellikle ergenler dinlenilmeyi çok istiyorlar, değil mi?
0: Kesinlikle dinlenilmek ve anlaşılmak aslında sadece gençler için değil, tüm insanlar için çok iyileştirici bir tarafı var. Bu her zaman büyük ölçüde çevremizden sağlanamayabiliyor. Bu da pek çok ruhsal bozukluğa aslında yol açan sebeplerden biri diyebilirim.
1: Evet, birinci bölümde sosyal medyadan bahsettik. Sosyal medyanın olumlu ve olumsuz etkilerinden de bahsettik doğrusu. Gençlerin beğenilme ihtiyacı nereden geliyor? Niye bu kadar sosyal medyaya yöneliyorlar?
0: Evet, burada beğenilme ihtiyacı genel olarak insani bir ihtiyaçtır diyebilirim. Hepimiz kabul görmek, değerli hissetmek isteriz. Ancak ergenlik döneminde kimlik gelişimi de devam ettiği için gençler kendilerini başkalarının gözünden değerlendirmeye daha yatkın olurlar. Ve sosyal medyada da bu ihtiyaç sayılarla çok daha somut ve görünür bir haldedir. Kaç beğeni aldığı, ne kadar yorum geldiği, kaç takipçisi olduğu somut bir şekilde görünür kılındığı için kişi bunu sürekli takip etmek ister. Yani kaç like geldi, fotoğraf
1: Evet.
0: paylaştıktan sonra sık sık bildirimleri kontrol etmek mesela. Burada yine ekranda geçirdiğimiz süreyi arttıran bir sebep.
1: Evet, olumsuz geri dönüşler de olabiliyor. Yani olumsuz yorumlar da oluyor. Bu
0: Tabii
1: durumlar
0: ki.
1: ergeni veya bireyi nasıl etkiliyor?
0: Bütün değerini aslında oradaki rakamlar ve sayılarla özdeşleştirdiği takdirde zaten olumsuz geri dönüşler alıyoruz. Ama kişinin öz değeri, farkındalığı yüksek olan kişilerde bu daha geri planda kalıyor. Yani çok işte like almadım ama ben zaten değerliyim inancı varsa gençte böyle bir sorunla karşılaşmıyor. Bu da tamamen dediğim gibi kişinin biraz daha öz saygısı ve kırılganlığı ile ilişkili.
1: Evet, sosyal medyada çok zaman geçiren gençler kendi değerini beğeni sayılarıyla mı ölçüyor?
0: Biraz bunu gözlemliyoruz ne yazık ki. Bu da dediğim gibi kişinin hem kişilik özellikleri hem çevresel faktörleriyle ilişkili olarak eğer öz değeri ve öz benliği düşükse ne yazık ki kendi değerini burada arayabiliyor.
1: Evet, maalesef. Dijital araçlar artık eğitim hayatının da önemli bir parçası haline geldi. Bu nedenle tamamen uzak duramıyor gençlerde, çocuklarda. Sağlıklı teknoloji kullanımının sınırları nasıl olmalı?
0: Evet, ilk başta da belirttiğim gibi biz teknolojiyi tamamen yasaklamayı hiçbir zaman hedeflemiyoruz. Tabii ki günümüz dijital bir çağ ve bundan maksimum şekilde faydalanmamız gerekiyor. Özellikle eğitim araçlarında kullanılıyor olması çok yaygın sizin de dediğiniz gibi. Bizim için önemli olan sınırlı, süreli kullanım ve içerik. Yani diyelim ki ekranda ne yapıyor, hangi uygulamada ya da hangi web sitesinde vakit geçiriyor. Temiz içerik ve sınırlı kullanım her zaman bizim için koruyucu bir faktör diyebiliriz.
1: Evet, bir gencin bağımlılık geliştirmeye başladığını gösteren işaretler neler? Aileler ne zaman endişelenmeli?
0: Aslında davranış bozuklukları, öfke patlamaları, aile içi ilişkilerde bozulmalar, akademik başarıda düşüş, bunlar gözlemlendiği zaman mutlaka bir şüphelenmeli aileler. Yani neden normal akışta şu an devam etmiyor?
1: Evet.
0: Günlük hayatı neden bu kadar işlevselliği bozuldu? Herhangi bir bağımlılığı da gelişmiş olabilir. Eşlik eden ruhsal bir durumdan kaynaklı da olabilir.
1: Evet, aileler genci korumak için veya ergeni nasıl bir tedbir almalı, ne yapmalı?
0: Aslında danışanlarımıza da ebeveynlerle yaptığımız görüşmelerde hep şunu söylüyoruz. İlişki. İlişkinizi lütfen güçlendirin. İletişiminizi lütfen güçlendirin. Siz ne kadar gençle kaliteli vakit geçirebilirseniz o ölçüde onu kazanabilirsiniz. Bu vakit geçirmeyi çoğu zaman hani dışarıda bir aktivite olarak düşünebiliyorlar ama kastettiğimiz bu değil. Aynı evin içerisinde beraber bir yemek yapmak, bir yemek masası hazırlamak da bir aktivitedir. Ya da dışarıda işte beraber ev alışverişi yapmak, alınan sebzeleri yerleştirmek de bir kaliteli aktivitedir. Lütfen aileler bu konuda daha fazla ilişkiyi güçlendirmeye ve iletişimi güçlendirmeye, onları dinleyip anlamaya yönelik tutumlar sergilemelerini mutlaka öneririm diyebilirim.
1: Evet, sevgi vurgusunda bulunmak lazım sanıyorum, değil mi? Yani
0: Tabii
1: iletişimi
0: ki.
1: güçlendirmek için çocuğa bunu sanıyorum sadece hissettirmek
0: Yeterli değil.
1: ne yapabilir aileler bunun için?
0: Çoğu zaman kişiler sevildiğini hissetmekten ziyade somut olarak görmek de isteyebilir. Sevgi ihtiyacı yine beğenilme ihtiyacı gibi her birimizde olan temel ihtiyaçlardan biridir. Sevdiğini sözel olarak ifade edebilir. Sen seversin diye şu tatlıyı yaptım da ya da şu kahveyi
1: Evet.
0: yaptım sen seversin demek de bir sevgi dilidir. Bu noktada sevgi dilini hangi ölçüde ne kadar kullanıyoruz bir ebeveyn olarak bunu düşünmek gerekiyor aslında. Sık sık hani ifade etmekten ziyade çeşitli sorumluluklar verdiği zaman eğer genç bunu yerine getiriyorsa takdir ve övgü de aslında kişinin sevildiğini ona hissettiren bir davranış diyebiliriz.
1: Evet, gençlerin, ergenlerin arkadaş sayısı da bunu olumlu veya olumsuz etkiler mi? Yani bazı gençler, ergenler diyelim daha doğrusu, arkadaşsız ve sadece dijital platformlarda zaman geçiriyor. Bazıları da sosyal ilişkileri çok zengin, çok gelişmiş olarak ilerliyor. Bunun katkısı veya zararı ne olabilir?
0: Burada temelde kişi bir yalnızlık yaşıyorsa, hem ailesinden hem çevresinden gerekli onayı almıyorsa, ona ihtiyacımız da var çünkü kabul görmüyorsa,
1: Evet.
0: bulunduğu ortamda değersiz hissediyorsa mutlaka sosyal platformlardaki o aslında yapay arkadaşlıklara yönelebiliyorlar. Ama çevresinden bu anlamda beslenebiliyorsa zaten arkadaş sayısı da daha fazla olabiliyor. Ya da gerçek hayatla daha çok temas ettiği etkinliklerde çocuk buluyor kendini. Arka planda bu ihtiyaçları karşılanmayan ya da bu anlamda eksik olduğunu hisseden gençlerde ekran bağımlılığı, ekrandan edindikleri dijital arkadaşlıklar çok daha fazla olabiliyor ne yazık ki.
1: Evet, yani dışarıda çok fazla görüyoruz sosyal alanlarda, parklarda, lokantalarda, bazen AVM'lerde annelerin çocukların ellerine telefon verip çocukları susturmak için veya biraz daha kaliteli kendince zaman geçirmek için çocukların ellerine telefon verdiğini görüyoruz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Aslında çok küçük yaşlarda çocuklar özellikle hani yemek yerken ben de çok sık görüyorum dediğiniz gibi hem
1: Maalesef.
0: AVM'lerde hem restoranlarda hani orada anne ve baba çocuk ağlamasın diye onlar daha rahat vakit geçirebilmeleri adına ekranı verebiliyorlar. Çoğu zaman buna mecbur kaldıklarını bile ifade ediyorlar. Fakat hiçbir zaman buna mecbur değiliz. Yani ekranı aldığımız zaman alternatif sunmamız gerekiyor çocuğa veya gence. alternatif nedir? Örneğin işte yaş grubuna göre orada boya kalemlerini ve boş bir kağıt alıp resim yapabilir. Herhangi bir el becerisini geliştirebilir.

0: geliştiren küçük bir oyun oynayabilir. Ekranı alıp yerine mutlaka alternatifini sunarak ilerlemek daha sağlıklı.
1: Evet, bazı gençler teknoloji kullanımını azaltmak istese de bunu tek başına yapamıyorlar, beceremiyorlar. Bu noktada önerileriniz ve tavsiyeleriniz ne olur?
0: Aslında bu noktada belki de profesyonel bir destek almaları iyi olabilir. Ailelerinden bu konuda yardım isteyebilirler. Hiçbir zaman yalnız değiller. Destek mekanizmaları her zaman mümkün. Bu yüzden hani bu süreci eğer tek başlarına yürütemiyorlarsa bu noktada destek isteyerek ya da profesyonel bir destek alarak aileleriyle çeşitli çalışmalara katılabilirler.
1: Profesyonel destek istedikleri zaman nasıl bir yol izlediğinizi açıklayabilir misiniz bize?
0: Tabii ki. Bu noktada öncelikle gençle görüşmelerimizi yapıyoruz. Akabinde ebeveynleriyle ebeveyn tutumları çalışıyoruz. Çünkü bağımlılıkta ebeveyn tutumları değişip geliştikçe biz gençten daha fazla fayda görüyoruz süreçten. Yani süreçte ailelerin olması bizim için çok önemli. Çünkü bağımlılığın gelişmesinde aile tutumları etkili daha çok. Ailenin gence karşı yaklaşımı, davranışları değiştiği zaman gencin kendi bağımlılığında da bir iyileşme ve değişme gözlemlenebiliyor. Bu yüzden biz hem aileyle hem bireyle, gençle beraber çalışmaları yürütüyoruz.
1: Evet, Diyarbakır'da çalışıyorsunuz siz.
0: Evet.
1: Kendi başına gelen, ailesiyle değil de kendi başına, şöyle bir problemim var ve ben bu problemin üstesinden gelemiyorum fakat ailemin de bilmesini istemiyorum. Ya da destek olmuyorlar. Tek başıma bunun üstesinden gelebilir miyim gibi bir destek isteyen oldu mu bugüne kadar sizden?
0: Bugüne kadar çok öyle bir durum yaşanmadı açıkçası. Ama genellikle 18 yaşından büyük olduğu zaman biz zaten aile görüşmesi istemiyorsa eğer aileyle görüşmüyoruz. Tamamen onun rızasıyla ilerliyoruz. Ama 18 yaşından küçük olduğu takdirde mutlaka bir ebeveynle merkeze gelmesini ve ebeveyn görüşmelerinin olması gerektiğini açıklıyoruz.
1: Evet, nasıl sonuçlar alıyorsunuz? Yani kısa vadede çözüme ulaşabiliyor musunuz yoksa sizi biraz yorabiliyor mu sizi ve aileyi?
0: Yani yorucu kısmı aslında çok geçerli değil bizler için. Çünkü hani bu alanda çalışan uzmanlar olarak isteriz ki maksimum faydayı görsün hem danışanlarımız hem aile yakınlarımız. Bağımlılık tedavisi biraz zaman ve sabır gerektiren bir süreç. Çünkü bağımlılık bir günde gelişmediği gibi iyileşme de bir günde gerçekleşmiyor. Belli aralıklarla haftalık görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelere ailenin desteği ve uyumu çok önemli. Çünkü biz haftada bir genci görüyoruz ama geriye kalan zamanlarını aileyle geçirdiği için hem ekran kullanımını kontrol ediyor olması hem haftalık aktivitelerini düzenli yapıyor olmaları bizim için çok kıymetli. Biraz zaman ve sabır gerektiren bir süreç diyebilirim.
1: Evet. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Gençlerde bağımlılığı, bağımlılığın sebeplerini ve sonuçlarını konuştuk. Sayın Yılmaz, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
1: Sağ olun. Sağ olun. Değerli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızı sizler için Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan ve spikeriniz ben Ergül Mercan. Günün kalan saatlerinde her şey gönlünüzce olsun diliyoruz. Cuma günü aynı saatte yeni bir genç yaşamla yeniden radyolarınızda olacağız. Bir müzikle veda ediyoruz. Nalan, seven ne yapmaz?

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde Gölbaşı'ndaki polis akademisi başkanlığına geçecek. 13.610 öğrencinin mezuniyet heyecanına ortak olacak. Dereceye giren mezunlara diplomalarını verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleriyle ilgili açıklama yapıldı. Tedbirler, zirve toplantılarına ev sahibi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak.

İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasının da dezenformasyon içerdiği belirtildi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakere

0: Gazeteleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırısını sürdürüyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza döndü. Nebatiye başta olmak üzere birçok bölgede aileler enkaz altındaki eşyasını ve anılarını kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. İş sağlığı ve güvenliğinde yeni dönemin yol haritası şekilleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2030 politika belgesinin 4 temel öncelik üzerine inşa edileceğini açıkladı. İş sağlığı ve güvenliğinde kamu özel ayrımının ortadan kaldırıldığını belirten Işıkhan, çalışma hayatını kapsayan yeni hedefleri paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Venezuela'da peş peşe 2 şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 164 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1000'e yaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadesini kullandı. Rusya, Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerini hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentine hava saldırısı düzenledi. Rusya'nın kontrolündeki Horlivka'ya yönelik saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.

0: afiyetle ye.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
5: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
6: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: uzlaşma yolunda stratejik bir ortaklık anlaşmasına imza attı. Bu anlaşmayla İngiltere'ye teknoloji ihracatı yapacak. İngiltere'nin sürdürülebilir jet yakıtı artık Türk teknolojisiyle üretilecek. Bu konuda konuğumuz kimya mühendisi Altaca Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alper Önoğlu ile konuşacağız ama önce iklim haberleri. Avrupa genelinde etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası can kayıplarına, altyapı çökmelerine ve ulaşımda büyük aksamalara neden oluyor. Fransa, İtalya, İngiltere ve Belçika'da termometrelerin rekor seviyelere ulaşması üzerine acil durum senaryoları devreye girdi. Fransa'da sıcak havalardan 18 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcaklar nedeniyle küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve gelecek 6 ayda aşırı sıcaklıkların daha ciddi boyutlara ulaşabileceğini söyledi. Bu nedenle karşı karşıya olduğumuz tablo son derece endişe vericidir açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, fosil yakıtların neden olduğu iklim değişikliğine karşı daha iddialı küresel adımlar atılması çağrısında bulundu. Geri döndürülemez zararların önlenmesi gerektiğini, ayrıca söz konusu geçişe yönelik sürecin COP31'de hızlanması gerektiğini vurguladı. ESG dinleyiciler, iklim haberlerinin ardından konuğumuz Sayın Alper Önoğlu ile sohbete geçiyoruz. Efendim önce kutluyoruz sizi.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Biz hep yurt dışından teknoloji alırız. İlk defa mı karşılaşıyoruz bilmiyorum ama en yakından gördüğüm bu ilk galiba bu çapta.
1: İlklerden birisiyiz. İlk demek doğru olmaz tam olarak ama kimya sektöründe, kimya alanında ve yenilenebilir enerji alanında genelde yurt dışından teknoloji alıcısıyız. Biz bu konuda ilklerden birisiyiz. Bu bizim gurur duyduğumuz konulardan bir tanesi.
0: Umarım ayağınızı sürürsünüz.
1: İnşallah.
0: Devamı gelir ülkemizde İnşallah. Bu kadar güzel çalışma başarıların. Şimdi İngiltere firması dünyanın dört bir yanını taradıklarını ve alanının en iyisi olarak Altaca'da karar kıldıklarını söylemiş.
1: Evet.
0: Bu patentleri özellikle firmanıza ait olan hidrotermal sıvılaştırma teknolojisiyle sürdürülebilir hava yakıtı ya da işte siz adına ne diyorsanız oraya doğru giden süreçte dünyamızın SOS verdiği bir dönemde siz ne yaptınız? Anlaşılır bir ifadeyle biz neyi ihraç ettik?
1: Anlatayım isterseniz. Buyurun. Kısaca. Bizim yaptığımız şey aslında doğada milyonlarca yıl içerisinde oluşan petrolü proses ortamında kimyasal süreçleri kullanarak, katalizörlerle hızlandırarak, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında organik maddeyi yapay petrole dönüştürmek. Yani bir nevi sentetik petrol üretmek. Doğada milyonlarca yıl içerisinde olan petrolü 30 dakika içerisinde yapmak. İngilizlerle yaptığımız anlaşma kapsamında da arıtma çamurlarının, ki arıtma çamurları büyük bir çevre felaketidir. Çevre için büyük bir sorundur. Onların bertaraf edilmesi zor ve masraflıdır. Arıtma çamurlarının işlenerek önce biyopetrole dönüştürülmesi, arkasından da hidrojenize edilerek sürdürülebilir havacılık yakıtına dönüştürülmesi projesi. Aslında biz sürdürülebilir havacılık yakıtı yapımı için gerekli olan ara ürünü üretiyoruz. Biyopetrol üretiyoruz.
0: Evet.
1: Sürdürülebilir havacılık yakıtı üretmek için çeşitli metotlar var, çeşitli teknolojiler var. Bunlardan bir tanesi bitkisel ve hayvansal atıkların hidrojenize edilerek SAF'a dönüştürülmesi. Sürdürülebilir havacılık yakıtına kısaca SAF diyoruz.
0: Evet.
1: SAF'a dönüşmesi için bu hayvansal ve bitkisel atıkların temin edilmesi gerekiyor. Maalesef bunların kapasitesi çok düşük. Miktarı çok düşük. Karbonsuzlaştırılabilmek için ve mevcut havacılık yakıtının ikame edilebilmesi için çok büyük miktarda ham maddeye ihtiyaç var. Bizim teknolojimiz gıda güvenliğini tehdit etmeden, gıdalara alternatif olmadan, gıdadan çalmadan, insanların ve hayvanların ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini ne tehdit oluşturmadan çevresel olarak kötü olan, çevreye zararlı olan organik atıkları biyopetrole dönüştürüyor. Diğer önemli noktası da bu organik atıkların ya da organik ham maddenin ıslak olması. Diğer teknolojiler

0: maddenin kurutulmasını ve bunun için bir enerji harcanmasını gerektirirken bizim teknolojimiz suyu da reaksiyonun bir parçası olarak kullanıyor.
1: Maliyet de düşüyor tabii o zaman.
0: Maliyet de düşüyor, verimlilik de artıyor. Biz yüksek basınç ve sıcaklık altında süperkritik şartlara çıkıyoruz.
1: Evet.
0: Süperkritik şartlarda suyun içerisindeki hidrojen reaksiyonun bir parçası oluyor. O zaman da hidrojen dengesi bizim lehimize çalışıyor ve reaksiyon daha hızlanıyor. Çok daha kaliteli, çok daha verimli ve oksijen oranı düşük bir yakıt üretiyoruz ve
1: Onun
0: bu
1: için İngiliz firması her yere baktık, bize en uygun sizsiniz
0: evet,
1: dedi.
0: onlar biz böyle iddialı bir cümle kullanacaklarını düşünmüyorduk. Bizi patentlerimizden buldular.
1: Evet.
0: Uluslararası patentlerimizden buldular. 2 sene önce bizi aradılar. Gerçekten bu patentler size mi ait dediler? Evet, bize ait dedik. Biz 15 senedir bunun üzerinde çalışıyoruz. Gebze'de Teknopark'ta Ar-Ge'mizi yapıyoruz. Üniversitelerle TÜBİTAK'la olan bir işbirliği içerisinde, bir Teknopark kültürü içerisinde bu noktaya geldik. Gelip ziyaret edebilir miyiz dediler. Buyurun gelin dedik. Bizim Gebze'deki kurulu pilot tesisimizde arıtma çamurundan onların gözleri önünde biyopetrolümüzü ürettik. Bunu İngiltere'ye yollayıp analiz edebilir miyiz dediler. Tabii buyurun dedik. Defalarca numune yolladık. Bunlar analiz edildi. Onların laboratuvarlarında ve Amerika'da Chevron şirketi tarafından bizim ürettiğimiz biyopetroller safa dönüştürüldü. Ve bu safın üretilen yapay yollarla üretilen safın fosil saflan aynı özellikleri sağladığı teyit edildi.
1: Peki ama burada mesela bizim en büyük problemimiz iklimde olumsuz etki anlamında sera gazı salımı
0: Evet.
1: ve gerçekten söz konusu ciddi bir etki. Sizin ürettiğiniz bu yapay petrol bu etkinin neresinde ne kadar?
0: Şimdi şöyle, bizim ürettiğimiz petrol yer altından herhangi bir yeni karbon kaynağına ihtiyaç duymuyor. Yeryüzünde mevcut olan karbon kaynaklarını işlenmezse zaten bozunacak, karbondioksite ve metana dönüşecek ve iklim değişikliğine, sera gazı emisyonlarına dönüşecek atıkları dönüştürüyor. Dolayısıyla biz bu mevcut hammaddelerden petrolü yakıtı ürettiğimiz zaman fosil yakıtların üretilmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Bunu üretirken bir miktar enerji kullanıyoruz. %100 karbonu azaltıyor değiliz ama %70 oranında sera gazı üretimini, karbon salınımını azaltmış oluyoruz. Bu
1: Büyük bir oran.
0: sektördeki %70 oranı muazzam bir rakam.
1: Kesinlikle
0: Ve
1: öyle.
0: bunu yaparken de sadece enerji üretmek olarak bakmamak lazım. Bu aynı zamanda bir çevre projesi. Çevreye zararlı olan, bertaraf edilmesi pahalı ve zor olan atıkları ortadan kaldırıyoruz.
1: Gigaton düzeyinde üstelik değil mi? Böyle bir
0: Evet.
1: orandan söz ediliyor.
0: Evet. Yani o İngilizlerin hedefleri dünyanın birçok yerinde bu projeler yaygınlaştırılacak. İsterseniz kısaca iş planımızı anlatayım.
1: Evet,
0: İngilizlerle.
1: oraya geçmeden ben size şunu sormak isterim. Özellikle bu şimdi karbon emisyonlarının azaltılması son derece önem taşıyor. Ama mesela çok yakınımızda İran'da, İran'a ait olan bir boğaz, Hürmüz Boğazı'nda çok büyük sıkıntılar yaşandı. Hala önümüzün ne olacağı belli değil
0: Evet.
1: anlaşmalara rağmen. 2 gün, 3 gün kapatıldığında her şey duruyor, sistem duruyor, ulaşım duruyor. Ve ulaşım artık dünyamızda bütün dünyayı bir köy ölçeğine dönüştürdü neredeyse. Herkes çok rahatlıkla istediği yere gidebiliyor. Bununla aslında bir anlamda hem ülkelerin sizin mesela bunu burada üretmiş olmanızın çok büyük önemi, anlamı, ulusal bağımsızlık anlamında da işe yaraması belki ileride düşünecek olursak, değil mi? Böyle de bir boyutu var.
0: Kesinlikle çok doğru bir yerden konuya girdiniz. Bunun hem ulusal bağımsızlık hem de lokalde insanlara iş sağlamak, lokal olarak çevreyi korumak ve emisyonları daha da azaltmak. Düşündüğünüz zaman ta gidiyorsunuz İran'dan, Suudi Arabistan'dan, dünyanın değişik yerlerinden yakıtı getiriyorsunuz. Koca koca rafinerilerde işliyorsunuz. Onları kullanım noktalarına götürüyorsunuz. Bunlar için muazzam bir emek ve enerji harcıyorsunuz.
1: Evet.
0: Öbüründe ne yapıyorsunuz? lokal o bölgede hangi atıklar varsa, hangi biyokütle kaynağı varsa doğru teknolojiyle, bizim teknolojimiz ıslak atıklarda çok verimli bir teknoloji. Hı hı. İşlemesi büyük enerji gerektiren, dönüştürülmesi zor olan atıkları verimli bir şekilde yararlı yakıtlara dönüştürülebilen bir teknoloji.
1: Atık bulma konusunda sıkıntınız yok.
0: Atık çeşitliliğine sahibiz biz.
1: Evet.
0: En çok atık kaynağına sahip olan teknolojilerden bir tanesi. En büyük özelliği de kurutmadan yapabilmemiz ve çevresel etkilerinin yanında muazzam bir istihdam kaynağı.
1: Tabii.
0: Çünkü bu atıkların toplanması, bir araya getirilmesi, onların işlenmesi, lokal olarak bu fabrikaların kurulması ve bu fabrikalarda üretilen biyopetrolün merkezi rafinerilerde, biyorafinerilerde işlenerek nihai yakıtlara dönüştürülmesi yeni bir ekosistem getirecek.
1: Elbette.
0: Ve dünyadaki yakıt network'ü değişecek. Yani bildiğimiz fosil yakıt endüstrisi çok hızlı bir dönüşüme giriyor.
1: Evet.
0: Ve bu dönüşüm içerisinde biz de bir teknoloji sağlayıcısı olarak yer aldık. Bir tur şirketi olarak yer aldık.
1: Çok güzel. Büyük mutluluk. Siz bu süreçle döngüsel ekonomiye de ciddi bir çözüm sunmuş oluyorsunuz.
0: Aynen.
1: Sadece iklim anlamında, sadece sözünü ettiğimiz biyo yakıt anlamında değil. Şimdi özellikle İngiltere'de kurulacak bu tesisler ya da birden fazla olduğunu söyleyeceksiniz. Bu teknolojinin gerçekten nasıl bir ayağını oluşturuyorsunuz? Nasıl bir işbirliği var aranızda?
0: Şöyle biz arıtma çamuru konusunda İngilizlerle uzun vadeli bir anlaşma yaptık. Sadece bizle çalışacağını onlar teyit ettiler. Bu anlaşma kapsamında ilk önce Gebze'de onların finanse ettiği bir demo tesis kurulacak. Bu tesisin kurulma çalışmaları başladı. Bu tesiste üretilecek ön petrol diyorum ben buna. Uluslararası ESTM kuruluşu tarafından sertifikasyon sürecinden geçecek. Firefly bu sertifikasyon sürecini başlatmıştı. 2 yıldır devam ediyor. Burada endüstriyel boyuta yakın ölçekte biyopetrol üretilecek. Amerika'ya yollanacak. Orada Chevron tarafından hidrojenize edilerek safa dönüştürülecek. Ve bu üretilen petrol ESTM tarafından sertifikalandırılacak. Uluslararası literatüre ve uluslararası sertifikasyon sürecine dahil olacak ve burada bizim adımız geçecek.
1: Evet.
0: Teknoloji provider olarak biz olacağız. Bizim adımız gururla orada olacak.
1: Tabii. Ne kadar güzel. ESTM dediğinizde Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği miydi?
0: ESTM aslında uluslararası standartların bir kısaltması.
1: Evet.
0: Amerikan kuruluşu.
1: Hı hı.
0: Onların birçok verdikleri sertifikasyonlar, test prosedürleri kimya endüstrisinde, diğer endüstrilerde referans kabul edilirler. Uluslararası bir sertifikasyon kuruluşudur.
1: Peki Sayın Önoğlu, bu sizin yaptığınız çalışmayı dünyada başka enerji şirketleri de yapıyor olmalı.
0: Tabii.
1: Herkes farklı teknolojileri kullanıyordur. Bir araya geldiğinizde, bu farklılıkları gördüğünüzde sizin farklılığınız nerede çıkıyor?
0: Şimdi biyokütleyi ya da organik atıkları yapay yakıtlara dönüştürmenin çeşitli teknolojileri var. Bunlardan birisi gazlaştırma, diğeri piroliz, yakma. Bunların hepsi hem enerji üretiyor hem de belli enerji gerektiriyor. Emisyonlar üretiyorlar. Yatırım gerektiriyorlar. Yüksek sıcaklıklarda çalışması gerekiyor.
1: Bizim çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani siz bunları üretirken bir taraftan da enerji de harcamak zorundasınız.
0: Tabii.
1: Emisyon çıkıyor ortaya.
0: Doğru. Biz bir enerji üretiyoruz. Çok az enerji kullanarak, hı-hı, bunu üretiyoruz. Kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Doğaya zararlı hiçbir atık üretmiyoruz. Bizim, hı-hı, prosesimizden çıkan biyopetrol, su, deşarj kriterlerine uygun su ve gübre olarak kullanılabilecek mineraller.
1: Hı hı.
0: Bu mineralleri de gübre olarak daha sonra tarımda kullanabiliyorsunuz.
1: Çok güzel.
0: Ve kurutmadan biz bunu yapıyoruz. Çok yüksek sıcaklıklarda çalışmıyoruz. 400 derece civarında bir sıcaklıkla çalışıyoruz. Bu enerji sarfiyatını azaltmaya yarıyor. Burada bizim teknolojimizi farklı kılan süper kritik şartlarda çalışmamız ve kullandığımız özel katalizörler. Bu katalizörler ve bu bütün prosesimizde patentlenmiş.

0: durumda.
1: Evet.
0: Birkaç ay içerisinde yeni bir patentimize daha başvuracağız. Bu patent süreci çok enteresan bir şey. Yeni teknolojiler geliştirdikçe patentlerinizin üzerine ekleyerek gidiyorsunuz. Ve bizim şu anda almayı planladığımız 4-5 tane daha patentimiz var. Bu süreç içerisinde Türk mühendisleri çalışmaya devam edecek.
1: Yeni nesil yakıtlar bambaşka bir dünyayı müjdeliyor, evet, belki de. Şimdi bu sürdürülebilir havacılık yakıtı üzerine konuşacak olursak, ülkemiz şu anda nerede, ne durumda? Dünyada, dünya ölçeğinde bizim ülkemizin yerine?
0: Şu anda Türkiye'de bir üretim yok. Ama üretim yapılabilmesi için çeşitli çalışmalar var. Değişik teknolojileri uygulamaya başlayan arkadaşlarımız var. İhtiyaç o kadar fazla ki Türkiye'nin 10 milyon tonun üzerinde havacılık yakıtına ihtiyacı olacak gelecek yıllar içerisinde. Şu anda Uluslararası Havacılık Kuruluşları tarafından %2 zorunluluğu var. Havacılık yakıtının içerisine safın karıştırılma oranı %2.
1: O bile değiştiriyor değil mi durumu?
0: O bile değiştiriyor ama maalesef uluslararası ortamda %2'yi sağlayacak bile bir üretim yok. Türkiye'de hiç yok. Bu oran 2050 yılında %70'e çıkacak. Düşünürseniz 10 evet, milyon ton gibi kaba bir rakam alırsak bu daha da fazla olabilir. 7 milyon ton biz saf üretmek zorundayız gelecek 20 küsur yıl içerisinde. Bunun evet, için gerekli yatırımları yapmalıyız ve bu yatırımları yaparken de ne kadar kendi teknolojimizi kullanırsak kendi öz kaynaklarımızla bu işi yapmış oluruz. Yurt dışına o kadar az para yollamış oluruz. Hatta bu işi ihraç ederek de cari açığımızın azalmasına da katkıda bulunmuş oluruz.
1: O zaman sizin bu teknolojinin ve tesislerin Türkiye'deki yerel atık yönetimi ya da işte jet yakıtıyla ilgili onun üretimine dair planlarınız da var mı gelecek için?
0: Var tabii. Var. Biz zaten Firefly'a paralel olarak Konya'da kendi yatırımımız olan bir tesisin projelendirmesini yapıyoruz şu anda. O şeker fabrikasının atıklarından Şilenpe'den çalışacak. Şeker fabrikalarında bir atık olarak, atık değil yan ürün olarak melas çıkar. Melastan alkol üretilir. Alkolden de Şilenpe diye bir yan ürün çıkar. Şilenpe'yi biyopetrole dönüştürecek bir tesis kurma hazırlığındayız. Bunun şu anda detay mühendislik çalışmaları sürüyor.
1: Evet.
0: Ve değişik ham maddelerle Türkiye'mizin çeşitli bölgelerinde farklı atıklarla çalışacak onlarca fabrika kurmayı planlıyoruz.
1: O zaman belki de çevre teknolojileri üzerine çalışan pek çok araştırmacıya, mühendise kim bilir önerileriniz de olabilir bu konuda.
0: Tabii ki önerilerim var. Bu çevre teknolojileri dünyada kuralların yeni konulduğu, sistemin yeni oturduğu ve ileride çok büyük bir potansiyel sağlayacak alan. Biz dünyadan geri değiliz bu konuda. Bizim mühendislerimiz dünyadaki mühendislerden hiç aşağı değiller, belki daha ilerideler belli konularda. Bu konuda kendimize güvenmeliyiz. Yurt dışına bizim de teknoloji satabileceğimizi, yurt dışında örnek alınabilen şirketler ve prosesler geliştirebileceğimizi gençlerin görmesini istiyorum. Kendilerine güvensinler ve bu teknolojilerde çalışsınlar, öğrensinler, ileride kendi şirketlerini kursunlar, alternatif teknolojiler oluştursunlar. Çünkü dünyadaki enerji sektörü tekrar yapılanıyor. Kurallar yeniden oluşturuluyor, taşlar yeniden yerine konuluyor. Burada biz Türkiye olarak farklı bir konumda yer alabiliriz. Onun için ben gençlerin bu konularda yer almalarını tavsiye ediyorum.
1: Evet, çok güzel bir örnek çalışmayla. Siz gitmediniz, İngiliz firması geldi, sizi buldu. O nedenle bu örnek çalışma tüm dinleyenlerimiz için mutluluk verici oldu. Dünyada sadece kötü haber yok, güzel haberler de var. Tabii. İşte bu güzel haberi sayenizde dinleyicilerimizle paylaşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
1: Her zaman bekliyoruz. Patentler geldikçe program konuğumuz olmayı sürdürün lütfen.
0: Çok teşekkür ederim. teşekkürler, sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün konuğumuz Altıca Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, kimya mühendisi Sayın Alper Önoğlu'ydu. Ve gerçekten yapmış oldukları bu son derece önemli teknoloji ihracatı anlaşmasıyla bizim için gurur vesilesi oldular. Programımıza taşımak istedik. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Zafer Altay ve ben Hafize Okan. Haftaya yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
2: İklimin geleceği.

0: Reklamlar.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Her ev güzel İstikbal'de.
7: Bankam Bank kartım hadi.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Reklamlar.

0: Din ve Ahlak.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Yüce dinimiz İslam, meşru bir nikahla aile yuvası kurmamızı emreder. Aile hayatımızı adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi değerler üzerine bina etmemizi öğütler. İslam, gayrimeşru ilişkilere, hayasızlığa, iffetsizliğe ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermez. Meşru bir nikaha dayanmayan hiçbir birlikteliği kabul etmez. Sevgili dinleyenler, aile iffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temeli ve teminatıdır. Nefsimizi ve neslimizi emniyet altına alan, temiz ve sağlıklı bir toplumu inşa eden yegane kurumdur. Aile, dünyanın sıkıntılarında, hayatın sarsıntılarında tutunulacak bir el, sığınılacak güvenli bir limandır. İnsanı insan kılan değerlerin öğrenildiği bir ahlak mektebidir. Kişiyi iyiye ve doğruya yönlendiren bir rehber, günahlardan ve kötülüklerden koruyan bir kalkandır. Değerli dinleyenler, dijital dünyanın baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Elbette bu yeni mecranın pek çok imkanından yararlanıyoruz. Ancak bir yandan da özendirdiği hayat tarzının haz, hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığına şahit oluyoruz. Maalesef bu durumdan aile yapımız da derinden etkileniyor. Bazen sanal alemin cazibesine kapılıp değerlerimizi yitiriyoruz. Gerçek hayatla bağımız koptukça ilişkilerimiz sanallaşıyor. Hatta kimi zaman en yakın dostumuz telefon ekranları, internet mecraları oluyor. Rahmet, sekinet ve muhabbet vesilesi ailemizden ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti esirgiyoruz. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla iletişim kurarken, aynı sofraya oturduğumuz anne babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz. Değerli dinleyenler, aile bir tercih değil, fıtri bir ihtiyaçtır. Aile kurmak ve aile olmak, Hazreti Adem'den bu yana peygamberlerin sünnetidir. Aile kurumunun yerine ikame edilecek hiçbir sosyal yapı yoktur. Algıların gerçeğe galip geldiği ve insanlığın fıtratına aykırı dönüşümlere zorlandığı günümüzde bize düşen dijital dünyanın olumsuzlukları karşısında milli ve manevi değerlerimizi esas alan bir duruş sergilemektir. Yaşadığımız çağın gerçeklerinden kopmadan, dijital mecraların da esiri olmadan değerleriyle birlikte aile olmaktır. Peygamber Efendimizin ilgiye, sevgiye, şefkate, merhamete ve muhabbete dayalı aile yapısını hanelerimizde hakim kılmaktır. Unutmayalım ki değerler eğitimi ailede başlar. Güçlü ve huzurlu bir aile ancak milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmakla mümkündür. Bugün aileyi ve aile değerlerimizi yeniden düşünelim konusu üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
2: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Yeni bir programda daha birlikteyiz. Bu programda aileyi konuşacağız. Malumlarınız 2025 aile yılıydı ve 2026'dan itibaren artık önümüzdeki 10 yıl aile ve nüfus 10 yılı olarak değerlendirilecek. Her şeyden önce şunu ifade edelim ki aile bizim doğduğumuz, içinde yaşadığımız ve her şeyimizi, bütün değerlerimizi edindiğimiz biricik imkan alanımız. İnsan aileye doğduğunda aileyle ilk değer alanında tanıştığında, aileyi bir değer olarak görüp onu hayatına taşıdığında kendisi de aile kurmak istiyor. Aile olmak için gayret ediyor. Aile kalmak için aynı şekilde mücadele ediyor. Ancak aile kurmayı başaramayan aile olmayı da başaramıyor. Aile olamadığınızda aile kalamıyorsunuz. Aile kalamadığınızda yeniden aile kurmak istemiyorsunuz. Böyle tersine bir döngüyü de işletmiş oluyoruz. Öncelikle şunu ifade edelim ki aile bizim yuvamız. Aile yuvaya dönüştürmek için gayrete ihtiyaç var. Yani her şeyden önce evlilik dediğimiz o kutsal bağı kurmak için eşlerin birbirleriyle doğru bir tercihle bir araya gelmiş olması önemli. Neden aile olmalıyız? Neden birlikte aile yuvasını kurup ayakta tutmalıyız? Böyle bir iradeyi, böyle bir imkanı nasıl hayata geçirebiliriz? Bunun yollarını konuşmak gerekiyor. öncelikle. Tabii İslam ahlakı diyor ki ailede denklik önemli, küfüvvet. Yani eşler birbirine denk olmalı. Denklikten kastımız şu değil, yani bütünüyle hayata bakıştaki aynılık değil. Denklik birbirini tamamlamak demek. Yani eşin iki tarafında, erkeğin kadını, kadının erkeği o haliyle kabul etmesi ve birbirine sevgi ve sadakat bağıyla bağlanmaya çalışması demek. Aile ayakta tutan en temel değer doğrusu sadakat. Yani birbirine sadakatle bağlı eşler aileyi sürdürebilme konusunda büyük bir imkana sahip oluyorlar. Ancak bu bağlılık, bu güçlü bağlılık, yani sadakat bağlılığı eğer zarar görürse ya da baştan böyle bir bağlılık tesis edilemezse o zaman da ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz hale geliyor. Tabii ailede bu 3S formülü önemli. Yani sadakat bunlardan bir tanesi. Ama diğeri sevgi ve saygı. Çünkü sevgi ve saygı olmadığında, iki taraf birbirinin kişiliğine, karakterine saygıyla yaklaşmadığında ve her koşulda birbirini sevme konusunda bir gayret ortaya koymadığında da yuvayı ayakta tutmanız çoğu zaman mümkün olamayabiliyor. Tabii ki 3S sorumluluk. Yani iki tarafın da sorumluluklarını üstlenmiş olması. Eşlerin, hem erkeğin hem kadının yuvayı birlikte ayakta tutma yönünde bir iradeyi, bir imkanı harekete geçirmiş olması son derece önemli. Bu olduğunda da aile değerli hale geliyor. Böyle baktığınızda ailede değerleri yaşama ve yaşatma imkanını buluyorsunuz. Evet, sevgi,

saygı, sorumluluk ve sadakat değerleri demek ki ailenin, aile binasının kolonları gibi, onu ayakta tutan temel güçlü direkler gibi değerlendirilmeyi hak ediyor. Tabii ailede ilişki yönetimi çok önemli aziz dinleyenlerim. Burada özellikle eşlerin birbirini dinlemeyi bilmeleri gerekiyor. İki tarafın da aynı anda konuşması, iki tarafın da sürekli kendini dinletmeye çalışması ve eşi konuştuğunda onu geçiştirmesi, dinlememesi, dinliyormuş gibi yapması, burada bir samimiyetsizlik tavır, tutum ortaya koyması da ilişkilerin yönetimini zorlaştırıyor. Burada belki sihirli bir formül değil ama en azından bir sağlıklı reçete olsun diye söylemek istiyorum. Konuşurken kırmadan konuşmak gerekiyor. İncinmeden ve incitmeden konuşmak gerekiyor. Çünkü bir tarafın küstüğü, kırıldığı, incindiği, incittiği, diğer tarafı rencide ettiği bir ilişki tarzı sürdürülebilir olmuyor. Ve burada iki taraf da birbirini bir süre sonra geriye dönük suçlamalarla o ilişkiyi daha kötü bir noktaya taşımaya başlıyor. Sen bana bunu söylemiştin, sen de bana bunu söylemiştin. Eski defterler karıştırılıyor, eski kayıtlar üzerinden kavga, gürültü çıkaracak olan bir gündem oluşturuluyor ve eskinin yükü bugüne taşınıyor. Bugünü de aslında çekilmez kılan, hayatı o yükü birlikte taşımayı zorlaştıran bir yeni gündem oluşuyor. Halbuki böyle bir kırgın gündemle evliliği sürdürmek bir süre sonra mümkün olmuyor. Tabii küsmeden yaşamak gerekiyor. Yani kırmadan konuşmak, küsmeden yaşamak çok önemli. Çünkü küskünlükler, kırgınlıklar, o incinmeler ve incitmeler bir süre sonra hayatın yükünü daha da ağırlaştırmaya başlıyor. Tabi burada bir takım hatırlatmalara ihtiyaç var. Öncelikle eşler birbirini o haliyle kabul ettiğini hiç unutmamalı. Yani evlilikte nasıl birbirimize sadakat, sevgi, saygı, sorumluluk sözü verdiysek, hayatın yükünü birlikte taşırken, evliliği, aileyi, yuvayı ayakta tutarken de aynı sorumlulukla hareket etmek ve bu sözü unutmamak durumundayız. Diğer taraftan insanoğlu unutkan bir varlık. Çoğu zaman bilinçli ya da bilinçsiz geçmişte yaşadıklarını unutuyor. Ancak bazen hiç hatırlamaması gerekenleri, orada bırakması gerekenleri de çok sık bir şekilde hatırlıyor ve hatırlatıyor. Bu karşılıklı hatırlama ve hatırlatma da işte incinmenin ve incitmenin, bir süre sonra kırmanın, küsmenin bir yönünü, daha doğrusu kapısını bize büyük ölçüde açmış oluyor. Sevgili dinleyenlerim, aile bizim tutunmamız gereken, korumamız gereken göz bebeğimiz. Ona ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar çok bugünümüzü ve geleceğimizi sağlıklı bir zeminde inşa etme fırsatı buluyoruz. Ancak bugün aileyi tehdit eden çok sayıda unsur var. Öncelikle aile kurmakta zorlanıyoruz. TÜİK verilerine baktığımızda aile kurma yaşının her geçen gün yükseldiğini görüyoruz. Şu an ortalama aile kurma yaşımız 28-29'lara kadar yükselmiş durumda. Aile kurmak istemeyenlere sorduğumuzda neden sorusunu genellikle diyorlar ki aile bir sorumluluk, ben sorumluluk almak istemiyorum. Halbuki sorumluluk almak bizim anne babalarımız tarafından aynı bizim gibi reddedilen bir değer olsaydı bizler bugün dünyada olmazdık. Demek ki bizden önceki nesiller aile kurmayı, bu sorumluluğu almayı tercih etmişler. Bugün bu sorumluluk bende. Çünkü bugün bu aşamada olan benim. Sorumluluğu reddetmek, inkar etmek, kabullenmemek değil, onu üstlenmek gibi bir tutum sergilemek durumundayım. İkincisi, aile kuranlar özellikle ilk 5-10 yılda aileyi bir şekilde yıkmayı tercih edebiliyorlar. Yani aile çözülmeleri, boşanmalar gün geçtikçe artıyor. Demek ki bir arada yaşamak, aile ortamında eşlerin birlikte aile değerlerine tutunmasıyla ilgili bir sorunumuz da var. Burada peki neden bu kadar kolay vazgeçiyoruz birbirimizden derseniz, demek ki eşlerin birbirinde aradıkları değerler değişmiş durumda. Peygamberimiz diyor ki sen evleneceğin insanda bir takım özellikler arayabilirsin. Elbette aramalısın. Bu senin en doğal hakkın. Mesela bunlardan bir tanesi, evleneceğim kişi varlıklı olsun, soylu olsun, güzel olsun, yakışıklı olsun. Bunlar elbette aranabilir. Ama sen gel bütün bunları öncelik sıralamasında ilk sıralara koyma. Ya neyi koy? Onun iyi insan olmasını koy. Onun ahlaklı olmasını, dürüst bir insan olmasını koy. İnsan gibi insan olsun, değerli insan olsun, hayata değerleri eksenli bakan bir insan olsun ki evlilik sürdürülebilir.
sürdürülebilir olsun. Çünkü güzellik, yakışıklılık, servet, asalet bütün bunlar bir gün gelir kaybolur. Sağlıklı bir insan hastalıklı duruma düşebilir. Varlıklı bir insan servetini kaybedebilir. Çok güzel, yakışıklı bir insan Allah korusun başına gelen bir kazadan, bir hastalıktan dolayı çirkinleşebilir. Ama kalıcı olan insani özellikler. Gelin onu arayın diyor. Şimdi bugün

ile değerleri derken de biz sıklıkla bunu hatırlatıyoruz. Demek ki insani olanı aramak gerekiyor. Yuva kurarken ki o yuva sürdürülebilir olsun. Aksi söz konusu olduğunda yuvayı ayakta tutmak, aileyi sürdürmek, onu sağlam temeller üzerinde yükseltmek mümkün olamayabiliyor. Aziz dinleyenlerim, tabii ki aileyle ilgili bugün yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de aile yapımızın gittikçe küçülmesi. Geleneksel geniş aile modelinden şehirleşmeyle birlikte gittikçe küçülen çekirdek aile modeline epey bir zamandır geçmiş durumdayız. Bugün ülkemizdeki ailelerin yaklaşık %70'i çekirdek ailelerden oluşuyor. Bu ailelerde genellikle anne babayla birlikte çocuklar, evlenmemiş çocuklar var. Aile büyükleri artık bu yeni modelde özellikle kent ortamlarında çok fazla bulunmuyorlar ve bugün maalesef diyelim ülkemizdeki hanelerin %20'si tek kişiden oluşuyor. Yani yalnız yaşayan ailelerin sayısı nüfusumuzun 1/5'ine ulaşmış bu durumda ve bu tabii ki yine riskli bir tablo, yine riskli bir durumla bizi karşı karşıya bırakıyor. Yalnız yaşayan insan büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor. 2018'de malumlarınız İngiltere Yalnızlık Bakanlığı kurdu. 2021'e geldiğimizde Japonya aynı bakanlığı kurdu ve biz özellikle 2020'lerdeki Covid süreciyle birlikte yalnız yaşamaya mecbur kaldık. Yalnız yaşadığı için günlerce evinde çaresiz kalan, hastalandığı halde hastaneye sağlık hizmetlerine erişimi mümkün olmayan, vefat ettiği halde tesadüfen evinde fark edilen insanların dramatik hikayeleriyle, trajik hikayeleriyle karşı karşıya kaldık. Çünkü yalnızlık insan tabiatına uygun değil. Yalnız yaşayan insan sesini duyuracak bir başka insana ulaşamadığında öncelikle kendine acı veren bu süreci yönetmekte zorlanıyor. İtalya'da bir bizdeki 155 hattı gibi bir hatta polis imdat hattına gecenin bir vaktinde böyle saat 3-3.30 gibi bir telefon düşüyor. Tabii o kadar yoğun böyle ağlayan bir kadın sesi karşıda hıçkırıklarla ağlıyor. Polis adres bilgisini almakta zorlanıyor. Durumunu daha öğrenemeden telefon kapanıyor ve adrese 4 polis intikal ediyorlar. Tabii kapı kırılmamış, zorlanmamış, herhangi bir gasp, darp gibi bir belirti söz konusu değil. Zile basıyorlar, kapı açılıyor. O sırada dışarı çıkan 2 kişi hüzünlü bir şekilde ağlamaktan gözleri morarmış bir karı koca. Ne oldu diyor polisler. Gelin içeride anlatalım diyorlar. Eve davet ediyorlar ve o sırada diyorlar ki biz bir kanepede birimiz otururken gecenin ilerleyen saatlerinde uykumuz gelmedi. Birbirimize baktık, bakıştık. Bir süre sonra aynı anda ikimiz de demek ki aynı şeyleri düşündük ki hüzünlendik ve ağlamaya başladık. Eski günlerimizi düşündük, çocuklarımızı düşündük. Onların hiçbirisi şu an yanımızda değil. Sonra birbirimizi düşündük ve ikimizden birisi vefat ettiğinde diğerine ne olacak sorusu aklımıza geldi. Aynı anda hüzünlendik ve ağlamaya başladık. Bizi susturacak kimse yoktu. O an aklımıza siz geldiniz. Sizi dertleşmek için aradık. Yani gelin birlikte kahve içelim. Bizi dinleyin, konuşalım. Siz bize bir şeyler söyleyin. Bizi teselli edin istedik diyorlar. Şimdi bakın bu hakikaten çok ciddi, trajik, patolojik bir durum. Bu bir sosyal patoloji aslında buradan baktığımızda. Daha dün bir haber düştü haber sitelerinde. Bir uygulama Çin'de tasarlanmış. Uygulama her gün size bir bildirim gönderiyor. Bildirim şu, öldün mü diye soruyor size. Ve siz o bildirime cevap vermediğinizde bir gün boyunca ertesi gün bir yakınınıza sizi daha önce sizden kayıt aldığı bir yakınınıza bilgi notu gidiyor. Eşiniz ya da işte yakınınız sıkıntılı olabilir, ona mutlaka ulaşın diye. Şimdi bakın böylesine patolojik bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla aile olmak, aile kalmak, ailede kalmak, aileyi sürdürmek çok kıymetli. Bizim yakınlarımız uzakta da olsa onların sesini bize duyurmaya, bizim de onlarla iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Ve insan doğası gereği sosyal bir varlık ve bu sosyalliğini sürdürebilmek için de başka insanlara ihtiyaç duyuyor. Beni ben yapan başkaları aslında. Onlar varsa ben kendimi geliştirebiliyorum. Onlar varsa hayata, geleceğe umutla bakabiliyorum. Onlarla birlikteyken hayata tutunmakta zorlanmıyorum. Ama onlardan uzaklaştığımda hem kendimle, hem çevreyle, hem işimle, hem hayatla barışık olmakta zorlanıyorum. Ve aile burada çok önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Aile sadece insan türünün biyolojik
biyolojik anlamda neslini sürdürebilmesi için gerekli bir kurum değil. Aile bundan da daha önemlisi, bizim psikolojik anlamda, ruhsal anlamda, zihinsel anlamda ve sosyal anlamda sağlıklı bireyler olabilmemizin imkanını ve yolunu bize öğretiyor. Biz kültürümüzü, inancımızı, değerlerimizi, insanlığımızı bir sonraki nesle, yaşam tarzımızı aile

0: aile üzerinden taşıyoruz. Aile olmayı başardığımızda, aile kalmaya gayret ettiğimizde ve ailede bir takım kültürel değerleri, yaşam tarzını hayatımıza taşımayı başardığımızda o zaman aile bizi iyileştiren, bizi güçlendiren bir yapıya, bir mekanizmaya dönüşüyor. Ve burada ilişki yönetimi başta ifade ettiğim gibi son derece önemli. Eşlerin birbirleriyle, anne babanın çocuklarıyla, aile büyükleriyle, akrabalarla, yakın ve uzak çevredeki insanlarla kurduğu sağlıklı iletişim dili son derece önemli ve burada kırmadan konuşmak, küsmeden yaşamak dediğimiz o eylemi bir şekilde hayata katmak durumundayız. Çünkü konuşmak insanın insan olmak bakımından en temel edimi, en temel eylemi. Yaşamak zaten bizim nefes alıp vermemizden ibaret olan bir eylem değil. Ama konuşarak yaşayan bir insan olarak hayatımızı sürdürebilmek için etkili iletişim kurmak, birbirimizle daha sağlıklı ortamlarda nitelikli bağlantılarla yaşamak durumundayız. Burada bir takım olumsuzlukları bugün her zamankinden daha fazla gündemimize getiren, özellikle de olumsuz örnekleri, aile içerisindeki kırgınlıkları, küskünlükleri, sorunları taşıyan insanlar değil de bütün bunları nasıl çözebiliriz şeklinde hayata ve ilişkilerimize bakan iki insan olarak yaşamayı başarmak durumundayız. Aksi söz konusu olduğunda aileyi bir değer olarak algılamakta zorlanıyoruz. Aile kurmakta, aile olmakta ve aileyle birlikte yol almakta aynı şekilde hayatımızı sürdürmekte zorlanıyoruz. Gelin birlikte aile kuralım, aile olalım, aile kalalım, aile içerisinde kalalım, çocuklarımızı bizden sonraki nesilleri ailede tutmayı başaralım, aile ilişkileri içerisinde hayatımızı sürdürmeye niyet edelim, bu yönde gayretimizi her zaman sürdürelim. Evet, bu sene yeni aile 10 yılındayız. Nüfusumuzu, ailemizi güçlendirmenin yollarını, imkanlarını arıyoruz. Dünyanın buna ihtiyacı var, insanlığın buna ihtiyacı var, ülkemizin de ihtiyacı var. Gelin birlikte aile olarak aile birlikteliğini sürdürebilmenin imkanlarını birlikte bulalım, birlikte yaşayalım, birlikte yaşatalım. Aile yılına ailemizi güçlü tutarak girelim ve böyle devam edelim. Sağlık ve esenlikle kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenler.
1: Program konuğumuz Denişleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'nun aileyi ve aile değerlerimizi yeniden düşünelim başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Âl-i İmrân suresi 190'dan 194. ayete kadar. Okuyan Fatih okumuş.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen ateşe kimi sokarsan onu şüphesiz rezil etmiş olursun. Zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağrıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin de vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın.
2: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap.
1: Kamu görevlilerinin maluliyet kriterleri nelerdir? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Musa Şahin cevaplıyor.
2: 5510 sayılı kanuna göre kamu görevlileri açısından malullük, çalışma gücünün en az %60'ının kaybedilmesi veya kişinin görevini yapamayacak düzeyde meslekte kazanma gücüne kaybına uğraması olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun tespiti Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulları tarafından yapılmaktadır. Kamu görevlilerine tabi oldukları personel mevzuatı kapsamında sağlık nedeniyle izin hakkı tanınmaktadır. Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda 18 aya kadar, diğer hastalıklarda ise 12 aya kadar sıhhi izin verilebilmektedir. Bu süre boyunca memurların aylık ve özlük hakları korunmaktadır. Kanunda ayrıca bu sürelerin bir katına kadar uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Verilen ek sürelerin sonunda iyileşemeyen memurlar hakkında ise emeklilik hükümleri uygulanmaktadır. Çalışma gücü kaybı nedeniyle ya da sıhhi izin süresinin sonunda mağlup hükümler uygulanacak kamu görevlilerine aylık bağlanabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Buna göre en az 10 yıllık sigortalılık süresiyle 1800 gün mağlup yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olması şarttır. Sigortalının başkasının bakıma muhtaç derecede mağlup olması halinde ise 10 yıllık sigortalılık süresi şart aranmamaktadır. Bu durumda 1800 gün prim gününün bulunması aylık bağlanması için yeterli kabul edilmektedir. Bakıma muhtaç mahallelere bağlanan aylıklarda aylık bağlama oranı ayrıca %10 oranında artırılmaktadır. Göreve başladığı tarihte mağlup saymayı gerektirecek düzeyde rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri hakkında ise mağlup hükümleri uygulanmamaktadır. Bu kişiler en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3960 gün prim ödeme şartını sağlamaları halinde yaşlı kaydından yararlanabilmektedirler. Mağlup süreci, kamu görevlisinin görev yaptığı kurumun veya sigortalının talebi üzerine başlatılmaktadır. Gerekli belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Kurulu tarafından incelenmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda kişinin mağlup olduğuna karar verilmesi ve diğer şartların da sağlanması halinde aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kamu Görevlileri Emeklilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında hitap etti. Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleriyle ilgili açıklama yapıldı. Tedbirler zirve toplantılarına ev sahibi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarına yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasının da dezenformasyon içerdiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırısını sürdürüyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza döndü. Nebatiye başta olmak üzere birçok bölgede aileler enkaz altındaki eşyasını ve anılarını kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini

vurgulayan çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. İş sağlığı ve güvenliğinde yeni dönemin yol haritası şekilleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025-2026-2030 politika belgesinin 4 temel öncelik üzerine inşa edileceğini açıkladı. İş sağlığı ve güvenliğinde kamu özel ayrımının ortadan kaldırıldığını belirten Işıkhan, çalışma hayatını kapsayan yeni hedefleri paylaştı. Sağlık Bakanlığı anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlk hamileliğini yaşayan anne adayları evde ziyaret edildi. Bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek sağlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ihracı istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette tesettürlü kadınlara kıyafeti üzerinden sözlü tacizde bulunan kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahsa ev hapsi verildi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 164 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1000'e yaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Antalya-Alanya yolunun 19 ile 25. kilometresi arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle her gün 22 ile 6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun Yeni Pazar Kavşağı 1 ile 3. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle söz konusu kesim trafiğe kapatıldı. Ulaşım Yeni Pazar çıkış istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: Sevgili dostlar, biz bu hafta özellikle erken müdahale ile ilgili birbirinden duyusal, birbirinden anlamlı çalışmaları olan çok kıymetli, çok şık bir hanımefendiyle evinize konuk oluyoruz. Ama ben sizi biraz daha meraklandırmak istiyorum. Konumuzu takdim etmeden önce ben en iyisi her hafta olduğu üzere Engel Sesleri'nin birbirinden özel ve güzel ekibini takdim edeyim. Sonra da kendisini sizlere tanıtayım istiyorum. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Zahide Arel. Ve siz değerli dostlar için Engel Sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak evet kıymetli konuğumuzu şimdi takdim ediyorum. Medipol Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doktor Ayşe Firdevs Aracıkül Balıkçı. Evet Ayşe hocamız bugün bizlerle siz değerli dostların evlerine konuk oluyor. Kendisine merhaba demek istiyorum. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum.
0: Dinleyen dostlar için, sizin için de uygunsa sizi biraz tanıyarak başlayalım mı bu güzel sohbetimize?
1: Öncelikle böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben erken müdahale alanında çalışan bir akademisyenim. Çalışma alanım genellikle gelişimsel risk taşıyan bebekler ve bu bebeklerin mümkün olan en erken dönemde desteklenmesi üzerine. Bu alanla bağım da aslında sahada şekillendi biraz. Çocukların gelişiminde küçük gibi görünen ama fark edilmediğinde büyüyebilen farklılıklar üzerine. Gelişim derken dediğimiz o kritik eşik aslında akademik çalışmalarla ve aynı zamanda duysal işlemleme güçlüklerini anlatan hikaye kitaplarıyla da desteklenerek tarafımdan yürütülmekte. Dolayısıyla yine en başında bahsettiğiniz gibi sadece erken müdahale alanında çalışan akademik çalışmaları olan biri değil, daha çok hikayelerin de olduğu çocukların kendilerini ve ailelerin de çocuklarını anlaması için yazılan hikayelerin olduğu çalışmalar yürütüyorum.
0: Ayşe hocam ne güzel söylediniz. Ailelerin çocuklarını anlaması için. Evet, bu ailelerin çocuklarını anlaması için belki bu çalışmalara gerçekten ihtiyaç var ama sizi bu çalışmalara, o ihtiyaç olan çalışmalara ne itti? Yani ne oldu birden bu alanda çalışmak istediniz? Bence burası çok önemli.
1: Öncelikle en belirleyici şey aslında ailelerin çok erken dönemde çocuklarında bazı farklılıkları hissetmesi ama bu farklılıkları ertelemesi oldu benim için. Sahada çok sık duyduğumuz bir cümle var. Biraz daha büyüsün de öyle bakarız gibi. Ama gelişim dediğimiz şey beklemeyi çok da tolere etmiyor. Çünkü bebeklik dönemi özellikle erken dönemdeki duyusal motor beceriler ve etkileşim temelli beceriler çok hızlı şekilleniyor erken dönemde. Dolayısıyla bu dönemde sağlanan desteklerin sadece çocukların performansını değil de ailelerin de çocuklara bakışını değiştirdiğini görüyoruz. Aileler sürece dahil oldukça da her çocuğun ihtiyacını daha iyi okuyabilir hale geliyorlar. Çocuklarının ihtiyaçlarını okudukça da aslında kendilerini de daha yeterli hissediyorlar. Bu dönüşüm beni biraz daha bu alanda daha derin çalışmalar yapmaya itti diyebilirim.
0: Ayşe hocam, yani özellikle erken müdahale mesela neden bu anlamda çok önemli? Neden mesela ailelerin çocuklarını daha iyi anlayabilmesi bu kadar önemli? Bence burası kilit nokta değil mi?
1: Kesinlikle size katılıyorum. Çünkü erken müdahale aslında gelişimsel risk taşıyan ya da farklı gelişim gösteren çocuklara mümkün olan bir sürede en erken dönemde verdiğimiz sistematik destekler. Ama maalesef ki hani buradaki kritik kısım sadece erken başlamakmış gibi görülüyor. Aslında sadece erken başlamak değil, doğru şeyi doğru şekilde yapmak da gerekiyor. Özellikle bebeklik dönemi beynin çevresel uyaranlara en açık olduğu dönem. Bu dönemde sunulan deneyimlere baktığımızda bağlantıların oluşumunu doğrudan etkiliyor. Duyusal girdiler yeterli ve anlamlı olduğunda çocuk hem çevresini daha iyi anlamlandırıyor hem de öğrenmeye daha açık hale gelebiliyor. Bu yüzden erken müdahale dediğimizde sadece mevcut bir sorunu çözmek değil de gelişimi

0: için yönünü belirlemek diyebiliriz. Bu anlamda da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Gelişimin yönünü belirlemek gerçekten bu çalışmalarla ilgili çok anlamlı ama özellikle bu minvalde sizin çok kıymetli çalışmalarınız var. Aşırışa da o takdim ettiğim üzere olduğu gibi duyusal hikayelere de ihtiyaç var. O duyusal hikayelerin o önemli, kıymetli, güzel kalemle ben şimdi bunu sormak isterim. Yani o hikaye kitabından biraz bahsedeyim. İsterseniz ondan da önce belki o kitaplara iten çalışmanız varsa onlardan biraz bahsedebiliriz. Ben size bıraktım mikrofonu.
0: Şöyle söyleyebilirim Deniz Hanım. Aslında benim çalışmalarımın merkezinde gelişimi tek bir beceri üzerinden okumamak var. Çünkü bir çocuğun hareket etme şekli aslında çevresiyle etkileşimini, etkileşimi öğrenmesini, öğrenmesi arkadaşlarıyla ilişkilerini ve akademik becerilerini etkiliyor diyebiliriz. Örneğin motor becerileri sınırlı bir çocukla karşılaştığımızda çocuğun çevresini daha az keşfettiğini görüyoruz. Daha az keşif ne demek? Daha sınırlı bir deneyim demek. Daha sınırlı bir deneyim olması ne demek? Çocuğun dil gelişiminden sosyal etkileşimine kadar pek çok alanın etkilenmesi demek. Dolayısıyla aslında biz duyusal motor süreçleri ve etkileşim becerilerini bir arada alıyoruz. Bunları sadece akademik olarak destekleyen çalışmalar değil de aslında çocukların da kendilerini anlamasına dönük olarak bu hikayeleri yazma fikri şekillendi. Yani çocuklar için duysal işlemleme güçlüklerine dair hikayeler yazmak hem çocukların kendi zorluklarını daha kolay anlamlandırabilmeleri hem de aileler için ya aslında benim çocuğumda neler oluyor, var olan şey ne sorusunun biraz daha anlaşılabilir bir cevabını vermek.
1: Benim çocuğumda neler oluyor, var olan şey ne, iki nokta üst üste dedik, soru işareti yapmadım ama burayı hemen açmanızı isteyeceğim. Çünkü onunla ilgili yazdığınız kitaptan biraz bize bahsedin, bizi biraz o kitaplara götürün isterim.
0: Bu kitaplar aslında daha çok erken dönemdeki çocukların duysal işlemleme bozuklukları üzerine, bu çocukların kendileriyle ilgili, evet ben bir şeye dokunmakla ilgili hassasiyetim var ama bu sadece bana dair bir şey mi? Neden ben bir şeye dokunurken rahatsız oluyorum? Ya da ailenin diğer çocuklar böyle ama benim çocuğum neden dokunmakla ilgili zorluk yaşıyor? Benim çocuğum neden böyle kısmına aslında cevaplar verecek biraz daha alana dönük hikayeler. Bir fark etme rehberi gibi düşünün. Aileleri biraz daha ben merkeze aldım burada. Çünkü aileler için özellikle çocuğumla ilgili olan şey ne ya da çocuğumda var olan şey ne kısmı tam bir soru işareti oluşuyor çoğu zaman ailelerde. Yine bir farklılık olduğunu düşünüyorlar ama bu farklılıklar içinde şöyle söylüyorlar. Ben mi abartıyorum, benim için mi böyle diye. Bu duysal hikayeleri yazarken şöyle bir yerden yola çıktık biz. Çocuklar için, özellikle erken dönemdeki çocuklar için karakterlerimizde mesela örneğin bir kirpi, bir helikopter böceği. Bunlarla ilgili biraz daha çocuk hikayeleri ve çocuklar okurken örneğin işte kirpinin dikenlerinden dolayı sarılamaması, kıyafetlerini giyerken zorluk çekmesi gibi aslında metaforlar kullandık.
1: Aa, çok güzel.
0: Evet, bu hikayeler aslında bunlar üzerine şekillendi. Hikayelerin sonunda da rehberler var. Yani şu benim çocuğumda gerçekten örneğin bir dokunsal hassasiyet var mı kısmıyla ilgili aileler bunları buluyor kitabın sonunda ve bunu değerlendirebiliyorlar. Evet, ben bir şeyle ilgili bir kaygım var, bir farklılık hissediyorum ama bu kaygımda haklı mıyım diyen aile hem kitabın sonunda buradaki şüpheleri üzerine daha çok anlamlı cevaplar bulabiliyor. Çocuklar için de aslında biraz sosyal öyküler var biz alanda çalıştığımız. Kendisinin farkında olması, zorluklarının farkında olması. Çünkü eğer biz bir zorluk alanıyla ilgili yola çıkmak istiyorsak, ilk başta bu zorluk alanını tanımlamak, farkındalığı da birinci basamak diyebiliriz.
1: O farkındalık geliştirici hikayede neler var? Mesela çocuklar kısmında neler var? Merak ettim.
0: Çocuklar kısmında hikayelerle ilgili şunu söyleyebilirim. Örneğin dediğim gibi dokunsal hassasiyeti olan ya da işitsel hassasiyeti olan, yer çekimi güvensizliği olan gibi duysal işlemleme bozukluklarının aslında her biriyle ilgili çocuk hikayeleri yazdım ben. Yani örneğin dokunsal savunuculuk üzerine hassas kirpi Pirki var. Pirki çok hassas. Çok giyinmek istemiyor, arkadaşlarına sarılmak istemiyor, okula giderken gecikiyor, annesi de bununla ilgili çok zorluk çekiyor
1: sarılmak
0: aslında.
1: Sarılmak istemiyorum.
0: Evet.

0: giderken geciktim. Ah ne yapacağım şimdi?
1: Ay inan öyle anneme de diyor. Aslında annemi çok seviyorum ama ona sarılırken kendimi de çok iyi hissetmiyorum.
0: Sarılmak istiyorum ama kendimi iyi hissetmiyorum, ne yapacağım?
1: Aynen öyle ve şöyle biraz daha hayvanlarla ilgili süreçleri de araştırdım bu hikayeleri yazarken. Lisansım da okul öncesi bu arada, benim yüksek lisansım ve doktoram özel eğitim. Kitaplarımı yazarken o dönemde okul öncesi öğretmenliği de yapıyordum. Çocuklarımdan da çok fazla geri dönüt aldım. Çalıştığım çocuklara okudum hikayeleri ve her seferinde geri dönütleri üzerine şekillendirdim aslında hikayeleri. Orada kirpide mesela şöyle bir şey var. Genelde işte kirpiler ısınmak için yan yana duruyorlar ama çok yaklaştıklarında dikenleri birbirine batıyor ama çok uzaklaştıklarında da ısınamıyorlar gibi metaforları da kullanarak aslında şunu yapmaya çalıştık. Evet, çocuklarımızın belli hassasiyetleri var ama biz onlara doğru şekillerde yaklaşırsak o hassasiyetler, o farklılıklar bizim için zorluk alanı olmaktan öte çok daha kapsayıcı bir noktada.
0: Hemen merakım celbettiği için soracağım. Şimdi buradan yani bu kitapları merak eden aileler olur. Belki okumak isteyen, belki çocuk, hani küçük minik dostlarımız olur. Nerede ulaşacaklar o kitaplara?
1: Şöyle, aslında kitapları biz biraz daha bir bilimsel çalışma gibi yapalım dedik. İlk başta sosyoloji gibi yapalım dedik. Sanson üzerinden biz biraz daha terapi ürünlerinin daha çok yer aldığı ve terapi materyallerinin satıldığı bir platform üzerinden bunları satışa sunduk. Ben çok fazla da açıkçası hani bunu aslında pazarlama kısmı ile ilgili çok bir planlama yapmamıştım.
0: Çok iyi.
1: O yüzden şu an hani ulaşılabilirliği biraz daha terapi malzemelerinin satıldığı, dediğim gibi Sanson üzerinden belki ulaşabilirler. Ama yine bana da ulaşırlarsa kendilerine yardımcı olmaya çalışırım
0: Ya da
1: ilk
0: siz
1: başta.
0: benim üzerimden size ulaşırlarsa.
1: Evet, size ulaşırlarsa çok daha mutlu olurum. İlk başta zaten dediğim gibi biraz hani biz kendi adımıza ne yaparız gibi bir şekilde yola çıkmıştık. Ama sonrasında dil ve konuşma terapisti meslektaşlarımız, alandaki bizim arkadaşlarımız böyle bu kitaplara ulaşmaya başladılar ve sonrasında kitaplar artık daha fazla kişiye ulaştı. Umarım dediğim gibi sonrasında size ulaşırlarsa daha da erişilebilir olur
0: Aslında
1: umarım.
0: Ayşe Hocam, bir sakıncası olmaz. Hani belki hani kişisel diye düşünmezseniz, hani belki mail adresini paylaşabilirsiniz.
1: Evet, çok sevinirim. Evet, ayşearacukul@hotmail.com'dan ya da ayşe.aracukul@medipol.edu.tr'den de bana ulaşabilirler aileler.
0: Biz tekrar kendi konumuza dönecek olursak, özellikle bu konuda başka ne sıkıntılar var? Çünkü mesela çocuğunda mesela hangi belirtileri görünce tamam, benim de çocuğum mesela duyusal durumda, yani duyusal bütünleme bozukluğu yaşamakta veya bununla ilgili eyvah birilerine mi danışmam gerekir diye, hani orada annenin veya babanın hani ne olunca mesela aklında soru işareti belirmesi gerekmekte.
1: Aslında şöyle söyleyebilirim Deniz Hanım, ben özel eğitim alanında çalışan bir akademisyenim. Duyu bütünleme dediğimizde ergoterapistlere burada daha fazla iş düşmekte. Genelde ergoterapiye yönlendiriyorum ama erken müdahaleyle ilişkilendirecek olursak benim çalıştığım alanla, aileler burada benim için sadece duyusal kısım ya da bilişsel kısım, iletişimsel kısım diye ayırmadan biraz daha bütünlüklü yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aileler için önemli olan şey, evet ben bir şey hissediyorum, burada bir farklılık var kısmında o farklılığın üzerine gitmeleri. O yüzden hani daha ben genel olarak cevaplarsam aslında buradaki cevabım şu olabilir. Çocuğunuzla ilgili bir yanlış gittiğini düşündüğünüz, içinizde şüphe oluşan bir şey varsa erken bir dönemde mutlaka bu soru işaretinin peşine düşün. Çünkü bu her zaman önemli bir veridir. Ve ne kadar erken yakalarsak o kadar aslında yönlendirilebilir bir veri oluyor. Duysal hassasiyetler için konuşacak olursak, zaten aileler bize bununla ilgili şöyle geliyor. Duş almak istemiyor, uyku problemleri yaşıyor, emzirmekte zorlanıyorum, ona sarıldığımda zorluklar yaşıyorum gibi aslında geri bildirimlerle geliyorlar.
0: Başka bunların belirtileri var mıdır?
1: Bunların her birinin aslında belirtilerini dediğim gibi ergoterapistler çok daha iyi açıklayacaktır. Biz ekip çalışmasına, erken müdahale biraz daha multidisipliner bir alan. İşitsel hassasiyet ya da yer çekimi güvensizliği gibi pek çok duysal işlemleme bozukluğu var. Biz kitaplarda aileler için aslında biraz da farkındalık rehberi olarak kitapların sonuna ben şunu ekledim. Örneğin işte siz çocuğunuzun seslerle ilgili bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorsanız hem hikayeyi çocuğunuza okuyorsunuz, çocuğunuz kendisiyle ilgili biraz daha anlamlandırırken kitabın sonunda da bir fark etme rehberi gibi aslında checklist dediğimiz şeyler var. Checklistlerimiz biraz daha ama uzun uzun. Yani böyle çok burada şu olursa şöyle olur demek çok.
0: O zaman bir iki tanesini paylaşsanız. Çünkü buradan bir sürü insan dinleyecek. Yani onların biraz daha bir farkındalığın genişlemesi için önemli çünkü bu checklistler.
1: Şöyle söyleyebilirim. Biz özellikle duyusal kısımda 0-2 yaş duyu motor dönem. Burada daha çok şunu görüyoruz. En temelde örneğin çocuğunuzu İşte emzirmeye çalışıyorsunuz ama çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda temas ettiğinizde çocuğunuz temasla sakinleşmiyor. Örneğin çocuğunuzu banyoya sokacaksınız, çocuğunuz asla saçını yıkatmak istemiyor. Ya da kendisine temas edilmesinden hoşlanmıyor. Bunun yanında çok küçük seslerden rahatsız oluyor. Sesler çocuğunuzun öğrenmesini engelliyor. Ya da bunların yanında çocuğunuz aşırı sakar. Özellikle geçer dediğimiz kısımlarda bu oluyor. Örneğin çocuğunuz normalde tedirgin olunmayacak kadar alçak bir yerden bile adımını atarken çok tedirgin ve adım atmak istemiyor gibi
0: yer
1: pek çok şey var.
0: Güvensiz dediğiniz bu olsa gerek.
1: Evet. Ya yani bunların her biri dediğim gibi daha böyle ergoterapistlerin aslında belki burada hani siz yine çok güzel konuklar alıyorsunuz. Bunlarla ilgili çok daha ayrıntılı onlar bilgi vereceklerdir. Biz özel eğitim alanında daha çok şununla ilgileniyoruz. Evet, bu duyusal kısımlar bizim için son derece önemli ama bunların bütünleştiği yani tek bir duyu değil. Yani çocuğun sadece mesela işte dokunsal hassasiyeti var. O zaman biz ne yapalım? Dokunma duyusu çalışalım gibi değil aslında Deniz Hanım. Şöyle düşünmek gerekiyor. Sistemsel olarak. Yani çocukta eğer bir sıkıntı varsa, herhangi bir alanda bir sıkıntı varsa tek bir duyuyu değil, bütün duyuları da işin içine katarak bir çıktı almak ve bunu yaparken de etkileşim temelli çalışmak. Yani sadece biz işte bir makine gibi hadi burada bir bozukluk var şimdi bunu düzeltelim kısmı değil de birazcık daha etkileşim temelli çocuğun motivasyonunu da arttıracak, iletişim becerilerini arttıracak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Benim çalışmalarım da aslında duyusal hassasiyet ya da duyusal işlemleme dediğimizde daha çok 0-2 yaşta hani biz bilişsel alanda daha ağırlıklı çalışıyoruz özel eğitimciler ve akademisyenler olarak ama bu dönem kesinlikle ilerleyen dönemdeki akademik başarıyı yorduyor, öngörüyor.
0: İlerlemeden özellikle burada erken müdahalenin önemi ortaya çıkmakta. Siz bu alanda mesela ne gibi çalışmalar yürütmektesiniz?
1: Bu alanda aslında en çok ailelerin sürecin merkezinde olduğunu söylemek isterim. Aileler çoğu zaman şunu söylüyor. Evet, ben bu çocuğu gözledim. Hep bir sıkıntı vardı ama bu zamana kadar neye bakmam gerektiğini aslında tam da bilmiyormuşum hoca. Mesela tezimde çok fazla aileyle çalışma fırsatı buldum. Yine onlardan birinin ifadesi şuydu. Bebeğimin neden huzursuzlandığını anlamıyordum. Ama artık onu neyi zorladığını görebiliyorum. Aslında sorunun sadece çocukta değil, ailenin de çocuğu fark etmesinde olduğunu fark etmek gerekiyor. O yüzden aileler için de hani evet çocuğumuz bazı uyaranlara farklı tepki verebiliyor ama aileler bu farkındalığı geliştirdikçe günlük yaşamda çocuğunda çok büyük değişimler yaratabiliyorlar.
0: Aileler önemli o zaman, onların farkındalığı. Kesinlikle. Özellikle. Yani sizin çalışmanız gerçekten çok önemli.
1: Benim çalışmalarım daha çok ben dediğim gibi aslında erken müdahale alanında. Türkiye'de erken müdahale yeni gelişmekte olan bir alan diyebilirim. Çok değerli çalışmalar yapılıyor şu anda. Ancak hala daha emeklemekte olduğunu görüyoruz erken müdahalenin.
0: Daha emekleme evresindeyiz.
1: Kesinlikle öyle Deniz Hanım. Ve bununla ilgili dediğim gibi özellikle burada değerli hocam Profesör Doktor İbrahim Diken Hoca'nın adına ve değerli hocam Özlem Diken Hoca'nın adını vermek isterim. Erken müdahale alanına çok ciddi katkıları var.
0: O zaman saygılarımızı gönderelim.
1: Çok çok saygılarımızı ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Ben doktora tezimde biz bir erken müdahale programı geliştirdik aslında. Duyusal motor fonksiyonlar ve etkileşim temelli bir program geliştirdik. Bu program bizim için oldukça bence destekleyici oldu benim çalışmalarım açısından da. Çünkü biz ailelerle çalışmaya başladıkça ailelerden şu geri bildirimleri aldık. Evet, bir sorun vardı.

0: Hep ben bunu fark ediyordum. Bebeğim belki değişmedi ama ben bu sorunu fark ettim ve ben çok değiştim. Çocuğum da sonrasında benim değişmemle birlikte yol almaya başladı. Erken müdahalede bence en önemli nokta bu. Değerli hocalarım da bu yolda beni oldukça desteklediler. Duysal hikayeler de yine buradan Aymen Balıkçı'yı anmak isterim. Ona da buradan teşekkürlerimi iletmek
1: Kendisine
0: isterim.
1: selamlarımızı biz de iletelim çünkü kendisi de Engel Sesleri'nin daha önceki konuklarından. Aymen hocamız çok kıymetlidir.
0: Kesinlikle Eymen Hoca da olabildiğince çok özellikle duysal motor fonksiyonlar kısmında benim tezimce çok destekleyici
1: Evet, motor
0: oldu.
1: becerilerle ilgili çok güzel deneyimleri olan bir hocamız.
0: Dediğim gibi burada baktığımda hani benim kendi çalışmalarım noktasında ben biraz daha erken müdahaleye bir annenin söylediği bir cümleyle aslında bitirmek
1: Güzel
0: istiyorum.
1: olur.
0: Bebeğim değişmedi, ben değiştim demişti tezimde bir aile. Bu cümle benim için aslında erken müdahaleyi tam olarak anlatıyor.
1: Özetledi
0: Çünkü
1: değil mi?
0: evet, çoğu zaman değişen şey çocuğun becerileri değil, ailenin bakışı, yaklaşımı, etkileşim biçimi ve o değişim çocuğu doğal olarak dönüştürüyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı sunduğunuz için.
1: Bizler de size çok teşekkür ederiz. Evet, ne kadar önemli değil mi? Yani bebeğim, çocuğum değişmedi, ben değiştim. Zaten esas da bizim hep sürekli peşinden koştuğumuz konu bu değil mi? Hak temelli bakış açısını yaygınlaştırmak.
0: Kesinlikle hak temelli kısmı için size çok çok teşekkür ediyorum Deniz Hanım. Özellikle Türkiye'de de ailelerin hak savunucu rolünün umarım daha da artacağı günleri görmek dileğiyle.
1: Peki, çok teşekkür ederim güzel sözlerinizden ötürü. Sevgili dostlar, biz bu hafta Medipol Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doktor Ayşe Firdevs Aracıkül Balıkçı ile özellikle erken müdahale ile ilgili, çocukların duysal bütünleme ile ilgili duysal hikayeler üzerine yazmış olduğu kitapları ve birbirinden kıymetli çalışmalarını sizlerle paylaşmaya özen gösterdik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkın sosyal farkındalığı, sosyal farkındalık gerektiren konuları tabii ki hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
0: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
5: İstikbal'de. Televizyon deyince vatan.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Telefon deyince vatan.

0: fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: afiyetle ye.
1: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakkıcı, teknik yapımda Zafer Altay, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Alaaddin Aktaş'la hem şu savaşın risklerinin azalmasının ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Enflasyon beklentilerine bakacağız. Biraz da iç borç ödemelerine ilişkin projeksiyona bakacağız ama öncesinde Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin hazırladığı Dünya Hazır Giyim Ticaret Akımı 2025 raporuna bir bakalım istiyoruz. Çünkü rapor rekabet haritasının değiştiğini gösteriyor bize. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay ile konuşacağız. Toygar Bey merhaba.
1: Merhaba Zafer Bey.
0: Şimdi rekabet haritasının değiştiğini gösteriyor dedik. Ne yönde değiştiğini söylemedik ama onu da siz söyleyin isterseniz.
1: Sağ olun. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği sektörü 360 derece görebilmek için son bir yıldır çok yoğun bir şekilde hem pazar tarafından hem Türkiye'nin pazarları tarafından hem de pazarın rekabeti açısından birçok rapor yayınladı. Bu Matrix raporu ve rekabetçilik raporları da bu rapor serisinin bir parçası. Biz burada hem pazarlarımızdaki rakiplerimizin durumunu hem Türkiye'nin pozisyonunu inceledik bu raporlarda ve çok net bir şekilde gözüküyor ki dünyada tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor. Özellikle bu jeopolitik gerilimler, savaşlar, bölgesel gerilimler ve Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle Türkiye'ye burada tabii ki fırsatlar doğabilir. Ancak Türkiye'nin kendi içindeki ekonomik ve yapısal bazı sorunlarını aşması gerekiyor. Sektör 2022-2025 döneminde özellikle ihracatta %21 kayıp yaşadı ve istihdamda da %32'ye yakın bir kayıp. Yani bunun rakamsal karşılığı da yaklaşık 390 bin kişi istihdam kaybı oldu. 1 milyon 200 bin kişiden geriye geldik ve yaklaşık da 11 bin firma kapandı. Dolayısıyla özellikle yüksek enflasyon, enflasyonla mücadelede seçilen yüksek faiz ve baskılanan kur politikası nedeniyle işçilik ücretlerinin hızlı TL bazında hızlı artması enflasyon nedeniyle ama kurun aynı hızda yükselmemesi içeride yaratılan katma değeri aldı götürdü.

0: Dolayısıyla maliyetlerimiz sepet kuru bazında yaklaşık olarak 2022-25 döneminde %23 civarında artış gösterdi döviz sepeti bazında.
1: Tam da bu noktada bir yanlış anlamayı, yanlış anlaşılmayı önlemek için soruyorum. Tek maliyetiniz iş gücü değil elbette, değil mi?
0: Kesinlikle değil. Yani bizim maliyetimizin, yani 100 birimin yaklaşık 40 birimi ham madde ve yardımcı malzemeler ve bunun yaklaşık yarısını biz ithal ediyoruz. Yani 100 birimlik ihracatımızın sadece 20 birimini ithal ediyoruz ki içeride yaratılan katma değer son derece yüksek. Biliyorsunuz Türkiye'deki en büyük tartışmalardan biri ihracatın ithalata bağımlılık oranının %70'ler seviyesinde olduğu konuşulur.
1: Bazı sektörlerde %80'leri buluyor hatta.
0: Haklısınız. Bu bizim sektörümüzde %20'ler düzeyinde. Yani içeride yaratılan çok büyük bir katma değer var. Ama maalesef aslında sektörün bu aynı zamanda zayıf karnını da oluşturuyor. Çünkü TL maliyetlerle oluşan yapı özellikle enflasyonun yüksek ve kurum baskılandığı bir dönemde sizin TL maliyetlerinizin çok hızlı yükselmesine ama kurun aynı hızda yükselmemesinden dolayı döviz bazlı bir enflasyona dönüşüyor. Ve yabancı alıcılar da bunu şu şekilde ifade ediyorlar. Yani sizin kendi ülkenizde yarattığınız döviz enflasyonunu biz ithal etmeyiz diyorlar haklı olarak. Çünkü onların ülkesinde böyle bir enflasyon yok sizin de bildiğiniz gibi. Dolayısıyla burada rekabetçiliğimizin aşındığını görüyoruz. Ama sadece şikayet etmedik. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak bu süreci nasıl yönetebileceğimiz ve buradan nasıl çıkıp başka bir segmente kayacağımızı Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin hazırladığı stratejik yol haritasıyla karar alıcılara ve kamuya sunduk. Dolayısıyla ümidimiz bu haritada önerdiğimiz stratejilerin uygulanarak sektörün tekrar rekabetçiliğinin kazanılmasını sağlamak olacak.
1: Peki ben bu yol haritasına göz gezdirme fırsatı buldum. Ama sizin görüşünüz daha önemli elbette. Acil, yani bir an önce olmazsa olmaz dedikleriniz neler?
0: Şimdi biz strateji haritasını 3 ana faza ayırdık. Yani ilk dönem stabilizasyon dönemi. Kısa vade 2026-28 yılları arasında bozulan bilançoların tamir edilmesi gerekiyor. Çünkü sektörün bir sonraki aşamada orta vadedeki değişim ve dönüşümü gerçekleştirmesi için firmaların bunu yapabilecek finansal güçlü olması lazım. Maalesef ISO 500 rakamları da açıklandı ve kaybı sizler de çok yakından takip ettiniz. Bilançoların yaratılan karların büyük bir bölümü finansman maliyetleriyle eriyor ve firmaların artık yatırım yapacak gücü kalmadı. Yani öz kaynak yeterlilikleri azaldı. Dolayısıyla firmaların bunu tamir etmesi gerekiyor bu stabilizasyon döneminde. Bizim önerdiğimiz şey 3 tane temel önerimiz var. Bunlardan birincisi kur artmayacaksa ki artmayacak. Hiçbirimizin isteği de bir devalüasyon olması değil. Bu arada bunu da açıklığa kavuşturmuş olayım. Yani sektörün veya ihracatçının talebi İşte kur %30, %40 artsın ve biz böylece rekabetçiliği geri kazanalım diye. Çünkü o olduğu zaman hem bilançolardaki döviz yükümlülüklerinden dolayı bilançolar zarar görecek, ani olması durumunda müşteriler gelip indirim talep edecekler ve sizin ilk ihracatınızdan paranın gelişine kadar geçen 8-9 ayda zaten bütün maliyetleriniz artmış olacak. Bizim talebimiz bu değil. Bizim talebimiz maliyetlerimizle paralel oranda aylık olarak artması ve normal seviyesine getirilmesi şeklinde. Aksi takdirde bütün ihracatçılar, yani sadece bizim sektör için değil, rekabetçiliklerini ve karlılıklarını kaybedecekler. karların kaybolması demek, teknolojiyi yenileyememek.

0: büyüyememek ve istihdam yaratamamak demek. Yani bu açıdan bu konuyu bir açmak istedim.
1: Evet.
0: Talep ettiğimiz şey şu oldu. %3 genel ihracata verilen kur dönüşüm desteğinin net ihracata verilmesi. Bu ne demek? Yaklaşık olarak 100 birim ihracat yapıyorsunuz. Türkiye'nin ortalaması 70 birim. İthalat var bunun karşılığında. Uh-huh. 30 birim için 3 birim verdiğinizde yaklaşık olarak aslında net ihracatta %10 vermiş oluyorsunuz. Genel ihracatta %3 veriyor. Ama bazı sektörler biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi 80 birim ithalat yapıyorlar. Yani içeride yarattıkları katma değer 20 birim. Bunun karşılığında 3 birim alıyorlar. Bizimki gibi bir sektör 80 birimi içeride yaratıyor, o da 3 birim alıyor. Yani bu eşitsizliğin ve dengesizliğin giderilmesi, onun için de net ihracat tanımının getirilmesi. Yani Türkiye'de ne kadar üretim yapıyorsanız ithalat yapmadan o oranda kur dönüşüm desteğinin alınmasını talep ediyoruz.
1: Yani bunlar kamudan beklentileriniz. Yapısal anlamda da bir takım beklentileriniz olduğunu söylediniz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bir görüşmeniz olduğunu biliyorum. Bu görüşmede dile getirdiğinizde nasıl bir geri dönüş aldınız?
0: Bizim önerdiğimiz esas değişim dönüşüm bölümü makro kararların alınması gereken ve yapısal dönüşümün ve sanayi politikasının yeniden ele alınmasını gereken bir öneri yapısı sunduk. Son derece olumlu karşılandığını söyleyebilirim ve çeşitli bakanlıklarımıza da sunduğumuzda bunun kesinlikle üzerinde çalışmaya değer bir öneri seti oldu. Geri dönüşlerini aldık. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızdan talep ettiğimiz şey öneri setimizin birçok bakanlığın konusuna girdiği için bir yönetişime ihtiyacı oldu. Yani bir yapının oluşturulup bu çeşitli bakanlıkları ilgilendiren konuların yönetilmesi gerektiği ihtiyacını kendilerine ilettik. Ve son derece olumlu, yapıcı ve destekleyen bir dönüş aldık. Umuyoruz bu kısa sürede oluşturulur ve sanayi stratejimizi ortaya koyarız ve dönüşümü gerçekleştirebiliriz. Çünkü karşımızdaki rakip Çin, hem Avrupa'daki yaşlanan markaları satın alarak, hem limanları satın alarak, hem de ticaret yollarını kontrol ederek aslında tam bir Go oyunu oynuyor. Yani rakiplerin yaşamasına izin vermeyecek şekilde alanı daraltan bir oyun oynuyor. Bizim de bunun karşısında devlet aklıyla bir oyun planı kurup bunu aşmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim önerimiz de bu anlamda kamu tarafından ve devlet büyüklerimiz tarafından çok olumlu karşılandığını söyleyebilirim.
1: Evet, yani yol haritası gayet ayakları yere basan, tatmin edici bir yol haritası. İşin devlet ayağından da olumlu dönüş geldiyse umarım uygulamada da aynı olumlu havayı görürüz sektörünüz adına.
0: Umuyoruz.
1: Toygar Narbay, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Programın ikinci bölümünde gazeteci Alaaddin Aktaş'la konuşacağımızı söylemiştik. Üstadım merhaba.
2: Merhaba Zafer, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi başlığı şöyle belirledik: jeopolitik risklerin azalması ekonomiye nasıl yansıyacak, ama bunun için galiba jeopolitik riskler azaldı mı sorusunu da sormamız gerekiyor.
2: Onu ancak Trump biliyor.
1: Evet, o yüzden sormamız gerekiyor zaten.
2: Onun için bana sormanın pek bir anlamı yok. Trump dışında kendi yardımcısı da biliyor mudur emin değilim. Dolayısıyla o riskler ne ölçüde azaldı, zor bunun yanıtı vermek, ama azaldığını da gözlemliyoruz. Çünkü Amerika İran'da istediğini elde edemedi, edemeyeceğini anladı belli ki. Dolayısıyla yavaş yavaş bunu sönümlendirmeyi tercih eden bir havaya girdiler. İran'da gücü ölçüsünde dik durdu, hala dik durmaya çalışıyor zaten. Çok

0: çetin geçiyormuş gibi görünen bu ateşkes süreci bir süre sonra herhalde daha bir rayına oturacaktır. Öyle tahmin etmek mümkün. Dolayısıyla bütün dünyayı olduğu gibi bizi de görece rahat bir dönem bekliyor diyebilirim.
1: Evet, ilk yansımasını petrol fiyatlarında gördük. İşte evet. Finans piyasalarında böyle bir olumlu hava esmeye devam ediyor. Bir anlaşma olumlu havası sanıyorum bu ekonominin genelinde de yansıyacak gibi görünüyor. Peki dün gece yarısı son dakika haberleri düşmeye başladı. Şimdi NATO zirvesi öncesi gelmeden önemli mesajlar da verdi aslında Donald Trump. Türkiye için çok olumlu mesajlar verdi. Şimdi küresel ekonomiye evet yansımaları olacak bunun ama işte Kaan motorunun verilmesi, zaten ortağı olduğumuz F-35 projesini ne tekrar girmemizi, F-35'lerin gelme ihtimalinden söz ediliyor. Bu Türkiye ekonomisinde de ayrı bir olumlu hava yaratacaktır herhalde, değil mi, önümüzdeki günlerde?
0: Tabii öyle de ben bütün bunların niye birden verildiğini merak ediyorum. Acaba karşılığında bizden bir şey mi isteniyor diye düşünmek gerekiyor galiba. Elbette Türkiye'ye dönük olumlu mesajlar verilmiş olması olumlu. Ama devletler arasında arasındaki ilişkilerde karşılıklılık esastır bir kere. Hiç kimse kimseye çok sevdiği için bir şey vermez, bir lütufta bulunmaz. Belli ki bizden bir şeyler istenecek. Ne vereceğiz, ne istenecek onu bilmiyorum. Dolayısıyla bunların verilmesini tek başına okumanın çok doğru olmayacağı kanısındayım. Karşılığında bizden onların ne isteyeceğini ya da bizim o istekleri ne ölçüde karşılayacağımızı da bilip öyle değerlendirmek daha doğru olur. Ekonomiye ne ölçüde katkısı olur? Bizim kısa vadede en büyük derdimiz sıcak para olduğu için para girişini sağlayacak bir şeyler olursa olur. Onu sağlar mı bilmiyorum.
1: Evet, NATO zirvesinde sanki biraz daha net görebiliriz ne olacağını. Peki önümüzdeki hafta enflasyon açıklanacak. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte hem işte kamu çalışanlarının, kamu emeklilerinin herkesin zam oranları da belli olacak. Herkes de onu bekliyor. Evet. Ama galiba yılın en düşük seviyesinde bekliyor piyasa 0.97, yıllıkta da 32.10 Bloomberg HT'nin anketine göre. Senin beklentin de bu civarda mıdır?
0: Yani bir tahminde bulunmadım çünkü artık bu tahminlerin doğru çıkması gibi bir durum hiç söz konusu olmuyor ne yazık ki. Kendi adıma söylüyorum. Onun için çok farklı şeyler çıkıyor, sonra da sanki çok büyük hata yapmışız gibi bir geri dönüş oluyor. Bak gene bilemedin, gene tutturamadın. Benim öyle bir tutturmak bilmek gibi bir iddiam yok zaten. Gözlemimi aktarıyorum yeri geldiğinde. Evet, tahminler düşük bir artış olacağı yönünde. Mayıs ayında da öyle olmuştu. %1'in altında kalır mı bilmiyorum. Dediğim gibi çok bir tahmin yürütemem. Bir hafta var ama örneğin Türkiye İstatistik Kurumu'nun da niye nasıl yaptığı konusunda ciddi kuşkularım oluştuğu için fiyat toplamayı ne zaman kestiklerini bilmiyorum örneğin.
1: Evet.
0: Bunu sordum Türkiye İstatistik Kurumu'na, yanıt alamadım. Bir süre sonra bunu yazılı olarak da bir şekilde dile getireceğim zaten. Bazı hesaplamaların nasıl yapıldığı konusunda elbette bilgiye sahibiz ve bir bilgi ortaya koymak durumundayız. Ama bazılarının nasıl yapıldığı konusunda da ciddi tereddütler yaşıyor herkes. Ben de o gruba dahil. O yüzden Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek oranın ne olabileceği konusunda hiçbir tahminim yok.
1: Şimdiye kadar zaten piyasa beklentisi üzerine, piyasa profesyonellerinin evet, beklentisi üzerine konuştuk ama asıl sorun hane halkında, her zaman olduğu gibi.
0: Evet.
1: Hane halkının beklentisi bir türlü düşmüyor. Onu yönetebilmenin bir yolunu bulmak gerekmiyor mu?
0: Şimdi hani halkının beklentisi ya da tahmini, her neyse, beklentisi denilmesi tercih ediliyor, öyle diyelim. Mayıs ayında bir yıl sonrası için 49 iken, küsuratları atarak söylüyorum, şimdi 46'ya indi Haziran'da. Şimdi burada şöyle bir yanılsa düşünüyor. Bir kere bu yıl sonu tahmini değil. 2026 Aralık için tahmin edilen bir oran değil. 2027'nin Haziran'ı için tahmin edilen bir oran. Diyelim bu yılın enflasyonu öngörüldüğü gibi %20-24'te gerçekleşti, kaldı orada. 2027'nin enflasyon hedefi %15. Dolayısıyla

0: 2027'nin Haziran'ında çok kabaca %20 civarında bir orana düşünmüş olması gerekir. 24'ten 15'e gidilecek.
1: Evet.
0: Şimdi hane halkı diyor ki sen %20 tahmin ediyorsun 2027 Haziran'ında ama benim beklentim, benim tahminim 46 diyor. Arada bir %100'den fazla bir fark var hala. Bu çok büyük bir fark. Bir de ben şöyle okuyorum bunu Zafer. Bir hastaneye, acil servise bir hasta getiriliyor. Tansiyonu 30. Ölmek üzere. Beyin kanaması, pıhtı atması, her şey her an olabilir. Acemi doktor giriyor içeri. Birkaç dakika sonra çıkıyor. Çok iyi diyor hastanın durumu. 27'ye düşürdüm tansiyonu. 27'de de ölür. Bizim hane halkı beklentisini eğer tansiyona benzetirsek, öyle okursak 20 öngörülene normali 20 ise bunun bir yıl sonrası için hala vatandaşın beklentisi 46. Enflasyon ölür ya da öldürür. Dolayısıyla arada çok ciddi bir makas var. 49'dan 46'ya düştü diye düğün bayram etmenin bir alemi yok. Oturup şunu düşünmek gerekiyor. Vatandaş niye enflasyonun çok yüksek gerçekleşeceğini bekliyor ve ona göre pozisyon alıyor? Unutmayalım, vatandaşın bir kısmı da fiyat belirleme gücünü elinde bulunduran insanlar. Esnaf kesimi burada yer alıyor çünkü. Bu beklentinin kırılamaması, bu algının kırılamaması çok kötü. Ya da gerçek enflasyon o düzeylerde de açıklanan çok düşük. Artık onu bilmiyorum.
1: Ama bunu daha önce de konuştuk. Yani 3 farklı enflasyon beklentisi hep açıklanıyor bu anketlerde.
0: Evet.
1: İşte gerek bu özel kuruluşların, gerek Merkez Bankası'nın kendi yaptığı beklenti anketinde. İşte piyasa katılımcılarının beklentisi en düşük. Genelde Merkez Bankası'nın beklentisine yakın oluyor.
0: Evet.
1: En yüksek hane halkı ikisinin ortasında bir yerde, reel sektörün beklentisi
0: sektör.
1: Genelde gerçekleşme de reel sektörle paralel oluyor.
0: Evet.
1: Bunun nedeni ne?
0: O da 33. Şimdi onlar daha gerçekçi bakıyor. Piyasa katılımcıları Merkez Bankası'na yakın durmayı tercih ediyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, öyle bir durum var. Bir de sayısı çok az bir kesim zaten. 200-300 kişi kadar evet. kesimden söz ediyoruz. Reel sektör daha gerçekçi bakıyor, daha hesap kitap yaparak bir oran belirliyor. Ve onların fiyat belirleme gücü en üst düzeyde olduğu için gerçekleşen enflasyona en yakın da onlar oluyor. Yani insanlar bir tahminde bulunurken aslında örtülü biçimde ben bu kadar zam yapacağım diyor. Hane halkının beklentisi ise daha sınırlı ürünlerle bir tahmin yürüttüğü için, daha çok barınma, gıda maddesi gibi ürünlerle yürüttüğü için, örneğin otomobil fiyatı artmış azalmış onunla pek ilgilenmiyor. Onun tükettikleri başka. Kirası yüksek örneğin. Onun için benim diyor harcamam çok fazla. Domates diyor. Domatesin fiyatı yükselmişse ve o gün bu ankete yanıt veriyorsa domatesin fiyatındaki yüksekliği oraya yansıtıyor. Hane halkı da biraz yaşadığı hayatın içinde rastladığı gerçekleşen enflasyonu yansıtıyor.
1: Evet.
0: Ama gene de gerçekleşen oran doğru ise, doğru varsayarsak ki öyle olmak durumunda, doğru varsaymak durumundayız. Hane halkı yüksek bekliyor.
1: Evet. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borç, ana para ve faiz ödemesi projeksiyonuna ilişkin son verileri de açıkladı.
0: Evet.
1: Orada da böyle karamsar bir tablo görünüyor.
0: Doğru. Hazinenin açıklaması, yani Maliye Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı'nın açıklaması belli bir projeksiyon çerçevesinde bir önündeki bir yıl diye yapılır ve ay başındaki durum yansıtır. Dolayısıyla bu Haziran verisi Haziran ayı başındaki durumu yansıtıyor ve önümüzdeki bir yılda ne kadar iç borç, ana para ve faizi ödenecek onu gösteriyor. Önümüzdeki bir yılın tutarı 4,7 trilyon lira. Bunun 2,4'ü ana para, 2,3'ü faizden oluşmak üzere.
1: Neredeyse %100 faiz demek aslında bu bir bakıma.
0: Evet, bir açıdan öyle oluyor. Çünkü faiz birike birike geliyor. şimdi bir okuyucu bana şunu yazmış. Bilmediği için değil belli ki, illa benden yanıt almak istiyor ama bir yerde hata yapmış. TL'ler kafamı karıştırıyor. Çok büyük olduğu için diyor. Bu yani 100 milyar dolar mı denk geliyor diyor. Tabii 100 milyara denk geliyor. Önümüzdeki bir yılda ödenecek tutar 4,7 trilyon lira. 100 milyar dolar demek. Yanlış hesaplamıyorum değil mi? Öyle oluyor.
1: Benim de
0: evet, değil mi? Kafa karıştırıyor.
1: 100

0: Mi 10 mu bilemedim bir an.
1: Yok, 10 değil. 10 olsaydı 400 küsur milyar eder. TL eder. Hmm. Bir sıfır daha koymak gerekiyor. 100 milyar.
0: Evet.
1: Şimdi bir de yıllara göre olan ödemeyi açıklıyor Hazine Maliye Bakanlığı. İşte 2026 kalan 7 ayda 27, 28, 29 ve tüm daha sonraki yıllar 8 ya da 9 trilyon lira ana para ödemesi var. 9.4 trilyon lira da faiz ödemesi var toplam. 18,4 trilyon. 9 artı 9, 4 toplam 18,4 trilyon lira bir ödeme söz konusu.
0: Evet, onun kaç yüz milyar dolar ettiğini de okuyucun hesaplasın.
1: 45 yıldır kaldıya bölüp bulabilirler. Evet.
0: Peki. Alaaddin Aktaş Üstad'ım çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sona geldik sevgili dinleyenler. Yarın haftayı kapatmak üzere haftanın son iş gününde ekonomi gündeminden başlıklarla biz yine 17.30 sularında burada olmayı planlıyoruz. Siz de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklam.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
0: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F, 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya, Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.tr'de.
9: Her ev güzel İstikbal'de.
0: Reklamlar.
2: Gün ötesi.
10: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 25 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Berkay Küçük, Didem Karakelle bugün programı hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
2: Gün ötesi Ankara gündemi.
10: Sevgili dinleyiciler, şimdi başkente uzanıyoruz. Başkent gündemini TRT muhabiri Çağla Üregen aktaracak. Çağla Üregen, iyi akşamlar.
11: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
10: Teşekkür ediyoruz. Çağla Üregen, bugün başkentin gündeminde neler var, sizi dinliyoruz.
11: Öncelikle Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Buna dair detayları paylaşalım. Türkiye'nin hava savunmasında nöbet değişimi yapıldı. Malatya'ya, Almanya'ya ait Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı. Yapılan açıklamada NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Kürecik Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan Amerika Birleşik Devletleri Patriot hava savunma sisteminden görevi devralmıştır denildi. Ve diğer başlıklar, envantere ilk kez eklenen 20 Mayıs'ta giren Typhoon Block 2 füzelerinin yeni teslimatlarının tamamlandığı duyuruldu. Ayrıca hava kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yıl sonuna kadar 2 adet C-130J uçağının envantere katılacağı belirtildi. Yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı iddialarına da yanıt geldi. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir vurgusu yapıldı. Yine Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı yinelendi. İsrail'in uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olduğu da vurgulandı. Bir diğer başlık, İletişim Başkanı Burhanettin Duran NATO zirvesi öncesinde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin güvenli liman olduğuna vurgu yaptı. NATO Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılacak dedi. Duran, Ankara zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil, zirve Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomatisini aynı anda görünür kılacaktır dedi. Zirvenin ana gündem başlıklarından biri olan NATO'da külfet paylaşımı olacak. Değişen güvenlik ortamında savunma harcamalarının artırılması hedefi öne çıkıyor. Türkiye NATO'nun belirlediği %3,5 savunma harcaması ve %1,5 ilave güvenlik yatırımı hedeflerine 2030 sonuna kadar ulaşmayı amaçlıyor. İletişim Başkanı Duran, NATO'nun 3.0 konseptinin daha güçlü ve yük paylaşımının daha adil olduğu bir ittifak öngördüğünü belirtti. Türkiye bu yaklaşımı başlangıçtan itibaren desteklemektedir mesajını verdi ve 12. yargı paketi artık yargılama süreleri kısalacak, idari yargıda işlevsellik artacak, yargıda dijitalleşme hızlanacak. AK Parti 30 maddeden oluşan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı önerge verildi. Suç eğitimi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan nitelikli dolandırıcılık başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere de yarı oranda indirim yapılması sabit edildi. Yine kabul edilen önergeyle mağduriyetlerin önüne geçilmesi de amaçlanıyor. Teklife göre hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verilebilecek. Avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle katılabilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca noter evraklarının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreci kısalacak. Bölge idare mahkemelerinin ilk derece kararını iptal edip verdiği kararlara itiraz edilebilecek. Yeni yargı paketiyle idari yargıda da süreç hızlanacak. 2026 içinde konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından

0: Sevgili dinleyiciler, gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm modeli yeniden uluslararası gündemde tartışılıyor. Egemen eşitlik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, güvenlik düzenlemeleri ve Birleşmiş Milletler öncülüğündeki müzakere süreci Doğu Akdeniz'in geleceği açısından önemini koruyor. Bu konuları konuşacağız. Telefon hattımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum Mahzek Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm modeli yeniden uluslararası gündemde tartışılıyor. Son dönemde gündeme gelen iki devletli çözüm yaklaşımı Kıbrıs müzakerelerinde mevcut tabloyu nasıl etkileyebiliyor sizce?
1: Tabii son yeni Birleşmiş Milletler'in planına bakarsak iki kurucu devlet siyasi eşitlikte Rum Güney Kıbrıs'ın kesin yani Kıbrıslar buna federasyon diyebilir diye bir yaklaşım var.
0: Evet.
1: Türk tarafı için de buna konfederasyon diyebilir diye bir yaklaşımlar. Yeni bir plan hazırladıklarını görmekteyiz. Uçurumu kapatmak için yaratıcı bir belirsizliği, daha esnek bir Avrupa Birliği çözümü, yani yönetişim anlamında iki devlet, iki parlamento yaklaşımı, sınırlı bir merkez hükümet yani 5-6 bakanlık ya da 10 bakanlık olacak şekilde, dönüşümlü başkanlık konseyi, bakanlar kurulunun etkin Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının oyu, dışişleri, savunma ve güvenlik konularında kurucu devletlerde yetkilen olacak yeni bir yapılanma ortaya çıkartıyor. Tabii bu 1960 garanti sisteminin yerine geçişi, orta yol olarak NATO formülü önerilmesinin ön plana çıktığı, Kıbrıs'ın NATO'ya katılımı, NATO kuvvetleri veya üstü mümkün hale gelmesi, Türk, Rum, İngiliz, Fransız, Amerikan askerlerinin varlığı adı da çok uluslu barış ve istikrar gücü noktasını içeren, tanınma karşılığı da belirli bir toprak verilmesi, geçiş döneminin 2 yıl olmasını içeren bir yeni Birleşmiş Milletler planı bu arada kamuoyunda konuşulmaya başladı. Tabii Türkiye'nin yaklaşımı net bu konuda. İki devletli çözüm yaklaşımını esas alınacak şekilde adı da iki ayrı devletin eşit egemenliği, toprak tavizsiz, aynı zamanda eşit uluslararası statünün ön şartı olduğu, dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsız egemen bir devlet olarak tanınmasının Türkiye'nin temel politikası olduğunu bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor. Tabii bundan önceki toplantı süreçlerine de baktığımızdaki anlantılanı ve ondan sonraki tüm gelişmelerde tüm masayı terk edenlerin ya da plana karşı çıkanların Güney Kıbrıs'ın kesin tarafı olduğunu ve verilen, Türk tarafına verilen hiçbir sözünü yerine getirilmediğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.
0: Evet.
1: Tabii buradaki önemli bir süreç diğer garantör ülkelerinin de yaklaşımı. Çünkü İngiltere'nin yaklaşımına baktığınız zaman egemen üst bölgelerinin korunmasını öncelik olarak görüyor. Kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda. NATO merkezli bir güvenlik formülüne sıcak bakıyor yaklaşımı. Türkiye için ne mana ifade ediyor? Diğer garantör ülke Yunanistan için ne mana ifade ediyor yaklaşmaya baktığımız zaman Türk askerinin adadan çıkartılmasını yönündeki planlamanın farklı bir perspektiften ortaya konulması sürecini karşımıza çıkartıyor ki bu Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin enerji ve güvenlik mimarisine karşı yeni bir hamle olarak da bizim bunu değerlendirmemiz gerektiğini söylememiz gerekiyor. Tabii Türkiye açısından güvenlik ve egemen eşitliğinin önceklendiren bir jeopolitik değerlendirme çerçevesinde olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adanın tamamını Avrupa Birliği hukuku perspektifinde değerlendirerek zaten şu anda garantör olarak garantör devletlerinin dışında İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'la yaptıkları stratejik işbirliği anlaşması, sofa anlaşması çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum kesiminin yaptığı güvenlik anlaşmaları ve Yunanistan'ın yaptığı güvenlik anlaşmaları tamamen uluslararası hukuku çiğneyen bir anlaşma olarak da yerini almış durumda ve Türkiye bunun karşısında asla ve asla taviz vermez. İki devletli egemen eşitlik ve Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması olmadan kalıcı çözümün mümkün olmadığını defalarca dile getiriyor ve hala da bu politikadan vazgeçmediğini ifade eden yaklaşımlarımız net bir şekilde uluslararası komanda bilinmekte.
0: Evet hocam, aslında değindiniz Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin savunduğu egemen eşitlik ve uluslararası statü yaklaşımının uluslararası toplumda karşılık bulma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
1: Tabii bakın artık 21.

0: biraz daha güç dengeleri değişiyor ve Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında Türk Devletler Teşkilatı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer alması, uluslararası arenada baktığımız zaman uluslararası bir yapılanma olan Türk Devletler Teşkilatı'nın tanınması ya da gözlemci üye statüsüyle var olması artık giderek tanınma noktasında da adımların atılacağının habercisi olarak bir bunu değerlendirmemiz gerekiyor ve bundan da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'taki iki devletli çözümün karşısında olan tüm politikalarından son derece rahatsız olduklarını söylememiz gerekiyor. Tabii burada güvenlik ve garanti, Türkiye'nin garantörlüğü, adadaki askeri varlığı, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk vatandaşlarımızın güvenliği vazgeçilmez bir unsur olarak bir kere bunu ön şart olarak sunduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye her türlü işbirliğine uluslararası hukuklar statüsünde iki devletli çözüm noktasında açık olduğunda ifade etmemiz gerekiyor ki burada önemli olan iki devlet eşit gelecek ve siyasi eşitlik ve egemenlik ve tanınma süreçlerinin oluşabilmesi. Türkiye'de bu konuda dün olduğu gibi bugün de uluslararası topluma ve uluslararası güç merkezlerine bu konuda çağrılar yaparak yine bunu bir kez daha adadaki istikrarın ancak iki devletli süreçte olabileceğini ifade eden yaklaşımını ortaya koyması. Unutmayalım ki Doğu Akdeniz'deki keşfedilmiş olan enerji kaynakları bugün çok stratejik bir konuma geldi. Dolayısıyla adayı tamamen Avrupa Birliği konseptinin değerlendirerek Avrupa Birliği'nin hukuki çerçevesinde yaklaşımların karşısında Türkiye Asya ve Asya kendi çıkar ve bekası konusunda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası konusunda taviz vermeyeceğini yapılan tüm askeri manevralar karşısında da ve tatbikatlar karşısında gerekli cevapları aynı ses tonundan, aynı angajman kuralları gereğinde verdiğini ifade etmiş.
1: Evet. Hocam, Kıbrıs'ta olası bir yeni müzakere sürecinin Doğu Akdeniz'deki enerji güvenlik ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yansımaları neler olabilir?
0: Tabii bakın, burada önemli bir süreç karşımıza çıkıyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle nasıl bir bağlantı sonucunu ortaya çıkartacak diye sorduğunuz soruda Avrupa Birliği için Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan bir enerji ihtiyacı noktası var ve enerji jeopolitiğinde Avrupa-Rusya bağımlılığından kurtulmak için alternatif arayışlarına girdiğini görüyoruz ki yine burada Türkiye'ye ihtiyaç duyan bir Avrupa gerçeğini söylememiz gerekiyor. Nedir bu ihtiyaç? Çünkü Türkiye enerji koridorlarında kurucu devlet noktasında önemli bir güç merkezi konumuna geldi. Ancak İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın stratejik işbirlik çerçevesinde yaptıkları sözde anlaşmayla adanın tamamında Kıbrıs'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hakkı olduğuyla ilgili yaklaşımlarının karşısında ve Akdeniz'in enerjisini çıkartılarak AYMEC projesine dahil olmak üzere, bundan önceki İSMET projesine dahil olmak üzere baktığımızda Avrupa'nın enerjisinin karşılanması noktasında önemli bir merkez olarak değerlendirilen bir Avrupa Birliği yaklaşımını görüyoruz. Ama bu yaklaşımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devletinin haklarının ortadan kaldırılarak elde edilmesinin imkansız olduğunu hem uluslararası hukuk hem de garantör devlet olarak Türkiye'nin yaklaşımında görmekteyiz. Tabii diğer bir nokta da her iki taraf için nasıl bir bu süreç kabul edilebilir, bir esnek yapılanmaya getirebilir? Taraflar masaya eşit şartlarda oturdukları zaman.
1: Evet. Hocam, bir diğer konumuz da Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkiler. Son dönemde savunma sanayi, NATO'nun doğu kanadı, Karadeniz güvenliği, enerji koridorları ve ekonomik işbirliği başlıklarında daha stratejik bir çerçevede değerlendiriliyor. Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde iki ülke arasındaki ortaklığın geleceğini de konuşmak isteriz. Türkiye ile Polonya arasındaki stratejik ortaklığı son yıllarda öne çıkaran temel jeopolitik gelişmeler neler oldu sizce?
0: Tabii Türkiye-Polonya ilişkilerine baktığımız zaman 1414 yılında başlayan bir diplomasi var. Ve 21. yılda da stratejik ortaklığa evrildiğini söylememiz gerekiyor. 6 asırlık dostluk bugün Avrupa'nın yeni güvenlik ekseninde de yeni perspektifleri beraberinde çıkartıyor ki Avrupa Birliği içinde yer alan Polonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tüm karşı çıkmalarına rağmen Türkiye ile stratejik bir işbirliği çerçevesinde özellikle güvenlik konsepti ve güvenlik ürünleri yani savunma sanayi ürünleri noktasında önemli bir anlaşma boyutunu imzaladıklarını görmekteyiz. Tabii bu işin güvenlik ve savunma boyutu var. Savunma sanayisi işbirliği boyutu var.

0: NATO ve Avrupa güvenliği var ki unutmayalım ki NATO'nun Doğu Kalkanı Polonya ise güney kapısı da Ankara olduğunu ve Ankara'nın artık NATO içinde merkez bir konjektüre bulunduğu güç ve konjektür nedeniyle ulaştığını ifade etmek evet. gerekiyor. Ve Türkiye Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar Polonya Baltık'tan ve Avrupa'nın doğu savunmasına kadar çok stratejik bir konumda ve 300 bin Polonya'nın askeri güç kaynağı olduğunu gördüğümüzde insani noktada Türkiye'nin 900 bine yaklaşan bir Türk Silahlı Kuvvetler Meclisi bulunmasının olduğunu gördüğümüzde Avrupa'nın iki en büyük ordusuna sahip ülkenin burada işbirliği yapması hem NATO için hem de Türkiye Avrupa Birliği güvenliğinin olamayacağı gerçeğinin bir kez daha hatırlanması noktasında önem arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Tabii bu işin bir de ekonomik boyutu var. İki ülke arasında baktığınız zaman evet. iki ülke arasındaki ticari stratejik ortaklığın geçen yıl 12,5 milyar dolar seviyelerine ulaştığını gördüğümüzde bu sene hedefin de Sayın Cumhurbaşkanımıza Navroski'nin açıklamalarında baktığımızda 15 milyar dolarlık bir hedefle ekonomik boyutuyla da önemli bir iğne yakalandığını söylememiz gerekiyor. Tabii öne çıkan alanlar özellikle savunma sanayisi ve nitelikli sanayi kapsamını içerdiğini gördüğümüzde dijital teknolojilerde dahil olmak üzere 21. yüzyılın teknopolitik çağ olduğu gerçeğinde hareket edildiğini gördüğümüzde çok önemli bir ekonomik boyutuyla ulaştığını söylememiz gerekiyor. Diğer bir çok önemli bir nokta ise enerji ve ulaştırma koridorları ki 3 deniz girişimi bugün Doğu Avrupa için yeni bir ekonomik boyut ve aynı zamanda da yeni bir yapılanmayla kalkınmasını içeren bir yapılanmayı içeren bir 3 deniz girişimi noktası var ki Türkiye'de bu da çok büyük bir ortak ve stratejik evet. ortak olarak dahil olduğunu söylememiz gerekiyor. İşte tamamen hocam, bu süreçlere baktığımız zaman Avrupa kuzeyden güneye, doğudan batıya koridorların kesiştiği iki stratejik ülkenin işbirliğiyle yeniden şekillenecek önemli güç bir noktasına ulaşmasını sağlayacak önemli bir entegrasyondan bahsettiğimizi söyleyebiliriz iki devlet arasında.
1: Evet, aslında birkaç sorumuz daha vardı hocam ama süremizi evet. doldurduk. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar hocam.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Afiyet.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Siyaset Bilimci, Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş telefon hattımızdaydı. Kendisiyle gündeme dair önemli başlıkları değerlendirdik.
2: Reklamlar. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen. Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan.

0: özel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G, 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya Samsung 163 ekran, 4K Ultra HD Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden

0: Emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin, pekmez, bal ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Reklamlar.
8: Gün Ötesi devam ediyor.
9: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.24'ü gösteriyor. 19 Haziran'da Kayseri'de düzenlenen Erciyes Zirvesi 1'de iklim değişikliği, su yönetimi, gıda güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik konuları bir arada ele alındı. Zirveye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve birçok akademisyen, uzman, sivil toplum kuruluşu da katıldı. Zirvede özellikle su güvenliği, iklim aşırılıklarının su kaynaklarına etkileri ve gelecekte ortaya çıkabilecek krizler öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Zirveyi ve öne çıkan başlıkları konuşacağız. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız telefon hattımızda. Dursun Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Merhaba Mahpekar Hanım, teşekkür ederim.
9: Merhaba, çok teşekkür ediyoruz biz de Dursun Bey. Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes Zirvesi 1'de su güvenliğinin artık yalnızca çevresel değil, aynı zamanda stratejik ve jeopolitik bir konu olarak ele alındığını gördük. Zirvenin genel atmosferi size ne söyledi, neler aktaracaksınız, sizi dinliyoruz.
10: Bir kere başarılı bir zirve oldu. Ondan başlayabilirim.
9: Evet.
10: Üç bakanımız zirveye katıldı ve zirve öncesinde onların katıldığı panelde Türkiye'de su yönetimi konusunda yapılanlar çok detaylı bir şekilde ele alındı ve açıklandı. Zirvenin ikinci bölümünde panelistlerin, dört panel düzenlendi. Panelistlerin kendi uzmanlık alanlarında yaptıkları konuşmalar zirveye damgasını vurdu. Bunların arasında tabii çok çeşitli yaklaşımlar vardı. Bir kere zirvenin adı iklim, evet, su, gıda ve güvenlik. Bakın, bu dört kavramı bir araya getiren bir zirve aslında ülkemizde ilk defa düzenleniyor. Böyle düşünebiliriz. Ve bundan sonra da birincisi olduğuna göre ikincisi, üçüncüsünün de düzenlenebileceği dinleyicilerimizin aklına gelir ve de doğrudur. Önümüzdeki yıl tekrar düzenlenecek. Şimdi bu kavramlara gelirsek, iklim değişikliği, gıda, su ve güvenlik. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı kavramlar ve bu kavramlar üzerinden zirvede su yönetimi, iklim değişikliğine karşı direnç oluşturma, gıda güvenliğinin sağlanması konuları ele alındı. Ne çıktı?
9: Evet.
10: Aslında şu çıktı. Ülkeler tek başına mücadele edebilirler bu konuda. Evet, ediyorlar da. Ülkemiz de bu mücadelede ülke içerisinde işte su yasası konusundaki tavırlarından, çabalarından başlayalım. Aynı zamanda su konusunda seferberlik ilan etmeye ve bunun gereklerini yerine getirmeye kadar birçok politikayı uygulamaya çalışıyor. Ama iklim değişikliği öyle bir şey ki ülkelerin tek başına bu konuda ilerleme sağlayacağı bir şey değil. Küresel bir sorun.
9: Evet.
10: Bu küresel soruna karşı da küresel bir takım refleksler gösterilmesi gereği çıktı ortaya. Ve ülkelerin esas itibariyle aynı havzada bulunan ve sınır aşan suları paylaşan ülkelerin de sadece konuyu suyun paylaşımı üzerinden değil, Türkiye'nin yıllardır ifade ettiği gibi suyun faydalarını paylaşalım yaklaşımı üzerinden ele alınması gerektiği çıktı.
9: Evet.
10: Yani işbirliği, bu işbirliğinin de sadece su paylaşımına yönelik değil, su, enerji, gıda ve çevre sektörlerini birlikte ele alan, birlikte düşünen bir anlayışla birlikte yönetilmesi gerektiği çıktı. Esas itibariyle zirveden gerçekten iklim değişikliği önümüzdeki dönemi bugünden daha fazla etkileyecek bir kavram,

0: ki onun etkilerini her sene bizler de yaşayarak görüyoruz. Buna karşı suyun işbirliği içerisinde yönetilmesi konusunda tüm ülkeler üzerine düşen görevi, sorumlulukları yerine getirilmektir yaklaşım için.
1: Evet Dursun Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi tabii zirvede iklim, su, gıda ve güvenlik başlıklarının birlikte değerlendirilmesi dikkat çekti. Sizce bu dört alan arasındaki ilişki önümüzdeki dönemde nasıl şekillenecek?
0: Kesinlikle çok önemli bir konu bu. Bakın biz de Su Politikaları Derneği olarak özellikle sınır aşan su havzalarında suyun yönetiminde üç kavram öne çıkıyor Mahpekar Hanım.
1: Evet.
0: Nedir bunlar biliyor musunuz? Bakın iklim değişikliği bize artık önümüzdeki dönemin ne kadar ileri teknolojiye sahip olursak olalım, ne kadar işte matematik modellerle bu konuyu çözmeye çalışırsak çalışalım, yine de bazı konularda belirsizliklerin olabileceğini gösteriyor. Yani bunlar aşırı yağışlar, hızlı işte birdenbire düşen yağışlar, kurak periyotların sıklaşması, artışı ülkemizde bölgesel olarak görünüyor. Şimdi o zaman ne çıkıyor bunlardan birincisi? Belirsizlik. Belirsizliğin artacağı bir döneme doğru ilerliyoruz. Bunu yönetmemiz lazım.
1: Evet.
0: Peki nasıl yönetiriz? Tabii ülke içerisinde su kaynaklarının yönetimi ülkelerin esas politikalarına bağlı olarak yönetilecek. Ama sınır aşan sularda niye üzerinde duruyorum sınır aşan suların? Çünkü dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı bu sınır aşan su havzalarında yaşıyor.
1: Evet.
0: Yani sınır aşan sularda da iki kavramı dikkate alarak yönetmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi nexus dediğimiz, biraz önce saydığımız suyu sadece paylaşarak değil, gıdayı, enerjiyi ve çevreyi de dikkate alarak yönetmemiz gerektiği. Onun dışında suyu bir de adaptif su yönetimi dediğimiz, yani uyarlanabilir su yönetimiyle yönetmemiz. Buradan ne geliyor gündeme? Bakın ne kadar teknolojiyi geliştirirseniz geliştirin, eninde sonunda doğanın yıllardır bize gösterdiği şeylerden yararlanma zorunluluğumuz çıkıyor ortaya. Nedir onlar? Yani doğa tabanlı çözümlere doğru insanoğlu suyu yönetirken yaklaşmak zorunda hissetti kendisini. İşte uyarlanabilir su yönetimi daha önce katı olarak ele aldığımız bazı konuları daha esnek, daha yumuşak, daha işbirliğine açık ve birlikte düşünceler üreterek veya çözümlere yaklaşarak yönetmemiz gerektiği çıkıyor ortaya. Bu üç kavram olmadan sınır aşan sularda eğer yönetim anlayışı değişmeden gidecek, yürüyecek olursak, özellikle son zamanlarda da gördüğümüz işte Indus Havzası, Afrika'daki bazı sınır aşan su havzaları ve hatta birçok uzmanın üzerinde görüş birliğine vardığı Dicle-Fırat Havzası'nda da su kullanımı konusunda zorluklar ortaya çıkabilir. Hatta çatışma riski bile gündeme gelebilir.
1: Evet. Hocam paneldeki konuşmacılardan biri de sizdiniz aslında. Sınır aşan su yönetimiyle ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundunuz. 20. yüzyılda yapılan birçok sınır aşan su anlaşmasını göz önüne alırsak günümüz iklim koşullarına göre hangi temel başlıklar yeniden ele alınmalı sizce?
0: Bu soru için çok teşekkür ederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye hep suyu barış ve işbirliği amacıyla kullanmış.
1: Evet.
0: Bugüne kadar. Hep bunu bizi suçlayanlar, hatta GAP, Güneydoğu Anadolu projesini geliştirmemize çeşitli finansal engeller koyanlar, Türkiye'nin su kaynaklarını geliştirdikçe sınır aşan sularda mansap ülkelerine suyu daha az vereceği iddiasında bulundular. Ama bunun tam aksi oldu. O dönemde de Türkiye zaten şunu söyledi. Ben devlet su işlerinde çalışıyordum o dönemde. Doğal hidrolojik koşullar değişiyor. Aman ha, bu işleri sadece işte 500 metreküp aylık ortalama diye bir sabit bir değere bağlamayalım. Değişen koşullara göre karşılıklı ülkeler anlaşsın, böyle yönetelim dedi. Ama maalesef o dönemde mansap ülkeleri bu suyun belirli bir miktarda sabitlenerek verilmesini talep etti. Ama şimdi bu anlayış tamamen değişiyor. Yani Birleşmiş Milletler bu konularda raporlar yayınladı. En son rapor 2023 yılında. Konu sadece suyun, sınır aşan suların paylaşılmasından öte sınır aşan suların daha esnek bir yönetim anlayışıyla faydalarının paylaşılmasına yönelik çoklu disiplinli projeler gerçekleştirmeye doğru yöneldi ve oraya doğru gitti.
1: Evet.
0: Bu bizim haklılığımızı ortaya koyması açısından önemli. Yıllar öncesinde biz suyu savaş aracı veya

0: hakimiyet aracı olarak kullanmayacağımızı tüm dünyaya ilan ettik. Ve bunun gereklerini de yerine getirdik çoğu zaman. Bakın, Isu Barajı'nı doldururken iki defa barajın doldurulmasını erteleyip bırakın su taleplerine, evet biz sizi düşünüyoruz ve barajı doldurmaya erteliyoruz diye cevap verdik. Bu bizim su konusunda ne kadar iyi niyetli olduğumuzu gösteriyor. Ama evet, bizim söylediğimiz noktaya dünya maalesef daha yeni geldi.
1: Evet. Dursun Bey, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte suyun gelecekte enerji ve gıda kadar kritik ve güvenlik unsuru haline geleceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Dünyada bu riskin en fazla hissedileceği bölgeler nereler olacak?
0: Harita üzerinde uzmanların yaptığı çalışmalar, çeşitli düşünce merkezlerinin, strateji kurumlarının yaptığı çalışmalar, üniversitelerde yapılan çalışmalar aslında bazı yöreleri öne çıkartıyor yüksek riskli olarak. Bunlar işte bu senede yaşadığımız gibi Hindistan, Pakistan, İndus Havzası. Onun dışında Orta Asya, yine bu Afrika'nın belirli bölgelerinde, Orta Afrika'da, Güney Afrika'da, Orta Amerika'da ve Güney Amerika'daki bazı sınır aşan su havzalarında ülkeler arasındaki riskin artacağı düşünülüyor. Bunun için de işte sınır aşan sular konusunda yapılan anlaşmaların daha da ileri boyutlarda ve paradigma değiştirilerek yürütülmesi gerektiği ifade ediliyor.
1: Evet.
0: Biz de bunun gereğini Dicle Fırat Havzası'nda yapmaya başladık bile Mahfek Yarın. Önemli bir adım attık. Ne yaptık biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Dedik ki biz suyla enerjiyi birlikte düşünelim. Bir sevap anlaşması yapalım Irak'la. Bir su çerçeve anlaşması imzaladık. Hatta finansal modelini de Sayın Bakan bundan 3-4 ay önce yine Irak ziyaretinde imzaladı. Şöyle oldu. Su ve enerjiyi, yani hidrokarbonu, iki ülke karşılıklı olarak birlikte değerlendirerek yönetmeye karar verdi. Ve burada bizim petrolle ilgili ödediğimiz paralarla Irak'ta su kaynaklarının daha verimli yönetilmesine yönelik olarak Irak'a mühendislik ve müşavirlik hizmeti götürmeyi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekleştirecek. İşte bu bir açılımdır. Aslında biraz önce söylediğimiz o ilişki, Nexus açılımının başlangıç adımlarından bir tanesini Türkiye, evet, bütün dünyaya örnek olacak şekilde attı diye düşünüyoruz.
1: Evet, Dursun Bey, Türkiye tabii sınır aşan sular konusunda önemli bir coğrafyada bulunuyor. Türkiye'nin mevcut su diplomasisini ve bölgesel işbirliği kapasitesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Gün geçtikçe artıyor. Çok önemli adımlar atılıyor. Ve bu önemli adımlardan bir tanesini biraz önceki konuşmamın sonunda gelen cümlelerle anlatmaya çalıştım, aktarmaya çalıştım. Çünkü Türkiye bir karar verdi yıllar öncesinden ve biz bu kararda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde çalışanlar olarak bu kararın altyapısını, teknik altyapısını oluşturduk ve Dışişleri Bakanlığımızla paylaşmıştık o dönemde. Şimdi de yine aynı şekilde Türkiye bu konularda hakimiyet yaratmaya çalışanın ötesinde. Bakın, Avrupa Birliği'nden gelen sular nedeniyle hepimizin bildiği gibi Edirne'de Meriç taşkınları nedeniyle milyonlarca liralık zarar gören ülke haline geldi.
1: Evet.
0: Bırakın aşağı ülkeleri rahatsız etmeyi. Biz iyi niyetimizden dolayı Meriç'in sularını yaklaşık 7.8 kilometrelik bir bypass kanalıyla Edirne'den uzaklaştırmayı da kabul edip bir sürü harcama yapmamıza rağmen Avrupa Birliği ülkeleri bunlarla ilgili direktifleri olmasına rağmen suyu iyi yönetemedikleri için Edirne'miz yaklaşık her 2-3 yılda bir taşkınlar yaşıyor. Maalesef bırakın bizim aşağı ülkeye zarar vermemizi, artık zarar gören ülke konumuna geldik ki Türkiye en son yaptığı atakla da Irak Türkiye su çerçeve anlaşmasıyla aslında bir model oluşturmanın çok önemli bir adımını attı. Modelin adı suyun paylaşımı, hacim paylaşımı yerine suyun, evet, faydalarının paylaşımı.
1: Evet, Dursun Bey, son yıllarda kuraklık, taşkınlar ve aşırı hava olaylarını daha sık yaşamaya başladık. Türkiye'nin su yönetiminde öncelikli reform alanları sizce neler olmalı peki?
0: Uzun yıllardır çalışıp çıkartmaya çalıştığımız, yasalaştırmaya çalıştığımız bir su yasası var Mahpek Hanım.
1: Evet.
0: Bunu bir kere büyük ihtimalle Sayın Bakan da ifade etti. Bu yıl Bu yıl belki meclis tatile giriyor artık. Belki bu yıl olmaz ama mutlaka önümüzdeki yıl

0: çıkarmak zorundayız. Çünkü yasal güvenceye kavuşturulması gereken noktalar var. Türkiye'nin su yasası çok eski kaldı. Cumhuriyet'in hemen ilk yıllarında çıkan bir su yasasıyla yönetilmeye çalışılıyor. Ve bunun üzerinde de yaklaşık 12 yıldır görüş ve öneriler alındı birçok kurum ve kuruluştan. Şimdi artık en son aşamasına geldi. Yasa taslağı bizler dahil olmak üzere görüş ve önerilerin alınması için birçok üniversite ve kamu kurum kuruluşlarına, yüzü aşkın kamu kurum kuruluşuna dağıtıldı. Biz de buna yaklaşık 20 sayfalık bir görüş ve öneri paketi sunduk. Ve büyük ihtimalle su yasası altyapısı iyice oluştuktan sonra meclisimize gelip yasalaşacak. Bu birincisi. İkincisi, bu tabii bir kurumsal yeniden organizasyon gerektirecek.
1: Evet.
0: Beyzer Hanım, nedir bu? Bu şu, yani suyu yasayla, sadece yasa çıkararak tam olarak istenildiği gibi yönetebilme şansımız yok. Türkiye şunu kabul etti, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi'nde suyu havza ölçeğinde ve entegre yönetelim. Yani birlikte, bütünleşik yönetelim. Kimle bütünleşik? Yani suyu kullananlarla, işte su kullanıcı örgütleriyle, yine su kullanıcılar kooperatifleriyle, yine suyu kullanan fabrikalarla ve onların temsilcileriyle, iş insanların temsilcileriyle. Çünkü su dediğimiz şey sadece alınan kararların işte kağıt üzerinde kalmasıyla, uygulamada sizi başarıya götürebilecek bir yönetim anlayışıyla yönetilecek bir şey değil.
1: Evet.
0: Neden? Neden? Nedeni çok açık. Yani işte suyu yönetirken iklimi de dikkate almak zorundasınız. Enerjiyi yönetmek zorundasınız. Gıdayı dikkate almak zorundasınız. Ve suyun sosyal bir hak, bir insan hakkı olduğunu, bir canlı hakkı olduğunu dikkate alarak yönetmek zorundasınız. Bütün bu dört kavramı bir araya getirip yönetirken bazı kavramlardan ödün vermek riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.
1: Evet.
0: İşte bu ödünleşmenin en az olması lazım Mahpeker Hanım.
1: Evet.
0: Onun için de kurumsal yapımızı hızla güçlendirmeliyiz. Yasal altyapımızı bir an önce yasal seviyeye çekmeliyiz.
1: Evet. Dursun Bey, son bir dakikamız kaldı. Son olarak size şunu da soralım. Erciyes Zirvesi'nde ortaya çıkan değerlendirmeler ışığında Türkiye'nin önümüzdeki dönemde su güvenliği konusunda atması gereken en kritik adımlar nelerdir?
0: İklim değişikliğine uyum çalışmalarına çok daha ileri boyutta önem vermeliyiz. Zaten onun da göstergesi var. İşte COP31 biliyorsunuz Antalya'da yapılacak bu sene. O konuda Türkiye'nin COP31'i düzenleyen bir ülke olması, iklim değişikliğine adaptasyon konusunda daha hızlı hareket etmemizi, daha fazla dünyayla diyalog kurmamızı ve gelişmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Su güvenliği, iklim güvenliğiyle doğrudan bağlantılı. Aslına bakarsanız iklim krizi de esas itibariyle su krizinden başka bir şey değil diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Dursun Bey. Teşekkürler, kolay gelsin, iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, 19 Haziran'da Kayseri'de düzenlenen Erciyes Zirvesi'nde ele alınan iklim değişikliği, su yönetimi, gıda güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularını Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız'la konuştuk.
2: Reklamlar.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödemelimizle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Doğada ne varsa zirada da.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları

0: vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Her ev güzel İstikbal'de.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Reklamlar.
8: Gün ötesi yaşam.
9: Sevgili dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı'nın Bir Kural Bir Ömür kampanyası kapsamında Trafikte Haklarım Derneği öncülüğünde motosiklet sürücülerinin trafikte güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir farkındalık çalışması başlatıldı. Trafikte her 5 araçtan birinin motosiklet veya motorlu bisiklet olduğu, meydana gelen her 2 trafik kazasından birine motosikletlerin karıştığına dikkat çekilen kampanyayı konuşmak üzere Trafikte Haklarım Derneği Kurucu Başkanı Yasemin Usta konuğumuz. Yasemin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
10: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
9: Çok teşekkür ediyoruz. Yasemin Hanım, İçişleri Bakanlığı'nın Bir Kural Bir Ömür kampanyasına destek veriyorsunuz. Kampanyanın temel amacı ve vermek istediği en önemli mesaj nedir?
10: İçişleri Bakanlığımızın biliyorsunuz geçen yıl başlattığı Bir Kural Bir Ömür sloganı doğrultusunda İçişleri Bakanlığımız, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle biz iki kamu spotu, bir sosyal medya videosu hazırladık. Sizin de az önce söylediğiniz gibi amacımız burada artan motosiklet kazalarına dikkat çekip güvenli sürüşün hayati önemini bir kez daha kullanıcılara hatırlatmak istedik. Türkiye'de pandemiden bu yana motosiklet kullanımı hızla artıyor ki gözle görülür bir artış var çok ciddi anlamda. 2005 yılı sonu itibariyle motosiklet sayısı 7.1 milyonu aştı. Şu an günümüzde trafikte her 5 araçtan biri sizin de söylediğiniz gibi motosiklet veya motorlu bisiklet. Bu hızlı artış trafik güvenliği açısından da bazı riskleri beraberinde getirdi. Ne yazık ki 2005 yılında sadece motosikletlerin karıştığı trafik kazasında 1675 canımızı kaybettik.
9: Tabii bu rakamlar çok önemli rakamlar.
10: Çok üzücü ve hani iki kazadan birine motosiklet karışıyor. Bu kazaların %68'inde de motosiklet sürücülerinin ait kusur var.
9: Evet.
10: Yani her 3 kazadan ikisinde ne yazık ki motosiklet sürücülerimiz kusurlu. Kazaya karışanların %69'u da 16-30 yaş arasındaki aslında genç kullanıcılar. Evet. Maalesef gençlerimiz daha risk altında. Bu kusurlara dikkat çekebilmek için ki en temel nedeni motosiklet kazalarının da ve diğer kazalarında aşırı hızdır. Onu şerit ihlali takip eder. Aşırı hız ve şerit ihlali sonucu motosikletiyle giderken başka bir motorun çarpıp kaza yapmasına neden olup engelli kalan eski bir milli atletimiz bir kamu spotumuzda yer aldı.
9: Evet.
10: Aşırı hıza ve şerit ihlaline dikkat
9: evet.
10: çekti.
9: Yasemin Hanım, sizin de bahsettiğiniz gibi tabii bu kamu spotlarında yer alan eski milli atlet Yener Aras'ın yaşadığı

0: kaza hikayesi oldukça çarpıcı. Gerçek yaşam hikayelerinin toplumsal farkındalık oluşturmadaki etkisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani aslında onu izleyenlere sormak lazım. Çünkü ben de bu işin mağdurlarından biriyim. Sevdiğini trafik kazasında kaybetmiş, sevdikleri yaralanmış bir insan olarak söylüyorum. Hani ben izlediğimde veya o insanları dinlediğimde tabii ki çok daha hani etkileniyorum, ama genelde aldığımız geri bildirimler ya da sosyal medyada ünlü isimlerin de yer aldığı kampanyalar yürüttük. Halkımız aslında mağdurların olduğu spotlara daha fazla tepki veriyor.
0: Evet.
1: Yani gerçek olan şey, yaşanmış olan şey, bilgi karşı tarafa daha fazla geçiyor ve vücut buluyor bence. Ona inanıyorum. Bu anlamda hani milli atletimizin Yener'in desteği de önemliydi. Hani yaşadığı acıyı o da sosyal faydaya dönüştürdü bu sayede. Hani ben yaşadım, başkaları bunu yaşamasın. Bir kural ihlali yüzünden hani şu an bırakın koşmayı, adım bile ne yazık ki atamıyor artık. Bir diğer önemli konu kör nokta. Bu zamana kadar hiç iletişimi yapılmamış. Yani hiç demeyeyim ama kamu spotu Türkiye'de hiç hazırlanmamıştı ve çok üzerinde durulan bir konu da değildi. Zaman zaman gündeme kazalarla gelse de kör nokta riskine dikkat çektik. Büyük araçların kör noktasında kalarak hayatını kaybeden birçok kişi ne yazık ki sürücüler tarafından fark edilmediklerinin bilincinde bile değil.
0: Yasemin Hanım, büyük araçların oluşturduğu bu kör nokta tehlikesi tabii uzun süredir gündemde. Hem sürücüler hem de motosiklet kullanıcıları bu noktada nelere dikkat etmeli?
1: Nelere dikkat etmeli? Bir kere sadece aslında motosiklet sürücüleri değil, incinebilir yol kullanıcıları dediğimiz, tanımladığımız motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve yayalar risk altında. Çünkü kör nokta dediğimiz sürücülerin aynalar aracılığıyla doğrudan göremediği alanlar. Bu alanlarda bulunan yol kullanıcılarını fark edemiyorlar. Aynalarından da göremiyorlar. Özellikle kamyon, otobüs, tır gibi büyük araçların kör noktası çok daha geniş. Teknoloji gelişiyor. Kör nokta uyarı sistemi var ama tüm araçlarda standart olmadığı için özellikle motor ve bisiklet kullanan kişiler büyük araçların yanından geçerken güvenlik balonu dediğimiz mesafeyi mutlaka korumalılar ve hiçbir şey şansa bırakmamalılar. Yani mesafesiz bir şekilde büyük araçların yanına ne olur yaklaşmayalım. Aynı şekilde yayalar içinde geçtiğimiz hafta belki görmüşsünüzdür, çok üzüldüm. 4 yaşında bir çocuğumuz araçların kör noktasında kaldı, maalesef vefat etti. Hani okullarda, servis araçlarında doluyor, otobüslerde de iniyorlar. Hani önünden geçerken de boyu kısa olan çocuklarımız hani o görüş alanında olmadığı anda gerçekten araç sürücüleri görmüyor. Buradan ailelere de sesleniyorum. Ne olur çocuklarımızı, gençlerimizi bu konuda uyaralım. Hani trafik polisimiz, jandarmamız evet sağ olsun çok ciddi bir mesai harcıyor bilinçlendirme anlamında da. Ama bunu sadece onlar yapamaz. Yani bunu hep birlikte başarabiliriz.
0: Yasemin
1: Bu kazaların
0: Hanım,
1: hep birlikte önüne geçebiliriz.
0: Evet. Hangi ekipmanlar hayati önem taşıyor ve sürücüler arasında kullanım oranları yeterli mi?
1: Bir önceki sene istatistiklerden hatırladığım kadarıyla kask takmama en çok yazılan cezalar arasındaydı. Sizler de hani trafikte olan herkes görüyordu.
0: Evet.
1: En temel unsur olan koruyucu ekipmanları eksiksiz ve doğru şekilde her zaman kullanmıyorlar. Kampanya kapsamında buna yönelik de bir sosyal medya videosu hazırladık. Kaskın doğru bir şekilde takılması. Yani koluna takanları görüyoruz, yarım takan var, kayışını bağlamıyor. Yani bu öyle olduğu zaman hiçbir şekilde koymaz. Ve doğru kask seçimi de çok önemli. Yani uluslararası güvenlik standartlarına uygun, tam korumalı ve sertifikalı kaskları tercih etmeleri gerekiyor.
0: Evet.
1: Buyurun.
0: Yasemin.
1: Yani başı tam sarmalı, çene kayışı mutlaka bağlanmalı. Çene kayışını takmadan motosiklet sürdüklerinde herhangi bir fren yaptığında bile, fırladığında, bir şey olduğunda o kask da fırlayacak kafasından ve korumayacak. Yaz ayları geldi, havalar ısındı. Herkes çok sıcak deyip takmıyor. Özellikle sahil şeridinde de çok fazla gözlemlediğim kadar Akdeniz'de de motosiklet kullanan kişiler var. 7'den 70'e.

0: inşaat bareti takan kişiler gördüm.
1: Evet.
0: Yani bu sizi en ufak hani bir düşmede dahi kafanız darbe aldığında bunun geri dönüşü olmayacak. Yaralanmalar ölümlerle sonuçlanacak. Hani bunu motora biniyorsak ne olur hani doğru kaskı doğru bir şekilde takalım. Hani bir diğer ekipmanlar da eldiven, mont, pantolon, bot gibi koruyucu ekipmanlar da kaska var önemli. Gece sürüşlerinde de reflektif yelek giymek gerekiyor. Lütfen hani kurallar bizi korumak için var. Hani jandarmada emniyette cezaları gerçekten durduk yere kimse kesmiyor. Hani evet. Güvenli bir kalıcı trafik bir kültürünü oluşturabilmek için bunları yapıyorlar.
1: Evet.
0: Kendi canımızı, başkalarının canını trafikte düşünelim. Yani çünkü yollarda hep birlikte varız.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım. Süremizi doldurduk. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler bu bilgiler için. Sevgili dinleyiciler. Teşekkürler. İçişleri Bakanlığı'nın Bir Kural Bir Ömür kampanyası kapsamında Trafik Haklarım Derneği Kurucu Başkanı Yasemin Usta konuğumuzdu. Ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Berkay Küçük ve Didem Karakelle. Teknik yönetmenimiz Alberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, müzik insan üzerinde nasıl etki yaratır? Güne başlarken kimileri hala uykunun etkisinde olur, kimileri ise enerjik bir şekilde güne başlar. Siz güne nasıl başlıyorsunuz? Eğer güne müzikle başlıyorsanız 1-0 öndesiniz demektir. Çünkü müzik sadece kulağımıza hitap eden bir ses değil, aynı zamanda beynimize ve duygularımız üzerinde güçlü etki yaratan bir araçtır. Bu etki tabii ki olumlu bir etkidir. Bilimsel araştırmalara göre müzik dinlediğimizde beynimizde birçok bölgede aynı anda aktif hale gelmektedir. Müziğin ritmi, sözleri, melodisi sizi alıp başka diyarlara götürürken aynı zamanda düşünme yeteneğinizi aktif hale getirerek daha enerjik hissetmenizi sağlar. Çünkü müzik, beynimizde mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin ve dopaminin salgılanmasını artırır. Bu da kendimizi daha iyi, daha huzurlu ve daha enerjik hissetmemizi sağlar. İşte bu yüzden stresli olduğumuzda müzik dinlemek bize iyi gelir. Hatta bazı araştırmalar müziğin kalp atış hızını ve nefes alışverişini bile düzenleyebileceğini gösteriyor. Müziğin bir diğer gücü ise hafıza üzerindedir. Bir şarkı duyduğumuzda o anla ilgili anılarımız canlanır. Müzik adeta zaman yolculuğu yapmamızı sağlar. Ayrıca müzik günlük hayatımızdaki performansımızı da etkiler. Müzik odaklanmayı artırabilir, motivasyonu yükseltebilir ve hatta spor yaparken daha uzun süre dayanıklılık sağlayabilir. Peki müziğin etkisinden en iyi şekilde nasıl faydalanabiliriz? Sabahlara enerjik müzikler dinlemek güne daha zinde başlamamıza yardımcı olabilir. Gün içinde odaklanmak için daha sakin ve ritmik müzikler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde ise yavaş tempolu müzikler rahatlamamızı ve uykuya geçişimizi kolaylaştırabilir. Kısacası müzik sadece bir eğlence aracı değildir. Duygularımızı yönlendiren, zihnimizi etkileyen ve hayatımıza ritim katan güçlü bir dosttur. Belki de bu yüzden bazen tek bir şarkı bile tüm günümüzü değiştirebilir. Bunu biliyor muydunuz programında bugün müziğin insan üzerindeki etkilerini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirlere ilişkin itirazları reddetti. NATO zirvesi kapsamında Ankara'da trafik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 18 milyon öğrenci için yaklaşık 3 aylık yaz tatili yarın başlıyor. Venezuela peş peşe iki büyük depremle sarsıldı, 164 kişi yaşamını yitirdi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı, dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı.
2: 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemler inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu, ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarına görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. İhraçlar gibi kurultay hazırlıkları da CHP'nin gündemindeydi. Genel merkezde kurultay için hazırlık komisyonu toplanacak. 6 kişilik hazırlık komisyonu çalışmalarını yarın sürdürecek. Özgür Özel ise il başkanları tarafından verilen imzaların gündeme alınmaması üzerine yargı sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Gün içinde yaşanan bir gelişme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını iptal etmesi oldu. Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve Aşure gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara ve istismara konu edilmemesi için bu kararı aldığını duyurdu. Hacı Bektaş Veli'nin sözlerini hatırlattı. Eline, beline ve dinine sahip olanlara bin selam olsun, dedi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması derinleştirildi. Aralarında Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanlarının da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin yerel seçimler öncesi adaylık karşılığında rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri de inceleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin de operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri açıklandı. Tedbirler, zirve toplantılarının ev sahipliğindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Beştepe Caddesi 7 Temmuz Salı saat 7'den 8 Temmuz Çarşamba 23.59'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Konaklama adreslerin çevresindeki bazı sokaklar ve caddeler ise 6 Temmuz Pazartesi sabahından itibaren araç trafiğine kapalı olacak. İran, Kişinev, Arjantin, Polonya ve Tahran caddelerinin tamamıyla Bülten Sokak, Güneş Sokak, Boğaz Sokak trafiğe kapatılacak yollar arasında. Konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergahlarda da güvenlik ve trafik tedbiri alınacak. Turgut Özal, İsmet İnönü ve Ankara bulvarlarıyla Cinnah, Çankaya ve Simon Bolivar caddeleri sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtildi. Operasyonun sivil toplum kuruluşu üyeliği nedeniyle değil, terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik düzenlendiğine dikkat çekildi. Fırat Kalkın Harekat bölgesinde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Yaklaşık 1100 denizci tahliye edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında olduğunu söyledi. Hiçbir devletin Boğaz'da geçiş için ücret talep edemeyeceğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılmasıyla ABD'de petrolün varil fiyatı 72,69 dolarla savaş öncesi seviyeye geriledi. İran devrim muhafızları Hürmüz'de gemilerin yalnızca İran tarafından izin verilen güzergahlardan geçebileceğini açıkladı. ABD ile İran arasındaki mutabakatta Lübnan başlığı öne çıkıyor. Lübnan'da İsrail saldırılarının sona ermesi, mutabakatın uygulanması açısından kritik. Ancak katil İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Son olarak bir araç hedef alındı, 3 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 4230'a ulaştığını açıkladı. ABD'nin başkenti Washington'daki Lübnan-İsrail görüşmelerinde İsrail'in işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmesi ele alındı. Soykırımcı İsrail unsurları ise işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam ettiklerini duyurdu. Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. İsrail saldırılarının harabeye çevirdiği güneydeki Nebatiye kentinde aileler eşyalarını kurtarmaya çabaladı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik, dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz, açıklamasında bulundu.
1: Milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı, siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Şu samimi muhabbetimiz, şu arı duru kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir, dedi. Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde hitap etti.
2: Evrensel Aşura Matem Merasimi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'daki şehadetinin 1387. yıl dönümünde gerçekleştirilen bu buluşma, onun uğruna can verdiği hakikat, adalet ve izzet davasının nesiller boyunca taşınan gücünü ortaya koymaktadır. Bugün Kerbela Gazze'dir. Gazze'de yaşananlardır. Bugünün Yezidleri de Netanyahu hükümeti ve onun destekçileridir. Bir soykırım işlendi dünyanın gözleri önünde ve maalesef bu soykırıma birçok çevre sessiz kaldı. İşte bunun karşısında insanlığın vicdanını harekete geçirmemiz lazım. Ben buradan bu Muharrem ayında dini, milliyeti ne olursa olsun dünyanın farklı bölgelerinde vicdanlı, erdemli insanlar olarak Gazze'de yaşananlara tepki gösteren tüm insanlığı selamlıyorum.
0: Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Öğrenciler karnelerini alarak okula ve derslere mola verecek. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'daki çalışma semineri ise çevrim içi düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde atılan adımların Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına yükselttiğini söyledi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ise dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. Rize'de konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim kalitesinde Avrupa'daki ilk 5 ülkeden biri olduğunu kaydetti.
3: Türkiye'nin genelinde eğitimin hem fiziki altyapısını, hem teknolojik altyapısını, hem de akademik altyapısını devrim olarak okutulacak şekilde dönüştürdük. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünya ortalamalarının üzerine çıktık elhamdülillah. Uluslararası göstergeler itibariyle

0: itibariyle de Türkiye parmakla gösterilen bir ülke pozisyonuna geliyor. Geçtiğimiz yıl OECD'nin TIMSS skorları açıklandı. Türkiye OECD ülkeleri ve Avrupa ülkeleri içerisinde ilk 5'in içerisinde.
1: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerine hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentine hava saldırısı düzenledi. Rusya'nın kontrolündeki Horlivka'ya yönelik saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın son aylarda Rus petrol tesislerine yönelik saldırılarını arttırmasının yol açtığı yakıt sorunu büyüyor. Rusya'da akaryakıt kısıtlaması uygulanan bölge sayısı 16'ya yükseldi. Sahada çatışmalar yoğunlaşırken Rusya, ABD'ye Alaska'daki mutabakatı sorunca Washington'dan anlaşma yoktu, olsaydı savaş sona ererdi yanıtı geldi. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 164 kişi yaşamını yitirdi, yaralananların sayısı 1000'e yaklaştı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ülkede olağanüstü hali ilan edildiğini duyurdu. Okullar tatil edildi, metro ve tren seferleri askıya alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirlere ilişkin itirazları reddetti. NATO zirvesi kapsamında Ankara'da trafik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 18 milyon öğrenci için yaklaşık 3 aylık yaz tatili yarın başlıyor. Venezuela peş peşe iki büyük depremle sarsıldı, 164 kişi yaşamını yitirdi. Spor. Dünya Kupası'nda gruplarda 3. maçlar oynanıyor. Günün programı şöyle. 23 Curaçao Fil Dişi Sahili TRT Spor, 23 Ekvador Almanya TRT 1. 2 Japonya İsveç TRT 1, 2 Tunus Hollanda TRT Spor. 5 Paraguay Avustralya TRT Spor, 5 Türkiye ABD TRT 1, tabii TRT Radyo 1. Galatasaray yerli rotasyonunu derinleştirmek için Trendyol Süper Lig'den bazı isimleri listesinde tutuyor. Çaykur Rizesporlu Taha Şahin ve Corendon Alanyasporlu Ümit Akdağ savunma takviyesi için düşünülen isimlerden. Ersin Destanoğlu'na bir talip daha çıktı. Daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City ve İspanya temsilcisi Girona'nın gündemine gelen 25 yaşındaki kaleci için bu kez Deportivo La Coruña da devreye girdi. Erkek milli voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasında 2. sınavına çıkacak. Ay Yıldızlılar ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara, Bartın ve Hakkari 17, İstanbul, İzmir, Denizli ve Gaziantep 22, Bursa, Sakarya, Muğla, Ordu, Trabzon ve Rize 19, Edirne, Yalova, Kahramanmaraş, Samsun ve Diyarbakır 20, Afyonkarahisar, Kütahya ve Malatya 15, Antalya ve Mersin 25, Zonguldak, Düzce ve Aksaray 18, Bolu 14, Erzurum 9, Kars 8 ve Van ve Bitlis 13 derece.
2: Yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Banka hesabı herkeste bak. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj
4: Shop'a ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: ekmek dediğin an gelsin Sütaş Ayran. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Doğu Roma İmparatorluğu'na neden Bizans deniyor? Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve arkeolog, doçent doktor Tulga Albustanlıoğlu'na sorduk.
1: Tarih yazımında isimler sadece etiketler değildir. Aynı zamanda bir bakış açısını, bir ideolojiyi ve çoğu zaman bir dışlamayı temsil eder. Bugün modern dünyada Bizans olarak adlandırdığımız imparatorluk aslında kendini hiçbir zaman bu isimle tanımlamamıştır. Kendine Bizanslı diyen tek bir imparator, asker veya vatandaş tarihte var olmamıştır. Peki nasıl oldu da 1000 yılı aşkın süre ayakta kalan hukukuyla, diniyle ve devlet geleneğiyle Roma'nın doğrudan varisi olan bu devasa yapı tarih kitaplarında Bizans olarak markalandı? Bu basit bir isim değişikliği değil, Avrupa tarih yazımının bilinçli bir operasyonuydu. Bizans terimi imparatorluk 1453'te tarih sahnesinden çekildikten yaklaşık bir asır sonra 1557 yılında Alman hümanist Hieronymus Wolff tarafından icat edilen bir terimdi. Wolff, Konstantinopolis'in antik adı olan Bizantion'dan yola çıkarak bu terimi literatüre sokmuştur. Bu icadın arkasındaki temel motivasyon akademik bir kolaylık değil, siyasi bir reddediştir. Batı Avrupa, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu aracılığıyla Roma mirasını kendi tekeline almak istiyordu. Doğudaki başkenti İstanbul olan, dili Grekçe ama yasası Roma olan bu yapıyı Roma olarak anmak, Batı'nın kendi varlığına gölge düşürüyordu. Onu Bizans diyerek antik bir kentin ismine hapsetmek, aslında onu Roma mirasından koparmak ve bir anlamda egzotik, yozlaşmış ve öteki olarak yaftalamak anlamına geliyordu. Akademik perspektiften baktığımızda Roma İmparatorluğu'nun Batı ve Doğu olarak ikiye bölünmesi idari bir zorunluluktan doğmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nu düşünürsek 14. yüzyıldaki Osmanlı ile 19. yüzyıldaki Osmanlı arasında dil, kıyafet ve kurumlar açısından devasa farklar vardır. Ama biz ona başka bir devlet demiyoruz. Aynı mantıkla Doğu Roma'nın zamanla Grek kültürünün etkisi altına girmesi onun siyasi genetiğini değiştirmez. Onlar Grekçe konuşan Romalılardır. Bu sentez aslında modern Avrupa'nın ve hatta Orta Doğu'nun kültürel temellerini atan güçtür. Günlük dilde Bizans oyunları veya Bizans entrikası gibi kalıplar kullanırız. Bu kavramlar aydınlanma dönemi tarihçilerinin bu imparatorluğu yozlaşmış, entrikacı ve karanlık bir yapı olarak tasvir etmelerinin bir sonucudur. Doğu Roma sadece Roma mirasını taşımakla kalmamış, aynı zamanda İslam dünyası ile Batı dünyası arasında bir süzgeç görevi görmüştür. Antik Yunan felsefesinin İslam dünyasına, oradan da tekrar Avrupa'ya geçişinde bu Romalı kimlik hayati bir köprü olmuştur ve her zaman da olmaya devam edecektir.
2: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor Servisine hoş geldiniz. Bugün 25 Haziran Perşembe. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ile beraberiz. Spor gündemi yine çok yoğunuz. Kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. A milli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella, hala enerjim var, hala heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum dedi. Dünya Kupası B grubunda Bosna Hersek Katar'ı 3-1 yendi ve son 32'ye kaldı. Büyük ihtimal kaldı, öyle demek daha doğru. Gruptaki diğer maçta İsviçre'de Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Dünya Kupası'nda A grubunda Meksika Çekya'yı 3-0 yenerken Güney Afrika'da Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Dünya Kupası F grubunda Fas Haiti'yi 4-2 yendi. Brezilya ise İskoçya'yı 3-0 mağlup etti ve gruptan lider çıktı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen Eastbourne Açık'ta çeyrek finalde elendi. Milli tenisçi Jelena

0: Yelena Ostapenko ile oynadığı maçı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kaybetti ve turnuvaya veda etti.
1: Spor servisi voleybol.
0: Evet, şimdi spor servisinde voleybol konuşma zamanı. Filenin Sultanları Ankara etabını 4'te 4 ile tamamlayarak yüzümüzü güldürmüştü. Bunu zaten hatırlıyorsunuz. Filenin Efeleri de kazanarak görevi teslim aldı. A milli erkek voleybol takımımızı TRT Spor muhabiri Enes Yalnız ile konuşacağız. İyi akşamlar sevgili Enes.
2: İyi akşamlar Ahmet abicim. İyi yayınlar.
0: Evet sevgili Enes, sen yakından takip ediyorsun voleybol milli takımımızı. Ve gerçekten güzel bir maç. Özellikle Çin maçı değil mi? Kolay değil Çin'i yenmek 3-0. Ben eski eşleşmeleri hatırlıyorum. Çünkü Çin her zaman güçlüdür voleybolda.
2: Evet evet kesinlikle Ahmet abi. Ama şunu söyleyebilirim. Belki de Filenin Efeleri adına son yıllardaki en rahat izlediğimiz maçlardan biri oldu. Yani sevindirici anlamında. Çünkü Çin gibi bir rakibi senin de belirttiğin gibi 3-0 yeniyorsunuz. Bunu da yenerken sanki... çok kolay yenmiş gibi gösterebiliyorsunuz. Bu büyük bir başarı.
0: Evet.
2: Nefeleri bu sene açıkçası Milletler Ligi'ne çok iyi bir giriş yaptı. Üçüncü yılımızı yaşıyoruz bu organizasyonda ve hani geçen yıl 3 galibiyet aldığımız totalde maçlarda şu an daha 5 maçta 3 galibiyet almış olduk. Bu Hı-hı. anlamda çok sağlam bir giriş yaptık organizasyona. Rakiplerimize de artık Türkiye'nin gerçek gücünü hissettirmeye, yani Türkiye ile karşılaşacakları zaman biz bu maçı kazanırız artık kimse diyemiyor. Bu konuma geldik. Bu bizim için çok güzel. Bu galibiyetler de bizi dünya sıralamasında oldukça yukarıya atıyor. VNL dünya sıralaması açısından iyi puan veren bir organizasyon. Hı hı. Şu anda da olimpiyat adına ilk 11'deyiz. Türkiye 11. sırada 249.79 puanımız var. Özellikle bu akşam saat 21'de oynayacağımız dünya bir numarası Polonya'ya karşı oynayacağımız karşılaşma... galibiyetimiz durumunda bize çok büyük puanlar kazandıracak. Ve bu da belki de bizi bu akşam, bu akşamın sonunda 8. veya 9. sıraya atmış olacak dünya sıralamasında.
0: İnşallah. Önce oynayalım, yenelim ve daha üst sıraları hak ediyor tabii ki Filenin Efeleri. Ama ben şimdi bir dinleyicimizden soru gelmiş. Çin takımı tam takım mı gelmiş turnuvaya diye soruyorlar sevgili Enes.
2: Çin takımı açıkçası organizasyonu ciddiye alan bir takım. Sadece şöyle bir şaşırtıcı bir şey yaptı baş antrenörleri. En skorları beni oynatmadı. İlk 6'da başlatmadı bize karşı.
0: Belki bize sakatlığı karşı... vardır.
2: Sakatlığı yok aslında. İlk 6'da başlatmadı, sonrasında oyuna dahil etti. Bu da şaşırtıcı bir karardı. Belki bizi biraz gafil avlamak istedi. Çünkü tahminimiz benim başlaması yönündeydi. Hani bize kadar gelen süreçte 60 sayıyla takımın en skorer ismiydi. Ama beni tercih etmemesi biraz ilginç oldu onlar adına. Oyuna sokamamalı, yani oyuna girememelerinin nedeni ise aslında biziz. Bizim çok iyi oynamamız. Çünkü Çin'e karşı 3 sette 13 blok yapmış bir Türkiye var. Bu da çok büyük bir başarı ve 8 sektirmemiz var. Yani blok ve servis anlamında dün rakibimize hiçbir şekilde izin vermedik. 6 ace'imiz, 13 bloğumuz var. Kaptan Murat Yenipazar da buna dikkat çekti. Rakibimizi oyuna soksaydık açıkçası bizi... yenme şansları çok yüksekti ama biz onları bu oyuna sokmadık. Video çalışmalarımızı tam anlamıyla yerine getirdik dedi. Kusursuz bir milli takım vardı. Adis 18 sayı üretti.
0: Evet, set vermeden aldık maşallah.
2: Tabii tabii, yani Gökçen 15 sayıyla oynadı ki ilk karşılaşmaya Milletler Ligi'nde Mirza başlamıştı. Sonrasında Kovaç Gökçen'i tercih etmeye başladı. Gökçen de giderek formunu yakaladı. 15 sayı üretti Çin karşısında. Bunu yaparken de %57 ile oynadı. Yine ortalar anlamında çok iyi katkı alan bir milli takımımız var. Kovaç bir şaşırtıcı hamle yaptı. Üçüncü sette iki ortayı birden değiştirdi. Yani Ahmet'le Bedirhan'ı oyundan alıp Samet'le Marko Matic'i oyuna soktu. Ama onlar da son sette, Ahmet zaten son setin en skorer ismi oldu. Hı hı. Beş sayı üretti. Bu beş sayısının üçü bloktan geldi. Yine Matic'in iki sayılık katkısı var. Yani herkes üzerine düşen görevi tam anlamıyla yapınca Çin'in bizi yenme ihtimali en iyi günlerinde olsa bile muhtemelen olmayacaktı.
0: Evet, maşallah diyelim. Vallahi sen de o kadar güzel anlattın ki dinleyicilerimize bir kez daha söyleyelim. Voleybol konuşuyoruz efendim. TRT Spor muhabiri Enes Yalnız bizlerle. Peki sevgili Enes, Polonya'yı da biraz konuşalım. Maç öncelikle onu da söyleyelim. TRT Spor Yıldız'da saat 21'de başlayacak, yayınlanacak. Biraz da Polonya'yı bize özetler misin? Şansımız nedir Polonya karşısında?
2: Yani Polonya dünya bir numarası tabii. Favori olarak gösteriliyorlar. Bu ikinci haftada da ev sahibi konumunda. Ev sahibi olmasının verdiği bir getiriyle beraber biraz daha kadrosunu daha ciddi isimlerin eklendiği bir senaryo izliyoruz. Yani Filenin Sultanları Ankara ayağında nasıl işte Melisa Vargaslar, Cansular, Zehralar dahil olduysa Polonya'da erkek voleybolunda ikinci hafta ev sahibi olmasının etkisiyle biraz daha kadrosunda güncel isimler görüyoruz. Bu anlamda iyi bir takım ama dikkat çeken bir şey var. İlk 5 maçlarını yani Milletler Ligi'nde bu sezon oynadıkları ilk 5 maçın 4'ünü 5 set oynadılar. Bu anlamda da ilginç bir veri. Yani çok yorularak geldiler. Çok fazla set oynayarak uzun süreli maçlarla buralara geldiler. Ve onlar 5 sette dün açıkçası hani Ukrayna karşısında sadece pardon düzeltiyorum Belçika karşısında sadece hemen söyleyeceğim 14 blok buldular. Yani biz 3 sette 13 blok bulurken onlar 14 blok buldular. Bu anlamda da onlara karşı da iyi bir maç çıkartmış olduk veri anlamında. Bizim 3 sette bulduğumuz blok sayısını onlar 5 sette anca buldular. Yorgun geliyorlar. Dediğim gibi ilk hafta oynamayan isimler var. Açıkçası ve çok fazla oyuncu değişikliği yaptı Belçika karşısında baş antrenör. Yani neredeyse tüm oyuncularını kullandı. Biraz dengeyi de bulmaya çalıştı muhtemelen. Şansımız yüksek. Eğer Çin karşısında oynadığımız gibi iyi servis atar, bloklarda verimli olursak Polonya karşısında da şansımız çok yüksek. Ve dediğim gibi puan getirisi çok fazla gerçekten. Hani 3-0 yendiğimiz senaryoda 16.17 puanı direkt cebimize koyacağız. Yine 3-1 ve 3-2'lik galibiyetlerde de çok iyi puanlar geliyor. Bu anlamda oyuncular bunun bilincinde, Kovaç bunun bilincinde. Dünkü röportajlarda da gördük. Çok iyi bir takım ortamı, arkadaşlık ortamı var. Hani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Oyuncular hocayla arkadaş gibiler. Hoca onlara arkadaş gibi yaklaşıyor. Bu keyifli ortamda oyuncuların performanslarını daha yukarıya çekmesini sağlıyor. Smaçörlerimiz zaten Efe Bayram, hani kadın voleybolunda kıyaslamak gerekirse Yaprak erkek, hani hep istikrar deriz ya. Hı hı. Erkek voleybolunda da Filin Efe'leri için Efe Bayram bizim için istikrar abidesi. Şu ana kadar iyi bir performans ortaya koydu. Yine Gökçen dediğim gibi sorumluluk aldı. Mirza sorumluluk alıyor. Ortalarımız Belirhan ve Ahmet toplamda 80 sayı ürettiler. 93 hücumda 57 sayılık bir katkıları var. 18 blok 24 sektirme. Yani çok verimli. Murat Yenipazar formda. Bu anlamda da Polonya'ya bence bu akşam zorluk çıkartabiliriz. Ben galibiyet gelirse de bunu sürpriz olarak görmeyeceğim.
0: Evet sevgili Enes, gerçekten ağzına sağlık. Bu arada tabii Filenin Efelerinin isim babası kim bilmiyorum ama Filenin Sultanlarının isim babası rahmetli olan şu anda eski bir TRT muhabiri Mustafa Yener. Sen de ondan maşallah ele almışsın. Filenin Sultanlarını ilk dile getiren bir maç sırasında Mustafa Yener abimiz de Allah rahmet eylesin bir kez daha Allah kendisine. İsim babası olarak da kaldı öyle. Çok da güzel de oturdu yani, değil mi?
2: Evet evet, kesinlikle. Yani artık bu tam anlamıyla bizim için unutulmaz bir literatüre girdi. Filenin Efeleri, Filenin Sultanları.
0: Diğer isimler hep ondan sonra konulmaya başlandı.
2: Tabii kesinlikle. Bizi çok mutlu eden bir gelişme voleybol açısından ülkemiz adına. Milli takım düzeyinde yüksek başarılar elde ediyoruz. Severek de izliyoruz takımlarımızı.
0: Çok teşekkür ederim sana. Hemen iki hatırlatmayla da bitirelim. Bu akşamki 21'de başlayacak TRT Spor'da Yıldız'da yayınlanacak maçtan sonra, yani Polonya'dan sonra Türkiye-Arjantin maçı var. Cumartesi günü saat 21.30'da yine TRT Spor Yıldız'da ve 28 Haziran Pazar günde saat 17.30'da Belçika ile oynayacağız. Ve böylece maçlar bitmiş olacak. Çok teşekkür ederim sevgili Enes.
2: Ben teşekkür ederim abicim. İyi yayınlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar abicim. Çok teşekkürler.
0: Evet, Enes Yalnız TRT Spor muhabiri bizlerleydi ve A Milli Erkek Voleybol takımımızı, Filenin Efelerini konuştuk efendim. TRT Spor Servisi devam edecek.

0: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, Spor Servisi Futbol'la devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Ferhat Kızıltaş konuğumuz, özlemişsinizdir. Ben özledim şahsen. Hoş geldin sevgili Ferhat.
2: Abi çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben de bu güzel ortamı özlemiştim.
1: Evet, Ferhat'ı bugün konuk ettik. Hem Dünya Kupası'nı konuşalım, hem de tabii ki onun kulağı deliktir. Transfer çalışmaları nasıl gidiyor diye soracağız. Şu anda tabii takımların biraz durgunluğu.

0: Uygun gözüküyor. En hareketli kulüp herhalde Fenerbahçe.
1: Yani dışarıdan bakıldığında bence çok fazla transfer ihtiyacı olmasa da Fenerbahçe biraz daha bu konuda hareketli.
0: Zaten Fenerbahçe'nin her zaman transfer ihtiyacı vardır biliyorsun.
1: Ama bence geçen sene orta saha çözüldü devre arasında. Gendüzü, Kante ile. Santrafor eksikliği vardı. Bir tanesi giderildi. Vedat Muriç bu ligin dinamiklerine gayet hakim. İspanya'da Mbappe'den sonra en çok gol atan ikinci futbolcu. Gayet Fenerbahçe'nin aradığı bir profildi. O da geldi. Şu an zaten kendisi topuk yaylası kampına da katıldı. Fenerbahçe'nin yapacağı bundan sonra nedir? O Serbel'de ayrılırsa oraya çok iyi bir sol stoper. Bence bir tane daha sol bek. Biraz daha Fenerbahçe'nin oyun kimliğine uygun. Hı hı. İsmail Kartal Ferdi Kadıoğlu'nu çok kullanmıştı ve verim almıştı. O tarz bir oyuncu olabilir. Onun haricinde orta saha zaten şu an hazır. İsmail Yüksek ayrılırsa belki onun yerine bir hamle daha yapabilirsiniz. Ama şu an Fenerbahçe bence ön elemeye geçebilecek bir kadroya sahip. Onu söyleyelim. Ama tabii ki Şampiyonlar Ligi lig aşaması için biraz daha net adımlar atılmalı.
0: Beşiktaş'ın rakibi çok ciddi bir rakip, evet, ya. Evet, ya büyük şanssızlık.
1: Yani bence yani Beşiktaş geçen sene de böyle bir şanssızlık yaşadı.
0: Direkt hazır takım yani. Tabii. Ligleri başlamış.
1: Tabii onlar bizden daha...
0: Dünya Kupası'nda takımları yok.
1: Avantajlılar.
0: Evet.
1: Bildiğimiz bir oyuncu da var. Aral Şimşir. Bizim kendi oyuncumuz.
0: Çok da formda.
1: Formda. Himili takımda kendisi götürülmedi.
0: Evet.
1: ABD.
0: Belki onun bu haricinde... maçta seyreder de Montella görür.
1: Zaten hem Beşiktaş...
0: Şimdi Dünya Kupası'na ben yavaştan.
1: Yani ama şöyle. Zaten Aral Şimşir'i hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Trabzonspor çok yakından takip etmişti. Hı-hı. Belki daha sonraki süreçte Fenerbahçe de bu sürece dahil olabilir. Oyuncu için bence buradaki anlayışı değiştirme açısından. Çünkü çoğu kişi burada Danimarka ligini, işte Norveç ligini, oraları çok fazla izleyemiyorlar. Hani yayın bulmak da zor oluyor. Burada iyi bir performansı onun için o algıları değiştirebilir.
0: Evet.
1: Ama mesela Beşiktaş geçen sene de Shakhtar'la oynamıştı. O da bir şanssızlıktı. Daha hazır bir takımdı Shakhtar. Şimdi İtalyano fizik olarak hazırlayacak. Zaten Beşiktaş artık toplanıyor. Cumartesi toplanıyormuş Beşiktaş'ta. Ama bence şanssız bir eşleşme oldu Beşiktaş açısından. Umarım turu geçerler.
0: Evet, gerçekten Beşiktaş'ın büyük şanssızlık. Bu arada tabii ki bu turu geçince Fenerbahçe için de tabii ki her şey bitmiş değil. Daha oynayacağı iki takım daha var, onu da söyleyelim.
1: Ama şöyle, Fenerbahçe geçen sene Benfica'ya geçebilir miydi? Bence geçebilirdi.
0: Mourinho olmasa geçerdi.
1: Bence geçerdi. O yüzden Fenerbahçe için bence Şampiyonlar Ligi lig aşaması çok da böyle uzak bir hedef değil. Herkes lige konsantre oluyor.
0: Diyorsun ki bu sene Benfica'dan daha güçlüsü mü gelecek? Gene aynı takımlar gelecek değil
1: yani,
0: mi?
1: Yani ama değişebilir tabii. Şimdi oraya bakmak
0: değişebilir
1: lazım.
0: Değişebilir de yani o ayar takım
1: tabii
0: geliyor.
1: Ya Fenerbahçe San
0: Fenerbahçe
1: halletti.
0: Şeyi de yenebilirdi. Hatırlıyorsun Lille miydi, Nice miydi?
1: Lille'le oynamıştı.
0: Lille'le
1: evet.
0: Ki Lille o sene acayip iyi oynadı. Mesela onu da eliyordu yani. Fenerbahçe. Çok şanssızlık elenmişti.
1: Orada ben o maçı statta izlemiştim. Cenk Tosun'un bir kafa vuruşu vardı. Son dakikalarda direkten dönmüştü. Ya, o top içeri girse bitmişti. O da çok büyük şanssızlık oldu Fenerbahçe açısından. Evet. Çağlar Söyüncü galiba son dakikalarda
0: Şampiyonlar Ligi'nin kapısından döndün ve takımda acayip gitti yani.
1: Bir de o zaman Mourinho'nun geldiği ilk seneydi. Yani evet. Mourinho açısından da farklı bir hava, motivasyon
0: olabilir, motivasyon olurdu tabii. Doğru.
1: Ya Fenerbahçe'nin böyle çok şanssız elenmeleri var son 5 yılda. İşte Olympiakos'u eleniyor, Olympiakos şampiyon oluyor. Sevilla eleniyor, Sevilla şampiyon oluyor ve bu takımlara karşı da Fenerbahçe gayet iyi de oynamıştı aslında.
0: Tabii, doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Fenerbahçe'de bugün Aziz Başkan Mısır'a gitmiş.
1: Evet.
0: Niye gittiğini bilmiyorum. Sen düşündüğün vardır.
1: Yani Mısır'a gitmesi için hani belki özel...
0: Mısır'da hangi oyuncuyu alırsın?
1: Ya şöyle şimdi
0: Salah'ın mesela Salah, menajeri orada değildir herhalde.
1: Bence de yani Muhammed Salah zaten hani bence bu arada Muhammed Salah'ın Fenerbahçe'ye transferi
0: Mısır milli takımı çünkü Amerika'da. Tabii. O da menajeri, babası falan herkes oradadır.
1: Şu da olabilir. Kendi özel işleriyle ilgili bir
0: bence muhtemelen gezi de ona gitti ya.
1: Çünkü çok oluyor böyle. Mesela biz bunu Galatasaray'da bir yöneticide yaşadık. İşte bir yöneticinin örneğin İngiltere'ye gideceğini öğreniyoruz. Hemen herkes oradan bir transfer haberi çıkarıyor.
0: Tabii.
1: Bir bakıyorsun adam kendi iş şirketiyle
0: yani,
1: ilgili bir geziye
0: bu adamlar
1: gitmiş.
0: Ticaret adamı tabii,
1: tabii
0: ki.
1: Tabii. O yüzden o da öyle olabilir. Onun haricinde mesela Muhammed Salah bence Fenerbahçe çok uzak değildir ya şu an. Çünkü Muhammed Salah istediği transfer teklifini bence Suudi Arabistan tarafından çok alamadı. Bir de oyuncu İtalya'dan da talipçisi var. Acaba mesela Luka Modric beni şaşırtmıştı. 40 yaşında Milan'a gitti.
0: Hı hı.
1: Acaba Muhammed Salah kötü de bir Dünya Kupası oynamıyor bence.
0: Modric'in hayatı öyle meydan okuma
1: tabii.
0: Biliyorsun ama.
1: İşte acaba Salah da öyle bir meydan okuma yapabilir mi? Bunu İtalya Ligi'ne yapmazsa bence Türkiye Ligi için iyi bir seçenek olabilir ama hem Asensio hem Muhammed Salah Fenerbahçe için acaba o bölgede biraz sıkıntı yaratır mı? Yani iki tane generale gerek var mı orada? O da düşündürüyor tabii ama Muhammed Salah gelirim diyorsa ben kesinlikle alırım.
0: Galatasaray olabilirim peki Muhammed Salah? İlgilenmiyor
1: aslında
0: mu?
1: Şöyle yani geçen sene biraz konuşuldu. O da şöyle oldu. Liverpool Galatasaray maçına çok etkilenmişti stat'tan. İlkay Gündoğan'la arasında geçen bir muhabbet vardı. Siz her zaman böyle bir atmosfere karşı mı oynuyorsunuz demişti. Ama sonra çok resmi adımlar atılmadı. Çünkü maliyeti biraz fazla bulunmuştu. Orada Dursun Özbek'in planı şöyle. İyi bir bonservis ödeyeceksem veya iyi bir kontrat altına gireceksem o oyuncunun bana bir sonraki satışı artık mümkün olsun. Çünkü biraz daha geleceğe yönelik hamleler yapıyor. Ondan dolayı mesela Can Uzun için Galatasaray 35-40 milyon euro ödemeye göze aldı. Ama Muhammed Salih için aynısı olabilir mi? Ben şöyle düşünüyorum. Mertens'in bölgesi boş. Leroy Sané sağ kanatta oynuyor. İngiltere'den ona da ilgi vardı Leroy Sané'ye. Hani Leroy Sané'nin olmadığı bir denklemde ben Muhammed Salah kaçırmazdım. Direkt alırdım.
0: Ama diyorsun Sané var zaten.
1: Yani Sané var. Solda zaten oraya bir transfer de yapılacak. Daha farklı bir kanat aranıyor. Noah Lang için mesela Napoli ile bir görüşme daha yapılacak. Dünya Kupası sonrası. Çünkü Napoli Galatasaray'dan iki tane futbolcu göz dikmiş durumda. Biri Singo, diğeri Gabriel Sara. Böyle bir avantaj varken Galatasaray orada Noah Lang'ı araya sokabilir. Böyle bir durum
0: yaşanabilir. Singo'nun sakatlığı hakkında bilgin var mı?
1: Singo'nun sakatlığını bir sorduğumda çok ciddi olmadığı söylendi. Ama Galatasaray zaten fil dişi, sahili, sağlık heyetiyle bir araya gelmişler. Hani çevrim içi tekrar bir görüşme olmuş telefonla da. Zaten son maçta oynaması beklenmiyor Singo'nun. Ama Singo'da zaten bu duruma çok da şaşırılmadı bana söylendi. Çünkü aynı bölgeden sakatlandı arka adresinde. Ben bir Beşiktaş maçı hatırlıyorum. Çok yorucu bir Liverpool maçı oynamıştı. 3 gün sonra Beşiktaş maçı yine o bölgeden sakatlandı. Neden? Maç boyunca sağ bekte inanılmaz bindirmeler yapmıştı. Mesela son Almanya maçında da takımın en ilerinden biriydi. Yedek kulübesine oraya geldiğinde arka bacağını tuttu da ben anladım direkt zaten. Çünkü Singo'da bu maalesef böyle bir durum var Galatasaray tarafında. Onlar da böyle bir durumun yaşanabileceğini her zaman söylüyorlar. Ben mesela Singo'ya aldığı fiyatın hani 1 milyon euro yukarısı ya da aynı bedele bir teklif gelse bence Galatasaray kolaylık elden çıkarabilir.
0: Evet, bence de riske girmemek lazım fazla.
1: Ya 4.750 net maaşı var ki 6 milyon euro yaklaşıyordur bence yıllık kazancı primlerle beraber.
0: Tabii vardır.
1: Ya toplam 30.750 de bonservisine verildi. Yani Galatasaray tarihinin en pahalı transferlerden bir tanesi. Ya ben Singo'ya yer bulunamadığını düşünüyorum. Çünkü stoperi atıyorsunuz biraz basit hatalar yapıyor. Orada biraz da oynamaya ihtiyacı var. Sağ beka atıyorsunuz çok lüks bir tercih. Geçen sene hoca Roland Schalai'yi oynattı. Onu yedek bırakmak zorunda kaldı. Ona yer bulunamadı. Ama bu sene benim duyduğum kalırsa sağ bekin birinci adayı Singo. Ama çok fazla bindirme yaptığında böyle sakatlıklar biraz baş ağrıtabilir.
0: Evet. Singo gerçekten
1: ama durumu çok ciddi değilmiş.
0: Güçlü bir oyuncu. Atlatır inşallah öyle
1: ya şöyle, mesela 7 Temmuz'da Galatasaray yeni sezon çalışmanı Kemerburgaz'da açacak. Singo muhtemelen Dünya Kupası sonrası izne çıkacak. Avusturya'da bir kamp var Galatasaray'ın. Ya Singo bence o kampa katılır. Hiçbir sorun da yaşanmaz.
0: Evet. Gene Fenerbahçe'ye döneceğim. Evet. Oğuz Çetin de yine başka bir yöneticiyle beraber, Fenerbahçe yöneticisiyle beraber Marsilya'daydı bugün.
1: Yani aslında
0: kulüp
1: ben
0: binasına girerken fotoğrafı var.
1: Ben mesela Hakan Sabi başkan adayken Girin Mutlu'yla
0: kim çekti onu da çok merak ediyorum yani.
1: Ya
0: biri paparazilik yapmış resmen. Nasıl olsa bunlar buraya gelecek demiş.
1: Yani aslında ben olsam böyle bir transferin altına girerken öyle bir poz vermem veya bunun önüne geçerim. Yani gerekirse kamufle olurum öyle girerim.
0: İlk defa böyle yakalandı yani. Tabii. Uzun zamandır hiç yakalayamıyordum
1: tabii,
0: böyle
1: ama
0: şey.
1: Ama mesela pozisyon. Bu tarz bir fotoğraf sızdığı anda sen biliyorsun abi yıllardır bu sektörün içindesin. O oyuncunun fiyatı artar.
0: Fiyatı artar ve almak zorundasın. Tabii. Taraftar da bastırır.
1: Mesela biz bunu kimde yaşadık geçmişte? Mesela Galatasaray Falcao'da yaşamıştı. İşte daha önce Fenerbahçe mesela bir oyuncuya gittiğinde sürekli dinlendirildiğinde o oyuncunun fiyatı çarpı 2 ile geldi buraya mesela. Kante'de biz bunu gördük bence. Onun haricinde mesela bu fotoğrafın verilmesi Fenerbahçe'ye zarar olarak yansıyabilir ama bence transfer açısından da madem Hakan Safi'yi anlaştı bir yere kadar getirdi. Oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti ki geçen sene bana göre inanılmaz iyi bir dönem geçirdi. Bence Fenerbahçe'nin aradığı profile çok uygun. Ben olsam bu transferi gerçekleştiririm. Hani iki tane düz adam almaktansa ucun bölgesine Grimot gibi inanılmaz general bir oyuncu getiririm. Çünkü yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı var.
0: Mevkisini düşünürsen peki Greenwood'un?
1: Bence hücumun her bölgesinde oynayabilir rahatlıkla. Sağ tarafta da oynar. Sol atarsan çok sırıtmaz. Forvet arkası. Yani inanılmaz yetenekli. Çalım atabiliyor, şut atabiliyor. Ya zaten özel hayatındaki o sorunlar olmasaydı ki onu da atlatmış. Oyuncu bence Marsilya'da gitmez. Yani çünkü başka yerlerde oynardı.
0: Yani mesela daha çok sağ açık kullandı Marsilya. Evet. Sağ açık kullanmaz diyorsun.
1: Yani çünkü orada mesela Asensio oynatırsan sen Green Motor'da yer arayacaksın. Ama Asensio'yu madem Fenerbahçe yer bulacak.
0: Asensio'yu belki 10 numara olarak.
1: Tabii mesela Asensio aslında 10 numara da olabilir. Mesela Greenwood'u sağa atarsın ama orada da Talisca oynayabilir. Öyle bir durum da var. Veya Fenerbahçe nasıl bir orta sahayla oynayacak?

0: Şimdi İsmail Kartal'ı az çok düşünebiliyoruz. Hani nasıl bir ucum şekliyle sahaya çıkacağını. Mesela İsmail Kartal ne yapar? Bence Gündüz'ü, yanında Kante, önünde Asensio. Acaba bu üç oyuncu arasında tempoda sıkıntı yaşatır mı?
1: Evet.
0: Mesela İsmail Yüksek'ten vazgeçer mi? Hani Kante evet fiziksel olarak bence toparlayacaktır. Talisca da öyle olmuştu. Suudi Arabistan'dan gelince biraz zorlanmış, sonra toparlandı. Önünde de Asensio atarsın. Ligde bence çok sıkıntı yaşamazsın ama Avrupa'nın üst düzey maçlarında bu üç, üçlü orta saha sıkıntı çıkarabilir.
1: Çıkarabilir, doğru diyorsun. Yaşı da bayağı ileri bir orta saha oluyor zaten. Kısa bir reklam aramız var. Sevgili Ferhat, reklamlara gidelim ve reklamlardan sonra yine devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopinflight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinflight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi Chopinflight.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Afiyetle.
1: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
2: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti. TRT Radyo 1 Spor Servisi devam ediyor. Ferhat Kızıltaş konuğumuz, spor yorumcusu ve Ferhat'la önce kulüplerimizden başladık ama Dünya Kupası'na geçeceğiz. Ama Galatasaray'da konuşalım. Galatasaray'da transfer hamlesi desem kim var şu anda?
3: Yani şu an Galatasaray dört büyükler arasında böyle çok hafif bir şekilde bu transfer sürecini yöneten tek takım diyebiliriz. Çünkü Trabzonspor'da da hızlı başladı. Neredeyse 8 transferi bitirme noktasına geldi.
2: Kaç senedir onlar öyle tabii yapıyor ama
3: Trabzonspor iyi planlıyor bir de.
2: Evet, iyi planlıyor.
3: Hani şimdi Galatasaray'a bakıyoruz. Zaten Okan Hoca kendi açıkladı. Sayın Başkan da kendi açıklıyor. Takım hazır. Satılması beklenen oyuncular var. Onlar olursa mesela Gabriel Sara bunlardan biri, Roland Salah var. Singo mesela sürpriz bir satış olabilir. Bu oyuncular satılırsa bence Galatasaray bir hamle yapacak. Onun haricinde şu an mesela elzem bir ihtiyaç var mı? Yok. Ama Mauro Icardi süreci bence gelecek hafta netleşecek. O süreç bence olumsuz olarak orada bitecek, öyle görünüyor. Ondan sonra Galatasaray bir santrafor alır, sonra bekleme moduna geçer. Şu an zaten en çok istenen oyuncu Can Uzun. Dünya Kupası'nın bitmesi bekleniyordu. Ailesi çünkü Galatasaray tarafına haber göndermiş. Yani eğer hani ilk teklif nabız yok yanında, biz Dünya Kupası sonrası düşünüyoruz böyle bir süreçleri. Oyuncumuz zaten genç, aklı karışmasın. Motivasyonu Dünya Kupası. O yüzden bu süreç bir sonraki hafta resmi olarak başlayacak. Hatta Abdullah Kabukçu'yla Galatasaray'da Fatih Demireli var. Gurbetçi oyunculara çok hakim. İkisinin beraber Almanya'ya gitmesi bekleniyor gelecek hafta. Galatasaray orada bir transfer görüşmesine artık başlayacak. Ama benim duyduğum geçtiğimiz haftalarda, hatta bunu bir yayında da söylemiştim, Can Uzun'un ailesi evet çok iyi Galatasaraylı, çok seviyorlar ama çocukların geleceğini de düşünüyorlar. Bayern Münih'teki Musiala'nın menajeriyle aynı şirkete bağlı. Bayern Münih'in takip ettiği isimlerden bir tanesi. Geçen sene bir sakatlık yaşadı, doğru, çok iyi başlamıştı. O sakatlık biraz onu etkiledi. Top Müller ayrıldı, Riera geldi.
2: Evet.
3: Performans

0: biraz dalgalı oldu. O yüzden Bundesliga'da elit seviyede biraz daha kalmalarının oğlu için daha hayırlı olabileceğini düşünüyorlar. Ama şöyle bir durum var. Eğer Galatasaray gelecek hafta çok samimi ve iyi bir istekle giderse Hakan Çalhanoğlu sürecinden bağımsız. Geçen sene öyle olmuş mesela. Hakan'a çok samimi gidilmedi. İnterli masaya bile oturulmadı o derece. Ama bu süreç daha farklı işleyebilir. Yani Can Uzun'a gerçekten kalben istediğini hissettirirsen
1: evet.
0: 20'sinde Bundesliga'da oynayan bir genç oyuncuyu Süper Lig'e getirebilirsin. Çünkü motivasyonu Şampiyonlar Ligi. Yani Şampiyonlar Ligi'de sen minimum zaten yeni sezonda 10 tane maç oynamaya göze alıyorsun. Geçen sene öyle oldu. Yani 12 tane maç oynadı Galatasaray. Lig aşamasında zaten 8 maç. Juventus ve Liverpool maçı da eklenmişti. Bu motivasyonu ikna edebilirsin. Zaten Okan Hoca'nın düşüncesi şu. 40 milyon euro bonservis vereceğim yerli oyuncuyu zaten ben ilk 11'de oynatırım direkt. Hı-hı. Çok da beğeniyorlar. Hatta ben Okan Hoca'nın teknik ekibinden bir isme de sormuştum. Hani Galatasaray son zamanlarda genç oyuncuları çok fazla oynatamıyor. Ya o çok doğru bir örnek olmaz dedi. Çünkü dedi Can Uzun zaten olmuş bir oyuncu.
1: Evet.
0: Hani gelişen bir oyuncu. 20 yaşında fiziksel kapasitesi, oyun anlayışı inanılmaz derecede
1: gerçekten
0: gelişmiş.
1: Gerçekten iyi futbolcu.
0: Hani hiç kimse 20 yaşında diyemez Can Uzun'a. Ama 2 sene önce de gündeme geldiğinde mesela Can Uzun. O zaman galiba Nürnberg'de oynuyordu. Doğrudan bir transfer yaptı. 12-13 milyon euro olması lazım.
1: Evet.
0: Yani daha düşük bedelleri. O zaman Galatasaray yönetimi bu paraları veremiyordu. Hani biraz daha çekincesi vardı ama şu an bu oyuncuya 35-40 bu aralığında bonservisi Galatasaray'da yetkililer gerekirse verelim. Zaten bir soru satışı evet. mümkün olursa fazlasını bize kazandırabilir. Yani biraz daha Arda Güler mantığıyla yaklaşılıyor.
1: Valla 10 yılını Galatasaray'ın kurtarır.
0: Bence
1: öyle de düşünmek lazım.
0: Ama tabii futbol
1: alıp
0: yani bilemiyorsun.
1: Diye düşünmeyeceksin.
0: Hani, tabii futbol bilemiyorsun. Bir soru
1: tabii bilemezsin de ama yaşı çok genç, yetenekli.
0: Ve Kenan Yıldız'la da çok yakın arkadaşlar. Kenan Yıldız mesela dün basın toplantısında dile getirdiği bir cümle vardı. Herkes belki görmüştür. Yabancı basından
1: çocuklu
0: biri şöyle söylüyor işte Amerika taraftarları maçta çok kalabalık olacak. Hani nasıl bir
1: evet.
0: atmosfer olur? Söylediği cevap şu. Ben geçen sene Galatasaray'dan alışığım dedi. O atmosferi gören bir oyuncu. Mesela eminim ki ikili arasında Galatasaray muhabbeti çok fazla geçiyordur.
1: Geçiyordur.
0: Yani Can ona açıyordur yani Galatasaray konusunu sürekli gitsen mi? Hani çünkü Juventus'u elediğinde Galatasaray inanılmaz gündem olmuştu Avrupa'da. Hani Liverpool'a karşı toplamda 3 maç oynadın geçen sene. Yani elit seviyede kalmayı başarıyorsun şu an. Yani Can gibi oyuncular o yüzden Süper Lig'e gelme açısından evet soru işareti olabilir ama Şampiyonlar Ligi orada bence biraz işi olumluya çeviriyor.
1: Evet. Beşiktaş'tan da bahsedelim. Beşiktaş'tan bahsederken tabii direkt Samet Başkan'ın sorusuyla girelim. Hem bize iyi yayınlar demiş. Ferhat kardeşim sana, bana, tüm TRT ailesine. Ve diyor ki Beşiktaş İtalyan hocayla neler yapar? Ferhat abi ne düşünüyor diyor. Bir de sonuna eklemiş. Ben onu takip ediyorum ama Ferhat abi beni hala takip etmiyor diye de bir böyle ağlama şeyi koymuş.
0: Nereden?
1: Twitter'da.
0: Takip edeyim ya. İsmini bizimle
1: Samet Başkan diye yazdım mı çıkıyor evet bir o şey zaten şakası sen yeni hocayı nasıl buluyorsun?
0: Yani şimdi Beşiktaş ne isteyecek hocadan bu önemli. Yani şimdi şampiyonluk hedefi var mı yeni sezonda? Bence Beşiktaş bu son 4-5 yılı çok yorucu geçirdiği için yeni hocadan bu kadar bir baskı ortamında çalışması beklemeyecektir.
1: En azından herhalde şey demiştir başkan ya bizi son 3 haftaya kadar 2 haftaya kadar iddialı olarak yani, sok.
0: Bir kere iyi bir dönem geçirdi Bologna'da. Takım Şampiyonlar Ligi seviyesindeydi. Yani Avrupa Kupalarında olacak Avrupa Ligi'nde. O yüzden hani 6. diye tamamladı öyle hatırlıyorum.
1: Takımı iyi çalıştırdığı söyleniyor.
0: İyi çalıştırdı. Çok rotasyon yapıyor.
1: Koşan takım yaratır evet. diyorlar yani.
0: 3-4 yıl önce hatırlıyorum Başakşehir Fiorentina maçını ben statta izlemiştim. Emre Belözoğlu o zaman çalıştırıyordu Başakşehir. O takıma karşı mesela Fiorentina'ya karşı 3-0 galip gelmişlerdi ama o Fiorentina o sezon İtalyan önderliğinde final oynamıştı. 2 yıl üstte final oynadılar, kaybettiler. Çok şanssız maçlar çıkardılar orada. Ama Avrupa Kupalarını hedefleyen bir hocası evet. var Beşiktaş'ın aynı zamanda. Ve eminim ki yani Beşiktaş 3 yıldaki gibi olmayacaktır en azından. Bu hocaya gerçekten gereken sabır gösterilirse nedir? 2 yıllık planlama yapıldı belli. Bir sonraki sezon bizi hani bu sezon yarışmacı tut.
1: Evet.
0: Diğer sezonda takımı tamamlayalım, şampiyonla oynat. Hani bu
1: hedefler aynen böyle i̇şte, bunu konuşmuşlardır.
0: Ama lig başladığında İtalyano çok rotasyon yaptığı için bir de takımı çok fazla önde oynattığı için olası puan kayıpları olursa Beşiktaş taraftarı da eleştirirse 3 yılın tekrarını izleriz. Ama şu an mesela istenen oyuncular kim? İtalyano savunma yönünde çok kuruyor. Mesela Agbotu acaba İtalyano uygun bir stoper mi?
1: Evet.
0: Yani son maçta ben gördüm. Fildişi Almanya maçında Oyuncu ben

0: bence çok inanılmaz pozisyon hataları yapıyor. Yani 20 milyon euro ödediğiniz bir stoperin böyle hata yapmasını bekleyemezsiniz.
1: Benim duyumlarım hoca, geçen sene kiralanan oyuncular vardı biliyorsun bir sürü. Evet. Onların hiçbirisini istemiyormuş.
0: Yani zaten kim
1: yani anlaşmayın demiş. Muhtemelen kendi reçetesi vardır onu
0: bence
1: aldıracak.
0: Bence sadece Semih biraz da yönetim baskı yapar. Çünkü Semih sizin değeriniz yani. Evet. Geçen sene Cagliari'de evet zaman zaman iyi oynadı. O eksikliğini bence biraz kapatmıştır. Yeni sezon onun için bir şans. İtalyano zaten aynı ligdeydi yani. Mutlaka görmüştür. Ama hı-hı, ana parçada olur mu? Sanmıyorum. Mesela Yangi Oh var. Evet doğru. Ama yanında bir tane net bir santrafor lazım.
1: Evet Oh'un yanında. Hani, ki onun da müşterileri olduğu söyleniyor.
0: Ya ben olsam
1: isteyenler varmış yani.
0: Ya ben olsam eğer kar edebiliyorsam hani ki 15 milyon euroya geldi yani az para değil. Direkt elimden çıkarırım.
1: Doğru.
0: Yani onun yerine daha farklı.
1: Ama işte bulabiliyorsan. Yerisini işte, bulabiliyorsan.
0: Çok zor hani. Ama İtalyano bence Jorge Jesus'u bize anımsatacak bir futbol oynayacak. Çünkü o da çok seviyor. Bekleri kullanmayı, kanatları hı-hı, kullanmayı, takımı öne taşımayı, fazla rotasyon yapmayı. Beşiktaş'ta bu kadar fazla rotasyon şansı olur mu sanmıyorum. Yani kadro biraz sınırlı olabilir o konuda.
1: Evet.
0: Elit seviyede. Ama eminim ki son 3-4 yılın tekrarı İtalyano ile çok az rastlanır. Eğer istediği oyuncular alınırsa tabii. Mesela
1: şu anda muhtemelen reçeteyi verdi. Hoca, başkan da çalışıyor.
0: Ama en azından ona şunu söyleyeyim. Beşiktaş ligin fiziksel olarak iyi takımından bir tanesi olur. Sonuçta gerçekten İtalyanlar bu işi iyi yapıyor.
1: Evet.
0: Yani Türkiye ligine gelen mesela
1: İtalyan,
0: Tedesco,
1: Alman. Tabii bunlar mesela bu
0: Tedesco,
1: işi biliyorlar.
0: Fenerbahçe'yi fizik olarak bence toparlamıştı. Geçmişte mesela Prandelli, Hamza Hamzoğlu'na çok iyi bir takım verdi. Evet. Yani o yüzden bu tarz hocalar çok sıkıntı yaşamıyorlar fiziksel açıdan.
1: Doğru.
0: Beşiktaş toparlar yani o konuda.
1: Geçelim Dünya Kupası'na. Dünya Kupası'nda maalesef her konuğa soruyordum ben. Hayal kırıklığı sence kim olur, kim olur diye. Biz olduk.
0: Yani biz olduk. Şu an öyle görünüyor. Şu an zaten aslında takım sayısı çok arttığı için Dünya Kupası yeni başlıyor. Ama biz asıl Dünya Kupası yokuz. Yani biz biraz daha ön hazırlık kısmında
1: yani
0: yer aldık.
1: Yani evet, en azından şuradan
0: 32
1: en iyi üçüncüler arasından bile çıkmamız lazım. Şu gruptan ya, çok yazık oldu.
0: Ya bunun aslında çok sebebi var. Oyuncular üzerinde çok baskı olduğu söylendi. Dün Montella bunu söyledi ama sen teknik direktörsün. Teknik direktör aynı zamanda adam yönetme sanatıdır.
1: Tabii.
0: Sen kendi adamını yöneteceksin yani.
1: Yani demek ki o sorunu sen çözememişsin.
0: Tabii yani ben psikoloğum dedi. Hayır sen psikolog değilsin yani. Benim aklıma birçok isim geliyor ki eminim tanıyorsunuzdur. Mesela 2002 Dünya Kupası'nda Şenol Güneş Turgay Biçer'i götürmüştü.
1: Aha.
0: Kendisi üniversitede ders veren.
1: Çok iyidir Turgay Hoca.
0: Hani şu an Galatasaray'da görev alıyor diye biliyorum.
1: Evet, çok çok
0: veriyorum.
1: İyidir yani mesleğinde yani, çok iyidir.
0: İşte hatta 2008'de de vardı galiba Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Yani bu tarz değerlerden bence milli takımın yararlanması gerekiyordu. Mesela Montella tanımayabilir. Ama en azından o yerli isimler veya federasyon bünyesindeki isimler bu tarz eksikliğin olabileceğini, oyuncu grubun rahatça dağılabileceğini düşünerekten böyle bir öneride bulunabilirdi. Eminim ki onlar da kabul ederdi. Ama şu an bakıldığında biz maalesef Melih Demirel'in başarılı röportajlarını konuştuk. Bence çok başarılı. Ben keyif aldım izlerken aslında. Hani evet, performansı hayal kırıklığı olabilir.
1: Yani o
0: ama
1: performansları iyi yani, iyiymiş orada. Yani
0: mesela
1: da
0: en azından Melih Demirel'i
1: sahada görmek isterdik.
0: Tabii ben izlerken düşündüm aslında. Ya dedim Melih Demirel çok güzel röportajlar yapmış. Biz takım biraz daha tanımaya başladık.
1: Hı-hı.
0: O röportajlar da 1 milyon üzerinde izlenme aldı yani YouTube'da aslında hepsinde. Ama evet, düşündüm ya dedim işler kötü giderse acaba ne olur konuşulur mu? Yok ya o kadar konuşulmaz ya dedim.
1: Ya bunu
0: ya
1: belki
0: dedim
1: de milli takımın kendisinin yapması gerekmiyor muydu? Ya federasyonun böyle bir aslında ellerinde böyle çocuklar da var
0: ama
1: gençler.
0: Ama kendi kanalında zaten aktif son 1,5-2 yıldır. Mesela ya,
1: yani
0: çok fazla
1: Melih
0: oyuncu alıyordu.
1: Değil sanki şeyin yapması lazım. Federasyonun kendi sayfasına yapması lazım gibi.
0: Tabii ama federasyon da şöyle düşünebilir. Ya benim zaten 24 sene sonra Dünya Kupası gibi büyük bir derdim var. Oraya yönleneyim.
1: Ama çok eleştirildi federasyon. Tabii. Mesela kamp yeri.
0: Kamp yeri mesela Arizona'ya önceden gidilmiş bakılmış ama ben oraya giden muhabirlerle konuşuyorum. Arkadaşlarım var şu an. İnanılmaz sıcak diyorlar. Mesela dışarıda 10 dakika kalamıyoruz.
1: Gece soğuk, gündüz şey, inanılmaz sıcak.
0: Öyle bir durum da var ama evet, idman saatini etkiliyor bu. Bir de jet lag olan çok fazla oyuncu var. Biz bunu anlayabiliyoruz. Mesela Uğurcan Çakır'ın röportajına bakınca.
1: Kaç gün önce gittiler ya? Bir hafta önce gitseydik.
0: Bir hafta önce gidiyorlar ama mesela 3 gün uyuyamadım diyor bir tanesi.
1: Ya.
0: Hani bunu çözmeniz lazımdı. Ama sağ içine bakıyorum. Mesela Montella'nın dün basın toplantısını özellikle izledim. Hani acaba ne diyecek diye. Diğer ikisini de izlemiştim. Bu son basın toplantısında Montella bizim gibi olmuş aslında. Bizden biri aha, gibi olmuş anladım yani. Gerçekten Montella bizim gibi düşünmeye başlamış. İşi biraz daha verilere dayandırıyor. 65 tane şut çekildiğini, iyi oynandı. Ama biz mesela az önce sizle de konuştuk yayından önce. Kuruçağ'ın kalecisini konuşuyoruz. Yeşilburnu Adana'nın kalecisini konuşuyoruz. Evet. İran milli takım kalecisini konuştuk.
1: Aynen.
0: Ama nedense kimse Avustralya

0: Galatasaray'ın kalecisini, Paraguay'ın kalecisini dile getirmediler. Demek ki bu iki kaleci maçın önüne geçecek kurtarışlarda bulunamamışlar. Yani. Bizim şutlarımızın çoğunluğu çaresiz şutlar. Mesela Metin Tekin'in bir sözüne denk geldim. Çok güzel. Mesela biz diyor Paraguay maçında 35 tane şut girişiminde bulunduk ama bunun bir diğer anlamı da şu olabilir. 35 tane ciddi ataktan vazgeçip erken hamlede bulunduk. Hani daha pozisyonu evet. bitirmek istedik. Mesela aslında şut çoğuna göre çaresiz kalıp atağı bitirme eylemidir bence. Çünkü bizim bir tane doğru düzgün pozisyonumuz yoktu. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun Zeki'nin arasına gönderdiği bir pas vardı ilk hı-hı. maçta. Gayet güzel bir pastı. İkisinin özel yeteneğine dayanıyor. Ama yok yani devamı gelmedi. Arda Güler şut çekiyor. Avuta gidiyor. Devamı gol oluyor mesela bizim kalemizde. Sonra çok basit kayıplar yaptık.
1: Evet.
0: Ya Montella bence 2024'te ne kadar başarılıysa 2026'da da o kadar
1: doğru. Oyuncu değişiklikleriyle falan ben, gerçekten
0: sınıfta kaldı. Mesela o da ayrı bir konu. İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Salih Özcan tamam milli takıma kulüp takımı gibi bakıyor ama bu bence biraz yedek kalan oyuncuların motivasyonu etkiledi. Çünkü çok herkes doğru. Herkes kimin oynayacağını iyi biliyor artık. O da çok büyük zarar verdi milli takıma.
1: Evet. Peki milli takım tabii Amerika Birleşik Devletleri ile artık formalite maçına çıkacak. Evet. Ne bekliyorsun maçı?
0: Yani Pochettino'yu Tottenham'dan hatırlıyoruz. Çok rotasyon yapan bir adam.
1: Yener miyiz? Maçlarda. En azından çocuklar bir galibiyet alıp yani, özür diler mi?
0: Ben mesela Amerika'nın...
1: Gerçi özür dileseler de bu vakitten sonra insanların siniri pek
0: yatışmaz. Zaten yarın gece Türkiye saatiyle onda dönüyorlarmış. Hı-hı. Bilgilendirme geçmişlerdi. Ya şunu söyleyeyim mesela ben Paraguay ABD maçında ABD izledim de inanamadım. İnanılmaz hızlı çıkıyorlar ataklara. Çok iyi sonuç odaklı pozisyonlar yakalıyorlar. Sanki o takım bir yıldır iki yıldır iç içe oynamışlar. Hani kulüp takımı gibi. Bize karşı da bence ne kadar rotasyon yapsa da ben biraz sert bir maç bekliyorum ama biz nasıl bir kadroyla çıkacağız? Mesela ben Montella'nın üçte sıfır.
1: Aynı kadroyla çıkar mı?
0: Ben Montella'nın en iyi kadroyla çıkacağını düşünüyorum ama mesela stoperde Meri'yi de oynatsanız çok fark etmez. Ozan'ı
1: en
0: da.
1: İyi kadro sence ne peki? Bence, öyle sorayım.
0: Şöyle bence mesela Uğurcan Çakır'la Meri oynamaz. Çünkü kalecileri Mert Gün'ün oynamasını ister. Son dakikalarda da bir Altay'a şans verir. O da Dünya Kupası görsün hı-hı. diye. Sonuçta hani Allah korusun belki bir 20 yıl daha gidemeyeceğiz.
1: Doğru.
0: Yani inşallah öyle olmaz da. Mesela Ozan Kabak oynar. Bence orta sahada Hakan Çalhanoğlu fiziksel olarak kötü durumda. Evet. Orkun Kökçü, İsmail bence daha ideal gibi duruyor. Hı. Yani Barış Erpay Yılmaz bence mutlaka sağ kanat başlamalı. Kerem Aktürk oynayacaksa da sol kanat. Ama bence Kerem dinlendirme o da çok yıpratıldı. Sol kanatta Kenan Yıldız'ın sakatlığına rağmen başlaması gerektiğini düşünüyorum. Santrafor'da mutlaka bence Can Uzun, arkasında da Arda Güler. Çünkü bu takımın en az bir puan almaya ihtiyacı var.
1: Bir Santrafor'a çıkması lazım tabii, diyorsun
0: çünkü
1: yani.
0: Çünkü 3'te 0 yaparsak Montella bence öyle bir tarih boyunca hatırlanacak bir performans imza atmak istemez. Tam elendik ama en azından 3'te 0 çekmeyelim. Bir galibiyet iyi olur veya bir evet. beraberlik. Ama Pochettino da bence bu Dünya Kupası'nda rotasyon yapacaktır garanti gördüğü bir maçta. Ama o da kazanmak isteyecek yani. Çünkü sonuçta lider çıkacak.
1: Olsun
0: ama,
1: istemez.
0: Tabii. Ama sonuçta o puana göre gelecek rakip de değişebilir Amerika'nın. Ondan dolayı bizim maça ekstra asılabilirler. Ama rotasyon mesela Balogun bence oynamaz. Hmm. Hani onu dinlendirir. Polis zaten sakat. O da bir hayal kırıklığı. Mesela McKinney'i dinlendirebilir. Mesela ama onun haricinde bence onlar da bizim kadar rotasyon yapacaktır.
1: Şüphesiz onlar da yapacaktır. Dediğin gibi garantilediler. Evet. İki maç aldık.
0: Ama bazı oyuncuların da oynaması lazım bizde. Mesela o Dünya Kupası'nı görsünler. Sonuç böyle çok kötü olmasın da.
1: Evet.
0: Ya en azından oraya kadar gelmişse. Ya o heyecanı görmeliler. Mesela Mert Günok'un ben çok Dünya Kupası görmesini isterim. Neden? 2024'te bizi ipten aldı Avusturya maçında. Hı hı. Evet son bir yılı çok kötü.
1: Acayip bir kurtarıştı.
0: Yani o Mert Günok'un en azından buradan duygusallık kasıp da ona bir onur maçı vermemiz lazım.
1: Doğru artık çünkü, bir de son Dünya Kupası.
0: Ya tabii ya, bir Dünya Kupası görsün yani Mert Günok. O karaktere yakışır.
1: Doğru. Evet bugün programımız biliyorsun kısaydı.

0: Abi.
1: Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Biz veda edeceğiz ama başka program tabii ki radyoda olacak. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük ve Ayberk Çanakçı teknik yönetmenimizdi. Ferhat Kızıltaş'la futbol sohbetimizi yaptık ve şimdi sizlere veda ediyoruz. Yarın 19.30'da görüşmek üzere efendim.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Zamanın Kalbinde Muharrem programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Ali Uzun. Kendisiyle Muharrem ayı ve Kerbela'nın ülkemizde nasıl anlaşıldığı ve idrak edildiği hususlarını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Adem Bey.
0: Efendim, İlk olarak başkanlığın kuruluş amacı ve bugüne kadar yapılan faaliyetlerle ilgili konuşarak başlayalım, buyurunuz.
1: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Adem Bey, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız 9 Kasım 2022 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Akabinde 2023 yılı Mart ayında da kapısını halkımıza açtı. 2023 yılı ortalarına doğru da personel alım süreçlerini tamamlayarak hizmetlerine başladı. Ve bugüne kadar da cemevlerimize ve Alevi Bektaşi kültürüne çok sayıda hizmet gerçekleştirdik. Bunu kısaca özetlersek, yaklaşık Türkiye'de toplam 2157 cemevimizin tespiti yapıldı. Bu 2157 cemevimizden bugüne kadar yaklaşık 1700-1800 tanesinden 4500 civarında başkanlığımıza talep dilekçeleri geldi. Cemevlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerimiz kapsamında bugüne kadar 2157 cemevimizi tespit ettik. Bunlardan yaklaşık 1800 cemevimizden bugüne kadar 4255 dilekçe başkanlığımıza ulaştı. Yaklaşık 2023 yılı ikinci yarısından başladığımız bu faaliyetler kapsamında 2023, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 913 cemevimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşıladık. Artı 2157 cemevimizden 1131'inin de aydınlatma giderleri artık başkanlığımızca karşılanmaktadır. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde de kalan tüm cemevlerimizin taleplerini karşılama gibi hedefimiz bulunmaktadır. Ayrıca bugüne kadar sosyal, kültürel ve bilimsel alanda da faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Bu kapsamda Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed, Yetiş Ya Hızır, Hazreti Ali Selamlaması, Hünkar Hacı Bektaş Veli temalı nefes ve değiş dinletilerle birlikte Alevi Bektaşi ulularının ziyaretlerini gerçekleştirdik. Bu kapsamda Kerbela ve Necef ziyaret programı, İran Erdebil Tekkesi Şah İsmail Hatayi ziyaret programı, Macaristan Gülbaba ziyaret programı, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi programları gibi ziyaret programlarımızı da gerçekleştirdik. Ayrıca içinde bulunduğumuz Muharrem ayı ve Kerbela matemi kapsamında Muharrem ayının içinde bir gün devlet büyüklerimizle oruç açma programı, TRT'mizle işbirliği içinde TRT 1, TRT 2, TRT Müzik ve TRT Radyo gibi kanallarımızdan 12 gün boyunca Kerbela matemi ve Muharrem orucu ile ilgili toplumumuzun tüm kesimlerine aydınlatıcı programlara yer verdik. Başkanlık binamızın önünde Muharrem orucu bittikten sonra 2000 kişilik aşure lokması ikram edildik. Ülkemiz genelinde ise cemevlerimizden gelen ve gençlerimizin katılımıyla Bir Olalım, İr Olalım, Dir Olalım Hacı Bektaş Gençlik Kampı etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Yine cemevlerimizden gelen talepler neticesinde Erenlerin İzinden Anadolu ziyaret programları gerçekleştirdik. Ayrıca başkanlığımızın en büyük görevlerinden bir tanesi de kültürel manada uluların anılması, onların unutulmaması programlardır. Bu da en büyük tabii ki Türkiye'deki serçeşmemiz Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşün yıl dönümlerinde Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin anma törenleri gene başkanlığımız tarafından organize edilmektedir. Bunların dışında Alevi Bektaşi Değiş, Nefes, Semah ve Dua Zimam güzel okuma ses yarışması düzenledik. Bilimsel faaliyetler kapsamımızda paneller, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenledik. Bunların en önemlileri vefatının 500. yılında Şah İsmail Hatayi Uluslararası Sempozyumu, Anadolu'nun Horasan'ı Tunceli Sempozyumu, Balkanlar'da Alevilik Bektaşilik Uluslararası Sempozyumu, Doçent Doktor Bedri Noyan Dede Baba Sempozyumu. Geçen yılda son iki tane Sivas'ta Pir Sultan Abdal ve Pir Sultan Ocağı Sempozyumu, Erzincan'da ise Aşık Davut Sular ve Kureyşan Ocağı Sempozyumlarını gerçekleştirdik. Gene kayıt altına alınması gereken işlemlerimizden bir tanesi de geleneksel cemlerin kayıt altına alınması.

0: yapılması, Alevi Bektaş cönk ve mecmualarının dijital ortama aktarılması gibi çalışmalarımız devam etmektedir. Yayın faaliyetlerimiz kapsamında ise en büyük geleceğe miras olacağını düşündüğümüz ABA, yani Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Ansiklopedisi çalışmalarımız devam etmekte hızla. Bu kapsamda 3. ABA çalıştayını da gerçekleştirdik. Ayrıca gene yayınlar kapsamında akademik bir dergi olan Niyaz Alevilik ve Bektaşilik Araştırma Çalışmaları dergimizde başkanlığımız tarafından yayın hayatına geçmiş. Hatta 2025 yılı güz sayısı ve 2026 yılı bahar sayıları da şu anda okurlarımızın beğenisine sunulmuştur. Yurt dışı faaliyetlerimize gelecek olursak Adem Bey, Balkanlarda Yaşayan Canlılar Buluşması, Iraklı canlarımızla bir Kerbela programımız kapsamında oradaki Alevi Bektaş canlarımızla Necef'te buluştuk. Avrupa'da yaşayan canlarımızı başkanlığımızda misafir ettik. Bu tür toplantılara da il il cem evlerimizde başkanımız Sayın Esma Ersin Hanımefendi'nin başkanlığında neredeyse tüm illerde canlarımızla devamlı toplantılar düzenliyoruz. Onların başkanlığımızdan beklentileri, ilgileri, talep ettiklerini ayaklarına giderek onların huzurlarında öğreniyoruz. Kültürel ve sosyal etkinliklere de bunlar daha çok Alevi Bektaşi uluların anmaları, onların unutulmaması, onların toplum hafızalarında daha geniş kesimlere ulaşması adına da anma etkinliklerini destekliyoruz. Bunlara destek veriyoruz. Yaklaşık her yıl 150-200 civarında sivil toplum kuruluşumuzu bu manada destekliyoruz.
1: Efendim, başkanlığın kuruluş amacını ve bugüne kadar yaptığınız faaliyetleri çok güzel anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Ve şimdi Muharrem ayı ve Kerbela ile devam edelim. Ülkemizde Muharrem ayı ve Kerbela nasıl anlaşılmaktadır?
0: Eyvallah. Ülkemizde Muharrem ayı ve Kerbela aslında bir hamurun kaynağıdır, sebebidir. Ben bu gözle bakıyorum. Alevi Bektaş toplumu açısından ve aslında İslam alemi açısından tabii ki Muharrem ayında çok çeşitli olaylar gündeme gelmiş ama Alevi Bektaşi ve İslam toplumu açısından maalesef bir hüznün ayıdır, matemin ayıdır. Peygamberimizin sevmeye bile kıyamadığı, doyamadığı ciğer faresi İmam Hüseyin Efendimizin maalesef Kerbela'da şehit edildiği zamanlara denk gelir. Ama Türk toplumu ülkemizin tüm renkler açısından değerlendirdiğimizde bu vahim hadisede Türk toplumumuzun tarafı tektir. Ve bunda birleşmiştir de. İmam Hüseyin'in acısı, onun anlatmak istediği, onun yürüdüğü yol etrafında aslında Türk toplumu birleşmiştir. Bunu nereden anlayabiliriz? Bunun aslında çok basit bir göstergesi vardır. Türk toplumumuzda bakarsanız ailelere, bu ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Türk'ünden Kürd'üne, Laz'ından Çerkez'ine, Alevisinden Sünnisine kadar hiçbirisinin ailesinde siz Muaviye ve Yezid ismini bulamazsınız. Ancak gene aynı doğusundan batısına, kuzeyden güneye, Alevisinden Sünnisine, Türk'ünden Kürd'üne, Laz'ından Çerkez'ine kadar hepsinin ailelerinde bu Ehli Beyt'in ve İmam Hüseyin Efendimizin o mübarek isimlerini herkes yaşatmıştır. Herkes çoluğuna çocuğuna koymuştur ve ona saygısından dolayı ben bu Türk milletinin de Horasan'dan, Orta Asya'dan Anadolu coğrafyasına gelirken aslında Ehli Beyt merkezli bir İslam inancıyla donanıp buraya topraklara geldiğini düşünüyorum ve bu manada Ehli Beyt'in o İslam inancının özünü verdiği düşünceye, duyguya, hamura tüm toplumumuz aslında ortak olarak sahiptir ve bu nedenle de bu mateme ortak olarak katılmaktadır ve İmam Hüseyin Efendimizin anlatmak istediğini anlayan bir toplumumuza sahip olduğumuzu düşünüyorum bu konuda.
1: Peki efendim, Alevi Bektaşi toplumu bu ayda neler yapar? Muharrem ayını nasıl idrak eder?
0: Tabii ki matem günleridir. Tabii ki İmam Hüseyin Efendimizin yası vardır. İmam Hüseyin Efendimizle birlikte o yola çıkan 72 şehidimizin acısı vardır yüreklerde. Bu günlerde Aleviler öncelikle bu günlerde oruç tutar. Orucunu da sadece Muharrem 1'den itibaren başlatmaz. Aslında 3 gün öncesine gider. Burada gerçekleşen bir hadise vardır. İmam Hüseyin Efendimiz'e o çağrı mektupları geldiğinde aslında bunu bir teyit ettirmek ister. Küfelilerden biliyorsunuz binlerce İmam Hüseyin Efendimiz'e çağrı mektup

0: kitaplara gelir Yezid halife olduktan sonra. Derler ki ey peygamberimizin güzel torunu, dedenimizin bıraktığı din elden gitmektedir. Bu nedenle sen bir an önce gel ve bu durumu düzelt. Biz seni lider olarak görmek istiyoruz. Burada aslında ince bir nokta da vardır. İmam Hüseyin Efendimizin ne hilafet ne halifelik öyle bir makamlarda gözü yoktur. Ancak bir tek şeye dayanamamıştır. O dedesinin bıraktığı mübarek dinin, o dedesinin bıraktığı mübarek kurallarından uzaklaştığını görmüş ve buna içi dayanamamıştır. Çünkü o bir emanettir. O nedenle yolculuğuna çıktığı günden Kerbela yolculuğuna çıkmıştır. Ama işte çıkmadan önce bunu bir teyit ettirmesi gerekiyordur. Bunu da amcasının oğlu Müslüm bin Akil'den istemiştir. Müslüm bin Akil iki evladıyla küçük Muhammed ve İbrahim adındaki çocuklarla birlikte Küfe'ye gitmiştir. Ama orada da Yezid'in valisi ve İmam Hüseyin Efendimiz'e hainlik yapan halk tarafından şehit edilmişlerdir. Onların anısına ilk 3 gün masumu pak orucu. Çünkü o 2 tane masum çocuk vardır. Muhammed ve İbrahim çocuklarıyla birlikte Müslüm bin Akil için masum pak oruçlarıyla başlar. Daha sonra 12 Muharrem'e kadar oruçlar tutulur. 12 Muharrem'e kadar olmasının sebebi değildir. 10 Muharrem'de bitmez bu oruç Alevi Bektaş toplumu açısından. Çünkü 10 Muharrem günü Peygamber Efendimizin bütün şehitlerle birlikte İmam Hüseyin Efendimiz de o gün şehit olmuştur. Büyük bir hüzün vardır. Ehli Beyt hanedanından aslında kimsenin, hiçbir erkek evladın hayatta kalmadığı bilinir. Ama 12. gün öğleden sonra İmam Zeynel Abidin Efendimiz, İmam Hüseyin Efendimizin oğlu İmam Zeynel Abidin Efendimizin hayatta kaldığı öğrenilir. O böyle bir vehamet karşısında bir buruk sevince o insanları gark etmiştir. Bu nedenle de 12. gün öğleden sonraya kadar kurban kesilmez. Bu oruç esnasında canlarımız eğlenceden, insanın nefsini mutlu eden her şeyden uzak dururlar. Oruçlar tutulur. Oruçların tutulmasında şöyle de bir incelik vardır. Sağlığı yeten ve gücü yeten herkes iftarla sahur arasında da su içmez. Yani sıvı gıdalar alabilir ancak su içmez. Yani o susuzluğu tatmak gerekir. O susuzluğun nedenini görmek gerekir. İnanın naçizane tuttuğum oruçlarda şunu gördüm. Açlığın bir karşılığı var ama o suyun bir karşılığı yok gerçekten. O imamlarımız neylerle karşılaşmışlar onu da tatmak gerekir.
1: Bunun hikmeti de şu tabii, arada belki siz de bahsettiniz. Yani aç ve susuz bırakılıyorlar Hazreti Hüseyin ve oradaki ailesi, akrabaları, arkadaşları o çöl sıcağında, değil mi? Susuz
0: Eyvallah,
1: bırakılıyorlar.
0: eyvallah, eyvallah. Ve de o gürül gürül akan Fırat Nehri çok uzaklarında değil. Bir damla suyu Peygamber Efendimiz'in torununa çok görülmüş. İşte bunu iyi anlamak lazım. Buradan toplumların iyi dersler çıkarması lazım. Konumuza dönersek Muharrem ayında neler yapılmaz? Gene yani günün geçmişten gelen bir iş, alışkanlıktır. Saç, sakal, tırnak kesilmez. Bu onların yaşadıklarına hürmeten. Aslında en önemli şeylerden bir tanesi et yenilmez. Etin yenilmemesinin tek bir sebebi vardır burada. O günlerde biliyorsunuz kesilen, tığlanan kurban veyahut da et anında tüketilirdi. Yani canlıya kıyılırdı. O günlerde canlıya, bakın peygamberimizin ciğer paresine kıyılmış Alevi Bektaşi toplumu buna hürmeten bir hayvana bile kıymaz. Canlıya kıyılmaz. Buna hürmetendir et yenilmemesinin esas ana sebebi. Çok sevinç gösteriler yapılmaz. Yani kahkaha atılmaz. Yani o mateme uygun yaşanılır. Rahmetli Seyit Sultan Sücahattin Veli Hoca dergahı Poznişi'ni Nevzat dedemizin bir lafı var. Hiç unutmam. Bir anne baba evladının başını okşayamamalı derdi. O çünkü o masumlar hiçbir çocuklarını sevememişler o dönemde. Yani matemin nasıl anlayabiliyorsanız, çünkü hak yolunda Peygamber Efendimizin bıraktıkları mirasa sahip çıkmaya çalışan bir torunu aslında Kerbela'da kurban edilmiştir. Esas aslında Kerbela'da tam da budur.
1: Peki efendim, son bir soruyla söyleşimizi nihayete erdirelim. Ülkemizin birliği ve beraberliği noktasında özellikle bu noktada Kerbela nasıl anlaşılmalıdır?
0: Adem Bey, gerçekten güzel bir soru bu. Bu tür acılar, bu tür matemler toplumların birliği için bir sebep olmalıdır. Çünkü peygamberimiz hepimizin peygamberi. Alemleri yaratan zaten bizim de yaratıcımız. Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim hepimizin kitabı. Peygamberimizin torunu da o ehli beyt de hepimizin ehli beyti. Bu nedenle onların acısı acımız olmalı. Onların sevinci sevincimiz olmalı. Ve bizde tevella ve teberra diye bir hakikaten bir kural vardır. Peygamberimizin sevenlerine dost, peygamberimizin sevmeyenlerine de düşman olmalıyız. Çünkü o bize hak kelamını getirdi. Hakkın emirlerini tebliğ etti. Tabii ki o bizim dostumuz, onun sevenleri, onun tertemiz soyu da bizim dostumuz olmalı. Bu nedenle Türkiye'de az önce de bahsettim. Ben gerçekten ülkemizle, milletimizle gurur duyan bir insanım. İyi ki bu topraklarda doğmuşum. İyi ki bu toprakların bir evladı, bir vatandaşı olmuşum. Millet ehli beyt hamurunu ve Kerbela'yı anlayarak aslında birbirine daha iyi kardeş olacağından adım gibi eminim. Daha da bu birliğimizi, beraberliğimizi, ülkemizi, dostluklarımızı pekiştirecek bir zamandır bugünler.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için, sağolunuz. Sevgili dinleyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Ali Uzun'du konuğumuz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim, ağzınıza sağlık.
0: Eyvallah.
1: Bu güzel zaman diliminde, özel zaman diliminde Muharrem ayında kendisiyle Muharrem ayını konuştuk. Ayrıca tabii başkanlığın kuruluş amacını ve bugüne kadar yaptıkları faaliyetleri konuştuk. Alevi Bektaşi toplumunun bu aylarda neler yaptığını ve Kerbela'nın nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili kendisinden istifade ettik. Ve bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Evet, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin'i ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle anıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Zamanın kalbinde Muharrem.

0: Reklamlar.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Reklamlar. Dünyanın Z raporu başlıyor.
3: Efendim 208 ülke 7 kıta tek dünya, hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız Meyra Zengin, teknik ekipte Ayberk Çanakçı ve mikrofonda ben Tolga Avcı'yım. Dünyanın Z raporu başlıyor.
2: Mavi Küre'den derlemeler.
3: Mavi Küre'den sevgili Hümeyra yine birbirinden güzel haberler derledi. İşte birincisi. Çin'deyiz efendim. İnsansı robotun dilencilik yaptığı video viral oldu. Hemen detaylara bakalım. Çin'in Sichuan eyaletinde bir kaldırımda diz çöküp dilenen insansı robotun videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan videoda robot ellerini birleştirmiş bir şekilde yoldan geçenlere doğru eğilirken görüntüleniyor. Yanında nakit bağışlar için bir kutu, dijital ödemeler içinse kare kod bulunduran robotun elektrik faturasını ödemek için dilendiği görülüyor. Haberlere göre bu insansı robotun Çinli robotik firması Unitree tarafından üretildiği biliniyor. Aynı robot bu yılın başlarında Ekvador'daki bir yanardağ tırmanmasıyla da gündeme gelmişti. Artık robotlar da dileniyor efendim. Ve bunun bir örneği Çin'in Sichuan eyaletinde bir kaldırımda görüntülendi. Başlığımız da çok güzel. İnsansı robotun dilencilik yaptığı video viral oldu. Bir diğer haberimiz, avını yakalamak için yaylı tuzak kullanan örümcek keşfedildi. Bu da çok ilginç bir haber. Avustralya'dayız şimdi. Avustralya'nın kuzeyindeki ücra yağmur ormanlarında tek bir karınca türünü yakalamak için mancınık benzeri bir ipek tuzak ören yeni bir örümcek türü keşfedilmiş. Baş araştırmacı Profesör Doktor Ayay Narananda, gece avcısı olan bu örümcek için son derece tehlikeli ve agresif bir örümcek diyor ve karıncaları avlamak için bu yöntemi geliştirmiş olabileceğinden bahsediyor. Narendra, olağanüstü yüksek güce sahip bu tuzağın bir karıncayı jet pilotlarının maruz kaldığı en yüksek G kuvvetinin 15 katı büyüklüğünde bir kuvvetle daha büyük bir ağ fırlattığını belirtti. Hakikaten araştırma çok ilginç olmuş. Haber çok güzel olmuş. Avını yakalamak için yaylı tuzak kullanan bir örümcek keşfedildi efendim. Ve akşamın son haberi Mavi Küre'den sizler için derlediğimiz. Dünya Kupası stadyumunu temizleyen Japon taraftarlar tepki çekti. Olumlu mu, olumsuz mu? Şimdi bakalım, çünkü geçtiğimiz Dünya Kupalarında da buna benzer hareketler yapıyordu Japonlar. Hemen detaylara bakalım. Japon taraftarların maçtan sonra tribünleri çöp poşetleriyle temizlerken çekilen fotoğraflar çifte standart yorumlarının hedefi oldu. Japon erkeklerinin halka açık yerlerde kendi çöplerini toplarken evdeki yükü eşlerine bıraktığı ile ilgili birçok gönderi paylaşıldı ve bu gönderiler binlerce kişi tarafından beğenildi. Cinsiyetçiliğin oldukça yaygın olduğu Japonya'da son 100 yılın en düşük doğum oranına sahip olduğu biliniyor ve ülkenin yaşlı nüfusunun artması Japon yetkilileri oldukça

0: ama oldukça endişelendiriyor efendim. Japon taraftarların aynı zamanda futbolcular her ikisi de maçtan sonra soyunma odasını ve tribünleri temizliyorlar ama bunun bir çifte standart olduğuna dair bir yorum var. Çünkü Japon erkeklerinin halka açık yerlerde kendi çöplerini toplarken evdeki yükü eşlerine bıraktığıyla ilgili birçok gönderim yapılmış ve bu da bir tartışmalara sebep olmuş efendim. Haberimiz neydi? Dünya Kupası stadyumunu temizleyen Japon taraftarlar tepki çekti.
1: Gündemden perspektifler.
0: Efendim gündemden perspektifler bölümüyle karşınızdayız. TRT İstanbul Radyosu'ndayız, canlı yayınındayız. Çok değerli bir konuğumuz var. Hangi konuyu konuşacağız? Şimdi önce konumuzu bir anlatalım efendim sizlere. Daha sonra değerli konuğumla sizleri tanıştıracağım. Kanser malum dünyada en çok araştırılan hastalıklardan biri olmasına rağmen hala pek çok bilinmeyeni içinde barındırıyor. Dahası aynı tümörün içinde birbirinden farklı özelliklere sahip milyonlarca hücre bulunabiliyor. Bu nedenle bazı tedaviler bir süre etkili olurken bazı kanser hücreleri zamanla tedaviden kaçmanın yollarını bulabiliyor. Buna göre hekimler ve araştırmacılar yalnızca kanseri yok etmeye çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda onun nasıl değiştiğini ve tedavilerden nasıl kaçabildiğini de anlamaya çalışıyorlar. Peki, kanserin değişken doğasıyla birlikte modern tıp buna karşı neler geliştiriyor? İşte bunu konuşacağız. Günümüzde hangi sorunların yanıtlarını, işte bu konuşmamızın sonunda kafalarda beliren hangi soruların yanıtlarını bulabileceğiz? Bu soruların cevaplarını da İstinye Üniversitesi'nden Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Öykü Gönül Geyik'ten dinleyeceğiz, özür diliyorum. Öykü Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Çok aslında hayatımızda olan bir konu, yani çevremizde olan, bizzat akrabamız olan annemiz babamız, benim hem annem hem babam kanser hastası. Annemi kanserden kaybettim, babam şu an kanser hastası, aktif bir şekilde hayatın içerisinde. Nasıl bir hastalık, yani kanserde, şimdi az önce konuda farklı bir şeyden de bahsettik. Tedavi sürecinde bazı kanserli hücreleri tedavi edebiliyoruz ama tedaviden kaçanlar da var. Hani bunu ben ilk defa duymuştum. Aynı anda hepsi tedavi olmuyor anladığım kadarıyla. Buyurun, sözü size bırakayım. Daha sonra ben çeşitli sorular soracağım size zaten. Buyurun.
2: Öncelikle çok geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Umarım tez zamanda iyileşir.
0: Evet, anda. Evet inşallah.
2: Yani biz aslında kanser dediğimiz zaman tek bir hastalıktan bahsediyormuş gibi konuşuyoruz ama aslında birçok hastalığın ortak adı şeklinde konuşuyoruz. Yani baş ağrısı dediğimizde işin içinde migren de var, işte diğer çeşitli baş, yani atıyorum beyin tümörü de işin içine girebiliyor. Benzer şekilde kanser dediğimiz zaman da işte akciğer kanseri, işte kolorektal kanser, beyin tümörü vesaire, bunların her biri aslında farklı farklı hastalıklar.
0: Evet.
2: Çok sistemik, bazı ortak özellikleri olmakla beraber çok farklı hastalıklar. Evet. Biz hepsine genel olarak kanser diyoruz. Hani kontrol edemediğimiz bir grup bölünen hücrelerin köken aldığı genel ismine bunu veriyoruz.
0: Evet.
2: Dolayısıyla çok farklı hücre tipleri aslında bir arada bulunuyor. Dolayısıyla bunların her biri de tedaviye de aynı cevabı vermiyor. Ya da bulundukları ortamda da birileri diğerlerinden daha aktif bir şekilde, daha savaşkan olabiliyorlar, daha dirençli olabiliyorlar. Dolayısıyla bu farklı hücre tiplerini anlamaya çalışıyoruz ki daha iyi tedaviler ortaya çıkarabilelim.
0: Evet. Hani miktar olarak işte tedavi başlandığında şu kadarını tedavi ederiz, işte şu kadarını tedavi edemeyiz gibi bir oran veriliyor mu?
2: Yani orada da çok fazla bir heterojenite söz konusu. Yani çok çok farklı cevapları olan hücreler söz konusu. Yani bunu bir analoji üzerinden düşünecek olursak aynı bir şehirde yaşayan insanlar gibi düşünebiliriz. Hani bu insanların bir kısmı daha zayıf, diğerleri daha işte zengin, bazıları daha hızlı koşabiliyor vesaire. Aynı şekilde bu hücreler bazında da çok farklı özelliklere sahip hücreler söz konusu.
0: Evet, evet.
2: Dolayısıyla hani iki farklı insan, ikisi de diyelim ki akciğer kanseri hastası, aynı şekilde

0: şekilde tepki vermeyecekler aynı ilaca. Aynı dozda verseniz dahi.
1: Yani her şeyleri aynı olsa da kesinlikle tanı öyle olarak aldıkları ilacın etkileri farklı olacaktır.
0: Kesinlikle öyle ve evet, ne kadar işe yaradığı da farklı olacak aslında.
1: Bunun sebebi kanser hücrelerinin farklı davranışları mı?
0: Evet öyle. Aha. Bir de her kişinin kendine özgü aslında tümörü. Tümörü meydana getiren hücrelerin bileşimleri ve o hücrelerin içerisindeki genetik ve epigenetik değişiklikler de çok farklı.
1: Evet.
0: Farklı mutasyonlar biriktirdikleri için, hı-hı, farklı şekillerde cevaplar veriyorlar.
1: Evet. Kanser hücreleri gerçekten akıllı mıdır? Hakikaten çok Hümeyra'nın da şey yaptığı, yazdığı, hı-hı, bir soru. Kemoterapi neden bazı hastalarda çok etkiliyken bazılarında etkisiz kalır? Aslında siz az önce bunun cevabını da verdiniz. O zaman akıllıdır diyeceğiz değil mi? Kanser hücrelerinde de demek ki kendi bildiğini yapan ya da hepsinden veya o topluluğun içerisinden ayrı hareket eden hücreler de var doğal olarak. Bu sonuç çıkacak öyle değil mi?
0: Aslında hücrelerin kendisine akıllı demek çok nasıl diyeyim fazla şey atfetmek olur onlara.
1: Evet, evet.
0: Tam olarak orada gerçekleşen şey birazcık daha doğal seçilim şeklinde, hı-hı, ilerliyor. Yani nasıl hani farklı farklı insanlar gibi bir popülasyonun içerisinde farklı farklı hücreler varsa,
1: evet,
0: bunların bazıları işte tedaviye daha duyarlı olacak ya da işte nütriyentlere daha, yani besinlere, besin maddelerine, kan damarlarına daha kolay ulaşacak, daha avantajlı olacak. Bazı hücreler daha uzakta olacak, daha dezavantajlı olacak. Dolayısıyla bazı hücreler gelişip büyürken diğerleri ölmeye başlayacak.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla hani burada çok büyük bir farklı popülasyonlar olduğu için sürekli bir devinim halinde. Hı hı. Bazı hücreler daha fazla hayatta kalıp diğerleri öldüğü için oradaki seçilimin sonucunda hep daha avantajlı hücrelerin seçildiği, o aynı Darwinian seçilimde gördüğümüz klonların tutunması şeklinde ilerlediğini göreceğiz. O yüzden hani akıllı mı? Akıllı diyemeyiz aslında, ya da bilinç, o anlamda bir bilinçten bahsetmiyoruz. Ama hep daha kendini kurtaracak, kansere hizmet edecek bir şekilde ilerleyen progresif bir süreçten bahsediyorum.
1: Yani kötü olmaya devam edecekler.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani maske değiştirecekler, yeni maskeler takacaklar ama kötü olmaya devam edecekler.
0: Aynen öyle.
1: Sonuçta onlar da o ilaçla savaş veriyor. Yani bizim uyguladığımız kemoterapi, radyoterapi, hatta benim annemin döneminde yoktu. Artık akıllı ilaç diye bir şey falan var. Değil mi? O da onlarla savaşacak. Bu akıllı ilaçlarla ilgili de aslında yani çok bilinen, artık çok da duyulan, konuşulan bir şey. Buna hizmet ediyor değil mi? Yani az önce bizim anlattığımız tümörün ya da işte kanser hücrelerinin farklı şekilde yol alanlarına karşı alınan bir tedbir mi bu da?
0: Öyle diyebiliriz. Şöyle, akıllı ilaç dediğimiz her hücrede, her kanserde işe yarayan ilaçlara akıllı ilaç diyoruz gibi yanlış anlaşılmasın. Orada şöyle bir durum söz konusu. Bir ilacın spesifik olarak, yani seçimli olarak gidip o kanser hücresini öldürebileceği bir yol varsa o zaman akıllı ilaç diyoruz.
1: Evet.
0: Yani hedefli ilaç şeklinde, evet, düşünebiliriz.
1: Öldürüyor mu?
0: Öldürüyor. Öldürüyor.
1: Hani kendi içerisinde farklı şekil izleseler de her ikisini de öldürebiliyor mu?
0: Yani o noktada biraz direnç konusuna gireriz. Yani direnç de geliştirebiliyor çünkü hücreler bu tedavi rejimlerine karşı. Ama hani konvansiyonel, geleneksel bu çok eski kemoterapilere göre baktığımız zaman, hı-hı, çok daha efektif, etkili olduklarını görüyoruz. Çünkü önceki terapilerin yaptığı şey şuydu: hızlı bölünen bütün hücreleri öldürelim.
1: Sağlıklı sağlıksız hepsini öldürüyordu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Yani o yüzden işte biz kanser hastalarının saçlarının döküldüğünü, işte tırnaklarının kırıldığını vesaire görüyorduk maalesef. Yani dolayısıyla bu hedefli ilaçlar, akıllı ilaçlar, benim işte spesifik bu kanserde şu reseptör, yani moleküler düzeyde bir hedef var. Ben o zaman bu kanser hastalarının kanser hücrelerine bu ilacı verdiğim zaman gidip sadece kanser hücrelerini öldürür. Diğer hızlı bölünen ve sağlıklı olan hücreleri, hı-hı, öldürmez şeklinde ilerleyebiliyoruz.
1: Orada bayağı bir yol alındı mı?
0: Kesinlikle öyle. Hı-hı. Yani şu anda içinde bulunduğumuz dönem aslında bunun bile ötesine geçmiş durumda. Biraz daha immün terapi, hatta gen terapisinin gelişmesi, işte bu CRISPR-Cas9 yöntemi vesaire gibi, evet, değişikliklerle, işte CAR-T hücre uygulamalarıyla, evet, daha bile ötesine geçmiş durumdayız aslında.
1: Yani biz ilerleyen dönemlerde akıllı ilacın yanında başka şeyler de göreceğiz kanser tedavisinde ilgili olarak, öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Yani, evet, şu anda olduğumuz yer aslında biraz...

0: Bu hani geleceğin fragmanı gibi bir yerdeyiz. Yani geleceğin çok daha işe yaramaya başladığı, umut vaat ettiği şeyleri görüyoruz. Ama bunun üzerine gelecek çok fazla yeni çalışma olacaktır.
1: Evet. Bir de akıllı ilaç her kanser türünde kullanılmıyor. Belki her
0: Kesinlikle.
1: kanser türünde kullanılacak şekle de evrilecektir ilerleyen zaman dilimlerinde.
0: Tabii neden olmasın?
1: Evet.
0: Yani burada biraz hani belki bir örnek verebilirim. Genellikle en çok karşımıza çıkanlardan bir tanesi mesela meme
1: Meme
0: kanseri.
1: kanseri, evet.
0: Meme kanserinde özellikle bu östrojen reseptörleri oluyor. O östrojen reseptörlerini tanıyan moleküler hücre yüzeyindeki bir ilaç gönderdiğimiz zaman o ilaç direkt sadece östrojen reseptörü olan hücrelere gidiyor. Ama bu gidip işte atıyorum sizde bir kolon kanseri varsa, işte bir metastaz varsa onu tedavi etmeyecektir anlamına da geliyor. Yani orada tamamen sizin hedefiniz ne? O hedefe yönelik çalışmak şeklinde
1: Evet,
0: ilerliyor.
1: evet. Şimdi öyle bir ailenin üyesi olduğunda tabii hocalara çok sorular sorduk. Hani tam nedeni nedir? Tam nedeniyle ilgili hiçbir kimse kanserin nedeni şudur diyemiyor. Yediklerimiz, içtiklerimiz, hayat, yaşantımız her şey var. Bir sürü etken var bunun içerisinde. Ama sizin söyledikleriniz artı akıllı ilaçla ilgili yapılan tedavileri dahil edersek buna... Çok yakın olmayan bir zaman diliminde artık ortadan kaldırılacak kanser tehlikesi diye bir nezle gibi bir hastalık olacak da diyemiyoruz ama değil mi? Daha bununla ilgili daha çok fazla alacağımız yol var.
0: Bu
1: Neler
0: biraz yine
1: söylersiniz?
0: evet bu biraz yine ilk konuştuğumuz konuya da bağlanıyor. Hani tek bir hastalık tipinden bahsetmediğimiz için hani birçok farklı hastalığa kanser dediğimiz için belki tek tek ele almak lazım.
1: Evet.
0: Yani işte akciğer kanserinin belli bir alt tipinde işte sadece şu şu ekspresyonlar varsa şu şu işte immün belirteçler varsa o zaman şu ilacı kullanabiliriz şeklinde daha çok ilerliyor. Bununla birlikte son zamanlarda bir de agnostik terapi şeklinde bir yaklaşım söz
1: Ne
0: konusu.
1: demek agnostik terapi?
0: Agnostik terapi şunu söylüyor bize, nereden köken aldığından bağımsız olarak yani akciğer kanseri mi, kolon kanseri mi, beyin tümörü mü, bundan bağımsız olarak paylaşılan ortak genetik özellikler ya da epigenetik özellikler. Örneğin işte çok bilinen P53. P53 mutasyonu varsa şu şu ilaçları verebilirsiniz diyoruz mesela. Ama orada kişinin meme kanseri mi primer tümörün oluştuğu yer yoksa işte kolon mu önemli değil. Önemli olan benim orada hedefleyebileceğim bir belirteç olması, bir molekül olması. Yani dolayısıyla biraz
1: Savaşacağım
0: daha
1: molekülü belli. Yani
0: kesinlikle öyle.
1: evet.
0: Yani birazcık daha şu anda şeyler araştırmalar ve nasıl söyleyeyim tedavi rejimleri o yöne doğru gidiyor. Buna ek olarak bir de belki kombine terapileri bu noktada konuşabiliriz. Çünkü
1: Onları da aslında biraz açmanızı isteyeceğim. Nedir
0: kesinlikle.
1: kombine terapi?
0: Yani kombine terapi derken şunu kastediyoruz. Birkaç tane farklı modaliteyi, birkaç tane farklı ilaç rejimini aynı anda kullanmaktan bahsediyoruz. Aynı böyle batan bir gemi gibi düşünün. Birçok yerden su alıyor. Dolayısıyla siz bir yere tıkıyorsunuz ama diğer taraftan su almaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Ama ben 3 tane tıpayı aynı anda tıkarsam o zaman şansım artıyor. Dolayısıyla kombine terapiler biraz bu şekilde ilerliyor. Yani aynı anda farklı farklı dezavantajları diyeyim bizim insan
1: Yani
0: açısından.
1: metastaz gibi mesela aklıma geliyor.
0: Kesinlikle,
1: Değil mi?
0: kesinlikle
1: En
0: öyle.
1: önemli dezavantaj metastaz oluyor bu şeyde.
0: Aynen, bizim
1: Evet.
0: hastalar için o şekilde tümör açısından bakarsanız da onların açısından da avantaj oluyor. Dolayısıyla hani bunların önünü aynı anda kesebilirsek, dolayısıyla biz önüne daha sert bir şekilde ket vurabiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden kombine terapilerde işte immün terapiyle beraber radyoterapi ya da işte neoadjuvan terapi gibi çok hani böyle duyduğumuz önce radyoterapiyle küçültüp sonra rezeksiyonla cerrahi olarak dokuyu alıp ondan sonra işte belli bir kemoterapi rejimi uygulamak gibi farklı hani böyle sıralı yöntemler ya aynı anda ya da sıralı olan şekilde ilerleme şeklinde uygulanıyor.
1: Evet. Çok çalışılıyor dünyada bunun üzerine, öyle değil mi? Yani farklı kanser türleri de olsa, hani kanser başlığında, büyük başlıkta da çok fazla çalışma var. Çok yoğun bir çalışma var. Ama işte bunun hani karşılıkları çok hızlı bir şekilde, yani akıllı ilaç belki kaç sene sonra tedavüle girdi. Biliyoruz artık akıllı ilacı, ama işte 10 sene önce bir akıllı ilacımız yoktu.
0: Doğru.
1: O da tabii hep böyle insanlar umut bekliyorlar yani. Yeni tedavi yöntemleri bekliyorlar. Çünkü akıllı ilacın da tedavi edemediği kanser türleri var dediniz.
0: Doğru.
1: Hem bizim ülkemizdeki çalışmalardan aslında biraz da bahsetsek. Bizim ülkemizde kanser

0: kanser tedavisiyle ilgili yapılan çalışmalar ne boyutta?
1: Aslında bizim ülkemizde de oldukça aktif bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hani burada belki de ayırmamız çok olası bile değil. Artık çok global bir dünyada yaşıyoruz yani. Özellikle hani akademik anlamda ben içeriden söyleyebileceğim çok fazla özellikle TÜBİTAK üzerinden yapabildiğimiz ikili anlaşmalar, işte KOST projeleri gibi çok sayıda Avrupa ülkesinden ya da işte NCI'la, Amerika'yla, işte Çin'le vesaire böyle farklı farklı oluşturabileceğimiz kombinasyonlarla çalışabildiğimiz çalışmalar, bütçeler söz konusu oluyor. O yüzden de hani belki bu noktada Türkiye ile kısıtlamak bile bana nasıl diyeyim az geliyor açıkçası. Hani çok çünkü uluslararası bir efor olarak ilerliyor. Ama Türkiye'de bence geriye kalır bir yanımız yok. Yani çok tuttuğunu koparan bir milletiz. Kesinlikle. O yüzden hani ben kendi adıma çok şanslıyım. Muhteşem bir ekibim var benim de laboratuvarda,
0: Ne
1: sağ
0: güzel.
1: olsunlar. Bazıları
0: Evet,
1: hatta
0: hepsi burada değil
1: burada
0: mi? Hepsine
1: bana
0: selamımızı
1: destek
0: gönderelim
1: oluyorlar.
0: burada. Ne güzel. Ekibinizle
1: Evet.
0: gelmeniz de çok güzel ama
1: Kesinlikle.
0: ekibin kuvveti stüdyoda yansıdı diyelim. Gerçekten çok güzel.
1: Kesinlikle.
0: Mesela bununla ilgili uluslararası dergiler olsun, uluslararası çalışmalarda olsun, atıf yapılan çalışmalar olsun, öyle çalışmalarımız var tabii doğal olarak, öyle değil mi?
1: Tabii ki,
0: Tıp
1: tabii ki.
0: sektöründe de evet.
1: Evet
0: İşin
1: ve
0: içindeyiz sonuna
1: kesinlikle
0: kadar.
1: öyleyiz. Kesinlikle öyleyiz. Hatta böyle dediğim gibi uluslararası bazı konsorsiyumların da içerisinde yer alıyoruz. Ülkemizde de çok önemli bazı araştırma şeyleri var, kurumları var. İşte TÜSEP zaten bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz. Onun dışında işte İBG gibi, ondan sonra yani işte yine İstanbul'da birçok şey, Ankara'da birçok kurum var. Hani bunun gibi özellikle uluslararası işbirlikleri üzerinden ilerleyen ekipler çok daha hızlı bir şekilde gidiyorlar. O yüzden şey, bu tamamen bir takım eforu diyebiliriz yani.
0: Harika. Peki biraz da tıbbi biyoloji ana bilim dalından bahsetsek. Şimdi
1: Tabii.
0: yavaş yavaş üniversite sonuçları da gelecek. Çocuklar da tercihte
1: Doğru.
0: bulunacaklar. Siz de bulmuşken
1: Tabii.
0: dinleyenler arasında veriler vardır. Ya tıbbi biyoloji bu dal nasıl bir daldır? Tercih etsek mi? Öne açık mıdır? Para kazanabilir miyiz? Bunların hepsi akılda tabii soru işareti. Biraz da onlardan eğer mümkünse bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki, zevkle.
0: Buyurun Öykü.
1: Yani tıp fakültesi biraz zor yani, hani o konuda yalan söylemeye gerek yok. Zaten hani eminim veliler de öğrenciler de bunun çok farkında. Belli
0: Yani
1: bir
0: tıbbi biyolog olmak için tıp fakültesine gitmek gerekiyor, öyle değil mi?
1: tabii. Yani şöyle, ben
0: Yani kimya ya da biyoloji yeterli olmuyor mu şey için?
1: şu şekilde yani tıbbi biyoloji ve genetik yüksek lisans doktora yaparak tabii ki hani tıbbi biyolog olunabiliyor. Ben mesela kendim fen fakültesi çıkışlıyım. Biyokimyagerim aslen. Yüksek lisansımı tıbbi biyokimyada yaptım. Doktoramı tıbbi biyoloji ve genetikte yaptım. Dolayısıyla hani şu anda tıp fakültesinde bir hoca olarak görev alıyorum. Ama hekim değil, PhD yani doktor unvanım var ama bilim doktoru olarak görev yapıyorum.
0: Tıp doktoru değil.
1: Tıp doktoru değil, kesinlikle öyle. Ama yetiştirdiğimiz öğrenciler hekim oluyor. Yani tıp fakültesinde olduğumuz için eğittiğimiz, öğrettiğimiz öğrencilerimiz işte birinci sınıftan girip altıncı sınıfta hekim olarak. Hatta bugün bizim mezuniyet törenimiz
0: Ne güzel,
1: vardı.
0: ne güzel, ne güzel.
1: Kesinlikle çok güzeldi yani. Dolayısıyla hekim olarak mezun ediyoruz onları. Tıp fakültesi dediğim gibi kolay bir yer değil ama tabii ki hani şey, bizim de bu yola çıkarken ki amacımız en başından beri insan hayatına dokunmak. O yüzden günün sonunda o noktaya varabilmemizi sağlıyor. Çok altruistik bir yerden bakıyorum aslında ben bu konuya. Dolayısıyla en başından beri varmak istediğim yer oydu. Eminim öğrencilerim de hani o noktada örnek alıyorlardır diyeyim naçizane hani.
0: Laboratuvarı sevmek gerekiyor. Ben bir kimyagerim.
1: Kesinlikle. Aa, ne güzel.
0: Laboratuvarı bir türlü sevemedim ama.
1: Gerçekten.
0: Yani işin teorisini sevdim ama işin laboratuvara döküldüğü zaman pratiğiyle ilgili
1: Evet.
0: o koku, laboratuvardaki o kokuya herhalde onunla bütünleşmek gerekiyor. Bizim
1: Evet.
0: kimyacıların laboratuvarlarında hep sabit kokular, belli kokular olur. Yani onu artık o hayatınızın bir parçası olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Burada da öyle çünkü siz sürekli
1: Evet.
0: laboratuvardasınız. Sürekli analiz yapıyorsunuz, öyle değil mi?
1: Yani şöyle, ben biraz laboratuvarın içine doğduğum gibi bir şey oldu.
0: Evet,
1: Benim
0: evet,
1: babam
0: evet.
1: biyologtu.
0: Ne güzel.
1: Evet, o yüzden ben biraz laboratuvarda büyüdüm diyebilirim. Ve hep aklımda şey vardı yani. Hani sağlıkla ilgili bir şey yapacağım. işte tıp olur, biyomühendislik olur, genetik mühendisliği.
0: Evet.
1: Ve hani o beni

0: akademisyen olmak çok netti kafamda. O yüzden o yöne yönlendirdi. Ama hani tıbbi biyoloji özelinde baktığımız zaman şu an evet sürekli laboratuvardayız. Ama yaptığımız böyle daha bizim rutin analizler şeklinde değil. Yani rutin analiz dediğim hasta örneklerini alıp direkt hastalara sonuç vermek şeklinde değil de hastanedeki
1: gibi. Kan testi gibi falan, idrar testi gibi değil.
0: Değil. Çünkü biz araştırmaya yönelik çalışıyoruz. Yani gerekirse yine hasta dokuları üzerinden de çalışabiliyoruz. Ama orada hastaya sonuç verme şekli değil. Yani ya da hücre hatları var önceden belirlenmiş ve oturtulmuş. Onların üzerinde mesela ilaç direnci çalışmaları. Belli ilaçları uyguladığımız zaman ona karşı bir tepki veriyor mu? Bunun biyolojik altyapısı ne? Biz bunu nasıl kırabiliriz bu direnci ki hastaları tedavi edebiliriz? Bunun laboratuvar kısmını yapıyoruz ki yarın öbür gün hani hemen değil ama o gerekli faz çalışmalarından devam edip insanların yararına dokunsun. Ve bir gün bile uzatabilirsek bir kanser hastasının hayatını bizim için kârdır.
1: Sabır da gerekiyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Çünkü yani hemen sonuç alınacak merkezler değil. Kesinlikle. Zaman içerisinde doğru çalışma her zaman olacak ama zamana yayılan uzun çalışmalar.
0: Ve orada pes etmemek gerekiyor. Evet, evet. Yani hani ilk deneyiniz çıkmadığında ya da...
1: Ben bir çökme tepkimesini bekleyemiyordum. Kalsın çökmesin diyordum ya. Çökmesin kalsın diyordum yani. O tip laboratuvarda vardı. Bizim orada çökme tepkimeleri ünlüdür çünkü kimyada. Evet. Yani çökmeyince çökmedi ne yapayım diyorum. Evet. Bir şey hata yaptık herhalde.
0: Yani olabiliyor. Yani deney adı üzerinde. Deneye yanıla birazcık da hani oturtuyoruz ki yani bir hipotez ortaya koyuyoruz. O hipotezi deniyoruz. Hı-hı. Denedikten sonra ha bu bir şekilde yani negatif bir sonucumuz da olabilir, pozitif bir sonucumuz da olabilir. Evet. Bu işe yarıyormuş. Ha, tamam bu işe yaramıyormuş. Başka bir şey deneyelim. Hı-hı. Hani bundan yılmayıp bunu bir öğrenme fırsatı olarak kullanabiliyor olmak gerekiyor.
1: Evet. Hassas çalışmak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Bu da işin içerisinde olan sabırlı olduğu gibi hassas da çalışacaksınız.
0: Evet.
1: Ve aynı zamanda hani o bilimsel kendini yenileme ya da bilimsel verinin de sürekli aktığı bir yerdesiniz. Çünkü eş zamanlı gitmek zorundasınız. Öyle değil mi? Yani Avrupa'nın veya Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Amerika kıtasındaki bir yerdeki bilimsel çalışmaya da ayak uydurmak zorundasınız. Çok dışarıda kalamazsınız anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü çok hızlı bir bilgi akışı var sürekli. Yabancı dilinizin de keza iyi olması gerekiyor.
0: Mecburda.
1: Bu öyle değil mi? Çünkü tabii. Çeviri de yapacaksınız. Yani sabırın başta olması gereken ama çok önemli, değerli bir bilim dalı. Bizi dinleyen olan veliler ya da öğrenciler vardır. Eğer tıbbi biyolojiyle ilgili bir çalışma yapacaklarsa ki moleküler biyolojiye çok fazla öğrenciler eskiden beri teveccüh ediyorlar ama hani işte çalışmalar Türkiye'de ne kadar vardır kafaların hep soru işareti. Acaba ben moleküler biyolojiyle ilgili çalışsam yurt dışına mı gitmek zorunda kalırım falan da öyle değil. Bizde de merkezler var anladığım kadarıyla değil mi?
0: Kesinlikle. Ve ortak çalışma imkanları da oluyor. Özellikle öğrenciler anlamında hani böyle güzel burs imkanları oluyor. Dediğim gibi yine TÜBİTAK'ın, TÜSEB'in ya da başka yurt dışı kaynaklı işte Fulbright'tır, işte Almanya'nın kendi içerisinde bazı burs programları var. Hani bir yandan Türkiye'de çalışıp okuyup ben mesela kendim doktoramı yaparken Amerika'ya gittim. TÜBİTAK bursuyla çalıştım, geri döndüm. Orada öğrendiklerimi buraya getirdim. Ülkeme fayda getirmek adına.
1: Harika. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Kanser önemli bir başlık. Kanserle ilgili insanların aklında çok soru var. Hastalık olarak da insanların özellikle zorlandığı ve sınandığı belki de en fazla sınandığı hastalıkların da başında geliyor. Ben kendim sınandığım için de biliyorum. Ama sizin gibi bilimde buna gönül veren ve bunun çaresini arayan insanları görmek de bizleri çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Efendim geldik sona. Noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Stinye Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Öykü Gönül Geyik ile beraberdik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni mezun olan polislerden merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetmelerini istedi. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Başkent Ankara 7-8 Temmuz'daki kritik NATO zirvesi için teyakkuzda. Kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı, vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin en dikkat çeken konuklarından biri de ABD Başkanı Donald Trump. Trump, 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Trump, zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını açıkladı. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldı iddiasının da dezenformasyon içerdiği belirtildi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza döndü. Nebatiye başta olmak üzere birçok bölgede aileler enkaz altındaki eşyasını ve anılarını kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu, ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette tesettürlü kadınlara kıyafeti üzerinden sözlü tacizde bulunan kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahsa ev hapsi verildi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 164 kişi yaşamını yitirdi, yaralananların sayısı 1000'e yaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'da son saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın kontrolündeki Horlivka'ya yönelik saldırıdaysa 3 kişi öldü. Rusya, ABD'ye Alaska

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay, hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Nasılsınız, iyi misiniz, formda mısınız, zihni yapınız nasıl, güzel hayaller kuruyor musunuz geleceğe ait? Nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsunuz, onu kurguluyor musunuz ve o tarafa da uzanıyor musunuz? Mutlaka. Bu akşam zihin dünyamızla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü hayatımızın temel noktası o. Bu da tabii ki son dönemlerde hepinizin bildiği gibi biz yeni nesil yaşların da başına gelen demans türü hastalıklar, Parkinson tipi hastalıklar, sıkıcı bunlar. Bunlar için hem bilgilenmek hem sizi bilgilendirmek istiyorum. Karşımda Profesör Doktor Gülşen Babacan Yıldız var. Gülşen Babacan Yıldız kıymetli bir profesör. Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde faal olarak işlerini sürdürüyor. Benim tabii kafamda bir takım sualler var. O suallerin cevabını alacağım. Hoş geldiniz Profesör Doktor Sayın Gülşen Babacan Yıldız.
2: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk Cengiz Bey. Sağ olun nazik davetiniz için.
1: Ah, teşekkür ederim. Nasıl davet? Öğreneceğim. Dersler alacağım sizden. Ben öğrenirken dinleyenler de öğrenecek. Asla teşekkür etmek benim görevim. Demanstan mı başlayalım? Parkinson'dan mı? Çünkü Parkinson beni son dönemlerde çok ilgilendiriyor. Arkadaşlarımda görüyorum, elleri titremeye başladı. Bu Parkinson mudur değil midir?
2: Her el titremesi Parkinson değildir. Mutlaka ayrıntılı muayene etmemiz gerekiyor. Hep Parkinson'a yakıştırılıyor ama başka bir şey de olabilir. İsterseniz Parkinson hastalığı nasıl bir hastalık,
1: evet,
2: onu
1: anlatırsanız bunun da cevabı zaten çıkacaktır içinde.
2: Evet. Şimdi beynimiz birkaç kısımdan oluşuyor. Aslında çok sayıda kısımdan oluşuyor ama bir şey öğrenirken en yüksek yer olan korteks, yani beyin kabuğuyla öğreniyoruz. Sonra onu otomatikleştiriyoruz ve onu bazal ganglia dediğimiz korteksin, yani o kabuğun altındaki yapılara gönderiyoruz. Yani ne demek istiyorum? Yürümek, bisiklete binmek, yemek yemek. Yani ilk öğrenirken düşünsenize, onları çok zorlanarak yaparız ama sonra bir bakarsınız.
1: Pratik.
2: Evet, otomatiğe bağlarız ve gideriz. İşte o bazal ganglia otomatik davranışlarımızı, hareketlerimizi yapan bir yapı. Parkinson'da ne oluyor? Parkinson'da bu yapıda dopamin üreten kısım bir şekilde oradaki hücreler ölüyor ve o otomatik hareketler yavaşlamaya başlıyor. Yani daha yavaş yürüyoruz, daha yavaş sandalyeden kalkıyoruz, daha yavaş düşünüyoruz, mimiklerimiz daha yavaş oluyor.
1: Hareketler yavaşlıyor.
2: Her türlü düşünce de yavaşlıyor, hareketler de yavaşlıyor. Çünkü otomatizma bozuluyor.
1: Yani Parkinson sadece ellerin titremesi değil.
2: Asla değil. Hatta 4 hastanın birinde hiç el titremesi olmayabiliyor. O yüzden o çok önemli. Konunun uzmanın birisinin buna tanı koyması lazım. Çünkü çok sık yanlış tanılar konuşuyor. Her el titremesi Parkinson değil. Nasıl her unutkanlık demans değilse her el titremesi Parkinson değil. Evet. Yani bu, ama şöyle bir özelliği var. Aslında bu beyindeki bozulma yaklaşık 20 yıl önce başlıyor. Ve 20 yıl sonunda hastanın eli titremeye başlıyor ve hareketleri yavaşlıyor. Ya öncesi bir çok ciddi bir iceberg'in alt kısmı gibi düşünelim. Orada biz hastalığı görmüyoruz.
1: Görebilsek önleyebilir miyiz?
2: Geciktirebiliriz. Geciktirebiliriz. Ha. Orada aslında ipuçları var. O yüzden Parkinson hasta yakınlarına mutlaka o ipuçlarının kendilerini de olup olmadığına baksınlar. En azından dediğim gibi 8 yıl, 10 yıl belli olmaz tabii, yani bu kişiye göre değişir. Bunu geciktirme şansımız var. Parkinson böyle bir hastalık. İlerleyici bir hastalık. Yani biz ne yaparsak yapalım o sinsi sinsi o 20 yıl, 25 yıl önce belki.
1: Evet, bayağı o da sabırlı.

0: Yürüyüşü yavaşlar, yürürken kollarını sallamaz. Yani bunlar, ben sokakta çok insan, bu insan, bunda Parkinson var demişimdir yani. Sokakta görünce biz tanırız bu hastaları. Kapıdan girer hasta muayene olmak için, deriz ki bu Parkinson. Çünkü yüzleri çok maske yüzdür. Göz kırpmaları azdır, mimikleri yoktur bu hastaların.
1: Allah
0: Çok erken
1: Allah.
0: evreden itibaren böyle bir hastalık.
1: Çok ilginç.
0: Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Yani eskiden Parkinson yaşlıların hastalığı diye bilinirdi. Ama son yıllarda o kadar çok 30'lu, 40'lı yaşlarda hasta görüyoruz ki. Ya özellikle pandemiden sonra inanılmaz bir artış oldu.
1: Allah Allah. Pandemiden sonra.
0: Evet, pandemiden sonra çok ciddi bir artış oldu.
1: Aşıların bunda etkisi olabilir mi? Pandemi aşılarının.
0: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama pek çok insan yani gizli gizli Covid geçirdi yani. O virüsü kaptı, sessiz geçirdi hastalığı. Ben hastalığın etkisi, o dönemdeki stresin etkisi. Çünkü stres hastalığın erken çıkması için çok önemli faktör. İki kişi düşünelim, birebir aynı bunların risk faktörleri ama birisi çok yani stresli, stresini yönetemeyen birisi. Onda atıyorum 40'ta çıkıyor, diğerinde 60'ta çıkıyor. Yani stres o kadar önemli.
1: Stres, stres. Sizin bir yazınızı okumuşum. Demansta da stresi birinci planda
0: Her
1: tutuyor.
0: şeyde. Bütün hastalıklarda.
1: Bütün her şeyde.
0: Bütün hastalıklarda stres tamamen hastalığı kamçılıyor.
1: Kamçılı. O
0: Evet.
1: zaman kendi yönetimimizi kendimiz yapıp stresten uzak yaşamak lazım.
0: Yani stres yönetimini öğrenmek lazım.
1: Evet.
0: Çünkü stressiz bir hayat düşünülemez ama
1: Ben
0: stres,
1: öyle
0: evet.
1: yaşıyorum.
0: Ne güzel. Çok
1: Ama
0: şanslısınız.
1: çok ders verdim kendime, çok çalışıyorum ama bazen yine de bu kadar bilincime rağmen stres geliyor. Geldiği anda onunla gene uğraşıyorum. Yani başarılı sayabilirim kendimi.
0: Ya önemli olan uzun süreli stres olmaması. Çünkü tamamen stressiz de bir hayat düşünülemez. Öyle çalışmalar var, hayvan deneyleri. Hiç stres yok. O da yaşamla bağdaşmıyor. Dozunda kısa süreli stres mutlaka önemli.
1: Bu hastalığın tedavisi var mı?
0: Bu hastalığın köklü bir tedavisi, yani radikal bir tedavisi yok.
1: Yok.
0: Kesinlikle yok. Yani trilyon dolarınız olsa bu hastalığı durdurma, geri geçirme şansınız yok. Ama ben hep şunu örnek veriyorum. Yine bunu örnek vereceğim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hastalık bir bataklıksa biz ilaçlarla sadece sivrisinekleri öldürüyoruz.
1: Sivrisinekleri.
0: Evet. Bataklığı küçülten şeyler var. Çünkü o orada duracak. Yani kişiye göre bazılarının bataklığı birden büyüyor. Hemen 8-10 yıl içinde hasta yatalak duruma. Ama bazılarınınki 30 yıl sürüyor.
1: Parkinson'dan yatalak da mı var?
0: Tabii ki. Hastalar eninde sonunda yatalak oluyorlar.
1: Yatalak oluyorlar.
0: Evet.
1: İlk defa duyuyorum.
0: Tabii ki. Hastalığın en ileri evresinde yatalak oluyorlar. Vücutları çok katılaşıyor, hareketleri çok yavaşlıyor. Bir de hani çok yavaşladıkları için ayakları bir şeye takılıyor, düşüyorlar. İşte kalça kırıkları, yemek yerken yutkunamıyorlar çok yavaş oldukları için. Aspire ediyorlar. Yani genelde Parkinson'a bağlı değil de bunlara bağlı olarak hastaları
1: Peki
0: maalesef
1: şöyle bir
0: kaybediyoruz.
1: şimdi soru geldi aklıma. Örneklerinde yaşadım. Parkinson hastalarına beyin ameliyatı yapıyorlar. Anot, katot sokarak
0: Evet,
1: kafadan,
0: evet.
1: elektrik vererek sırttan. O zaman bu ameliyatlar da boşuna.
0: O ameliyatlar boşuna değil, oldukça kıymetli ve yüz güldürücü ameliyatlar ama doğru hastaya ve doğru zamanda yapılması lazım. Yani hastaya tanı koydunuz, hemen ameliyat yapmamak lazım. Onun belli kriterleri var. Belli bir yaş aralığı var. Hastanın demansın olmaması gerekiyor. Beyninde başka damarsal bozuklukların olmaması gerekiyor. Bir kere tanısının mutlaka Parkinson hastalığı olması gerekiyor. Çünkü Parkinson'u taklit eden başka hastalıklar da var. Parkinson plus dediğimiz, onların olmaması gerekiyor. Yoksa doğru zamanda doğru kişiler tarafından yapılırsa bu ameliyat hastalığı belirgin olarak geciktiriyor.
1: Ama bu hastalıkla geciktirilen sadece el titremesi.
0: Hareketler de daha rahat oluyor. O hareketlerin yavaşlaması demiştik ya bu hastalık için.
1: Evet.
0: Onlar da daha rahat oluyor. Ama sonuçta ister ilaçlar olsun, ister mideden takılan tüp olsun, isterseniz hani ciltten verilen ilaçlar olsun, ağızdan al, bunların hiçbiri köklü bir çözüm değil.
1: Değil.
0: Değil. Hastalık alttan alta ilerleyecek. Tekrar tekrar söylüyorum.

0: Önemli olan o bataklığı küçültmek. Onun içinde yapılacak çok şey var.
1: Peki bunu önlemenin hiçbir mi şansı yok?
0: Hastalık gelecekse gelecek ama işte siz stresliyseniz biraz önce söylediğim gibi çok daha erken evrede geliyor ama stres yönetiminiz iyi, kendinizle barışıksınız, çok düzenli spor yapıyorsunuz, sağlıklı besleniyorsunuz. O zaman yani atıyorum bu hastanın 60 yaşına gelmesi var, 80'de gelmesi var. Çok yani ciddi bir kazanç orası. Ama hastalığı yavaşlatan çok şey var.
1: Peki kötüleştiren, daha da arttıran şeyler neler? Hastalığı.
0: Hep stres diyorum ama yine stres
1: Gene
0: diyeceğim.
1: stres
0: Çünkü
1: peki.
0: stres hastalığı çok kötüleştiriyor maalesef. Eğer hastanın hali hazırda diyabeti varsa, tansiyonu varsa, ne bileyim işte romatoid artrit, yani böyle eklem hastalıkları varsa, bunlar hastalığı daha da kötüleştiriyor maalesef. Ve kilolu.
1: Ortalama kaç yaşından sonra çıkmaya başlıyor bu hastalık?
0: Benim 17 yaşında da hastam var Cengiz Bey.
1: Kaç?
0: 17.
1: Canım,
0: Evet.
1: gencecik.
0: Tabii 25 yaşında da hastam var, 30 yaşında da hastam var. Yani demans da öyle değil ama Parkinson'da bunlar genetik tabii. Bunların genetiklerini gösterdik biz. Ama onun dışında valla 35'ten itibaren çok sayıda hastamız var. Hiçbir şey gösteremediğimiz.
1: Doktor olmak ne kadar zor. Her şeyi biliyorsunuz, gelen hastanın durumunu biliyorsunuz ve çaresizliği biliyorsunuz.
0: Ben
1: Ve
0: öyle düşünüyorum.
1: annesiniz. Ama
0: Evet.
1: şimdi ve annesiniz, ben şimdi insani boyuttan
0: Evet.
1: bakıyorum. Ve annesiniz, bir hayatı sürdürüyorsunuz. Ve karşınıza böyle sizin gibi bir anne geliyor. Onun çocuğunda böyle bir dert var. Çok zor. Bence çok zor. Ama alışıyorsunuz galiba, değil mi, bazı
0: Ama
1: şeylere?
0: o süreçte o hani biz biliyoruz nasıl süreceğini. Ama onlar için güvenli bir liman olmak o kadar kıymetli bir şey ki.
1: Evet, tabii.
0: Yani onların tutunacağı bir şey olmak çok kıymetli bir şey. Ben bundan çok besleniyorum yani onlara dokunmak, hani onların tedavilerini düzenlemek, hastalık süreçlerini yavaşlatmak bana ömrüme ömür katan
1: Peki
0: şeylerden
1: o
0: biri.
1: zaman bir şey sorayım. Sayın Doktor Gülşen Babacan Yıldız, beyinle ilgilenmek nereden aklınıza geldi? Bu tutku, nörolog olmak başka bir boyut hayatın aslında.
0: Evet. Üniversite yıllarımda bir kere benim doktor olmamı babam istedi. Onun için doktor olmuştum. Benim gönlümde yatan her zaman mimarlıktı ama babam doktor olmamı istedi. Sınava girdim, kazandım, doktor oldum. Tıp fakültesinde okurken de daha ikinci sınıfta yani beyni okuyunca yani muhteşem bir şey. Yani bu beyin nasıl bu davranışları çıkarıyor, bu hareketleri çıkarıyor. Yani tamamen hani 8 milyar insanın hepsinin ki birebir kendine özel. Yani karaciğer nakli yapabilirsiniz, midenizi alınabilir, bağırsaklarınız olmayabilir, kalp nakli. Ama beynin en ufak bir parçası bozulsa siz olmuyorsunuz. Bizi biz yapan organımız beyin. O bana o kadar ilginç gelmişti ki ve neredeyse 40 yıl oldu ben bunları okuyalı. Ama halen çözülemeyen çok şey var. Çözülen de tabii açıklanan çok şey var. Çalışmalar halen hızla devam ediyor. Bu çok kıymetli. Halen ben de okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Ve hastalıklardan korunmaya yani. Çünkü evet ben ağırlıklı olarak tabii ki hasta görüyorum ve hastalara yardımcı oluyorum ama hasta olmak istemeyenlere de yardımcı olmak istiyorum.
1: Evet.
0: Ya çünkü dedim ya hani hastalığı geciktirmek çok kıymetli.
1: Çok kıymetli
0: Ve orada
1: tabii.
0: yapılacak çok şey var. Belki başka bir gün
1: Peki
0: onları
1: hastaya direkt bunu
0: konuşabiliriz.
1: söyleyebiliyor musunuz? Yoksa yakınına mı söylüyorsunuz? Arkadaş, senin durumu bu. Biz ancak bunu uzatabiliriz diyebiliyor musunuz?
0: Artık sosyal medya sayesinde hastalar o kadar okumuş şey yapmış olarak geliyorlar ki size biliyorlar. Tabii ki yani radikal tedavisi olmadığını söylüyoruz. Ama yapılacak çok şey olduğunu da söylüyoruz ve sırf bu amaçla çünkü dedim ya bu tedavilerin hiçbirinin köklü bir çözümü yok. Ama yavaşlatan şeyler var. Onlar da neler? Beslenmenin düzenlenmesi, stres yönetimi ve psikolojik olarak hani desteklemek ve fizik tedavi. Biz bu amaçla Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü ile beraber Parkinson Okulu açtık. Ücretsiz. Evet,
1: Parkinson
0: Fatih.
1: okulu var şu.
0: Evet, Parkinson
1: Nerede?
0: Okulu Fatih'te. Fatih Hırkayı Şerif Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde. Orada her çarşamba ücretsiz Parkinson hastaları geliyor. Önce bir diyetisyenle görüşüyor. Ölçümleri yapılıyor. Beslenme şeyleri veriyor, ellerine listelerini veriyor. Sonra psikolog onu alıyor. terapisini yapıyor. Sonra da fizyoterapist alıyor ve Parkinson'a özel hareket

0: örnekler gösteriyor. Her hafta yapıyoruz bunu. Hiçbir ücret yok dediğim gibi. Ve hastalar o kadar memnunlar ki beraber şarkı söylüyorlar, fizik tedavi yapıyorlar. Tamamen Sağlık Bakanlığı bünyesinde yaptığımız bir iş bu.
1: Bir dakika, buna saygıyla eğiliyorum. Müthiş bir şey bu.
0: Evet, hasta, o hani dedim ya bataklık, o bataklığı küçültmek için.
1: Çok tamamen. Kalabalık var mı?
0: Dönem dönem çok kalabalık oluyor. Yani hep genelde 8-10 kişi her zaman orada oluyor yani mutlaka. Düzenli olarak geliyorlar. Çünkü onlar da farkındalar. Fizik tedavi yaptıkları zaman beraber, çünkü damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Orada bir araya gelip onlar muhabbet etmeleri. Ha,
1: grup halinde fizik tedavi mi?
0: Grup halinde fizik tedavi yapılıyor. Çok hoşlarına gidiyor bu. Yani ben de çok mutlu oluyorum.
1: İşe yarıyor mu bu fizik tedavi?
0: %100. Yani dramatik hastalığı dediğim gibi yavaşlatan en önemli şey. Psikolojinin iyi olması ve fizik tedavi. Yani yürümek. Sadece yürüse bile çok kıymetli. Ama orada bir fizyoterapist eşliğinde bütün kas hareketleri yaptırılıyor.
1: Peki o zaman sizden şunu rica edeyim. Şimdi herkes bu Hırkayı Şerif'teki yere gelemez. Şu anda bizi bütün Türkiye dinliyor. Biz orada bu hastalığın emarelerini yaşayan kişilere hayatlarını nasıl organize etsinler, pratik olarak anlatır mısınız?
0: Az ve öz yesinler. Mutlaka az yesinler. Beslenme çok az olması lazım.
1: Kilo olmayacak.
0: Kilo olmayacak. Kilo hastalığı kötüleştiriyor. Çünkü kilo demek diyabet demek. Diyabet hastalığın vitesini arttırıyor. Çok önemli. Az öz yesinler. İki, stresten bir şekilde uzak dursunlar. Çok önemli. Hani gerekiyorsa ondan destek alsınlar uzmandan. Üçüncüsü de her gün en aşağı 8-10 bin adım atsınlar. O kadar kıymetli ki.
1: Aslında
0: İnanılmaz
1: bu bütün hastalıklar için kıymetli.
0: Hepsi
1: kalbi.
0: Için. Hepsi için
1: 8-10
0: kıymetli.
1: Bin
0: atma. Evet, atma. Aa, ben yürüyemem. Önce 1000'le başla. 2000, 3000 yani yavaş yavaş arttır. Artık herkesin elinde internet var. Açsın. İnternette şeylerimiz var. Parkinson hastaları için özel fizik tedavi hareketleri. Oradan baksın.
1: Evet,
0: evde
1: var.
0: Onu yapsın. Ben yürüyemiyorum. Evin 5. katta inemiyorum. Aç o zaman, evde yap. Yani tekrar tekrar söylüyorum, fizik tedavi inanılmaz faydalı. Yani spor yapmak, egzersiz yapmak çok faydalı.
1: Her türlü egzersiz
0: olur. Her türlü egzersiz olur.
1: Peki sizin bir makalenizde okumuştum, D vitamin eksikliği Parkinson hastalarında.
0: D vitamini, B vitaminleri, çünkü kullandığımız ilaçlar bu vitaminlerin eksikliklerine neden oluyor. O yüzden mutlaka bunlara baktırıp takviyelerini alsınlar mutlaka. Devletin hani karşıladığı çok sayıda vitamin var. Hiç işte şu vitaminler pahalı. Hayır, devlet bunları ödüyor. Ne güzel yani.
1: Peki,
0: çok şanslıyız.
1: Peki, çok ilginç bir şey var. Gene sizin makalelerinizden birinde bunu yakaladım. Tai Chi işe yarıyormuş Parkinson hastalığının tedavisinde. Öyle mi?
0: Tai Chi çok kıymetli bir spor. Ülkemizde daha yeni yeni tanıyor ama çok kıymetli bir spor. Bedenle zihni birleştiren bir spor Tai Chi. Ve bilimsel çalışmalarda da en çok Tai Chi kullanılıyor ve
1: kökü nedir bu Tai Chi'nin kökü? Nerede gelişmiştir? Hangi ülkede gelişti?
0: Uzak Doğu'da gelişti.
1: Uzak Doğu evet. kültürü.
0: Uzak
1: evet.
0: Doğu'da gelişti ve o kadar basit hareketler ki. Ya her gün bu Tai Chi hareketlerini yapsınlar, hastalıkları yavaşlayacak.
1: Sosyal medyada
0: evet.
1: devamlı yayınlanıyor bu hareketler.
0: Evet, evet.
1: Çok da basit
0: evet.
1: hareketler.
0: Çok basit hareketler, hiç yorulmuyorlar ve o dedim ya, bu hastaların vücutlarında böyle bir katılık oluyor. Onu çok rahatlatıyor. Çok rahatlatıyor.
1: O zaten cep telefonlarına falan evet. durmadan geliyor bu Tai Chi hareketleri.
0: Evet, evet.
1: Herkesin bundan faydalanması mümkün.
0: Yani sonuçta artık telefonu olmayan yok gibi.
1: Sayın Profesör Doktor Gülşen Babacan Yıldız. Tabii ki şöyle bir soru geliyor aklıma. Bunun kalıtımsal durumu nasıl? Aileler, ona bakan kişiler, etkileri, bir yığın soru var. Bu konuda ne dersiniz?
0: Şimdi genetik olma, hani biraz önce de söyledim, çok genç hastalarımız var. Onlar da genetik şeyi bulduk zaten. Ama bu %3-5, en fazla 10. Fakat şöyle de bir şey var. Eğer sizin annenizde ya da babanızda veya birinci derece yakınızda Parkinson varsa, sizin normal popülasyona göre Parkinson olma riskiniz çok daha yüksek. 8-10 kat daha yüksek. Biraz önce de söyledim, hani hastalık 20 yıl önce başlıyor. Bu iceberg'in alt kısmı.
1: Korkunç bir.
0: Evet. Ve orada aslında bazı ipuçları var. Eğer annenizle babanızla Parkinson varsa ve bu ipuçları, şimdi birazdan o ipuçlarını da anlatacağım. Sinyaller, mesajlar gönderiyor aslında. Yani o beyindeki bozulma mesajlar gönderiyor. Ama alabilene tabii. O mesajlar neler? Eğer evet, o mesajlar varsa hastalık sizde çıkacaktır. Nedir bu mesajlar? Bir kere gece uykularında bağırma, konuşma uykuda. Rüya görüyor ve yani normalde rüya görürken beynimiz, yani bütün kaslarımız felç olur. Sadece göz kaslarımız çalışır. Bütün kaslar felç olur. Ama bunlar da REM uyku davranış bozukluğu diyoruz. Kolları bacakları hareket eder, çığlık atarlar. Eğer bu varsa. İki, huzursuz bacak varsa. Bu da çok önemli bir şey.
1: Bu nedir?
0: Huzursuz bacak özellikle akşam saatlerinde. Bacaklarda böyle karıncalanma, uyuşma, böyle bir ağrı hisli. Yani çok yaygın bu. İnanılmaz yaygın bir hastalık. Bu varsa. Üç, kabızlık, konstipasyon dediğimiz kabızlık varsa. Dört, koku alamama varsa. Cinsel isteksizlik varsa, hipotansiyon varsa, depresyon varsa, eğer bunlar sizde varsa ve birinci derece yakınınızda da Parkinson varsa lütfen ve lütfen bir uzmana başvurun. Evet, şu anda Parkinson'unuz yok ama sizde 8-10 yıl sonra çıkabilir. O süreyi uzatmış olursunuz. 20 yıl sonra çıkar, 30 yıl sonra çıkar. O yüzden çok ama çok kıymetli bu mesajlar.
1: Bir dakika durayım. Evet. Sersem gibi oldum şimdi. Ne kadar evvel başlıyor?
0: Evet, çok önemli.
1: Yani uykuda yürüyenler, bağıranlar, çağıranlar.
0: Hı hı. Uykuda yürüme değil ama uykuda rüya sırasında çığlık atıyor, konuşuyor, kol bacak hareketi yapıyor.
1: Daha gencecik.
0: Gencecik, yani 30 yaşında evli, kalkıyor eşini boğazlamaya kalkıyor. Veya yataktan düşüyor veya işte dediğim gibi çığlık atıyor. Bunlar REM uyku davranış bozukluğu dediğimiz bir şey.
1: Bunun sonu acı.
0: Tabii birisinde bu varsa, atıyorum babasında da Parkinson var. Ali Bey bu semptomları var. Babasında da Parkinson var. 30 yaşında Ali Bey. 60'ta onda da çıkacaktır. O yüzden bir duracak, sakinleşecek, bir uzmana başvuracak. Babası gibi 60'ta hasta olmayacak da 80'de hasta olacak.
1: Gene yani, olacak ama.
0: Olacak. Belki de olmayacak. İyi yönetirse belki de hiç olmayacak.
1: Ha, bir umut az da olsa bir
0: kesinlikle,
1: umut var.
0: Kesinlikle var.
1: Toparladığınız hastalarda nasıl duygular alıyorsunuz? Onlarla ilişkilerinizi insani boyuna getirelim. Bir doktor hastasına uğraşıyor. Hiç tanımadı hasta. Hastayı tanımıyor. Ne düşman, ne akraba, ne bilmem ne. Ne kardeş. Emek veriyor. Ve onu toparlıyorsunuz. Bu duyguyu dinlemek isterim.
0: Bizim mesleğimizde bu tabii ama ben şeyi hissediyorum. Ben artık onların ailelerinden bir parça oluyorum. Ve bu olmazsa zaten sizin tedavinizi asla uygulamıyor, kabul etmiyor. Anladınız mı? Eğer siz gerçekten onun gözünün içine bakarak evet biz bu hastalığı beraber iyi yöneteceğiz, iyi gidecek.
1: Beraber yönetiliyor beraber, değil mi?
0: Evet. Siz ona o güveni vermezseniz zaten o tedaviyi de uygulamıyor, sizin söylediklerinizi de yapmıyor. Ben keyif alarak yapıyorum. Zaten hasta da hissediyor bunu yani.
1: Hisseder.
0: Evet, hasta hissediyor. Elimizden geldiğince onlara destek oluyoruz. Bizim mesleğimizin de güzel yanı bu. Ben bundan çok besleniyorum. Yani onların o gözünün içindeki...
1: Çok kıymetli. Şimdi o tarafa da bakıyorum. Yani müthiş, çok kutsal bir mesleğiniz var. Çünkü herkes sizin ellerinizi tutuyor. Herkes sizin ellerinize yapışmış. Doktorun eline yapışmış vaziyetteyiz. Bazen tabii aksi adamlar çıkıyor, o doktora eline yapıştığı hayatı boyunca doktora bıçağını çekiyor, yumruğunu atıyor. Keşke böyle şeyler hiç olmasa.
0: Keşke olmasa ama yani bir hastaya şifa vermek her zaman tamamen iyileştirmek değil. Ona o uzun süreçte yanında olduğunu hissettirmek. Yani ona sabırla, güvenle, evet ben de buradayım, senin arkandayım demek.
1: Zaten sizden başkası yok onun arkası. Bir doktordan başka hiçbir şans yok onun.
0: Evet, umarım hani onlar da bizi hani dinlerler ve...
1: Ama bu evet, ne büyük bir mutluluk. Ben yani bir doktor gibi kendimi şimdi yorumluyorum. Eğer doktor olsaydım, hastalara şifa olan bir kişi olsaydım çok mutlu olurdum.
0: Evet, ben de çok mutluyum zaten.
1: Çok mutlu
0: evet,
1: oluyor insan evet, değil mi? Hı hı. Çok insani evet, bir meslek. Çok insani bir meslek.
0: Evet.
1: Ve çok insanlarla iç içe zaten. Sade insanı olmanın yani. Ötesinde. Peki biz son olarak Parkinson için ne diyebiliriz? Ne demek?

0: istersiniz?
1: Son olarak şunu söylemek isterim. İki şey söylemek istiyorum. Bir, köklü tedavisi yok. O yüzden stres yönetimini öğrenmeniz, sağlıklı beslenmeniz ve çok çok çok çok hareket etmeniz. Bunlar hastalığınızı yavaşlatan şeyler. Mutlaka bunlar olsun hayatınızda. İkinci şey de, eğer bilincel ilacı yakınınızda varsa ve biraz önce bahsettiğim o mesajlarda herhangi biri varsa sizde, onları tekrar edeyim o mesajları. REM uyku davranış bozukluğu dediğimiz uykuda konuşma, huzursuz bacak, kabızlık, koku alamama, bağırsak problemleri de sizde varsa mutlaka ve mutlaka bir uzmana başvurun. Bu iki konunun altını mutlaka çizmek isterim.
0: Çok teşekkür ederim. Arkadaşımın eli tutuyordu, merak ediyordum ne olacak diye. Meğerse Parkinson el titremesinin ötesinde bambaşka bir şeymiş. İnsanın bütün vücuduna, beynine hakim olan bir hastalık olduğunu öğreniyorum. İlk defa öğreniyorum bunu. Biz sadece Parkinson'un böyle ellerin titremesi olarak görüntüde, evet, onu yorumlardık ama demek ki bambaşka bir şey ve çok köklü bir iş bu beyin işi. Sayın Profesör Doktor Gülşen Babacan Yıldız, teşekkür ediyorum sadece. Bir kere bilgilendim. Bilgilendirdik de, sayenizde bizi dinleyenleri bilgilendirdik. Ne mutlu ki varsınız ve insanlığın hizmetindesiniz. Bundan daha güzel bir şey yok. Ben de bu güzel insanı burada ağırlamaktan mutluyum. Sağ olun, var olun. Bir programın daha sonuna geldik. Sayın Profesör Doktor Gülşen Babacan Yıldız'a ne kadar teşekkür etsem azdır.
1: Ben de çok teşekkür ederim hastalara ve hasta yakınlarına ulaşma fırsatı verdiğiniz için.
0: Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Teknik yapımda Zahide Avrel ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize sağlıklı, güzel, doktorlara itaatkar, onların sözünü dinleyen, doktorlara el kaldırmayan insanlar olmanızı temenni ederek hepinize güzel günler yolluyoruz. Yolunuz açık olsun.
2: Hayat akıp giderken

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe yeni bir haftada yeni bir konu ve yeni bir konukla sizler için mikrofondayız efendim. Bugün pankreas kanserlerini tanı ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Konuğumuz Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Cindoruk. Sayın Cindoruk hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
1: Sayın hocam, öncelikle pankreasın vücudumuzdaki görevi nedir? Buradan başlamak isteriz.
2: Enteresan bir şey. Pankreas esasında kendisi çok küçük bir organ. Yani ortalama uzunluğu 20 santim. Ağırlığı da 50 gram veya biraz kilo olunca da 60-70 grama çıkabilecek bir organ. Ama vücudun maestrosu. Neden maestrosu diyorum? Bütün yediğimiz yiyeceklerin, gıdaların hepsinin sindirimde ana rol oynayan organı pankreas. Pankreasın endokrin yani iç hormon veya egzokrin veya dış hormon diye böyle Türkçeleştirdiğimiz sekresyon tipleri var. Yani içerideki yani endokrin sekresyonda insülin, glukagon gibi çok önemli hormon sekret ediyor. İnsülin bugün kan şekerini ayarlayan, bütün metabolizmamızı, bütün uyanıklığımızı ve hafızamızı, her şeyimizi dengeleyen bir organ ve aynı zamanda genç kalmamıza yardımcı olabilecek bir hormon. Bu hormonun asıl salgılandığı yer pankreas. Glukagon da zaten diğer hormonal etkilerine, şimdi burada detaylı olarak çok da fazla zamanda olmayınca anlatmayayım. Böyle iki hormonla vücudun bütün sindirimine katkı sağlıyor. Bir de aynı zamanda egzokrin dediğimiz karbonhidratları, yağları, proteinleri sindiren enzimlere sahip. Amilazipaz dediğimiz, tripsinojen dediğimiz, tripsin dediğimiz bir takım enzimlerle vücudun aldığımız gıdaların adeta sindiriyor. Onları tamamen küçük parçalara çevirip bağırsakta eminimini sağlıyor ve dolayısıyla

0: aldığımız gıdalardan faydalanmamızı, enerji açığa çıkışını sağlayan organ pankreas. Çok önemli. Diğer organlar da tabii her biri birbirinden değerli ama bu maestrosu, bütün sindirimin. Adeta bizim hocamız vardı, Allah selamet versin, derdi ki taşı bile sindirmemize pankreas fayda sağlıyor. Yani adeta bu kadar ki çok ciddi hormonlar ve enzimler salgılayarak vücuttaki besinlerin, gıdaların dengelenmesini, eminimini sağlayan bir organdır.
1: Biraz önce genç kalmamızın da sırrı aslında burada dediniz.
0: Evet.
1: Şimdi dinleyicilerimizin de direkt hemen kulakları kabarmıştır bu durumda. Nasıl genç kalacağız? Nasıl bir etkisi var Sayın
0: Evet.
1: Hocam?
0: Evet. Şimdi şöyle, tabii ki iyi bir metabolizmamız olursa gençliğimize çok büyük katkı sağlayacak. Ünsünün üzerinden bunu ben biraz özellikle söylemek istiyorum. Tabii dışarıdan genç kalan diye ünsünün kullanılmaz ama vücuttaki ünsünün hakikaten ki gençlik hormonu gibi bizim bütün organlarımızın yenilenmesine, damarlarımızın yenilenmesine veyahut da glikozun şekerin yapacağı toksik etkileri ortadan kaldıran bir hormon. Yani insülin seviyesi insanın vücudunda normal bir seviyede olunca bilinçli bir şekilde hareketini rahat yapar, sporunu güzel yapar, yediği gıdaları güzel sindirir, karbonhidratların dahi sindirimine, enzimine fayda sağlar. Dolayısıyla gençlik hormonu gibi bize fayda sağlayacaktır. Örneğin hipoglisemi, yani şekerin düşmesinde insan ilk önce beyinden o anda şuurunu kaybedecek hale gelir. Yani bugün bizim belleğimizin, bütün beynimizin fonksiyonlarını sağlayan insülin, ana hormondur insülin. O yüzden gençliğimizde çok büyük katkı sağlayan hormon pankreastan salgılanıyor.
1: O
0: Pankreasına
1: zaman
0: iyi bakarsan gençliğine bir katkı sağlamış olursun.
1: Sayın Hocam, artık küresel anlamda dünya yaşlanıyor. Artık yaşlı nüfus ciddi oranda nüfusun çok büyük bir oranını oluşturmaya başlandı. Bu verdiğiniz bilgi de çok önemli. O yüzden bu açıdan demans, Alzheimer'ı görülme sıklıkları da artış gösteriyor. O yüzden pankreasımız ne kadar kuvvetli, sağlıklı, güçlü ise o zaman hafızamız da o derece güçlü olacak diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle diyebiliriz, çünkü pankreasın bu şekilde hem endokrin, yani iç hormon, ve hem de egzokrin dış hormon sekreto akım maddeler bizim gençliğimize veya yaşlılığımızın daha uzun bir sürede yapacağı bir takım toksik etkileri ortadan kaldıran hormonları salgılayan bir yer. Pankreas bu insülin üzerinden, glukagon üzerinden ve iç hormon olarak veyahut da amilaz, lipaz, tripsinojen, bütün bu enzimler sindirimi çok iyi yapınca dışarıdan aldığımız gıdaların iyi sindirilmesi, onların toksik etkilerinin ortadan kaldırılması tabii ki bir gençlik gibi.
1: Peki unutkanlıkla pankreas arasında bir bağlantı var mı Sayın Hocam?
0: Yani unutkanlıkla direkt bir bağlantı yok. Şu andaki yayınlarda öyle bir şey vardır diyemeyiz. Ama tabii ki yaşlılık bir kere unutkanlık için önemli bir etken.
1: Evet.
0: Yani ama bazen de şu tam tersi oluyor. Çok genç yaşta da demanslı olan veyahut da Alzheimer olan insanlara rastlıyoruz. Bu ayrı bir konu. Bazen genetik faktörler de başka diğer toksik etkiler, bunlar araştırılıyor hala. Ama yaşlılık doğrudan bir unutkanlık nedenlerindedir veyahut da bir hafızanın gerilemesinin en büyük nedenlerinden birisi yaştır. Yaşlılık. Ne kadar ileri yaşlanmamızı sağlayacak etkilerden korunmamız için bizim, ya etkileri sağlamamız için bizim burada pankreasa da güç düşüyor. Çünkü aldığımız gıdalar diyelim toksik maddeler veya aldığımız gıdalar çok böyle yeterli miktarda iyi bir dengeli beslenemiyorsak bu doğrudan doğruya pankreasımızı etkiliyor. Yani pankreas eğer mantıklı ve dengeli beslediğin zaman pankreas fonksiyonlarını çok iyi yerine getirir.
1: Kelebek etkisi yaratıyor
0: Tabii
1: aslında
0: kesinlikle,
1: vücutta.
0: yani tek tip beslenirsen pankreasın tek bir hormonundan faydalanırsın, diğerlerine faydalanamazsın. O zaman her şeyi pankreasa bağlamak zordur. O yüzden dengeli beslenmek de pankreasımızı sağlıklı tutarız. Asıl böyle dememek de daha büyük katkı sağlamış
1: Daha
0: oluruz.
1: faydalı
0: Tabii
1: olacaktır.
0: geriatrik olaylar da daha ilerletmiş. Daha geç yaşta yaşlılıkla ilgili problemlerle karşılaşma şansını azaltmış oluruz.
1: Birçok kanser türünü biliyoruz aslında ama yine çok karşılaşmadığımızı düşündüğümüz kanserlerden birisi, belki de kulağımıza çok fazla gelmiyor, pankreas kanseri. Pankreas kanserini nasıl tanımlarız? Ne gibi belirtileri vardır ve neden gelişir?
0: Evet, hakikaten pankreas kanseri çok sinsi. Pankreas kanseri vücutta yer aldığında yaklaşık 2 santimetre çapına gelene kadar ne tespit edebiliyoruz ne de klinik bilgiler ortaya çıkıyor. O yüzden geç tanı koyuyoruz zaten. Ama son yıllarda bazı tanı yöntemler var. İsterseniz ondan da bahsederim. Onunla çok büyük katkı sağladık. Erken tanı yapma şansımıza sahibiz şu anda. O yüzden geç tanı konulduğu için de geç belirtiler ortaya çıkıyor. Ama buna rağmen en önemli belirtilerden birisi kilo kaybı. Hasta hiç anlamsız bir şekilde bir kilo kaybediyorsa veya karın veya sırt ağrısı. Geçmeyen
1: Tarısı.
0: sırt ağrısı. Hasta adeta der ki hem midemin orta kısmında hem de arka tarafında sırtıma vuran bir ağrı vardır. Bu ağrı tipiktir böyle. Gıdaları almakla sindirim zorluğu. Mesela diyor ki hasta, ben diyor eskiden diyor taşı yesem sindirirdim arkadaşım. Böyle derler hastalar. Ama şimdi ya ufak bir sebzeyi daha yediğimde sindiremiyorum. Rahatsızlık hissediyorum. Bir tokluk hissi geliyor. Erken bir doyma. şişkin

0: Zenginlik, aşırı bir gaz. Yani her gaz değil. Şu şekilde yanlış bilgi de vermeyelim. Çünkü toplumda büyük bir nüfusun %30'unda gaz şikayetleri var, ama bu dediklerimle birlikte bir şişkinlik, gaz olması, sindirim güçlü olması, ne yesem tokum diyorsa burada pankreası taramakta fayda var. Tabii ki de ileri evrelerde gözlerde sarılık, idrar renginin koyulaşması, dışkı renginin açılması, bunlar ileri evre bir pankreas kanserinde de ortaya çıkabilir. Bir de en önemli bilgi, bugün çok önemli bence, flash olarak burada bu haberlerde de geçecek şey, anlamsız bir yerde şeker yükselmesi. Hasta ileri orta yaşlarda, ailede bir genetik yatkınlık yok, bir şey yok, aniden bir bakıyorsun ki glukozu, şeker yükselmiş, diyabet hastası gibi görülebilir. Bu da bir pankreas kanserinin erken belirtilerinden olabilir veya pankreas hastalığının erken belirtilerinden birisi olabilir. Yani orta yaştaki aniden çıkan şeker yükselmesi, yani diyabete doğru gidiş, bunun da araştırılması gerekir.
1: Peki Sayın Hocam, genelde ileri evrede tanı konulabildiğini
0: Evet.
1: söylediniz. Tam şifa bulunabilen bir kanser türü müdür, yoksa ölüm oranları yüksek midir?
0: Evet. Şimdi şöyle, erken tanı yöntemleri de son yıllarda gelişmedi diyemem. Yani gelişti. Örneğin bunlardan biri de, rahatlıkla söylüyorum, endoskopik ultrasonografi diye bir cihaz. Biz gastroenterologların kullandığımız bir cihaz. İlk olarak 2005 yılında da ben bu cihazı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Türkiye'de ilk kullananlardan birisiyim. Endoskopik ultrasonografi, endoskopi tarzında ikinci ultrason olan bir cihaz. Onunla tarama testi olarak kullanmıyoruz, ama bu tür şikayetleri olanlara baktığımızda pankreas çok net gösteriyor. MR veya tomografiden daha net gösteriyor. Bir an önceki sorunuza ben geleceğim, ama buradan gelmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü biz burada pankreası bir kistik lezyonu yakaladığımızda, kist içerisinde sıvı alıyoruz, örnekleme yapıyoruz. Bakıyoruz ki kanser değil ama kanserleşme riski olabilen bir hücre. Hemen erkenden bu hastanın kistini tedavi ediyoruz. Cerrahi veriyoruz veya kisti boşaltıyoruz. Bir takım tedavi yöntemlerimiz var. Veya kistin içerisinde RF yapıyoruz. Radyo frekans uyguluyoruz. Kansere gitmesini önlüyoruz. Bu çok önemli bir olay. Erken tanılı yöntemin birisi bu endoskopik ultrasonografi.
1: Çünkü tedavi başarısını
0: Tabii,
1: artırıyor.
0: tabii. Diğer yöntemler MR, CT. Şimdi pankreas retroperiton, yani periton arkasında yer alan bir organ. Dolayısıyla diğer yöntemlerle, karnın üzerinden çekilen yöntemlerle, yani ultrason, MR, CT geç tanıya neden olabilir. Erken tanıda bazen bu lezyonları kaçırabiliyoruz. Ama endoskopi ultrasonunda doğrudan doğruya endoskopiğine giriyoruz. Ucundaki propta pankreas üzerinde tarıyoruz. Organ üzerinde taradığımız için çok erken bir bulgu, belirti olduğunda da bu kitleyi yakalayabiliyoruz. 2 santimetreden daha küçük kitleleri yakalayabiliyoruz. Bazen MR ve CT'den 2 santimetre veya üzerinde ise kitleyi yakalama şansına sahipken, endoskopi ultrasonografide daha erken
1: O
0: yakalıyorsun.
1: yüzden erken
0: Çok
1: tanıda
0: önemli.
1: kullanılan
0: Peki,
1: cihazlar da önem
0: evet,
1: taşıyor.
0: tedavi dediniz. Tedavisi tabii ki, bu lezyonlar genelde 1,5-2 santimetre çapında yakalanırsa prognoz iyi, kötü değil. Çok aşırı kötü değil. Diğer organlara göre yine kötü. Mesela bugün bir kolon kanserinde çok erken yakalanırsak, kolon kanseri insanın hakikaten yani dostu gibi. Erken bir yakalansa tedavi ediyorsun ve bir şekilde kür
1: Ya da
0: sağlanıyor.
1: meme kanseri
0: Meme
1: çok şükür
0: kanseri.
1: ki.
0: Tabii bunlar örneklenebilir. Son yıllarda akciğer kanseri. Çok güzel tedavi modelleri gelişti. Şimdi bizde asıl tedavi cerrahidir pankreasta. Tedavi cerrahiye hazırlık veyahut da cerrahi sonrası kemoterapi ajanlar çok gelişti. Hedefe yönelik ilaçlar gelişti. Akıllı ilaçlar gelişti. Veyahut da RF uygulama, radyo frekans, yani bu yakma yöntemleri, radyoterapi. Bunlarla çok güzel, veya kistlerin bir önceki söylediğimiz endoskopi ultrasonografi ile rezeksiyonu veyahut da oraya uygulama tedavileri, kist içerisine.
1: Burada da robotik cerrahiye kullanılıyor mu hocam? Başlandı mı
0: Şimdi
1: kullanılmaya?
0: robotik cerrahi, biz burada pek fazla yeri yok bizde şu anda. Ama tabii günü gelince belki lezyonların tanınmasında bize yardımcı olacaktır. Cerrahide kullanılıyor. Yani pankreas cerrahisinde robotik cerrahinin yeri var. Orada kullanılıyor. Tabii ki başarı
1: Ama
0: oranı yüksek.
1: onkolojide
0: Onkolojide yok. Veya bizim gastroenterolojide pek fazla şu anda robotik bizim alanımıza nüfuz etmedi. Ama robotik cerrahi, cerrahi alanda bayağı bir katkı sağlıyor.
1: cinsiyet, yaş gibi bir kategorize yapmamız gerekirse
0: Evet.
1: bu kanser türü için böyle bir şey var mıdır?
0: Evet, her zaman için erkekler bu konuda biraz daha yine şey oluyor, mağdur oluyor. Erkeklerde kanser riski daha yüksek.
1: Sigara kullanımının etkisi
0: Çok
1: olabilir mi
0: önemli, bakın
1: hocam?
0: en önemli soruyu sordunuz, bunu siz, teşekkür ediyorum. Sigara en büyük faktör. Pankreas kanseri için faktörleri sayacak olursak, önce alkol sağlığa zararlıdır. Sigara, birinci derece sigara. Çünkü günlük içimi var, çok tehlikeli sigara. Diyabet, kontrolsüz diyabet. Ondan sonra dengesiz beslenme. Yani hormonal yönden zengin olan içeriklerin tüketilmesi. Bir de kronik pankreas iltihabı. Prekanseröz lezyonlar diyoruz. Yani bunlar kanseri tetikleyen faktörler. Ama burada sigara çok önemli. Lütfen herkese ricam, pankreas iltihabı geçiren toplumda çok fazla hastamız var. Bu hastalarda hep söylüyoruz, ağrıda duramıyorum hocam diyor. Sigara içenlerde ağrı 2-3 kat kadar daha fazla. Sigara içenlerde pankreas kanseri rastlanma sıklığı 2-3 kat kadar daha fazla ve erkeklerde daha fazla bu oran. O yüzden sigara çok önemli bir, yani bunu derhal bırakmak gerekiyor.
1: Peki cerrahi olduktan sonra da tümör alındı, kanser tedavi yapıldı ama kişi tütün ve tütün ürünleri kullanımına devam ediyor. Riskine vardır değil mi hocam?
0: Tabii kesinlikle. Şimdi cerrahi şöyle, cerrahiden rezeksiyon yapıldı ama kan hücreleri zaten yine kanser hücreleri vardır. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekir. Yani dikkat edeceksin. Sen, ben ameliyat oldum, her şey yolunda, gayet güzel, hiçbir şey yok dediğin an kandaki o kanser hücrelerini tetikleyen sigara veya tütün veya alkol, bu tür şeyler tetikler. O yüzden şunu söylüyorum her zaman için. Ameliyat oldum, bu iş bitti değil. Çünkü vücudunda zaten, kanında şu anda hücreler vardır. O yüzden tütün ve tütün ürünleri kullanırsan, alkol devam edersen veyahut da dengesiz beslenirsen bu şekilde tekrar o kanseri nüksetme oranı yüksek. Yani kurtulma şansımız çok zor.
1: Tütün ve tütün ürünleri konusunu birazcık daha detaylandırmak istiyorum Sayın Hocam. Belli ülkelerde önemli başarılar elde edildi. Fakat yine yapılmış olan şu andaki geri bildirimlere göre çocukluk çağına kadar maalesef ki bazı yerlerde kullanım oranları artış gösterdi. Bu kanser türüne özel baktığımızda da daha genç yaş gruplarında görülmeye başlandı diyebilir miyiz hocam? Var mı böyle bir klinik gözleminiz?
0: Tabii ki. Zaten bu ileri yaşlı bir hastalığı gibi ilk başlarda görünürse de bu son yıllarda orta yaştaki insanların veya gençlerde de genetik yatkınlığı da varsa sigara veya tütün ve alkol ürünlerde bunlara predispozan, yani arttırıcı faktörler, alkol de öyle, arttırıcı faktör etkisi yapıyor ve maalesef erken yaşta bunların görülmesine neden oluyor. Bu yüzden yani pankreas kanserinde veya diğer kanser türlerinde artık genç yaşlı ayrımı çok yapmamak gerekir. Toksik madde alımı devam ediyorsa, bunlar alkol, sigara veya diğer çok duyuyoruz uyuşturucu benzeri bu tür ilaçlar, onlar da maalesef bu tür kanserleri tetikliyor veyahut da kronik pankreas iltihabını tetikliyor. Pankreas kanseri kadar tehlikeli pankreas iltihabı da. Çok zor.
1: Biraz çok detaylandıralım mı bunu da hocam?
0: İltihabını
1: evet, pankreas iltihabı mesela ne gibi belirtilerle ortaya çıkıyor?
0: İnanın toplumda çok sık, yani bu son yıllarda klinimize gelen vakalardan da görüyoruz. Biraz da ben pankreasla uğraşınca daha çok vaka görüyorum. Çok genç yaşta sigara, alkol veya tütün, bu tür ürünleri kullanan insanlarda genetik faktör çok daha az burada ama bunlarda çok sık görüyoruz pankreas iltihabını. Ve bunlarda çok şiddetli karın ağrısı. İnanın hastalarda şöyle bazen dinlediğimse ne diyor biliyor musunuz? Kızgın yağ al hocam, karın kısmına içerisine dök diyor. Yani böyle korkunç bir ağrıdan bahsediyor. Bu ağrı doğum sancısından dahi bayanlar olanlara söyleyeyim hocam, iş diyorlar. Yani bu bambaşka bir şey. Yanıyor, vücudumuz içi yanıyor. Çünkü niye? Oradaki kimyasal enzimler, o amilaz tripsin bütün dokuları yakıyor. Peritone adeta bir organ içerisinde yumuşak bir dokuya kızgın yağı dök. Eritir. Onun gibi şiddetli ağrı yapıyor. Bu hastanın belirtileri tabii ki yine hazımsızlık, ufak bir şey yediğinde bir tok hissetmesi, çok şiddetli ağrı olması, karın ağrısı ve sırt ağrısı, özellikle de cenin pozisyonu deriz. Yani çocuk daha anne karnındayken şöyle omuzlarını, evet, ellerini dirseklerini karın kısmına doğru çeker, böyle oturur. Hasta böyle rahatladığını hisseder.
1: Vücudun en çok rahat ettiği pozisyon bu galiba
0: işte, biraz
1: oradaki
0: değil mi? Kasları gevşetiyor, organları biraz birbirinden uzaklaştırıyor. Dolayısıyla bu ağrıyı azalttığını söyler. Bunlar çok tipik bulgulardır. Ve ağrı adeta böyle kulunç kısmından başlayıp öne doğru tamamen yaydığını söyler. Bu önemli bir bulgudur. Bu bulgularda genelde biz hemen pankreatten şüpheleniriz. Tabii akut pankreat, kronik pankreat dediğimiz deyimler var. İşte onlar çok önemli. Bazen bu iltihap olur, gelip geçer, rahatlar. Ama sonradan devam kronikleşirse, ileride kronik hale gelirse pankreas kanseri gelişme riski de var. Yani sizde akut pankreat, yani pankreas iltihabı gibi başlar, pankreas kanseri de gelişebilir. O yüzden bu toksik maddelerden uzaklaşmakta fayda var. Dengeli beslenmek çok önemli maalesef.
1: Şimdi dengeli beslenmeye de geleceğim hocam ama hemen gene tütünün altını çizmek gerekirse, tütün kullanımından kastedilen değerli dinleyiciler sadece bildiğimiz sigara ya da nargile gibi benzer ürünler değil. Artık son yıllarda farklı şekillerde de tütün ve tütün ürünleri kullanımlar olmaya başlandı. Bunlar elektronik sigaralar, ısıtılmış bir takım tütün ürünleri. Bunlar da aynı şekilde pankreas kanserinin gelişiminde etkili değil mi hocam? Evet. Hemen şu bilgiyi vermek istiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz ama özellikle akciğer kanserinde bu ürünlerin kullanımına bağlı olarak daha önce ulaşılabilir, yapılabilir cerrahilerin çok daha ötesinde uzak noktalarda tümörlerin olduğu saptandı ve bunlar tamamıyla elektronik sigaralar ve ısıtılmış ürünlere bağlı olarak ifade edildi. Yine aromalı bir takım ürünler. Aynısı pankreas kanseri için de geçerli midir?
0: Bu konuyu açtığınız teşekkür ederim. Hatta normal sigaradan çok daha tehlikeli. Bununla ilgili son günlerde çok güzel yayınlar çıkmaya başladı. Yani bu içindeki toksik maddeler normal sigaradan çok daha fazla. İşte kimyasal olaydan hiç ilgisi yok. Yanmıyor tütün falan değil. Bu şekilde ısıtıcına zaten bunlar yine toksik etki haline geliyor. Veyahut da kullanılan bazı maddeler içerisindeki sıvı maddeler, onlar da tütün içerisindeki toksik maddelerin daha aktif hale gelmesine geliyor ve daha çok kanserojen etki yapıyor. Elektronik sigara kullanıcılarında, yayından da okuduğum şeyi söylüyorum, pankreas kanseri ve diğer kanser türlerinde sıklığında artış var. Dediğiniz gibi atipik kanser hücrelerini çoğaltıyor. Bunların tedavi başarı oranı daha da düşük. Daha da düşük. O yüzden masum şeyler değil bunlar. Bunlar yani illa sigaradan duman çıkması şart değil. Yani bunda dumansız daha da büyük toksik etki yapıyor.
1: Buradan o yüzden
0: tam değerli, uzaklaşmak gerekir.
1: Evet, değerli anne babalarımıza uyarıda bulunmak lazım. Küresel anlamda çok ciddi bir tehdit. Sektörel maalesef de bir tehdit bu. O yüzden çocuklarımızı yakın takibe almakta. Çünkü diğer bildiğimiz ürünlerde bir duman kokusunu aldığımızda, evet, o ağır kokuyu aldığımızda hemen ne olduğunu anlayabiliyorduk. Ama bunlarda maalesef böyle bir takım belirteçler yok. O yüzden çocuklarımızı daha yakından kontrol edelim. Ne kullandıklarını, çantalarında, eşyalarında bu tür benzeri şeyler olduğunda da ona göre hareket edelim sağlıklarını korumak için.
0: Kesinlikle.
1: Pankreasın belirtilerini söyledik, sigaranın çok önemli bir etken olduğunu söyledik, tedavi başarısı hakkında da bilgiler verdik ama kanserde yenilikçi tedaviler, hedefe yönelik tedaviler artık başarıyı çok artıran yöntemler arasında yer aldı. İşte immünoterapiler var, çeşitli ajanlar söz konusu. Evet. Aynısı pankreas kanseri için de geçerli mi?
0: Aynısı pankreas kanseri için de geçerli. Tabii ki burada lokal tedaviler veya genel tedaviler diye ayırırız. Bunun birincisi önce ilk başta cerrahidir. Cerrahi bazen neoadjuvan diyoruz. Yani cerrahiye gitme önce yine bu akıllı ilaçlarla veyahut da hedefe yönelik ilaçlarla da birlikte veya klasik verdiğimiz kemoterapik ajanlarla birlikte neoadjuvan dediğimiz yani kanser öncesi bir kemoterapi ajanı verilip işte lezyon küçültülüyor. Küçültünce de cerrah daha iyi çalışıyor.
1: Operasyona daha uygun hale geliyor
0: ve bir şekilde hasta kür sağlıyor. Bu önemli bir şey. Onun dışında brakiterapiler veya radyoterapiler veyahut da bizim RF'ne radyo frekans ablasyon tedavileri, biz yine endoskop ultrasonografiyle de yaptığımız tedavi modellerine yeni tedavi modelleri gelişti. Fakat bütün bunlara rağmen en önemlisi, ben her zaman söylüyorum, cerrahidir. Cerrahi için de çok erken yakalamak gerekiyor.
1: Altın yani, standartı bu tedavinin cerrahi.
0: Altın cerrahidir ama bunun dışında bu tedavi modelleri bizde de çok gelişti. Ama pankreas biraz çok enteresan bir organ. Ben onu şöyle tarif ediyorum. Canını sıkmayacaksın bu organı diyorum. Çok canını sıkmazsan çok iyi bir arkadaş. Seninle birlikte mükemmel ama canını sıktığın an çok agresif. Bugün akciğer kanserinde, kolon kanserinde, mide kanserinde, meme kanserinde çok büyük başarılar elde edildi.
1: Aman düşmanın olmasın derler ya, o zaman organların
0: evet,
1: içinde de bu mu hocam?
0: Pankreas kanseri daha hala agresif bir kanser. Hala ciddi bir kanser. O yüzden yani bu organımızı artık işte bu koruma şeklinde bir an önce söylediğimiz gibi bunlara çok dikkat edeceğiz.
1: O zaman hemen programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Öyle bağlamak isterim değerli hocam. Pankreas kanserinden korunmak için tütünün altını çizdik. Tütün ve alkol kullanımından uzak duracağız. Maruziyetine de tamamıyla karşıyız. Bunun dışında beslenmenin altını çizmiştiniz. Ne gibi şeylere dikkat etmemiz lazım?
0: Kesinlikle yağlı gıdalardan, özellikle hayvansal gıdalardan biraz kaçınacağız bu pankreas için. Yağlı gıdalar, özellikle hayvansal gıdalar pankreas enzimi için pankreası yoruyor. Çok fazla sekresyon yapmasına neden oluyor. Onun en iyi arkadaşları Ege mutfağı diyorum, sebze ağırlıklı, zeytinyağı ağırlıklı gıdalarla beslenmek en güzeli. Bak özeti bu. Ama böyle bizim Güneydoğu veyahut da Doğu Anadolu'da çok fazla et tüketimi var. Bunlardan kaçmak gerekiyor. Çünkü hayvansal tüketim burada pankreas enzimini çok fazla salgılanmasına ve pankreasın yorgunluğa itiyor. Bir şekilde pankreas arkadaşımız diyoruz, onun çok yorgunluğunda ne olacağını bilmiyoruz. Agresifleşebilir. Bir müddet sonra kanser tetikleyebilir. Özeti, bitkisel sebze ağırlıklı besleneceğiz. Yani burada daha çok pişmiş sebze ağırlıklı. Yani ıspanak, pırasa, lahana, artık bu tür sebze ağırlıklı beslenmeyi hem kendimiz hem çocuklarımızın iyi bir şekilde öğrenmesi gerekir. Yani toplumda şöyle bir şey var.
1: Hazır gıdalardan uzak duracağız.
0: Evet, hazır gıdalardan. Fast food. Bunları zaten sayıyorum. Fast food. Özellikle işlenmiş gıdalar. Bunlardan kesinlikle kaçmak gerekiyor. Sanayi gıdaları, yani sanayi girmişse oradaki şekerli gıdalarda. Çünkü gerçek şeker kamışından yapılmış şeker üretimi var maalesef. Ve bunlar da toksik etki yapıyor. Çünkü aşırı bir karbonhidratlı beslenme de unlu gıdalar. Bunlar da pankreasın aşırı miktarda insülin sekresyonu yapmasına, insülin salgılanmasına neden oluyor. Yine pankreas yoruyor. O yüzden karbonhidrattan biraz fakir. yağdan fakir, sebzeden çok
1: liften
0: daha
1: zengin.
0: Liften zengin, prebiyotik diyoruz ona, liften zengin gıdaların alınmasıyla bunun dengeli beslenmeyi ancak böyle sağlayabiliriz.

0: Ha bazen diyoruz mesela dengeli beslenmeye ulaşmak için ekonomik şartlar iyi olmalı. Bu dönemde biliyorsunuz biraz da ulaşmak zor ama sebzeye ulaşmak hala ben kolay diye düşünüyorum. O yüzden sebzeli gıda, et ve et ürünlerinden biraz kaçıyorum. Mesela etin sakatatları da onlara çok toksik etki. Ha ben beyaz et hocam balık türünü şeyler seviyorum deniz ürünleri diyor ama denizin sakatatları da var. Yani karides, kalamar
1: Evet.
0: bunlar da çok toksik etkili. Dengeli beslenmek zorunda diyorsak balık olabilir. Ege mutfağı derken zeytinyağlı gıdalar. Veya tavuk. Yani o da işte organik olursa çok daha iyi ama her zaman bulmak zor. Bunu da eklemek gerekir.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, bugün pankreas kanserlerine tanı ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Pankreasımızın vücudumuz için çok önemli bir organ olduğunun altını çizdik ve onu korumak için nasıl beslenmemiz gerektiğini değerli konuğumuzdan öğrendik. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmetçin Doruk konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sertkaraaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Seval Köksal ve kurguda Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya farklı bir konuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Her Şey Sağlık İçin.

5 dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Kış ayları bitti ama tam olarak bahar da gelmiş sayılmaz. Kendime bir hedef belirledim ve yürüyüş yapmak için vakit varken düştüm yollara. Kış yürüyüşlerini çok severim. Dağ, tepe, bayır benim için fark etmez. İçimdeki doğa aşkıyla tüm engelleri aşarım. Şimdi yürüyüşe çıkmadan bazı hatırlatmalar yapacağım. Diyelim ki yürüyüşe çıkmaya karar verdiniz, araştırmanızı yaptınız. İlk olarak önerilen rotalara tek başınıza gitmeyin. Ne mi yapacaksınız? İki seçeneğiniz var. Yola ya bölgeyi çok iyi bilen rehberlerle çıkacaksınız ya da bu tip turları düzenleyen seyahat acenteleriyle irtibata geçip gideceksiniz. Ben Ağrı Dağı yürüyüşü yapacağım. Bu dağ heybetiyle beni her daim büyülemiştir. Tırmanmadan önce yürüyüş tavsiyelerime devam ediyorum. Kışın birden hava şartları değişebilir. Mutlaka meteoroloji kaynaklarından gideceğiniz bölgenin hava durumunu öğrenin ve lütfen ona göre bir hazırlık yapın. Yürüyüşlerinizi yaparken kar kaplı arazinin karşınıza çıkaracağı sürprizlere hazırlıklı olun. Bazı bölgeler yumuşak, bazıları ise dizinize kadar derin olabilir. Çığ riski olan bölgelerde kesinlikle yürüyüş yapmayın. Dağ malzemeleri satan mağazalardan bileklere kadar su geçirmez bot, pantolon, termal giyecekler, güneş gözlüğü, bere ve eldiven alın. Yanınıza baton, pusula, harita, fener, düdük bulundurmayı da ihmal etmeyin. Karın durumuna göre yanınıza ayaklarınızı bağlamak için hedik de alabilirsiniz. Öyle kolay değil dağlarda yürümek. Benim dağcılıkla ilgili bir geçmişim olsa da tedbiri elden hiç bırakmam. Son tavsiyem suyla ilgili olacak. Susuzluğunuzu kar suyuyla gidermeye çalışmayın. Çünkü kar suyu vücut ısısının düşmesine yani hipotermiye sebep oluyor. 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı. Efsanelere, araştırmalara hep bir yenisinin eklendiği bir bilinmez. Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, Tevrat'ta, İncil'de de Ağrı Dağı geçiyor. Büyük tufanda Nuh'un gemisinin nereye oturduğu ve geminin kalıntılarının nerede olduğu asırlardır merak konusu. Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda mı henüz belli değil. Bu yöndeki araştırmalar devam ede dursun, seyyare düşsün yollara. Ağrı Dağı'na çıkan en kolay tırmanış rotasını seçtik. Ağrı'nın Doğu Bayazıt sınırından geçiyor bu rota. Rehberlerimiz yörede bulunan deneyimli kişiler. Yürüyüşümüz Doğu Bayazıt merkezine 15 kilometre mesafedeki Eli köyünden başlıyor. Vadilerden karla kaplı dağa doğru ilerliyoruz. Belirli bir hızla ilerlediğimiz için yorulmuyor, aksine rahatlıyoruz. Dağ tırmanışları ve yürüyüşler ruhuma o kadar iyi geliyor ki... Buz tutmuş küçük bir göl, Topçatan yaylası ve Yukarı Mezra bizi bekliyor. Yukarı Mezra'dan sonra bizi bekleyen patikanın kıvrımlarıyla kamp yerine ulaşıyoruz. Buradan sonrası zirve tırmanışı için ama bizler zirve tırmanışını yaz mevsimine bırakacağız. Ben size zirve yürüyüşüyle ilgili bilgiler vermeden konuyu kapatmayacağım. Eğer zirve yürüyüşüne devam edecek olsaydık ikinci gün... Oldukça dik bir şekilde yükselen bir yol bizi bekliyor olacaktı. 4200 kampına ulaşmak biraz zorlayıcı oluyor. Ama tırmanışın sonunda çektiğimiz tüm zorlukları unutturacak bir manzara karşılıyor bizi. Zaten kendini dinlemenin, şehrin gürültüsü ve telaşlı hayatından uzaklaşmanın yanında bu yürüyüşlerin en büyük armağanı bu manzaralar. Biz 5 kadın 1 olduk yola çıktık. Arif ve Seyfettin'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

30 Ocak 1923'te Lozan'da imzalanan mübadele sözleşmesi ile Türkiye ve Yunanistan'da yaşayan sayıları 1,5 milyona varan insan yurtlarını terk edip bilmedikleri diyarlara göç etmek zorunda kalmıştı. Türk ve Rum nüfus mübadelesine ilişkin sözleşmeye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Yunan hükümeti Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının zorunlu mübadelesine girişecekti. Bu göçmenlerden hiçbiri Türk hükümetinin izni olmadıkça Türkiye'ye ya da Yunan hükümetinin izni olmadıkça Yunanistan'a dönemeyecekti. Sözleşmeden sadece İstanbul'da oturan Rumlar ve Batı Trakya'da yaşayan Müslümanlar muaf tutulmuştu. Bu kapsamda Anadolu'nun pek çok şehrinde yaşayan Rumlar ve Girit, Yanya, Midilli ve Sakız adaları, Drama ve Kavala'da yaşayan Türkler yurtlarını bırakmak zorunda kaldı. En fazla göç alıp veren şehir ise Selanik'ti. 500 yıllık Osmanlı egemenliğinde on binlerce Türk Selanik ve çevresine yerleşmiş, hayatlarını orada kurmuştu. Tıpkı Anadolu'nun batısında, Ege kıyılarında ya da Orta Anadolu'nun belli bölgelerinde yerleşmiş Rum Ortodokslar gibi. Doçent Doktor Sevim Yılmaz Önder, Loji Sosyal Bilimler Dergisi'nde 2018 yılında yayımlanan makalesinde Selanik'e gönderilen mübadillerden derlenen Türkçe ağıt, türkü ve halk edebiyatı örneklerine yer veriyor. Önder'in verdiği bilgilere göre Selanik'e göçmek zorunda kalan Rum Ortodoksların çektiği acıları anlatan kitaplardan biri Savvas Efremidis'in 1960 yılında çıkan kitabı. Selanik'te yayınlanan eser Kütahya'dan göç eden Karamanlılar yani Türkçe konuşan Ortodoksların kültürünü yansıtıyor. Kitapta yer alan Sürgünlük adlı ağıt göçmenlerin yaşadığı kederi gözler önüne seriyor. Gam ile kederden uyandım, bu dünyayı yanar gördüm. Yıl yıldan beter der iken, günü günden beter buldum. Görünmez gözüme gülzare cennet, ölse miydi daha canıma minnet. Nedir bu çektiğim cevri eziyet, var mıdır dünyada başka böyle felaket? Aksi felek celbederim ben sana, çare bulunmaz bilirim yarama. Gel sen tabip, bak şu halime, çare bulunmaz, bilirim derdimi. Türkçeden başka bir dil bilmeyen Kütahyalı Ortodokslar Selanik'te bir arada yaşamaya devam etti. Kurdukları dernek ve sivil toplum örgütleri bünyesinde dillerini ve kültürlerini sonraki kuşaklara aktarmaya çalıştılar. Onlar Selanik'te yeni bir hayat kurmaya çalışırken, Selanik'ten gelip Anadolu'ya yerleşen Türkler de benzer zorlukları yaşıyordu. 22 Kasım 1923-24 Şubat 1924 tarihleri arasında Selanik'ten vapurlarla taşınan mübadiller Mudanya, Bandırma, Tuzla, İzmir iskelelerine çıkarıldı. Kimi akrabalar ayrı gemilere düştü, birbirlerini kaybedip bir daha bulamadılar. Kimisi uzun yolculuk şartlarında hastalanıp orada hayatını kaybetti. Anadolu'ya ulaşabilenler Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kontrolünde iç bölgelere doğru yollarına devam etti. Anadolu'nun dört bir köşesinde Rumların boşalttığı topraklara mesleklerine uygun olarak yerleştirildiler. Ve bu topraklara alışmaları, yerel halkla kaynaşmaları uzun zaman aldı. Yaşanan onca acı, keder ve hüzün, söylenen türkülerde, dile gelen ağıtlarda ve kuşaklar boyu anlatılan hikayelerde kaldı.

0: Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Geçtiğimiz günlerde yolumuz Romanya'ya düştü. Vaktimiz el verdiğince gezmeye, görmeye, Osmanlı Devleti'nin yaklaşık 500 yıl hakimiyetinde bulunan coğrafyayı, yaşanılan tarihi süreci, dününü, bugününü anlamaya çalıştık. Güzel insanlarla tanıştık, söyleşiler yaptık, ses kayıtları aldık. İlkini geçen hafta yayınlamıştık. Dinleyenler hatırlayacaktır. Köstence Ovidius Üniversitesi'nden değerli bir akademisyen Metin Ömer'le konuşmuştuk. Bir Kırım Tatarı olan Metin Ömer'den, kendi ailesinin hikayesinden yola çıkarak göçleri, Dobruca bölgesinde yaşanan tarihi süreci de ana hatlarıyla dinlemiştik. Efendim, Türkiye ve Romanya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmakta. İki ülke arasındaki ilişkiler üst düzeyde var olan yakın diyalog ve dostluk ilişkileri çerçevesinde sürdürülmekte. Bu ilişkileri daha üst seviyeye ulaştırmak ve somut çıktılar oluşturmak üzere TİKA Bükreş Program Koordinasyon Ofisi Romanya'da eğitim, sağlık, spor, kültürel işbirliği, ortak tarih mirasının korunması gibi alanlarda onlarca proje gerçekleştirmiş. Bu yayını gerçekleştirdiğimiz Radyo T'nin temelleri de mevcut Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın TİKA Başkanı olduğu dönemde atılmış. 2009 yılında TİKA'nın girişimleriyle Dobruca'daki Türk-Tatar-Türk soydaşlarımızın dünyaya açılan sesi olmuş Radyo T. Evet efendim, şimdi Köstence'de Radyo T stüdyosunda gerçekleştirdiğimiz söyleşileri dinleyeceksiniz. İlk konuğumuz Romanya Demokrat Türk Birliği Genel Sekreteri, Radyo T Genel Müdürü Profesör Enver İbrahim. Hoş geldiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk, hoş geldiniz Köstence.
1: Hoş bulduk. Hem biz hoş geldik hem siz hoş geldiniz, evet, siz bizim, evet, programımıza. Şimdi size Ervin Bey diye mi hitap etmek doğru olur, nasıl İbrahim istedim? Bey olarak mı?
2: Ervin Bey.
1: Şundan dolayı, hani sizler bizim ismi olarak kullandığımız İbrahim gibi, Ali gibi, onları soyadı olarak kullanıyorsunuz.
2: Evet, evet. Bize Romanya'daki Türkler İslam isimleri daha çok soyadı kullanıyoruz. Hem de tabii ki hem ad hem soyad.
1: Hem ad hem
2: ama
1: soyad.
2: Ama Romanya'da çok İbrahim göreceksiniz veya Kur'an'daki isimler
1: en
2: var.
1: En çok hangilerini
2: Ali,
1: duyarız?
2: Ali diyebilirim. İbrahim, Mehmet, Ahmet.
1: Bunlar hep soyad olarak hepsi duyacağız.
2: Evet, çok, evet, çok duyacaksınız.
1: Eyvallah. Evet. Peki, sizden biz Türk Birliği ile ilgili bilgi alacağız ama Ervin Bey, önce sizi bir tanıyabilir miyiz?
2: Evet, benim adım Ervin İbrahim. 1975 yılında doğdum. Köstence Üniversitesi'nin mezunuyum. Dil ve Edebiyat Fakültesi'nin Roman Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü yüksek lisans ile bitirdim. Sonra Romanya Demokrat Türk Birliği'nde önce redaktör ve baş redaktör olarak çalıştım. Romanya Demokrat Türk Birliği'nde Hakses dergimiz var. Ve ayrıca 2008 yılında Radyo T müdürü olarak çalışıyorum. Ve bir mesleğim daha var, öğretmenim.
1: On parmağınızda on marifet derler bizde. Maşallah. Efendim, şimdi Romanya Demokrat Türk Birliği diyoruz. Bu birlikler oldukça önemli. Coğrafyayı düşündüğümüzde, Köstence'yi düşündüğümüzde.

0: İşte Tatarlar var, Türkler var, çok farklı fraksiyonlar var, farklı dinden, inançtan kültürler söz konusu. Ve siz burada biraz önce anlattığınızdan onu anladım, oldukça kıymetli hizmetler yürütüyorsunuz. Birlikle ilgili olarak bize çalışmalarıyla, faaliyetleriyle ilgili olarak neler söylersiniz?
1: Romanya Demokratları Birliği 1990 yılında kuruldu ve Kösence'de kuruldu. Şimdi ise neden, amacın ne Romanya Demokratları Birliği'nin? Romanya'da yaşayan Türklerin dilini, dinini, örf ve adetlerini, kültürünü tanıtmak ve yaşatmak. Biliyorsunuz ki komünizm döneminde maalesef ki bize Romanya Türkleri böyle bir teşkilat içerisinde veya böyle bir dernek içerisinde hiç böyle bir şey kuramadık, çünkü yasaktı. 90 yıllarından itibaren Romanya Demokratları Birliği'ni kurduk. Romanya Demokratları Birliği bir kültür teşkilatı. Aynı zamanda seçimlerde katılıyoruz siyasi parti olarak, ama sadece seçimlerde, yerel seçimlerde. Romanya'da milletvekilimiz var her zaman. Şimdi ise milletvekilimiz maalesef ki vefat etti. 1990'dan itibaren Romanya parlamentosundan bir milletvekilimiz var. Ve Dobruca bölgesinde çeşitli köylerde ve şehirlerde yerel meclis üyelerimiz var. Belediye başkanlarımız var. Belediye başkan yardımcılarımız var. Şimdi Romanya Demokratları Birliği dediğimiz böyle bir dernek gibi geçiyor. Ama şimdi bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'deki veya başka bir ülkedeki gibi dernek değil. Neden? Çünkü bize Romanya Demokratları Birliği Romanya'da resmi olarak Türkleri temsil ediyoruz. Yani Romanya Devleti bizleri, Romanya Demokratları Birliği'ni Romanya'daki milli azınlığın haklarını resmi teşkilat olarak kabul ediyor. Yani tek birlik, Roman Devleti tarafından tanıyan tek birlik, bir resmi teşkilatız Romanya'da.
0: Anladım. Evet, tabii buradaki varlığımız, soydaşlarımız, evet, penceresinden baktığımızda, açısından baktığımızda hakikaten o birliği, beraberliği sağlayan, o değerleri, inancı yaşatma noktasında önemli bir faaliyetin içindesiniz.
1: Evet.
0: Değerli dinleyenler, Ervin İbrahim Bey ile konuşuyoruz. Şu anda Romanya'dayız. Radyo T'nin stüdyosundan gerçekleştiriyoruz bu kaydı. Kendisi aynı zamanda radyonun da genel müdürü. Efendim, evet, Radyo T'nin kuruluşu, ana hatlarıyla yaşadığı süreç, geldiği nokta itibariyle bize nasıl anlatırsınız?
1: Radyo T 2008 yılında kuruldu. Önceden bunu söylemek gerekiyor. Bu radyo TİKA Başkanı Hakan Fidan'ın inisiyatifinde kuruldu.
0: Hakan Fidan'ın şimdi Dışişleri Bakanımızın TİKA Başkanı olduğu TİKA dönemde.
1: Evet, evet. TİKA Başkanıydı.
0: Onun inisiyatifiyle kuruldu.
1: Evet.
0: Anladım. Evet.
1: Bizleri Ankara'ya davet etti. Ankara'da faaliyete bulunan çeşitli radyoları, televizyonları ziyaret ettik. TİKA çeşitli yöneticileriyle görüştük ve sonunda böyle bir karar aldık. Ankara heyetinde zaten Demokrat Birliği'nin genel başkanı yer aldı. Ferdiosan Bey, ben, genel sekreter Ervin İbrahim ve Tatar Demokrat Birliği'nin eski genel başkanı rahmetli Acakay Seladin Bey ve eski genel sekreteri Faruk Mehmet Bey. Ve böyle bir karar aldı TİKA Başkanım Hakan Fidan Bey ile beraber. Böyle Romanya'da, Dobruca'da, Kösence'de bir radyo kuralım. Amaç Dobruca'da yaşayan soydaşlarımız için dilimizi, dinimizi, örf ve adetlerimizi, kültürümüzü tanıtmak. Neden Dobruca? Böyle bir parantez içerisinde. Şimdi biliyorsunuz ki Romanya'da çok Türk yaşamaktadır. Türk dediğimiz Türk vatandaşı. Ama Dobruca özel bir yer Romanya içerisinde. Neden? Çünkü şimdi Dobruca bölgesi iki vilayetinden oluşuyor. Kösence ve Tulcea vilayetlerden. eski Osmanlı İmparatorluğu'nun bir bölgesiydi. Bizler de Romanya Türkleri olarak doğrudan doğru Osmanlıların devamıyız bu topraklarda. Bizim atalarımız Osmanlılardan zaten daha önce geldiler. 1263 yılında Saras Saltuk Baba ile beraber 100 bin civarında Türk yerleşti ve 1442 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine geçtik, kavuştuk ve Romanya Türkleri dediğimiz asıl bizim merkezimiz Dobruca oluyor, Kösence oluyor. %80 Türkleri Romanya'dan Dobruca bölgesinde yaşamaktadır ve çoğu Kösence vilayetinde yaşamaktadır. Bizim zaten hem radyoda hem de Romanya Demokratları Birliği'nin genel merkezi Kösence. Bükreş değil. Bükreş Romanya'nın başkenti ama bizler için önemli Kösence ve Dobruca oluyor.
0: Evet, bu anlamda programlar yapılıyor. Tabii. Günün belli saatlerinde değil
1: evet.
0: mi efendim?
1: Bizler her gün 104.4 FM frekansında saat 5'ten itibaren saat 14'e kadar ve 24 saat online aracılığıyla yayında bulunmaktayız. Bizim programlarımız eğitim, kültür, din, müzik, gençlerimiz için, çocuklarımız için, böyle büyüklerimiz için, herkes için ayrı ayrı programlarımız var.
0: Dinleyici yelpazesi oldukça geniş ve internet üzerinden sürekli dinlemek mümkün. Anladım. Efendim tabii son olarak şunu da sizden dinlemek isterim. Evet. Aynı zamanda işbirliği içinde olduğunuz kurumlar var.
1: Evet.
0: TİKA başta tabii ki.
1: Evet.
0: TRT hakeza. Biraz bu konuda bilgi alalım.
1: Bizler Türkiye Cumhuriyeti Kösence Başkonsolosluğu ile böyle bir anlaşma yaptık. Yani bizim radyomuz sadece Türkiye'den mesela sadece resmi kurumlar ile işbirliğinde bulunmaktayız. Mesela TRT ile protokolümüz var. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüz var. Yunus Emre Enstitümüz ile YTB ile protokolümüz var. Diyanet ile protokolümüz var. Zaten bizler her gün ezan sesleri veriyoruz, ezanı veriyoruz.
0: Radyodan her gün ezan okunuyor,
1: ezan
0: öyle mi
1: okunuyor,
0: efendim?
1: Evet.
0: Bu çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Bu
1: evet.
0: Coğrafyayı bilenler
1: evet.
0: bilirler, ehline
1: evet.
0: malumdur.
1: Evet.
0: Burada ezan sesini duymak hakikaten
1: evet.
0: kıymetli bir şey. TRT'den nasıl bir destek alıyorsunuz?
1: TRT'den protokole göre TRT bizlere Radyo T'ye hazırlıklı program veriyor.
0: Hazır programlar.
1: Hazır program. Kültür, eğitim, müzik, din ve benzeri.
0: Ne güzel, harika. Efendim ben çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: sağ
1: size,
0: olun, var olun.
1: Ben
0: oldukça
1: size çok
0: güzel.
1: Teşekkür ederim ve her zaman sizleri aramızda bekliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Misafirperverliğiniz,
0: ev sahipliğiniz için ben teşekkür ediyorum. Hakikaten tarihimiz, kültürümüz adına Türkler, Tatarlar, soydaşlarımız, İslam adına çok kıymetli hizmetler yapıyorsunuz. Yolunuz açık olsun, kolaylıklar diliyoruz. Değerli dinleyenler, bugün sizlere Kösence'den sesleniyoruz. Konuğumuz Radyo T Genel Müdürü, aynı zamanda Romanya Demokrat Türk Birliği Genel Sekreteri Enver İbrahim'di. İkinci konuğumuz radyonun genel yayın yönetmeni Selmin Abaz hanımefendi. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de Romanya'ya, Kösence'ye, bir de Radyo T'ye uğurlamaktan çok memnuniyet duyuyoruz.
0: Sağ olun, var olun. Biz de hoş bulduk. Sizlerle tanışmış olmaktan dolayı çok memnunuz ve bir meslektaşımla bugün sohbet edeceğim. Şimdi radyoyu dinleyeceğiz sizden Selmin Hanım, ama öncelikle sizin hikayenizi biraz dinlesek, biraz tanısak sizi, radyoculuk hikayenizi dinlesek efendim.
2: Ben okuldaydım Radyo T açıldığında. Radyo T eleman alıyorlar demişti dernekten. Orada halk oyunları oynuyordu.
0: Hangi dernek bu?
2: Türk Derneği. Romanya Demokrat Türk Derneği'nde halk oyunları oynuyorduk. Bir de radyo yeni bir şey. Bana da çok güzel geldi radyo işi. Çevremde hiçbir kimse radyocu değildi. Oraya geldim, sınavlar verildi, girdim. Ben üniversitede okuyordum.
0: Hangi üniversite?
2: Endüstri mühendisliği okudum. Dedim ki üniversite boyunca radyoya gireyim, sonra da mühendis olacağız ya. Oradan devam ederiz. radyoya girdim. Bir de aşık oldum radyoya. Ve burada 16-17 sene oluyor.
0: Endüstri mühendisliği kaldı geride.
2: Evet, kaldı.
0: Radyo aşkı sizi başka bir tarafa getirdi. Ne kadar da güzel olmuş. Radyo hakikaten öyledir ama aşktır. Kolay kolay vazgeçilmez radyo mikrofonlarından. Hele o dinleyicilerle dostluk, o büyü çok da kelimelere dahi dökülemez. Aslında karşınızda kimseyi görmezsiniz ama hissedersiniz. Ben çok seviyorum radyoyu. 30 küsur yıl oldu benim de radyoculuk. Öğretmenliktir benim de asıl mesleğim. Peki Selmin Hanım, bize radyonun hikayesini anlatır mısınız? Galiba siz de radyoyla beraber başladınız gibi.
2: Aynen öyle.
0: Buyurun
2: evet.
0: Efendim.
2: Radyonun ilk günleri çok zordu. Yani teknik sorunlarımız vardı. Saat 5'ten yayın yapıyorduk. Saat 14'te saat başı haberleri sunuyorduk ve programları canlı yayın yapıyorduk o zamanlar. Teknoloji geliştiğince şimdi kayıtlar falan yapıyoruz.
0: Daha kolaylaştı.
2: Evet, kolaylaştı.
0: Yıl kaçtır başlangıç?
2: 2009.
0: 2009'da başladı Radyo T yayınına.
2: Evet.
0: Hangi amaçlarla yola çıkıldı?
2: Amaçlarımız ilk ve tek amacımız dilimizi, dinimizi, örf ve adetlerimizi tanıtmak, devam ettirmek ve genç nesillere daha güzel bir şekilde sunmak radyonun amacı.
0: Evet.
2: Ve çok gururluyuz çünkü radyoda Romanya'da ilk ve tek Türkçe yayın yapan radyo.
0: Romanya'da ilk ve tek Türkçe yayın yapan radyodayız biz şu anda. Radyo
2: evet.
0: T. Peki T denilmesinin sebebi Türkçe olması mı?
2: Türkçe evet.
0: Ne tür programlar var?
2: Genellikle sabahleyin Ne Mutlu Türk'üm diyene programımız var. Orada Türkçe yayın yapılıyor, önemli insanlar tanıtılıyor, örf ve adetlerimiz belki önemli bir gündür. 5 Haziran'da Türkçe Dilli Bayramımız var. Sadece Romanya'da kutlanan Türkçe Dili Bayramı. Genellikle böyle. Sonra saat başı haberlerimiz var. Ezanları veriyoruz, sabah ve öğle ezanını veriyoruz radyotede. İşitiliyor. Sonra tarih programımız var. Önemli insanları tanıtıyoruz. Dobruca bölgesinde, Romanya bölgesinde ve yurt dışında buradan gitmiş önemli insanları da tanıtıyoruz. Soydaş vatandaşlarımızı. Genellikle bu kısmı ilerletmek ve sunmak istiyoruz.
0: Dobruca'ya mı yayın yapıyor Radyo T?
2: Evet. Köstence ve çevresi. Tüm Dobruca'yı kapsayamıyoruz şimdilik. Ama gelecek projemiz 24 saate geçmek. Bir de genel tüm Dobruca'yı kapsamak.
0: Evet, TRT'nin de bir desteği söz konusu bildiğim kadarıyla. Biraz dinleyelim.
2: 2010 senesinden itibaren TRT ile bir protokolümüz oldu. Müdürümüz gitti ve imzaladılar protokolü. Sonra tüm ekip, o zamanlar Tatar Birliği'nin ekibi de vardı. Türk Birliği'nin de ekibi vardı. Daha çok yayınlarımız vardı. Tatar dili yayınlarımız vardı, Türk dili yayınlarımız vardı ve çok daha büyük bir ekiptik. Ayrı ayrı TRT'ye gittik. İkişer hafta orada kaldık. Ankara Radyosu'nda bir eğitim aldık. Sonra radyo günleri oldu. Onlara da katıldık. Radyo T'yi tanıttık. Tüm Balkan ülkeleri de vardı orada. Onlarla da iltibat aldık.
0: Efendim bu arada teknik arkadaşımıza da Osman Fatih Bey'e de teşekkür ediyoruz. Kayıt konusunda bize yardımcı olmakta. Son olarak neler ilave etmek istersiniz? Bu kaydı her ne kadar biz Köstence'de, Radyo T'de gerçekleştiriyor olsak da şu anda Radyo 1 dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu dinleyicileri duymakta sizi. Neler paylaşmak istersiniz?
2: Bilsinler ki burada Romanya'da dilimizi, dinimizi ve örf ve adetlerimizi devam ettiren bir radyo var. Soydaşlarımız var. Osmanlı'dan kalma Türk'üz ve burada bayrağımızı ve dilimizi, tüm tarihimizi devam ettiren bir radyoyuz. Bir de soydaşlarız.
0: Eyvallah. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız efendim. Yolunuz açık olsun diyoruz. Her zaman için desteğe ihtiyaç duyduğunuzda biz varız. Siz de bunu bilin. Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz.
0: Sağ olun. İnşallah diyelim. Evet değerli dinleyenler, bugün sizlere Köstence'den sesleniyoruz. Romanya'nın Türkçe yayın yapan ilk ve tek radyosunu genel yayın yönetmeni Selmin Abaz'dan dinledik. Burada çok samimi, güler yüzlü, güzel insanlarımızla tanıştık. İşte onlardan birisi de Firdevs Musleddin hanımefendi. Kendisi bir öğretmen, aynı zamanda
3: Romanya Demokrat Türk Birliği'nde Din Komisyonu sorumlusu.
0: Hoş geldiniz programımıza.
4: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Çok hoş gördük. Sağ olun. Var olun.
4: Romanya'ya, köstencemize renk kattınız. Teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Hakikaten çok güzel. Coğrafya olarak da çok beğendik. Tanıştığımız insanlar çok samimi, çok güzel, gayretli arkadaşlar. Yarınlara dair umutlarımızı çoğalttınız. Sağ olun, var olun.
4: Teşekkür ederiz. Hep biz Osmanlı torunlarıyız. Onların hoşgörülü ve samimiyetini devam ettirmek bizim görevimiz.
0: Ecdada layık olmak diyoruz torunları olarak. Evet. İnşallah oluruz hep birlikte. Şimdi biz tabii Romanya Demokrat Türk Birliği'ni, faaliyetlerini sizden dinlemek istiyoruz. Oldukça önemli bir hizmet yürütmektesiniz. Her ne kadar siz din komisyonunda yer alsanız da vakıfsınız zaten bütün faaliyetlere. Buyurun, yani birliği sizden dinleyelim efendim.
4: Romanya Demokrat Türk Birliği buradaki Türkleri temsil eden bir kurumdur. Çok önemli bir kurum. Neden önemli? Bu devlet tarafından tanınmış ve parlamentoda bizi temsil eden bir milletvekilimiz var. Bu milletvekili gerek bizim ihtiyaçlarımızı, değişik kanunları, yani Türkler için sunabiliyor. Bizim 32 şubemiz var ve bu şubelerde genelde Türklerin yoğunluk olan bölgelerde, Türkiye'deki Türkler değil de buralı Osmanlı ecdat Türkleri, 1989'a kadar genelde komünist olduğu için çoğu Türkler Türkiye'ye göç etmiş.
0: Büyük bir baskı söz konusu zaten, göç etmek durumunda kalmış. Ama buralarda kalanlar var.
4: Buralarda kalanlar var. Onlar da işte dilimizi, dinimizi devam ettirmiş. 90'dan, yani Çavuşescu zamanından sonra bu Türk Birliği kuruldu ve Türk Birliği aynı zamanda da Tatarların da bir kurumu var, Tatar Birliği de, ve Kırım'dan gelen Tatarlar. Her bu iki kurum Müslümanlar, buradaki Müslümanlar için çabaladılar ve hala da öyleler. Türk Birliği'nin faaliyetlerinden, mesela şu eğitimden başlayalım. Bizim Romanya'da 5000, yaklaşık 5000 öğrencimiz var. Türkçe derslerine giren öğrenciler. Bu dersler okullarda 3 saat olarak görülüyor ve 1 saatte din dersi, İslam din dersi. Buna devlet bize saygıyla hak verdi ve her hafta öğrencilerimiz 3 saat din dersine girebiliyorlar. Öğretmenlerimiz var. Yaklaşık bizim Dobruca'da 80 öğretmen, Türkçe ve din derslerine gelen buradaki öğretmenler, buralı olan. Burada Mecidiyede de Kemal Atatürk Koleji var. Oradan da Türkiye'den gelen öğretmenlerimiz var. Onlar daha, yani ilahiyat mezunları ve buradaki imamları mezun eden hocalarımız. Türk Birliği ve müfettişlikle birlikte, yani beraberce hareket ediyorlar genelde. Olimpiyatlar, çocuklara yarışmalar. Türkçe olimpiyatı, din olimpiyatı, güzel dilim, ana dilim diye böyle şiirler, türküler söyleyen yarışmalar. Tarihimizi tanıtmak için öyle yarışmalar düzenliyorlar ve bunlara da büyük ödüller. Aynı zamanda Türkiye Devleti, TİKA, Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosluğumuz genelde hep yanımızda olur. Onlar da hediyelerle çocukları teşvik ederler. Bu önemli bir unsur. Çocukların yarışmalarını ve yarışmasını görünce insan mutlu oluyor. Her geçen yıl daha büyük, güzel teşvik oluyor. Türk Birliği mesela onlara Romanya içinde bir kamp hediye ediyor. TİKA birkaç senedir hep Türkiye'ye güzel programlar, bir tatil ödül olarak veriyor.
0: Yani öğrencileri ve Türkiye'ye götürüyor.
4: Evet, öğretmenlerle birlikte, yani başlarında güzel programlar yapıyoruz. Önemli olan biz burada Türkçemizi, dilimizi ve dinimizi korumak. Önemli olan bu. Dedelerimiz hep zor zamanlarda devam ettirmiş. Eskiden camiler, okullar açılmamış yani komünizm zamanında. Yani dilimizi okuyabilmek için. Ama

0: Şimdi bu bizim görevimiz ve bunu imkan oldukça bunu devam ettirmek istiyoruz.
1: Çok fedakarca, özverili
0: Tabii.
1: çalışmaların içinde olduğunuzu görüyorum.
0: Tika'nın katkısı çok büyük ve mesela benim okulumda 1500 öğrenci var. Yani yaklaşık %10 Türk Tatar. Yani 170 öğrencim var, Türk öğrencim. Ve derslere giriyorlar. Benim okulumda iki sınıfım var. Bir tane ilkokul için, diğeri de ortaokul ve lise. Yani ne kadar teşekkür etsek az.
1: O sınıfların oluşturulması tefrişatı
0: Tabii.
1: anlamında bir destekten söz ediyoruz, değil mi?
0: Evet, öyle. Yani öğrencilerin böyle güzel donatımlı bir sınıfa girmesi herkes için. Yani biz de varız diye. Yani bu çok önemli. Diğer
1: Evet.
0: öğretmenlerin arasında bizim en güzel, yani benim en güzel sınıfım olduğunu gerçekten gururla ve çok büyük bir mutlulukla bunları, Türkleri temsil edebiliyorum.
1: Evet,
0: Yani
1: hakikaten
0: bizim arkamızda bazı kurumlar, diyelim ki Türk Birliği Romanya'da olarak, Türk Birliği, TİKA, Köstence Başkonsolosluğumuz, Büyükelçiliğimiz ve onların bizim sınıflarımızı ziyaret ederek ve işte değişik faaliyetlerimize teşrif ederek bizi destekliyorlar ve işte bize çok çok değer veriyorlar.
1: evet, hakeza. Bunu belki çok sık tekrar ettim Romanya'daki programları yaparken ama bizzat müşahede ettiğim için bir kez daha altını çizmiş olayım. Yunus Emre Enstitüsü'nün bu anlamda Türkçenin, kültürümüzün öğretilmesi noktasında sadece soydaşlarımız için değil, bu yani Türk varlığı için bahsetmiyoruz. Çok farklı amaçlarla Türkçeyi öğrenenler de var, Türk kültürünü
0: Evet.
1: öğrenenler de var. Mutlaka kültürümüzün, geleneklerimizin, göreneklerimizin devam ettirilmesi, bu anlamda YTB oldukça
0: YTB.
1: önemli, sahiplenilmesi, destek verilmesinin ne kadar kıymetli olduğunu burada gözlemledik tabii ki. Bu arada biz program öncesinde kısacık sohbet ederken Türkçeden Romanca'ya giren kelimelerden bahsettiniz siz.
0: Zaten biz de çocuklarımızla genelde İşte o kadar çok değişiyor ki, yani iki kelime Türkçe, iki kelime Romence, böyle hep karma karışık ama çok, yani arkadaşlar da Romenler de anlıyorlar. Yemeklerde çoğu sarma, baklava, çorba, bunlar zaten hepsi Romence'ye girmiş ve yemek kültürünü de aynı zamanda bizim yemeklerimizi yapıyorlar. Düğün çorbası denilen, ama onlar da, hele dizilerin de, Romanya'da dizilerin de etkisi çok oldu.
1: Yani Türk
0: Ve
1: dizilerinin
0: Türk,
1: etkisinden
0: evet, Türk
1: bahsediyoruz.
0: dizilerin etkisi de çok oldu. Niye? Römen öğrenciler, Türk olmayan, işte biz Türkçe öğrenmek istiyoruz. Tabii okulda onlara ders yok. Ben de Yunus Emre Enstitüsü'ne yönlendiriyorum. Orada hep Römenler de Türkçe derslerine gidiyor ve çok güzel çalışmaları olduğu için tavsiye ediyoruz. Mesela Türk Birliği'nin başka bir faaliyeti ve çok önemli bir faaliyet, bizim şubelerimizin faaliyetleri, festivaller düzenliyorlar. Bu festivallerde amaç ne? Amaç Türklerin örf adetlerini, kıyafetlerini, yemeklerini tanıtmak. Aynı zamanda folklor
1: Çok iyi.
0: gruplarımız var. Oyunları zaten kıyafet, yani oyunlardan, şeylerden belli oluyor, gösteriyorsun. Canlı canlı o türküler şeyler. Hanımlarımız Türk yemekleri yapıyorlar. Börekler, çörekler, baklavalar, onları sunuyorlar. Diyelim ki çiğ börek, mantı, değişik sarma, yani her şeyi gösteriyorlar, sunuyorlar. Ve Dobruca'da böyle, buradaki yaşayanlar bilir ama Romanya içindeki Bükreş'ten sonra diğerleri fazla Türkleri tanımıyorlar. Türkler daha çok Dobruca'da oldukları için diğerleri görmüyorlar. Ama burası deniz ve yazın tatili geliyorlar. O Türklerin buradaki yemeklerine, hatta diyorlar biz tatilimizi bu festivallere göre ayarlıyoruz. Ona göre.
1: Festival zamanları ne zaman?
0: Şimdi Haziran'da başlayacak. Birinci Tekirgöl şubemizde. Sonra Mangalya'da devam edecek. Altın Baklava, Kiraz Festivali, böyle kirazdan yapılan pastalar, şeyler, değişik Değişik ya.
1: Festivallerin yani, böyle bir birleştiriciliği var, öğreticiliği var diyorsunuz. Evet. Bu arada dinleyicilerimize söyleyeyim, Köstence'nin çok güzel bir sahili varmış.
0: Çok güzel, evet.
1: Ya Antalya sahili gibi deniliyor. Temmuz-Ağustos aylarında daha çok herhalde, öyle mi?
0: Bence Antalya'dan daha güzel.
1: Antalya'dan daha güzel bir sahilmiş.
0: Sahil çok güzel.
1: Daha önceki programda da söylediğim gibi coğrafyası, doğal güzellikleri zaten muhteşem, evet. Hakikaten dağlar hakeza öyle, gelincikler her yerde. Tabi her zaman gelincikler karşılamıyordur ama benim burada bulunduğum süre zarfında hayatımda görmediğim kadar gelincik gördüğümü bir kez daha ifade etmiş olayım. Şimdi hakikaten çok önemli hizmetler bunlar. Bizim Türkiye'den bunları görebilmemiz söz konusu değil. Siz burada yaşıyorsunuz, burada doğmuşsunuz, yetişmişsiniz, eksik nedir, boşluk nedir, ne yapılması gerekir noktasında bu anlamda da güzel hizmetler veriliyor, güzel destekler veriliyor. Ben teşekkür ediyorum. İlave etmek istedikleriniz varsa alalım, veda edelim efendim.
0: Evet. Biz Romanya'da, yani burada doğmuş, büyümüş Türkler olarak dilimizi, dinimizi korumaya, devam ettirmeye çalışıyoruz. Romenlerle çok iyi ahenk içinde yaşıyoruz. Romanya'nın halkı çok Türklere ve azınlıklara çok yakınlar, saygılılar. Camilerimiz minareli, ezanlar dinmiyor. Yani elhamdülillah her şeyimiz güzel.
1: Yani Osmanlı'nın hoşgörüsü bir anlamda devam, evet, ediyor gibi anlayabilir miyim bunu?
0: Öyle. 18 azınlık var Dobruca'da, Romanya'da. Ve hepimiz burada güzel saygı içerisinde yaşıyoruz.
1: Evet, çok güzel, çok memnuniyet verici tabii. Türkiye'ye geldiniz mi daha önce?
0: Her zaman.
1: Geliyorsunuz. Her zaman ne hissediyorsunuz geliyorum. Türkiye deyince neler söylemek istersiniz?
0: Tabii ki ana vatan. Yani Türkiye'ye gelince insan bambaşka oluyor. Orada yaşayanlar belki kıymetini bilmez ama biz özlüyoruz. Daha birkaç ay gitmeyince de yani burcu burcu kokuyor sanki, öyle.
1: Kokusu mu geliyor vatanım?
0: Tabii ki özlüyoruz, seviyoruz.
1: Evet.
0: Ana vatan, evet, her şeyiyle mükemmel bizim için.
1: Evet, efendim teşekkür ediyoruz. Bizden de selam olsun Türkiye'ye, ana vatana, ak topraklara. Evet değerli dinleyenler, bugün sizlere Köstence'den seslendik. Konuğumuz Romanya Demokrat Türk Birliği'nden Din Komisyonu sorumlusu, Türkiye sevdalısı, Türkçe sevdalısı, çalışkan bir öğretmenimizdi Firdevs Musleddin hanımefendi. Efendim programa başlarken TİKA'nın Romanya Bükreş Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında özetle bilgi vermiştik. Bitirirken de yeni bir haberi paylaşmış olalım. TİKA Bükreş Koordinatörü Salih Yürç'ün verdiği bilgiye göre TİKA Romanya'nın Köstence şehrindeki Osmanlı mirası, tarihi Hünkar Camisi'ni aslında uygun şekilde restore edecek. Evet, geçmişin emaneti, geleceğin müjdesi. Köstence Hünkar Cami yeniden ihya ediliyor. 1869 yılında Sultan Abdülaziz tarafından inşa edilen yapı, yalnızca bir restorasyon projesi değil elbette. Ecdadımızın ruhunu ve manevi mirasını yarınlara taşıyan sarsılmaz bir değer. Dobruca'nın kalbinde yükselen ve her bir taşıyla ortak geçmişimizin nefesini bugüne taşıyan Hünkar Cami aslında sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırılıyor. Evet değerli dinleyenler, bu coğrafya, Dobruca bölgesi, Köstence, Mecidiye, tarihine, dününe, bugününe dair öğrendiklerimizi, izlenimlerimizi, söyleşilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Mafyadan Vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız sona erdi.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

0: Gavrila sırıttı. Milyonu tehlikeli mi buluyorsunuz? Sanırım siz bulmuyorsunuz. Birden prense döndü Gavrila.
1: Peki sizce nasıl biri o prens? Ciddi biri mi yoksa serserinin teki mi? Kişisel görüşünüz nedir? Bunu sorarken Gavrila'nın içinde bir şeyler oluyor gibiydi. Sanki yepyeni, özel bir düşünce doğmuştu beyninde ve gözlerinde sabırsızca parlıyordu. Gerçekten huzursuz olan general de yan gözle bakıyordu prense. Ama onun vereceği yanıttan pek bir şey beklemediği belliydi. Size nasıl söylesem bilemiyorum dedi prens. Yalnızca çok tutkulu, hatta hastalıklı derecede tutkulu biri gibi geldi bana. Üstelik kendisi de hasta gibi. Çok olasıdır. Petersburg'da ilk günlerinden sonra tekrar yatağa düşecektir. Özellikle de içmeye başlayınca. Bu düşünceye takılmıştı general. Gerçekten mi dedi? Öyle mi geldi size? Evet, öyle geldi. Generale bakarak gülümsedi Gavrila. Bu çeşit rezaletlerin patlak vermesi için birkaç gün bile beklemeye gerek kalmayabilir dedi. Bu akşama kadar bile bir şeyler olabilir. General, elbette dedi. Olabilir ama bu durumda her şey Nastasya Filipovna'nın ne düşüneceğine bağlı. Öyle ama onun bazen nasıl olduğunu da biliyorsunuz. İyice telaşlanan general tekrar yükseltti sesini. Nasıl oluyormuş? Bak ne diyeceğim sana Gavrila. Bugün pek ters davranma ona. Öyle ol, bilirsin ya. Hani sözün kısası onun istediği gibi. Ne diye dudak büküyorsun? Dinle beni Gavrila Ardalionoviç. Aklıma gelmişken bunu söylememin de tam zamanı zaten. Ne diye telaş edip duruyoruz ki? Şunu bilmeni isterim. Bu işteki kişisel çıkarım konusunda bir endişem yoktur. Öyle ya da böyle işi kendi çıkarıma çevireceğim. Toski kesin kararını verdi. Kesinlikle öyle. Ve benim de herhangi bir kuşkum yok. Şimdi benim bütün çabam senin için. Kendin karar ver. Bana güveniyor musun, güvenmiyor musun? Öte yandan sen tek kelimeyle kafası çalışan bir insansın. Ve senden umutluyum. Bu olayda da sözcük bulmakta zorlanan generale yine yardım etti Gavrila. Asıl önemli olandır. Bunu söylerken artık gizlemeye gerek görmediği zehirli bir gülümseme dolaşmıştı dudaklarında. Bakışının ifade ettiği şeyi anlamasını istiyor gibi ateşli bakışını generalin gözlerine dikmişti. Generalin yüzü kıpkırmızı oldu. Öfkeyle Gavrila'nın gözlerinin içine bakarak karşılık verdi. Evet, çok doğru. En önemli olan akıldır. Gerçekten çok komik bir insansın Gavrila Ardalionoviç. Farkındayım. Kendin için kurtuluş olduğunu düşündüğün için bu tüccar çocuğunun ortaya çıkmasına seviniyorsun. Evet, burada en başta akıllı olmak gerekir. Özellikle iki tarafı da düşünmek gerek. Dürüst ve açık yürekli olman, başkalarını incitmiş olmamak için önceden uyarman gerekirdi. Bunun için yeterli zaman vardı. Şimdi bile var. General anlamlı kaldırdı kaşlarını. Önünde yalnızca birkaç saat kalmış olmasına karşın zamanın var. Anladın mı beni? Anladın mı? Gerçekten istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorsan açık açık söyle, olsun bitsin. Hiç kimse tutmuyor sizi Gavrila Ardalionoviç. Kimse zorla kapana sokmaya çalışmıyor sizi. Bunda bir kapan görüyorsanız eğer. Gavrila alçak sesle kararlı, istiyorum diye mırıldandı. Bakışlarını yere indirip üzgün sustu. General rahatlamıştı. Biraz önce heyecanlandığı, çok ileri gittiği için şimdi pişmanlık duyduğu belliydi. Birden prense döndü. Prens orada olduğu ve her şeyi duymuş olabileceği için kaygılı bir ifade belirdi yüzünde. Ama bir anda geçti kaygısı. Prense bir bakışta insanın bütünüyle rahatlaması olasıydı. Prensin uzattığı yazı örneğine bakınca "Oo!" diye haykırdı general. "Yazı dediğin böyle olur işte. Böylesini herkes yazamaz. Baksana Gavrila, bu ne yetenek böyle?" Prens kalın, perdahlı bir kağıda ortaçağ Rus harfleriyle şu cümleyi yazmıştı. Alçak gönüllü baş rahip Pafnuti imzasını attı. Prens olağanüstü bir hazla ve heyecanla açıkladı. Başrahip Pafnuti'nin 14. yüzyıldan kalma bir belgedeki imzasıdır bu. Eski başrahiplerimizin, metropolitlerimizin hepsi belgelere enfes imzalar atarlarmış. Kimi zaman büyük bir özenle, titizlikle koyarlarmış imzalarını. Hiç değilse bir Pogodin baskınız var mı general? Sonra bir deneme daha yaptım şurada. Geçen yüzyılın iri, yuvarlak Fransız yazı stilidir bu. Hatta harflerin bazıları değişik biçimlerde yazılıyordu. Aralıklı, bir takım yazarların benimsedikleri bir türdü. Böyle yazılmış bir kitap vardı bende. Kabul edersiniz ki pek çirkin bir yazı türü de değildi. Şu yuvarlak D'lere, A'lara bakınız. Ben burada Fransız yazı stilini Rus harflerine uyarladım. Çok zor oldu ama başardım. Buyurun size pek hoş ve ilginç bir örnek daha. Azim her zorluğu yener. Rus yazıcılarının veya daha doğrusu asker yazıcılarının kullandığı bir yazı stilidir bu. Önemli kişilere sunulan resmi yazılarda bu stil kullanılırdı. Burada da harfler iri, nefistir, siyahtır. Siyah yazılır ama pek güzeldir. Yazı ustası şu tamamlanmamış yarım kuyrukları kesmeseydi ya da şöyle dersek daha iyi olacak. Harfleri kısaltmaya kalkışmasaydı, dikkat buyurun, her harfi tam olarak yazsaydı, bütününe baktığımızda yazı stilinin özelliğini, asker yazıcının ruhunu görecektik burada. Şöyle bir bırakmak isteseydi kendini, yeteneğini göstermek gelseydi içinden, yakası kancayla sımsıkı kapalı olduğu bu disiplinde yazısı harika olurdu. Geçenlerde bir rastlantı sonucu elime böyle bir örnek geçince, hem de nerede, İsviçre'de, çok şaşırdım. Sade, olağan, su katılmamış bir İngiliz yazı stiliydi bu. Zarafette bunun ötesi olamazdı. Her şey vardı orada. İnci gibi, mücevher gibi bir yazıydı. Bitmişti artık orada her şey. İşte yine Fransız stili değişik bir yazı örneği daha. İsviçre'ye gelmiş, seyyar satıcı bir Fransızdan öğrenmiştim onu. İngiliz yazı stili bu. Ama daha siyah. Çizgiler biraz daha koyu ve kalın. Yalnızca oranlar biraz değişik. Şunu da unutmayın. Harflerin oval bölümleri biraz daha yuvarlak. Üstelik yazıda harflerin uzatılmasına da izin var. Bu onların ulusal bir özelliği. Harflerin uzatılması olağanüstü bir yetenek ister. Ama başarılı olmuşsa, oran tutturulmuşsa, böylesi bir yazının üzerine yazı olamaz. İnsan aşık bile olabilir öyle bir yazıya. General güldü. Oho, işin ne inceliklerini biliyormuşsunuz. Siz yalnızca bir hattat değil, aynı zamanda bir sanatçıymışsınız dostum. Öyle değil mi Gavrila? Hayret, dedi Gavrila. Alaylı bir tavırla gülerek ekledi. Bunun kendisine bir tanrı vergisi olduğunun da farkında. General, gülsen gül, dedi. Biz burada bir meslekten söz ediyoruz. Prens, şimdi biz bu yazdıklarınızı kime göstereceğiz biliyor musunuz? Başlangıçta ayda 35 ruble kazanabilirsiniz. Saatine bakarak ekledi. Ama yarım saat olmuş. Hadi iş başına prens. Acelem var çünkü. Bugün bir daha görüşemeyiz belki. Bir dakika oturunuz. Söylediğim gibi sizi çok sık kabul etmeyebilirim. Az da olsa, yani en acil gereksinimlerinizi karşılamanız için size yardımcı olmayı yürekten istiyorum. Gerisini bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Kalemde küçük bir iş bulmaya çalışacağım size. Şöyle pek ağır olmayan ama özen isteyen bir görev. Şimdi gelelim öteki ayrıntılara. Evde, yani size ancak şimdi tanıttığım bu genç dostum Gavrila Ardalionovich Ivolgin'in evinde annesiyle kız kardeşi kullanılmayan 2-3 odayı temizleyip döşediler. Güvenilir kişilerin tavsiye ettikleri kişilere yemekli ve hizmetçili olarak kiraya veriyorlar. Nina Aleksandrovna benim tavsiyemi kabul edecektir. Bundan kuşkum yok. Sizin için büyük bir şans bu.

Prens. Önce yalnız yaşamayacaksınız. Bir aile ortamında olacaksınız. Sonra bana sorarsanız, Petersburg gibi bir kentte daha ilk adımda yalnız kalmanız doğru olmaz. Gavrila Ardalion için anneciği Nina Aleksandrovna ve kız kardeşi Varvara Ardalionovna benim çok saygı duyduğum iki hanımefendidir. Nina Aleksandrovna meslek hayatına birlikte başladığım ama sonraları bir takım nedenlerle ilişkimi kestiğim, yine de saygı duyduğum eski arkadaşım emekli general Ardalion Aleksandrovich'in eşidir. Prens, bütün bunları size anlatmamın nedeni, sizi kişisel olarak tavsiye edeceğimi ve dolayısıyla size kefil olacağımı bilmenizi istememdir. Kira çok düşük ve öyle sanıyorum ki alacağınız aylık ücret kiranızı rahat karşılayacaktır. Evet, insanın cebinde az da olsa bir miktar harçlık bulunmalı. Ama sizi cep harçlığından uzak durmanız, genellikle iyisi mi cebinizde para bulundurmaktan kaçınmanız için uyarırsam gücenmeyin bana prens. Sizinle ilgili ilk izlenimim üzerine söylüyorum bunu. Ama cebiniz şu anda bomboş olduğu için izin verin, başlangıç için şu 25 rubleyi takdim edeyim size. Sonra hesaplaşacağız kuşkusuz. Göründüğünüz gibi içten, temiz yürekli bir insansanız, ileride aramızda herhangi bir tatsızlık çıkmayacaktır. Sizinle böylesine yakından ilgileniyorsam, ikimizle ilgili bazı düşüncelerim olduğundandır. İleride anlayacaksınız bunu. Farkındaysanız son derece açık yürekliyim size karşı. Gavrilacığım, umarım prensin sizin evde kalmasına bir itirazın yoktur.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslendi. Pusulanız vicdan, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız dedi. ABD Başkanı Trump, Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını söyledi. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü yurdun dört bir yanında bereketin ve kardeşliğin simgesi olarak idrak edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugünün Kerbelası Gazze, Yezid'i de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit ve

0: veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Venezuela peş peşe iki şiddetli depremle sarsıldı. 188 kişi yaşamını yitirirken 1500'den fazla kişi yaralandı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan polis akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslendi. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız dedi.
1: Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor, şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri açıklandı. Tedbirler, zirve toplantılarının ev sahipliğindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Beştepe Caddesi 7 Temmuz Salı saat 7'den 8 Temmuz Çarşamba 23.59'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Konaklama adreslerin çevresindeki bazı sokaklar ve caddeler ise 6 Temmuz Pazartesi sabahından itibaren araç trafiğine kapalı olacak. İran, Kişinev, Arjantin, Polonya ve Tahran caddelerinin tamamıyla Bülten Sokak, Yunis Sokak, Boğaz Sokak trafiğe kapatılacak yollar arasında. Konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla heyetlerin kullanacağı güzergahlarda da güvenlik ve trafik tedbiri alınacak. Turgut Özal, İsmet İnönü ve Ankara bulvarlarıyla Cinnah, Çankaya ve Simon Bolivar caddeleri sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak. Türkiye, NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 üye ülkenin liderleri ve temsilcileri Türkiye'de buluşacak. Zirvenin en dikkat çeken konuklarından biri ABD Başkanı Donald Trump. Trump, zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını açıkladı. Trump, 10 yıl aranın ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Barack Obama, 2009'da resmi ziyaret için, 2015 ve 2016 yıllarındaysa G20 zirveleri kapsamında Türkiye'ye gelmişti. İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Mahallesi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan FEMA gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasının da dezenformasyon içerdiği belirtildi. Operasyonun sivil toplum kuruluşu üyeliği nedeniyle değil, terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik düzenlendiğine dikkat çekildi. İslam alemi hicri yılın ilk ayı olan Muharrem'in manevi atmosferini yaşıyor. Müslümanlar için bu ayın 10. günü olan Aşure gününün ayrı bir önemi var. Bereket ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen günde yurdun dört bir yanında hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Konuşmasında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı.
1: Milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı, siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Şu samimi muhabbetimiz, şu arı duru kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde hitap etti.
2: Evrensel Aşura Matem Merasimi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'daki şehadetinin 1387. yıl dönümünde gerçekleştirilen bu buluşma, onun uğruna can verdiği hakikat, adalet ve izzet davasının nesiller boyunca taşınan gücünü ortaya koymaktadır. Bugün Kerbela Gazze'dir. Gazze'de yaşananlardır. Bugünün Yezidleri de Netanyahu hükümeti ve onun destekçileridir. Bir soykırım işlendi dünyanın gözleri önünde ve maalesef bu soykırıma birçok çevre sessiz kaldı. İşte bunun karşısında insanlığın vicdanını harekete geçirmemiz lazım. Ben buradan bu Muharrem ayında dini, milliyeti ne olursa olsun dünyanın farklı bölgelerinde vicdanlı, erdemli insanlar olarak Gazze'de yaşananlara tepki gösteren tüm insanlığı selamlıyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu, ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. İhraçlar gibi kurultay hazırlıkları da CHP'nin gündemindeydi. Genel merkezde kurultay için hazırlık komisyonu toplanacak. 6 kişilik hazırlık komisyonu çalışmalarını yarın sürdürecek. Özgür Özel ise il başkanları tarafından verilen imzaların gündeme alınmaması üzerine yargı sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Gün içinde yaşanan bir gelişme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını iptal etmesi oldu. Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve aşure gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara ve istismara konu edilmemesi için bu kararı aldığını duyurdu. Hacı Bektaş Veli'nin sözlerini hatırlattı. Eline, beline ve diline sahip olanlara bin selam.

0: EGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara net yanıt verdi. Sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak dedi. Milli Eğitim Bakanı TRT Haber özel yayınında konuştu.
1: Biz sınav sistemi değişecek hiçbir yerde demedik. Değişecek olan şey şu, şu anda 5. ve 6. sınıflar bu önümüzdeki Eylül ayından itibaren 7. sınıflar başka bir müfredatla yetişiyorlar artık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Burada bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Bazı konuların yeri değiştirilmiş olabilir. Dolayısıyla eski sorularla yeni sorular artık örtüşmüyor. Hem de mantık itibariyle beceri odaklı dediğimiz için. Dolayısıyla değiştirecek tek şey eski sorular artık yok, yeni sorular. Ama sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Yeni müfredata göre yeni sorular.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında okullardaki güvenlik önlemlerinin artacağını da söyledi.
1: Güvenlik tedbirleriyle ilgili komisyon toplantıları yapılıyor ve okullarımız kategorize ediliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren bu tedbirleri biraz daha sıkılaştıracak adımlar attık. Her okulun nevi şahsına münhasır bir tedbir silsilesi yaz boyunca okul yöneticilerimiz buna çalışacaklar. Çocukların özellikle sosyal medyada ve oyun sitelerindeki davranışları oralar üzerinden yürüyecek olan siber güvenlik tedbirleri diyeceğimiz tedbirler var.
0: Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade assubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadeleri kullanıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Bakanlık, gıda denetimlerini sürdürüyor, uygunsuzluk tespit edilen her ürün bakanlığın internet sitesinden paylaşılıyor. Yapılan son analizlerde, Ankara Yeni Mahalle'de %100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu. Polatlı ilçesinde bir firmanın satışa sunduğu sucukta dil tespit edildi. İstanbul'da da bir firmanın kuzu köfte harcına baş eti kattığı belirlendi. Dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Venezuela peş peşe iki şiddetli depremle sarsıldı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 188 kişi yaşamını yitirirken yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Okullar tatil edildi, metro ve tren seferleri askıya alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı dayanışma mesajında bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Venezuelalı mevkidaşı Ivan Hill'le telefonla görüşerek Türk halkının geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Fidan, Türkiye'nin yardımlarının süreceğini belirtti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslendi. Pusulanız vicdan, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız dedi. ABD Başkanı Trump, Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını söyledi. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü, yurdun dört bir yanında bereketin ve kardeşliğin simgesi olarak idrak edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Venezuela, peş peşe iki şiddet

0: depremle sarsıldı. 188 kişi yaşamını yitirirken 1500'den fazla kişi yaralandı.
1: Spor.
0: Dünya Kupası'ndaki gruplarda 3. maçlar oynanıyor. 23'te 2 maç başladı. Curaçao fil dişi sahili mücadelesini TRT Spor, Ekvador Almanya karşılaşmasını ise TRT 1'den izleyebilirsiniz. Heyecan sabaha karşı oynanacak müsabakalarla sürecek. Program şöyle: 2 Japonya İsveç TRT 1, 2 Tunus Hollanda TRT Spor, 5 Paraguay Avustralya TRT Spor, 5 Türkiye ABD TRT 1, tabii TRT Radyo 1. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar netleşiyor. Organizasyonda Galatasaray MCT Teknik ve Trabzonspor doğrudan yer alacak. Manisa Basket'le Yukatel Merkez Efendi Belediyesi de grup aşamasına kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Beşiktaş'ın yeni sezonda EuroLeague'de yer alıp almayacağı yarınki yönetim kurulu toplantısında belli olacak. Monaco'nun mali durumuna ilişkin karar süreci devam ederken siyah beyazlılar wild card için en güçlü aday olarak gösteriliyor.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava parçalı, bulutlu. İç Ege'ye Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bartın ve Hakkari 17, İstanbul, İzmir, Denizli ve Gaziantep 22, Bursa, Sakarya, Muğla, Ordu, Trabzon ve Rize 19, Edirne, Yalova, Kahramanmaraş, Samsun ve Diyarbakır 20, Afyonkarahisar, Kütahya ve Malatya 15, Antalya ve Mersin 25, Zonguldak, Düzce ve Aksaray 18, Bolu 14, Erzurum 9, Kars 8 ve Van ve Bitlis 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Trabzon-Rize yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22 ile 6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Sayın dinleyiciler, denizcilere 654 Taksim 26 nolu bildiridir. İstanbul Boğazı. Yat ve yelken yarışları 28 Haziran 2026 tarihi saat 11'den saat 17'ye kadar Beykoz Fenerbahçe Parkuru'nda yapılacaktır. 28 Haziran 2026 tarihi saat 11'den saat 17'ye kadar İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılacaktır. Denizcilere 655 Taksim 26 nolu bildiridir. Karadeniz. 41 derece 24 dakika 55 saniye kuzey, 41 derece 25 dakika 48 saniye doğu mevkiindeki Hopa Limanı Tali Mendirek Feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere duyurulur.

geceler, iyi geceler hepinize. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi en derin saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan size canlı olarak sesleniyoruz. Programı Berivan Erin hazırladı. Ben Tayfun Yönlü. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu. Programımızın ilk konuğu bugün araştırmacı yazar, eczacı, tıbbi bitkiler uzmanı Sayın Mahmut Öz olacak. Kendisi telefonla katılacak programımıza. Sayın Mahmut Öz'le doğanın iyileştirici gücü, bitkileri konuşacağız. Sayın Mahmut Öz'le yapacağımız sohbetin ardından ilerleyen dakikalarımızda müzik yer alacak programımızda. İkinci bölümün konukları ses sanatçısı Yasemin Erol, ses ve gitar sanatçısı Burhan Kaya işten hiç korkmaz ve klavye sanatçısı Oğulcan Uslu gecemize birbirinden güzel şarkılarıyla, sohbetleriyle eşlik edecekler efendim. Evet, programımıza güzel bir şarkıyla başlayalım. Mehmet Erdem'den bir şarkı dinleyelim. Şarkının ardından da Sayın Mahmut Öz'e bağlanalım telefonla. Mehmet Erdem'i Hakim Bey'de dinliyoruz.

0: Saat 23.27 sevgili dinleyenlerimiz. İnsanoğlu tarih boyunca bitkileri hem besin kaynağı olarak hem de şifa bulmak için kullandı, kullanmaya devam ediyor. Bu geceki programımızda insanoğlunun kurtarıcısı, doğanın iyileştirici gücü, bitkileri konuşacağız. Konuğumuz araştırmacı yazar, eczacı, tıbbi bitkiler uzmanı Sayın Mahmut Öz. Şu anda telefon attığımızda. Sayın Mahmut Öz, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk efendim. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Manavgat'ta yaşıyorsunuz değil mi efendim?
1: Evet, Manavgat'ta eczacı devam ediyoruz.
0: Peki, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Efendim, ben Manavgat'ta doğumluyum. Orta ve lise tahsilim burada yaptım. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdim. Tabii ki 40 yılın üstünde bir eczacılık hayatım var. Bu süre içerisinde tıbbi bitkiler, uçucu yağlar, endemik bitkiler üzerinde çalışmalar yaptım. Ve bununla ilgili de kitaplarım var. Bitkisel tedavi yöntemlerini anlatan kitaplarım var. Ve hala faal olarak eczacılık yapmaya devam ediyorum.
0: Eczacılık mesleğini bir taraftan devam ediyorsunuz, bir taraftan da bitkilerden evet. Yararlanmayı, bitkileri araştırmaya, yazmaya, bitkilerden şifa bulmaya, şifa üretmeye devam ediyorsunuz Sayın Mahmut Öz. Evet. Şimdi sözün başında biraz dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bitkileri hem besin kaynağı olarak kullanıyoruz hem de onlardan şifa buluyoruz. Aslında doğanın kendisinde değil midir? Hastalıklar da o hastalıkların şifaları da.
1: Biliyorsunuz Batı tıbbının da temelinde oluşan İbn Sina'nın güzel bir sözü var. Yedikleriniz hastalıklarınızı belirler diye. Onun için bizim yediğimiz tüm bitkiler, kullandığımız tüm bitkiler bizim hastalığımızın olup olmayacağını belirler. Hı hı. Onun için biz özellikle şark kültürüne sahip olan milletler doğayı son derece verimli olarak kullanmışlar. Ve özellikle tedavide kullanmalarından dolayı Türklerde otacı diye bilinen, tedavi eden, her köyde, her mahallede, her aşirette, her cemaatte otacı diye bilinen ocak sahibi insanlar vardı. Onun için biz şifalı bitkileri sanırım dünyada en iyi bilen milletlerdeniz. Tabii ki bu şunu demek değil, biz Batı tıbbını hiçbir zaman inkar etmiyoruz. Zaten bizim eczacılıktaki de Batı tıbbını okuduk. Aynı zamanda da tıbbi bitkileri okuduğumuz zaman bunun ikisinin karşılaştırmasını, birbiriyle nasıl senkronize, nasıl birbirini tamamlayıcı olduğunu gördüğümüz için biz tedavide bunu ikisini birlikte kullanıyoruz. Birini inkar etmeden, birini yok saymadan birlikte kullanarak bir şifa arayışı içerisindeyiz. Onun için sizin de söylediğiniz gibi mutlaka yediklerimiz bizim hastalıklarımızı belirler.
0: Batı tıbbı, yani aslında Batı tıbbında kullanılan ilaçlar, yani farmakoloji diyoruz değil mi biz ona?
1: Evet.
0: Farmakoloji ile doğal bitkilerden gelen şifalı ürünler birbirlerini aslında alternatif gibi görünse de ilk bakışta birini diye bir diğerini dışlıyor gibi görünse de aslında öyle değil değil mi Sayın Mahmut Öz?
1: Aslında şöyle, bilinçli kimya, bilinçli eczacılık bunu inkar etmez ve birbirini tamamlar. Mesela biz dünyanın en iyi kullandığımız artritte, romatoid artritte kullandığımız dünyada çığır açtığı söylenen salisilatlar, salisilik asitlerin aslında bizim söğüt ağacının dallarında olduğunu, bizim de eski atalarımızın bir yer ağrıdığı zaman, bir yer morardığı zaman söğüt dallarını hafifçe döverek lapa haline getirip dizlerine sardıklarını biliyoruz. Hı hı. Bu da anlaşılıyor ki Onlar bitkilerin bu özelliğin içinde salisilat olduğunu bilmiyordu ama tedavi edici özelliklerini biliyorlardı. Ve Batı tıbbı dediğimiz, daha doğrusu modern tıp dediğimiz, artık analiz yapabilen, içinde

0: etken maddeyi bulup sonra onun farmakolojisini ortaya koyan bilim dalları geliştikçe biz zaten bu doğadaki bulunan maddelerin kimyasallarını çıkardık. Çünkü niye ekonomik değil? Hani daha çok her yerde aynı söğüt bulunmayabiliyordu. Onun için ilaçlar, insanlık da gittikçe sağlığa kavuştukça nüfusu arttı. Onun için kimyasalları kullanmak zorunda kaldık. Yani biz bunu birini inkar ederek birini kullanmış, onun yerine o çıkmış değil. Bunlar birbirlerinin hep devamı. Bilim zaten bir süreklilik ister. Tıp biliminde de, eczacılık biliminde de bu sürekliliği görebiliyoruz zaten.
1: Evet. Siz aynı zamanda Sayın Mahmut Öz bir tarihçisiniz. Tarihi de okuyorsunuz, evet, araştırıyorsunuz. Bu tarih okumalarınızla farmakoloji, yani bilim insanı tarafınız var, eczacısınız. Tarihçisiniz, evet, bir taraftan da tıbbi bitkileri araştıran bir otacısınız aynı zamanda. Evet. Bu üçü birbirini destekliyor mu? Tarih araştırmalarınız bu konuyu destekledi mi?
0: Şimdi burada şöyle oldu. Ben Osmanlı belgeleri çalıştım.
1: Hı hı.
0: Osmanlı belgelerini çalışırken şunu gördüm. Mesela bizim Manavgat bölgesinde defne biliyorsunuz yetişiyor ve defne yağı dünyada şu anda en değerli yağlardan bir tanesi.
1: Öyle.
0: Bizim burada ise yalnız bölgemizde ise bu defneden uçucu yağ elde etmeden, hatta içindeki etten maddeyi çıkararak satmıyoruz. Biz bunu direkt yaprak olarak satıyoruz ve böylece ekonomik değerinden yeteri kadar faydalanamıyoruz. Ama Osmanlı belgelerini okuduğum zaman 1530 defterinde bizim burada defne çıkan köyümüzde dün diye ifade ettikleri uçucu yağ elde ettiklerini görüyoruz 1500'de. Bu bize hem bir bölgede bu uçucu yağ bitkisinin yaşadığını gösteriyor, hem de biz bunu şifa olarak ne kadar kullanıp ihraç ettiğimizi gösteriyor. Çünkü tahsil defterlerinde vergilendirilmiş ürünleri yazarlar. Onun için anlaşılıyor ki bu uçucu yağ vergilendirilecek kadar çok çıkartılıp satılıyordu ki onun için defter kayıtlarına girmiş. Bu da bize şunu gösteriyor. Biz artık kendi topraklarımızda yetişen bu endemik bitkileri, doğal bitkileri, tıbbi bitkileri değerlendirmekte çok geride kaldığımızı gösteriyor. Onun için bizim yaptığımız araştırmalar birbirlerinin hep üstüne koyarak gidiyor. Ve ben bunun için kendim tabii daha küçük çapta uçucu yağ eldesiyle ilgilen su buharı distilasyonu makineleri kurdum. Ve ben kendim bölgemizdeki bulunan uçucu yağlardan küçük miktarlarda, yani çünkü çok büyük olması için bir endüstri gerekiyor.
1: Doğru.
0: Ama elde edebiliyorum ve bunu elde ederken yapmak istediğim şey bölgemizdeki uçucu yağların madde miktarlarının ne kadar olduklarını, uçucu yağ miktarlarının ne kadar olduklarını bilmek, bunu kayda geçirmek. Belki bizden sonraki nesiller için bir faydası olur diye bunu kullanıyorum. Onun için benim bu çalışmalarım birbirlerini tamamlayıcı bir özellik taşımakta.
1: Evet, bunları sadece üretmek ve çıkartmak değil, bunların nasıl kullanılacağını da bilmek tabii önemli, hiç şüphesiz. Çünkü bitkisel ürünler, bitkisel yağlar ya da bitki çayları gibi şeyleri, ya bunlar çok sağlıklı, bunlardan bir şey olmaz deyip abartarak kullandığımız zaman yarar yerine çok büyük zararlar da görebiliyoruz. Bunları bilinçli kullanmak, bilinçli tüketmek, sizin gibi uzmanlardan bu konuda yardım ve bilgi almak lazım diye düşünüyoruz. Şimdi bu şifalı bitkileri neden kullanmalıyız, nasıl kullanmalıyız, yavaş yavaş oraya doğru gidelim isterseniz. Siz Manavgat'tasınız, Antalya, Batı Akdeniz,
0: evet,
1: bölgesinde.
0: Antalya'da. Evet.
1: Şimdi bu yöreye ait ya da ülkemize ait bitki türleri var mı? Bu şifalı bitkiler yöremize ait olanlar veya dışındakiler hangi alanlarda nasıl kullanılıyor, nelere faydaları var? Bunlar hakkında tabii hepsini anlatmak bu küçücük süre içinde mümkün değil ama biraz örneklerle anlatabilir misiniz? Başlayalım mı?
0: Ben önce çocuklarla ilgili, çünkü hepimizin çocukları var. Çocuklarımızda son zamanlarda çok fazla antibiyotik ve ateş düşürücü olarak kullandığımız parasetamol grupları etkinliği çok fazla olan kimyasallar veriyoruz ve bunu da birazcık doktorlarımız da çaresizlikten veriyorlar. Çünkü anne baba olarak çok hızlı ateşinin düşmesini istiyoruz. Doktora gittiğimiz zaman doktor da verebileceği alternatif tıbbi ürünleri o bilmediği için veya piyasada olmadığı için, olanlara da güvenemediği için mecburen bu kimyasallara yönlendiriyoruz. Aslında mesela çocuklardaki yüksek ateşte çok ciddi hemen

0: her yerde bulabileceğimiz mürver çiçeği dediğimiz bitkini böyle kekiği ılık balın içerisine karıştırarak, bir meyan kökü çayıyla zencefilli tavuk suyuna karıştırarak bir çorba yapılabilir. Reishi mantarını, geve notunu, bunları kullandığımız zaman bunlar bağışıklık sistemini destekliyor. Bağışıklık sistemini desteklediği için ateşi düşürüyor. Ateş aslında, yüksek ateş, vücudun hastalıkla mücadele etmesi sırasında bize bir gösterge. Biz bunu bastırarak bu göstergeyi yok ediyoruz. Ateş bir 40'lara kadar doğru yaklaşana kadar tehdit olmaktan çok bir mücadeleyi gösterir. Ancak o sınıra yaklaştığı zaman bir kimyasalla müdahale edilmesi lazım. Bir de bizim çocuklarımızda çok fazla bağırsak florasında bozukluklar var. Çünkü artık çocuklarımıza, okul çocuklarımıza çok fazla paketlenmiş ürün yediriyoruz. Bu da bağırsaklarda çok ciddi bir şekilde bağırsak florasını bozuyor. Peki bunu evde kendimiz nasıl yapabiliriz? Biraz önce yiyeceklerimiz hastalıklarımızı belirler demiştik.
1: Hı hı.
0: Evde kullandığımız fermente olmuş bazı yiyecekler yapabiliriz. Ev yapımı turşu, ev yapımı yoğurt, ev yapımı kefir, mesela kırmızı lahanadan yapılmış bir turşu, geve notu tozu olabilir, zencefil olabilir, kemik suyu çorbası ve çok ihmal ettiğimiz sulardan bir tane, çorbalardan bir tanesi. Zerdeçal yine çocuklarda çok önemli. Bağırsak florasını yaptığı gibi vücut direncini artırıyor ve çocuklardaki toksinlerin atılmasını sağlıyor. Çünkü çocuklarımız, biliyorsunuz, şu anda kentlerde yaşıyoruz. Egzoz gazına maruz kalıyorlar. Onun için çok fazla toksin barındırıyoruz. Hepimiz barındırıyoruz.
1: Hı hı.
0: Mesela çörek otu bizim burada çok fazla bölgemizde, doğamızda yetişmeksine rağmen çörek otunu biz çocuklarımıza sevdiremedik, içiremiyoruz.
1: Çörek otu dediniz değil mi?
0: Evet,
1: çörek otu. O siyah otu. Susama benziyor yani, ufak ufak taneler, evet.
0: Evet, siyah. Yani eskiden büyüklerimiz şeyleri atarlardı. Çöreklerin üstüne mutlaka atarlardı.
1: Onun kahvesini bunlar de yapıp içenler. Onun kahvesini, evet, de yapıp içenler var, çörek otu kahvesi.
0: Evet, çok doğru, kahve. Yani bu o kadar değerli bir şey ki bugün batıda çörek otu çılgınlar gibi tüketiliyor. İnanır mısınız? Ben Avrupa'ya gittiğim zaman oradaki eczane ve fitoterapi uzmanlarıyla da görüşüyorum. Özellikle bizden, Türkiye'den çörek otunun soğuk sıkım yapılmışına o kadar büyük talep var. Çünkü orada çörek otu hakkında onlarca çalışma yapıldı ama maalesef Türkiye'de bu konuda biraz geride kalıyoruz. Hı-hı. Şimdi büyüklerimiz için hepimizin kullanabileceğimiz, çevremizde bulunan bitkilerden kısa kısa anlatayım. Çünkü zamanı verimli kullanmak adına yapalım.
1: Hı-hı.
0: Mesela ahududu her zaman her yerde bulabileceğimiz bir bitki. Bunun tozunun çay şeklinde bala karıştırılarak, süde karıştırılarak yenmesi halinde yani o da miktarı var, biraz önce siz de söylediniz. Bunları, bir de sağlık okur yazarlığı veya tıbbi bitkiler okur yazarlığı olması lazım. Yani bunlarla ilgili sizin yaptığınız gibi çok fazla program yapmalıyız. İşin şovuna kaçmadan, hı-hı, bilimsel gerçeklerden ayrılmadan, hı-hı, bunları halkımıza vermemiz lazım ki neyi, ne zaman, ne kadar kullanacağını daha iyi öğretebilmemiz lazım.
1: Tabii.
0: Bu ahududu tuzu tozunun 60 gram kadarını yine biraz önceki anlattığım gibi içirmesi halinde, bunlar kolon kanseri üzerinde 2 ve 4 hafta da içinde yavaşlattığı görülmüş, bununla yapılı çalışmalar okuduk çok fazla.
1: Kurutulmuş ahududunun tozu.
0: Ahududu,
1: her,
0: evet,
1: her gün 60 gram mı dediniz?
0: Siyah ahud, evet, 60 gram. 60, hı-hı, gramını içtik zaman çalışılmış, 60 gram olarak çalışılmış.
1: Hı-hı.
0: 60 gram 2 ve 4 hafta sonra özellikle kolon kanserinde yavaşlattığı görülmüş bunun. Bunun siyahı var. Siyah ahududunun ise kronik bağırsak hastalıklarında, ülseratif kolitte tedavisinde çok başarılı sonuçlar almışız.
1: Müthiş.
0: Mesela yine etrafımızda çok kullanabildiğimiz Meksika karabiberi, biberi dediğimiz o acı kapari biberler var.
1: Hı hı.
0: Bunun içinde kapsikin diye bir madde var.
1: Hı hı.
0: Bir de kara lahananın içerisinde de ki maddeler kansere karşı çok ciddi koruma sağlıyor. Bir de lahananın

0: her türlüsü kansere karşı korumada çok çok etkili. Bunun bir kere mesela çocuklarımıza lahanayı artık yediremiyoruz. Kapuskayı yediremez olduk. Lahana sarmaları yediremez olduk çocuklarımıza. Hep hazır besinler yiyoruz.
1: Lahana bunlar halbuki çok... mucize gibi bir bitki değil
0: mucize.
1: Mi? Ya yani...
0: Mucize.
1: Hatta
0: mucize.
1: Onun ev yapımı turşusunu her derde deva derler. Öyle özellikle, öyle duydum, öyle bilirim.
0: Özellikle kara lahananın ev yapımı turşusu, son acı antioksidan madde taşıması bakımından bir de fermente olduğu için bağırsak florasını da destekliyor. Yani çocuğa bunu içirmek lazım. Eskiden ben Isparta'ya gittiğimde Isparta'da turşucular vardı. Bardak bardak insanlara turşu satarlardı. Bu geleneği biz artık kaybettik yani. Turşu suyu içmiyor çocuklarımız.
1: Evet.
0: Mesela.
1: Evet, ne kadar önemli bir şey aslında.
0: Çünkü bu lahananın içerisinde sulforafan diye bir madde var. Bu madde asıl çok etkili. Bu çalışılmış, bu bilinen farmasötik botanik uzmanları tarafından çalışılmış bir bitki. Yani biz bunları söylerken söylediklerimizin hepsinin çalışmaları olduğunu dinleyicilerimizin bilmesi lazım.
1: Hı hı.
0: Çünkü biz normal hani alaylı yetişmiş aktarlar gibi değiliz. Biz hem botanik okuduk, hem farmasötik botanik okuduk, hem teknolojilerini okuduk. Onun için söylediğimiz şeylerin altında mutlak surette çalışmalar olmadan, bir uluslararası çalışma yapılmadan kaynaklarımıza da almıyoruz, anlatmıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Yaban mersini çok fazla bulduk. Mesela mide hastalıklarında, idrar yolu enfeksiyonlarında müthiş etkisi var.
1: Yaban mersininin?
0: Evet, yaban mersini.
1: Bunu ilk defa duyuyorum ben de. Evet,
0: evet, siyahı. Ve bir de şöyle düşünün, doğadaki bazı kuşlar yaban mersininin sadece siyahını yiyorlar. Şifalı olduğunu bildikleri için.
1: Çok güzel.
0: Biraz önce anlattığım kara mürver influenza virüsüne karşı çok büyük etkisi var. Artık modern eczacılık veya ilaç sanayi kara mürver haplarını, kara mürver tabletlerini çıkarmaya başladı.
1: Hı hı.
0: Çünkü artık görüldü bunun yapılan.
1: İnfluenza dediğiniz gripti değil mi?
0: Grip.
1: Gripe karşı ne iyi geliyor dediniz, bir daha söyledi.
0: Kara mürver.
1: Kara mürver, evet.
0: Evet, çok ciddi bir etkisi var. Bir de çam ağacı diyoruz ya mesela. Doğamızda bizim çok fazla var. Bir de yangın çıktı mı hep bir çam düşmanlığı yapılır. Ben buna çok son derece kızıyorum. Çünkü bir yerde çam kendi kendine bitiyorsa demek ki oranın doğasıyla bütünleşik bir gen yapısı var demektir bu.
1: Hı hı.
0: Onun yerine onu söküp başka bir şey yapmak doğanın genleriyle oynamak anlamına gelir.
1: Hı hı.
0: Bu çam yapraklarının içerisinde şikimik asit diye bir asit deposudur. Bu C vitamini bakımından son derece zengindir. Ve bunu bronşiyal astmada çok kullanılan bir üründür. Çünkü şöyle üstadım, bütün bitkilerin içerisinde bazı insan vücudunda olmazsa olmaz bazı maddeler var. Bunlar bulunuyor. Kısaca belki izleyicilerimize not alanlar olur, biraz da yavaş anlatayım. Bitkilerin içinde bulunan terpen dediğimiz maddeler var. Flavonoidler var. Bunu internetten araştırsınlar. Antisiyonitler var. Glikozitler var. Alkaloidler var. Saponinler var. Tanenler var. İnsan vücudun bunlar olmazsa olmaz enzimatik maddeler. Ve biz bunu zaten bitkilerle alıyoruz. Hı-hı. Vücudumuzda var. Bunu takviye etmemiz lazım.
1: Hı-hı.
0: Geliştirmemiz lazım. Hı-hı. Hepsi bu. Aslında biraz önce dediğimiz gibi tıbbi bitkiler okuryazarlığını artırırsak aslında insanımız bunların hepsinden faydalanabilecek durumda.
1: Sözünüzü kesmemeye çalışıyorum ama tam oraya gelmişken aslında bir sonraki sorum onunla
0: evet.
1: ilgili. Şimdi biraz önce de söylediniz sözün başında tıbbi bitki okuryazarlığı dediniz. İnternet mecrasında ve halk arasında ağızdan ağza yayılan bitkiler hakkında çok fazla bilgi mevcut. Bunların kimileri tamam doğru da kimileri de yanlış olabiliyor. Yanlış yönlendirmeler olabiliyor. Biz internete baktığımızda ya da insanlarla sohbet ederken hangi bilgilerin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu nasıl bileceğiz? Hangi durumda kimin tavsiyesini dinleyerek ilerlememiz lazım? Ne yapacağız biz?
0: Şimdi sen bu çağımızın hastalığı biliyorsunuz ki sosyal medya her konunun gerçek tarihçiden daha çok tarihçimiz var.
1: Doğru.
0: Onun için bizim de bizden daha bilgili sosyal medya fenomenleri var. Tabii ki bunu halkımız ayırt edecek. İşte biraz önce ben zaten bir kriter verdim. Öncelikle batı tıbbını da bilen, okumuş ve aynı zamanda tıbbi bilgilerle okumuş, bilen, farmakolojiyi bilen bu insanlar bize doğru bilgileri verebilir. Bir de bunlarla ilgili çalışmalar var. Çok fazla var. Bir insan ömrüne yetmeyecek kadar çok çalışma yapılıyor. Hı hı. Bunları takip eden insanlar. Şimdi eline mikrofon alan, doğaya çıkan, bu şuna iyi geliyor, bu yine geliyor, göze iyi geliyor, kansere iyi geliyor. Bu çalışmalar halktaki bize olan güven, doğru tıbbi bitkiye olan güveni sarsıyor.
1: Bunun tabii bir de her konuda olduğu gibi bu konunun da şarlatanları var, sahtekarları var. Çıkarcıları evet. var, para elde etmeye çalışan insanlar var bilgisi olmadığı halde.
0: Çok fazla.
1: Çok fazla.
0: Şimdi bize de mesela adam geliyor. Ben tıbbi bitkileri bildiğim yanında tıbbı bildiğim için diyorum ki sen şu daldaki şu doktora gideceksin diyorum. Ama bunu o adama gittiği zaman şu da iyi gelir, bu da iyi gelir, bunu da koy, bunu da koy, bunu da koy deyip bir paket yapıyor. 3-5 bin lirasını da alıp gönderiyor.
1: Evet.
0: Biz onu yapamayız çünkü biz biliyoruz hastanın nereden geldiğini. Tedavi edilebilecekler var, tedavi edilemeyecekler var. Tıbbi müdahale gerektirenler var. Onun için biz bu konuda tamamen doktorun bilgisinin hemen bir altındaki yardımcı eleman gibi çalışıyoruz. Yani hı hı. Tıbbi inkar etmeden oradaki doktorun bakış açısını bildiğimiz için, doktorluk hastayı bildiğimiz için. Onun için bu sosyal medya konusu hepimizin derdi. İşte sizin yaptığınız bu programlar gibi programlarla doğrularını anlatmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. İnşallah da halkımız da bu konuda biraz daha bilgilenmiş olacak.
1: İnşallah. Sayın Mahmut Öz, siz bir eczacı ve bir tıbbi bitkiler uzmanı, bir araştırmacı yazar olarak Manavgat'taki eczanenizde ve dükkanınızda ürettiğiniz ürünleri hem bölge insanıyla hem de bütün Türkiye ile paylaşıyorsunuz değil mi? Bu konuda
0: evet.
1: bu konuda rehberlik evet. yapan insanlardansınız yani önemli evet. önemli evet. isimlerden birisiniz bu konuda. Pek çok kişiye bu konuda yardımınız dokundu sanıyoruz.
0: Evet, evet. Elimizden gelen kadar hem burada hem ülkenin başka yerindeki insanlara telefonla bile arayıp sorup şunu ya orada bulunan biz bir şey satmıyoruz. Mesela bir baharat şu satmıyoruz. Hı hı. Sadece ona diyoruz ki şunu al, şunu kullan. Bunu da böyle kullan diyoruz. Yani bir de öyle bir şeyimiz var. Kendi etik değerimiz var.
1: Hı hı.
0: Yani biz burada getirip de şu bitkiden şu kadar alman lazım gibi bir yaklaşım içinde olmuyoruz. Şu sebebi biraz önce dediğim gibi kendimize ve bilimimize gösterdiğimiz saygıdan dolayı.
1: Daha çok rehberlik hizmeti gibi sizin
0: rehberlik,
1: yaptığınız.
0: Rehberlik. Yol önemli. Gösterici, yönlendirici, şunu şöyle yaparsan daha iyi olur. Beslenmeni şöyle yapman lazım. İşte gluten tedavini nasıl yapacaksın? Oturup yani zamanımızı ayırıp bunları tek tek anlatıyoruz yani.
1: Siz bu konuda kitaplar da yazmıştınız. Kaç kitabınız var tıbbi evet. bitkiler üzerine
0: benim,
1: yayınladığınız?
0: Tıbbi bitkilerle ilgili şöyle en son yazdığım daha doğrusu mütekamil diye bitkisel tedavi yöntemleri diye bir kitabım var.
1: Bitkisel yani, tedavi yöntemleri.
0: Evet bitkisel hı-hı. tedavi yöntemleri. Burada biraz önceki sohbetimizi yaptığımız gibi beslenme, nasıl besleneceğiz, çocuklarımız, sonra bölgedeki bitkiler. Bir de şöyle, bu saha o kadar geniş ki ben ilki el kitabı gibi yaptım. Bölgemizde yetişen, bulunabilen, ulaşılabilen bitkilerden bilgiler verdim. Çünkü insanlara Himalayalarda yetişen bir bitkiyi anlatmak çok gerçekçi değil.
1: Eziyet.
0: Burası bir akademik kitap yazmayacağız biz.
1: Evet.
0: Yani bir eczacı yetiştiriyor olsak bunu yazmamız gerekir. Ama biz halkımızı biraz önceki bahsettiğim o bitkisel okuryazarlığa katkı sağlamak için yaptığımız için bölgede bulunan bitkilerimizi anlatmaya çalıştık daha
1: hı-hı,
0: çok.
1: Hı-hı.
0: Bölgede yetişenleri anlattık, resimler koyduk. O şekilde yardımcı oluyoruz bitkilerle ilgili.
1: Yani milleti Hindistan'ın, Pakistan'ın, Çin'in dağlarına göndermeyelim diyorsun.
0: Toroslara. Hayat Toroslarda diyoruz.
1: Hayat Toroslarda,
0: evet. Toroslara gönderiyoruz. Çünkü bizim kadim bilgilerimiz de orada. Benim rahmetli annem de ocaktı. Bunları aslında biraz da ben zaman içerisinde bu eczacılığı öğrendiğim zaman neden buna herkesten fazla merak sardığımı düşündüğümde annemin insanlara bu konudaki yaptığı yardımlardan etkilendiğimi fark ettim.
1: Ha, bu yönünüzü bilmiyorduk. Yani
0: evet,
1: bir nevi
0: evet.
1: annenizden el aldığınızı söyleyebiliriz
0: evet.
1: yani bu şifalı
0: evet,
1: bitkiler
0: evet.
1: konusunda.
0: Annem çok iyi tıbbi bitkiler bilirdi. Bitkileri de şey yapardı. Ocaktı aynı zamanda.

0: annem doğum yaptırırdı.
1: Ha, çok güzel.
0: Yani öyle bir Anadolu kadınıydı.
1: Rahmete gitti
0: Demek
1: mi?
0: ki o, evet, rahmetli oldu.
1: Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin
0: evet.
1: diyelim.
0: Mesela kısa bir şey daha söyleyeyim. Belki zaman yeterli olurum. Mesela bölgemizde çok...
1: Biraz daha zamanımız var, sohbet
0: var.
1: Edebiliriz.
0: Evet. Biraz sonra bir detoks çayı şeyi vereceğim, formülü vereceğim. Ama izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bir kalem hazırlarsa iyi olur. Mesela bölgemizde çok yetişen bu dikenli kenger bitkisi var. Dikenli. Bunu karaciğer yağlanması bugün yani insanların neredeyse %30'unda bu karaciğer yağlanması var. Ama bu dikenli kenger karaciğer yağlanması önledi. Yapılan çalışmalar ortaya kondu. Şimdi takviye edici ilaçların içerisine bu girmeye başladı. Kapari, siz de doğada görmüşsünüzdür kapari.
1: Hı hı.
0: Bugün kapari Fransa'da falan turşusu, onun değişik marmelatları inanır mısın çok yüksek ücretlere satılıyor. Ve özel büyük restoranlarda şey olarak veriliyor insanlara. Özel ikram olarak veriliyor. Ama
1: Antalya'da bir hanım var Aslı diye. Onun tarlasını yapmıştı. Antalya'da Expo alanının yakınında bir yerde. Onun tarlasını yapıp ciddi şekilde üretim ve ihracata yönelik üretim evet. gerçekleştiriyordu Aslı Hanım. Evet.
0: Evet. İşte bu tıbbi bir bitki aslında bakarsan.
1: Kapari.
0: Kabızda gidiyor. Tabii idrar yollarını düzenliyor. Mesela idrar yollarını sadece şöyle düzenlemiyor. Oradaki prostatı da engelliyor, durduruyor. Hmm. Aynı zamanda cinsel gücün artmasında faydası var. Onun için Avrupa'da bu çok çok kullanılan bir şey. Yani bir de bizim çoban çökerden diye yine bölgede yetişen doğal yetişiyor bunlar. Yani hiçbir şekilde doğada gittiğimizde susam tarlasına gidiyoruz bizim burada. Biraz sonra susamdan da bahsedeceğim. Hmm. Biliyorsun susam Manavgat'ın coğrafi işaretli ürünü.
1: Altın susam Manavgat'ta çok meşhurdur. Çok önemli evet. bir üründür. Çok
0: evet,
1: da çok da güzel olur Manavgat'ın. Evet.
0: Gönderildiği tarihi belgelerle bizim tahrir defterimizde var.
1: Tabii
0: vardı.
1: Osmanlı'dan beri bir Manavgat susam merkezi doğru. Evet.
0: evet. Mesela burada içinde yetişen çoban çökerden dediğimiz böyle küçük küçük iğneli yıldız gibi şeyleri olur bunun. O bastığın zaman çöker insan. Hakikaten çökertir adamı. Ama bu o kadar değerli ki. Şimdi böbrek taşları ve mesane taşları düşürmek son derece zor. Ancak lazer, modern tıpta lazer ile kırabiliyoruz. Bazen kıramıyoruz. Kanala düşmüş oluyor.
1: Hı hı.
0: Ama bu çoban çökerden de 21 gün içilmesi halinde, çay gibi içilmesi halinde bunun bildiğiniz böyle tuz gibi eriyip aktığını onlarca hastamızdan müşahede ettik.
1: Çoban çökerden.
0: Evet.
1: Aa, onun çayını bu, 21 gün içince böbrek taşlarına...
0: Böbrek taşı, idrar yolu, mesane taşını tamamen yok edebiliyor. Yani
1: aynı bu... dert için şeyi de söylerler. Avokado yaprağı, kurutulmuş avokado yaprağının çayı derler. O da aynı o da faydalı
0: yok,
1: mıdır?
0: Avokado bu kadar etkili değil.
1: Ha.
0: Avokado ilk Türkiye'ye geldiğinde böyle bir şey çıktı. Ama yapılan çalışmalarda avokadonun etkisi olmadığını, sadece diüretik bir etkisi olduğu görülmüş. O diüretik etkiden sanki taşı düşürüyormuş gibi his vermiş hastaya. Ama gerçekten taşı küçültememiş. Ama bunda filmlerle sabit.
1: Hmm.
0: Yani adam geliyor işte kaç milim ne olduğu belli. Bunu kullandıktan sonra gidiyor yine film çektiriyor ve görüyoruz onu açık ve net bir şekilde.
1: Çoban çökerten yapıyor bunu öyle mi?
0: Evet çoban çökerten.
1: Peki bir tarif vermek mümkün mü? Şimdi yanlış kullanım da söz konusu olmasın. Bu şöyle, iyi geliyor diye çok yanlış fazla yüklenilip sağlığa zarar vermek mümkün. Ne kadar suya öyle. Ne kadar atılacak? Onun bir tarifini
0: şöyle,
1: verelim.
0: Yaklaşık bu zaten kuruyunca hafif bir gramaja bile gelmiyor. Çünkü kuruyor. Biraz kurutuyoruz. Yaşını değil de kurutuyoruz güneşten.
1: Çok hafif bir şey dönüşüyor o kurunca. Evet.
0: Hafifçe böyle ovalıyoruz. Nane gibi veya kekik gibi bir hal alıyor. Ondan bir tutama her gün suyu kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra bunu içine atıyoruz. Bir 5 dakika kaynıyor. İndiriyoruz. Soğuyor. Kendi kendine süzüyoruz. Bunu mutlak süzülecek. Çok ince bir tülbentle süzülecek çünkü o dikenleri
1: yutulmaması lazım.
0: Yapılabilir. Evet, geçebilir. Hmm. Bunu önlememiz için.
1: Önemli bir süzülecek. Ayrıntı verdiniz. Yalnız onu bir tekrar edelim sevgili dinleyenlerimiz için.
0: Hayır,
1: çünkü
0: hayır.
1: Suyun soğuk suyun içine atıp onunla beraber

0: kaynatmak değil.
1: Su
0: suyu
1: böyle.
0: Önce kaynattık, sonra bunu
1: Evet,
0: içine
1: şeyler çıkmaya başladı, böyle pıt pıt damlacıklar çıkmış başladı. Aynı şeyi atarken ki makarna yaparken gibi o sırada atıyoruz. 5 dakika kaynıyor, kapatıyoruz, soğuyor ve güzelce sıkı bir tülbentten süzüyoruz. Sabah aç karına bunu içiyoruz. Bunu 21 gün yapıyoruz. Yani bir ölçek olur ya, bir tutam deriz hep. Böyle anlatırız. O civarda. Yani gramaja da gerek yok.
0: Su da bir bardak su olacak o zaman,
1: bir
0: değil mi?
1: Bir bardak. 250 gramlık bir bardakta olsa yeterli.
0: Evet.
1: Bu çok ciddi bir rapor. Birazcık da susamdan bahsedelim.
0: Lütfen.
1: Susamdan elde edilen tahin, helva ve o tarz. Daha bizim bu bölgede çok susamın çok kullanımı var. Her yerde kullanırız biz onu. Hatta onunla ilgili bir arkadaşımız kitap bile yazdı. Yani susamdan elde edilen tatlılar, yemekler falan diye. Susam damar sertliğine ve tıkanmasında engelliyor. Bu yapılmış bir çalışma. Hidrat söktürücü özelliği var. Mesela tahinin hemen üstünde biriken bir yağ vardır.
0: Evet.
1: Buna susam yağı diyoruz. Bu ciltteki o kolajen tabakasının gittikçe yaşlandıkça zayıflayıp kırışıklıklara veya kurumaya başlamasını bu yağı sürersek her gün akşam önlüyor. Yani bebeksi bir cilt ortaya çıkıyor.
0: Tahin yağı.
1: Evet, tahinin üstünde yağ olur, ona susam yağı diyor.
0: Susam yağı.
1: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Göz sağlığı için, çünkü antioksidan özelliği olduğu için göz sağlığı için hayati bir önemi var. Kemik gelişimine çok faydalı. Safra taşında eritmesinde faydası var. Nefes darlığına, bronşitte çok kullanılıyor. Anne sütünde, çocuklarda, ben küçüklüğümde de annemden bunu görmüştüm. Doğum yapan kadınlarda süt yeteri kadar gelmediği zaman mutlak suretle tahin yedirirlerdi. Ve anne sütünü hemen artırırdı bu. Vücuttaki ağır metalleri, biraz önce dedim ki egzoz gazından elde gelen veya bitkilerle, balıkla vesaireyle gelen ağır metalleri, zehirli bileşikleri, toksinleri atıyor vücutta. Ve Alzheimer'a karşı çok etkili. Benim babam 95 yaşında vefat etti. Her gün bir
0: Allah rahmet eylesin.
1: Kase tahin yerdi. Ölene kadar kronik hiçbir hastalığı olmadı. Alzheimer'ı olmadı. Şekeri olmadı. Kemikleri kırılmadı. Mesela bir şey geçirmedi. Osteoporoz geçirmedi. Onun için bu çok ciddi bir bölgemizde de yetişen, çocuklarımıza alıştırılması gereken bir ürün diye.
0: Antalya'da da çok kullanılır. Gastronomiye de girmiş. Yani kabak tatlısının üzerine tahin mutlaka dökülür Antalya'da. Piyazın içine mutlaka girer. Antalya usulü piyazın içinde mutlaka tahin olur. Ki bambaşka bir lezzettir. Çörekleri yapılır. Tahin çok kullanılır burada.
1: Çok kullanırız. Biz üstadım biz pekmezle bir çivirdik diye söylediğimiz bir yiyecek var. Ondan yaparız mesela. Kışın bütün çocukluğumuz yani o kadar büyük enerji verir ki.
0: Evet.
1: Yani müthiş bir yiyecektir. Bir de son zamanlarda hepimizde bir ödem var. Hepimiz birazcık kilo, biraz obeziteye yakınlığımız var herkeste. Çünkü yediğimiz gıdalar biraz fazla, daha az hareket ediyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Onunla ilgili şöyle bir detoks yapılması lazım.
0: Bu. Tarif edeceğim demiştiniz. O tarife mi geldi şimdi, detoks tarifi?
1: Evet hocam. Bu ayda bir mutlaka yapılsa çok iyi olur.
0: Ayda
1: limon
0: bir.
1: Limon suyu, bir bardak kadar limon suyu. Yaklaşık 3-4 kaşık kadar bal. Bir de kırmızı kapari var ya, onu çok biz önemsiyoruz, o kırmızı biberi. Onu rendeşeyden geçirip, blenderden geçirip onu zerdeçalı birlikte karıştırıyoruz. Sonra onun içine birazcık taze nane atıyoruz. Ve her gün o hazırladığımız, atıyorum 1 litre hazırlamışsak 1 litrenin her gün bir miktar içerek bu metabolizmayı hızlandırıyor. Yani mide ve bağırsak kanalında metabolizmayı hızlandırıyor. Ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Ve ödemi attığı için yani şimdi bromelain diye bir madde kullandırıyor.
0: Evet.
1: Bu bromelain etkisinden iki kat daha hızlı zayıflamaya faydası oluyor ve ödemi attırıyor.
0: Fevkalade.
1: Serinletici bir etkisi oluyor. Nanenin içerisinde mentol var biliyorsun. Hı hı hı. Mentol de damarları açıyor. Grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu oluyor. Ve vücuttaki biriken toksinleri atıyor. Biz aslında toksinleri çok küçümsüyoruz. Ama bizim toksikoloji hocamız hep anlatırdı. Konuşurken tekeliyorsanız, konuşurken bazı şeyleri unutuyorsanız bilin ki toksinlere maruz kalmışsınız derdi. Onun için bizim hayatımızda, vücudumuzda toksinler çok fazla var. Hı hı. Ama biz bu toksinlerden nasıl arınması gerektiğimizi maalesef bilmiyoruz. Çünkü plastik dediğimiz ürünler çok hayatımıza girdi. Plastik bardaklar, çatallar, plastik kaplar, kaşıklar.
0: Hücrelerimize işledi artık. Denizlerimizde, evet. Balıklarımızda bile plastik var artık. Her yerimizde evet. Plastik evet. Maalesef.
1: Bu işte çok ciddi bir
0: yük.
1: Toksin evet. Üretiyor. Evet. Onun için bunları bu tip detokslarla mutlaka kendimizi temizlememiz lazım.
0: Sayın Mahmut Öz, şimdi sabahlara kadar konuşsak sizdeki bilgilerin hepsini elde edemeyiz, bitiremeyiz. Evet. Sözün sonuna geldik, sizden sonraki konuklarımıza da vakit ayırabilelim. Bir internet adresiniz, rehberlik yaptığınız kitapları yazdığınız kitaplar dışında rehberlik yaptığınız bir sosyal medya hesabınız, yani bir internetten
1: benim,
0: size ulaşmak
1: benim
0: mümkün mü?
1: Benim adıma bilmiyorum şey vermekte olur mu bilmiyorum. ECZ, Eczacılığın Kız Aslınışı Mahmut Öz diye hı-hı. arama yaparlarsa sosyal medyalarda benim sayfama ulaşabilirler. Hı-hı. Adresime ulaşabilirler. Hı-hı. Oradan bize ulaşırlarsa biz elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız.
0: Sevgili dinleyenlerimizin ilgiyle karşılayacağını biliyoruz, umuyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz size. Eklemek istediğiniz bir şey var mı vedalaşırken? Gene buluşalım programımızda ama şimdilik bu kadar diyelim.
1: Buluşalım efendim. Her şeyden önce dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalsınlar. Beslenmelerine dikkat etsinler. Hazır gıdalardan, içeceklerden uzak kalsınlar. Ev yapımı ürünlere, sebze, Akdeniz tipi beslenmeye dikkat etsinler. Glutenden uzak dursunlar. Tavsiyelerimiz bunlar olacaktır son kere. Hı hı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Sonsuz saygı ve sevgiyle uğurluyoruz sizi. Tekrar buluşmak üzere Sayın Mahmut Öz. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Antalyalı Manavgatlı araştırmacı, yazar, eczacı, tıbbi bitkiler uzmanı Sayın Mahmut Öz konuğumuz oldu. Sevgili dinleyenlerimiz, bitiremedik konuyu ama sabah dediğimiz gibi sabaha konu kadar konuşsak Sayın Mahmut Öz'ün bilgileri bitmez. Bu konuda derinlikli bir insan kendisi. Şimdi şarkılar dinleyeceğiz, birkaç şarkı dinleyeceğiz üst üste. Biz bu şarkıları dinlerken stüdyomuz müzisyen konuklarımız için hazırlanacak. Ses sanatçısı Sayın Yasemin Erol, ses ve gitar sanatçısı Sayın Burhan Kaya İşten Hiç Korkmaz ve klavye sanatçısı Sayın Oğulcan Uslu'yla buluşacağız biraz sonra.

0: Demet Sarıoğlu'nu Papatya Falları adlı şarkısında dinledik. Gece yarısını 13 dakika geçiyor. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programı müzisyen konuklarımızla devam ediyor. Onların toplu isimleri Kuzgun Band. Kuzgun Band ekibinden ses sanatçısı Yasemin Erol. Yasemin Hanım,
1: merhabalar.
0: Ses ve gitar sanatçısı Burhan Kaya, İşten Hiç Korkmaz.
2: Selamlar, iyi geceler.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ve klavye sanatçısı Oğulcan Uslu. Oğulcan Bey, hoş
3: i̇yi
0: geldiniz.
3: Geceler.
0: Hoş
3: i̇yi geceler.
0: İyi geceler. Şimdi Kuzgun Band, biraz Kuzgun Band'den bahsedelim. İlk şarkıyı dinlemeden önce. Adı neden Kuzgun? Siz Kuzgun Band'in tamamı mısınız? Daha ekipte insanlar var mı? Hadi biraz grubunuzu anlatın bize. Kim başlar?
1: Grubu nasıl sahibinden başlayalım mı?
2: Estağfurullah.
0: Hay hay yani. Burhan Bey, buyurun.
2: Merhabalar. Ya Kuzgun benim lakabım aslında.
0: Ha.
2: İşte bir grup oluşumu diyelim.
0: Hı hı.
2: Onun dışında biraz İskandinav mitolojisine, Tengriciliğe dayanan bir şeyi var. Hı hı. Kökü var isminin. Birlikte 10 yılı aşkın süredir müzik yapıyoruz.
0: Tam aklımdan o geçiyordu, kaç yıldır berabersiniz,
2: evet,
0: diye. Bu ekiple 10 yıldır mı berabersiniz?
2: Evet.
1: Bu üçlü, evet.
2: Bu üçlü değişmez üçlü. Bu 7 de olabiliyor, 5 de olabiliyor.
0: Bir müzik grubunu bu kadar uzun süre devam ettirebilmek başlı başına bir meziyet, bir başarı hakikaten. Çünkü müzik ekipleri biraz kolay dağılır.
2: Evet.
0: Müzik de öyledir. Gruplar çok kolay dağılıyor.
2: Evet.
0: En sevdiğim grupları bile bir arada bulamıyorum, dinleyemiyorum artık. Konserlerine gidemiyorum. Ancak geçmişte yaptıkları albümlerden takip ediyoruz onları. Ne yazık ki. Ama siz 10 yıldır berabersiniz. Ne güzel. Kuzgun Band'in başka elemanı var mı?
2: Şu an burada olmayan aktif çalıştığımız bir arkadaşımız var, ona da selam gönderelim buradan. Turan Baran Aytemiz diye.
3: Çok selamlar.
0: Selamlar Turan, evet, Bey'e. O ne çalıyor?
2: O davul vurmalı çaldılar, enstrümanisti. O şu an sahnede.
0: Aa, ne güzel.
2: Çalışıyor.
0: Müzisyenler için tam zamanı artık şimdi, evet, yaz mevsimindeyiz.
1: Aynen,
0: sizin
1: öyle.
0: Sizin en çok iş yaptığınız dönem.
1: Sezonunuz, evet, açıldı.
0: Sezonunuz açıldı. Evet. Siz yaz kış mı çalışıyorsunuz peki? Nasıl,
2: evet,
0: oluyor?
2: Yaz kış çalışıyoruz. Bu yani Akdeniz'de.
0: Mekanlarda devam.
2: Daha çok otellerde çalışıyoruz.
0: Sizi İzmir merkezli diye duydum aslında ama, evet, nasıl o iş, nasıl?
2: Yani İzmirliyiz. İzmir grubuyuz. Buralara biraz böyle müzikal bir göç gibi oldu. 2022 yılında bir gelmiştik.
0: Hı hı.
2: Yine bu ekip, Oğulcan'ın babası Yasemin'le bir grubu vardı. Biz Oğulcan'la bir grup. Hı hı. İkiye bölündük.
0: Hı hı.
2: Yunan müziği yapmaya geldik buraya.
0: Ha.
2: İşte Buzuki, Kalispera, hı hı, nasıl desem, böyle Greek müzik. Ondan sonra işte İzmir'de bu artan, bu konservatuvardaki, konservatuvarlardaki cevher yetenekler, genç dimağların piyasaya girmesiyle usta müzisyenlerin, daha olgun yaştaki müzisyenlerin göç şeyi başladı. Yani bu şey gibi belgesellerde, hani genç aslanlar büyüdüğü zaman yaşlılar sürgün edilir. Biraz ona benzetiyorum ben şu anki durumumuzu.
0: Çok güzel anlattınız. Gözümün önünde canlandı şimdi o yani aslanların hali de.
2: Şimdi onlar genç insanlar. Pek bir maddi beklentileri yok. Hayatla ilgili kaygıları yok. Çünkü çok gençler.
0: Hı hı.
2: Yani kaldırımda yatıp sabah yürüyerek eve gidiyorlar falan.
0: Evet.
2: Biz ev geçindiriyoruz.
0: Ev geçindirme derdi olmadığı için.
2: Derdi olmadığı
0: onlar için daha kolay oluyor
2: tabii
0: işler.
2: Onlar için aynı.
0: Daha
2: öyle
0: düşük ücretlere çalışabiliyorlar.
2: Ücretsiz
0: falan.
2: De çalışabiliyorlar.
0: Ücretsiz çalışabiliyorlar falan derken. Evet, sizi biraz dışarı doğru itmişler İzmir'de.
2: Aynen hocam. Aynen, evet, durum budur.
0: Ama Antalya'da özellikle yaz mevsiminde çok canlı, çok dolu. Dolayısıyla burada da ekmek var.
2: Burada da onlara yok, bize var. Şöyle bir denklem oluyor. İşte

0: Kaç enstrüman çaldığın, kaç dilde şarkı söylediğin burada değer görüyor. Çünkü
1: Antalya'da.
2: Evet, Antalya'da çok
0: yani
2: değer
0: uluslararası
2: görüyor.
0: bir ortam burası. Hindistanlısı da geliyor, İngiliz de geliyor. O yüzden bu göç faydalı oluyor bizim için de
1: Doğru,
0: diyebilirim.
1: doğru. Otellerde bin bir milletten bin bir türlü insan var.
0: Bravo.
1: Bin
2: Aynen
1: bir
2: öyle.
1: dilden. Öyle.
0: Aynen öyle.
1: Öyle. Antalya çok yaz mevsiminde özellikle çok zengin. Onu da soracaktım. Ne tür müzik yapıyorsunuz? Her dilde yapıyorsunuz da ne tür? Yani size kalsa sahnede ne çalıyorsunuz genelde?
0: Yani bize hiç kalmıyor, şöyle kalmıyor. Yani bir damar yakalıyoruz diyelim. Bir beğeni açığı yakalıyoruz. Bu 50'lerin rock'n'roll'u da olabiliyor, 90'ların Türkçe pop'u da olabiliyor, 2000'lerin rock'ları da olabiliyor. Biz o an orada insanlar dans etmeye başladı mı, Antalya otel camiasında şöyle bir kriter var. Oynatacaksın.
1: Evet.
2: Evet.
0: Turistler oynadı mı başarıya erişiyorsun. Elvis'le oynatabiliyorsak Elvis'le. Arkamızdaki arkadaş bazen roman havaları, ritim
1: Türk
0: baks
1: müziği.
0: cihazıyla, Türk müziği, zaten Ege Konservatuvar mezunu. O bir yerden yakaladı mı? Yani bize kalsa o Mugam, Azerbaycan Mugam müziği meraklısı. Ben işte International, Yasemin Opera, yani hiçbirimizinki birbiriyle aslında uyuşmuyor yani. Bize kalmıyor o yüzden de.
1: Biraz sonra sizi de tanıyacağız. Şahsi olarak tek tek soracağım hepinizi. Ama öncesinde bir şarkı dinleyelim. Bu arada biz sözü biraz uzattık. Aslında Oğulcan Bey'in enstrümanının gelmesini bekliyoruz. Şöyle,
0: Evet.
1: onun enstrümanı fişe taktıktan sonra bir 10 dakika
0: Evet.
1: kendini toparlaması gerekiyor.
3: Bugün de bir nazar değdi aslında.
1: Geldi mi peki?
2: Geldim mi şu an?
3: Birazdan inşallah.
1: Birazdan. O zaman ilk şarkıyı biz sizin gitarınızdan ve Yasemin Hanım sizin vokalinizden dinleyelim.
2: Olur.
1: Oğulcan Bey'in klavyesi çalışır hale gelene
0: Tamam.
1: kadar. Neyle başlayalım?
0: Biz şey diye düşünmüştük gelmeden önce, birkaç bestemizi seslendirelim diye
1: Aa,
0: ama
1: kendi besteleriniz de var.
2: var.
1: Evet.
2: Evet.
1: Aa, çok güzel. Oraya onu da konu ediniriz biraz sonra.
0: Tamam. Ondan önce de Haramiler Mavi Duvar mı demiştin?
2: Olur.
1: Benim
0: Tamam.
1: çok sevdiğim bir şarkıdır. Ayhan Yener'di değil mi? Vokalistleri Haramilerin. Evet, onun bir
0: Evet.
1: bestesiydi sanıyorum. Zevkle dinliyoruz.

0: Söz ve müziği Ayhan Yener'e ait Aramiler topluluğunun güzel bir şarkısıydı Mavi Duvar. Çok da güzel söylediniz. Ağzınıza
1: çok teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler.
0: Evet, Yasemin Erol'un sesiydi dinlediğimiz, evet. Ana vokalde dinlediğimiz ses. Burhan Bey de arkadan vokal yaptı. Armoniklerinden eşlik etti. Güçlü bir ses Yasemin Hanım.
1: Çok teşekkür ederim. Çok
0: güçlü,
1: sağ olun.
0: Çok güzel bir ses gerçekten. Opera geçmişi demişti Burhan Bey. Biraz sizi tanıyarak başlayalım mı, ne dersiniz?
1: Evet, anlatayım ben de. 9 Eylül Devlet Konservatuarı opera mezunuyum. Hı hı. Ama operayla devam edemedik maalesef. Hayatımıza öğretmen olarak hem de aynı zamanda
0: müzisyen olarak
1: devam ediyoruz şu anda. Hı
0: hı. Öğretmenlik yapıyor musunuz, aktif devam ediyor musunuz öğretmenliğe de?
1: Özel olarak, evet, ders veriyoruz.
0: Özel dersler.
1: Özel dersler veriyoruz.
0: Bir şey mi, şan mı?
1: Şan, piyano.
0: Piyano. Konservatuvar, Batı Konservatuvarı özellikle, hı hı, okuduğunuz zaman piyanoyu otomatikman biliyorsunuz zaten. Öyle.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Onun dışında birbirimize bestelerimizde yardım ediyoruz.
0: Beste nasıl çıkıyor Kuzgun Band'de?
1: Beste nasıl çıkıyor? Biz genellikle Burhan'la birlikte çalışıyoruz. Söz yazarken de beraber, o oraya uymadı, bu buraya uymadı.

0: Hani bunu böyle bu şekilde değiştirelim falan. İşte armonik yapıları geçmeye başladığımızda özellikle Oğulcan da dahil oluyor
1: Evet. Biraz önce
0: aramıza.
1: klavyesi de geldi bu arada şarkının
0: Evet.
1: ortasında. Birdenbire bir
0: Evet.
1: kanun sesi duyduk. Aslında o kanun değil, evet, klavyesinden gelen
2: Evet.
1: sesti. Evet,
0: Evet.
1: hayırlı olsun, klavyemiz geldi. Çok güzel. Evet, şunu söylüyoruz kaçıran sevgili dinleyenlerimiz için, Oğulcan Bey'in klavyesini fişe taktıktan sonra bir 10 dakika kadar onun kendini toparlama süreci var.
2: Çok
1: Sesi
2: şükür
1: hemen
2: toparladı
1: çıktı ve
2: şu anda.
1: toparladı kendisini. Onu da bir kere daha belirtmiş olalım. Bugün Aziz Fuat Güner, Mazhar Fuat Özkan'ın Fuat'ı. Onunla yapılmış bir röportajı dinliyorum. Öyle denk geldi yani. Özellikle açıp dinlediğim bir şey değil. Şeyden bahsediyordu. İngiltere'de bunlar müzik için bir stüdyo kiralıyorlar. Mazhar Fuat Özkan olarak. Stüdyonun yan tarafında bir stüdyo daha varmış. Yani çoklu odalar şeklinde devam eden bir stüdyo. Bunlar albüm kaydı için stüdyoyu kiraladıklarında yan taraftan bir müzik sesi geliyor.
0: Evet.
1: Burada diyor ne?
0: Ben de duydum.
1: Led
0: Led Zeppelin geliyormuş
1: Zeppelin.
0: yan
1: 6
0: taraftan.
1: aylığına kiralamış. Grup orada oturup düzenli şey yapıyorlarmış, çalışıyorlarmış. Led Zeppelin kiralamış 6 aylığına. 6 ay oturup
0: Yani
1: düzenli olarak, yani Led Zeppelin deyince ne beklersin? Çıkarlar ve çalarlar yani. Onların
0: aynen
1: hepsi
0: öyle be.
1: master,
0: Aynen
1: yani
0: öyle.
1: çok büyük müzisyenler, ama hayır, oturup beraber prova yapıyorlar. Kuzgun Band de öyle mi? Yani sahne dışında bir araya geliyor musunuz bu besteler falan için?
0: Biz home stüdyo kullanıyoruz aslında. Yani her bir araya geldiğimizde şu gördüğünüz üçlü, her bir araya geldiğimizde jam session yani saatlerce çalıp söyleyebiliriz.
1: Sahne
0: Bizde de
1: dışında,
0: öyle,
1: profesyonel
0: sahne
1: yaşamınızın
0: dışında
1: dışında da
0: aynı.
1: provalar sürekli oluyor.
0: Aynen öyle.
1: Bir grubu ayakta tutan şey biraz o beraber yaptıkları çalışmalar
0: Tabii
1: galiba, değil mi?
0: ansambl
1: Evet,
0: kesinlikle.
1: sahne dışında yaptığı, beraber yaptıkları çalışmalar çok önemli olsa gerek. Besteler de orada
0: Kesinlikle.
1: mı çıkıyor?
0: Besteler çoğunlukla Burhan Bey'in besteleri. Beste
1: Sizde
0: konusunda daha yetenekli bizden.
1: katkıda bulunuyorsunuz o
0: Evet, biz de
1: zaman Burhan Bey.
0: katkısında bulunuyoruz aynen.
1: Besteler nasıl çıkıyor Burhan Bey?
2: Ya,
1: Çocukluktan beri var mı?
2: var tekerlemelerle başladı. Sonra bir yerlere gönderme durumlarında işte ne bileyim böyle karşıdan aldığım olumlu tepkilerle üretmeye devam ettim. Besteler nasıl çıkıyor sorusunun cevabı da yani yaşadığım şeyleri o dönemdeki çalıştığım müzik türüne yaşadığım olayları acısıyla tatlısıyla ne bileyim o gün yaşadığım aşk ya da o yıl yaşadığım trajedi ya da işte travma ya da mutluluk
1: Mutluluk.
2: yani bunların melodik bir dışa vurumu
1: Kendi
2: bana göre.
1: hayatınızın içinden geliyor gayet
2: Evet.
1: doğal olarak
2: Çünkü her
1: yani.
2: müzisyen enstrümanistlerden bahsediyorum. Kendini çalar gitarıyla,
1: Doğru.
2: bağlamasıyla.
1: Doğru. Başka türlü nasıl olabilir
2: Tabii ki.
1: zaten? Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Bu soru
1: Bir durakladınız
2: geçen sene de sorulduğunda bana böyle heyecanlanmıştım. O
1: şöyle.
2: aklıma geldi yine heyecanlandım.
1: Hakikaten heyecanlandınız. Bir yüzünüz kızardı şöyle.
2: Evet.
1: Burhan Bey'i tanıtmayalım mı o zaman? Öyle mi? Geçelim mi o
2: Yok hayır.
1: aşamayı?
2: Yine, şöyle oldu. Yine sormuşlardı. O heyecanlandığım aklıma geldi. Yine heyecan.
1: Çok güzel.
2: ben müziği bir davulcu oğluyum. Yani bir davulcu
1: Babanız
2: babamın.
1: davulcu muydu?
2: Evet, rahmetli babam.
1: İşten Hiç Korkmaz soyadı bana yabancı gelmedi. Çok değişik bir soy isim. Çok orijinal. Evet, Burhan Kaya İşten Hiç Korkmaz. Babanız da davulcuydu, öyle mi?
2: Evet, rahmetli babam yani 70'lerde
1: Allah rahmet eylesin.
2: teşekkürler sağ olun. Yani 70'lerde sizin Led Zeppelin'le anlattığınız MFÖ'nün anısı zamanı King Crimson'larla falan diyalog halinde olan yani Amerika kaynaklı birkaç kere işte gitmiş gelmiş ama Türkiye'deki durumları ağır basmış. Milliyet liseler arası müzik ödülleri falan var. Erken bırakıyor ama
1: Kalbur üstü bir davulcu diyebiliriz o zaman rahmetli
2: biraz da
1: için.
2: gizli,
1: Biraz da
2: evet.
1: gizli,
2: Biraz
1: evet.
2: da gizli. Kalsiyum karbonat ve grup bunalım diye o yılların müzisyenleriyle
1: Gruplarıyla beraber
2: gruplarıyla
1: çalmışlar.
2: beraber çalmış. Babamdan etkilendim çünkü tam nasıl desem böyle kafamın üstünde döndüğüm break dans yaptığım yıllardı böyle. eve bana CD'ler yeni çıkmıştı. Ben 85 doğumluyum. Hı hı.

0: İşte Zeppelin, Pink Floyd, Beatles'ın altın şarkıları falan, Hendrix, Deep Purple, böyle 5 tane CD ile geldi.
1: 60-70'leri sallayan adamlar yani onlar
0: Evet,
1: hepsi. Evet.
0: gece işte eve onlarla geldi. Sonra ben bunları kurcaladım, dinledim. Gitar geldi ondan sonra. İşte davul vardı zaten. Davulla başladım. Bas gitara geçtim. Elektrik gitara geçtim. 16-17 yaşında işte tenor ral bir ses dokumu olduğunu anlayınca hepsini bir kenara bırakmadım tabii de, yani şana ağırlık verdim.
1: Şana ağırlık verince mecburen gitar elinizde kaldı eşlik
0: Biraz
1: etmek
0: öyle
1: için.
0: oldu.
1: Genelde
0: Evet.
1: öyle oluyor. Vokalistler yani şarkı söyleyenler genelde gitar tutuyorlar ellerinde.
0: Evet.
1: Bazen bas gitar ama çoğunlukla elektrik gitar veya klasik
0: Evet.
1: akustik
0: Çoğunlukla
1: gitar.
0: öyle oluyor. Doğru.
1: Eğitim aldınız mı?
0: Yani eğitim yine underground, çeşitli eğitimleri almayı denedim ancak tamamlayamadım. Hayat şartları şimdi.
1: Alaylı müzisyensiniz yani.
0: Alaylı müzisyen dersem daha doğru olur.
1: Daha doğru
0: Birkaç
1: olur.
0: yurt dışı deneyimim oldu ama ya bitiremediğim için şey demiyorum bununla alakalı. Yurt dışında eğitim aldım diyemiyorum. Almayı denedim ama başaramadım. Geri döndüm.
1: Yani
0: Bu
1: bir
0: şekilde
1: müzik biraz
0: oldu.
1: yetenek işi ama.
0: Tabii.
1: Yani çok alaylı
0: Evet.
1: müzisyen tanıyoruz. Mektetlileri sulu götürüp susuz getirirler. Yani
0: Kesinlikle
1: o iş öyle. O iş
0: öyle.
1: öyle.
0: Okulda öğrendiğimden daha çok şeyi Burhan'dan öğrenmişimdir ben
1: Bak
0: mesela.
1: işte ilginç. Yani
0: Evet.
1: hayat öyle. Hayat öyle. İnsanoğlu öyle. Yetenek işi. Bestecilik de öyle demek ki. İçten gelen bir şey.
0: Daha duygusal bir şey bestecilik
1: Daha çok
0: bence.
1: daha duygulu, evet.
0: Yeteneğin dışında biraz da duygu barındırıyor diye düşünüyorum.
1: Pekala. Şimdi ikinci şarkımızı dinleyelim. Bu kadar söz ettik. Bundan sonraki kısımda şimdi Oğulcan Bey'i de soracağım biraz sonra. Onu da biraz tanıtmak isteyeceğim dinleyenlerimize ama artık daha müzik ağırlıklı gidelim. İkinci şarkımız ne olsun?
0: Şey dedik ya, beste nasıl
1: Besteler dedik,
0: yönetiliyor.
1: evet.
0: Evet, devamlı arabamın bozulduğu ve midemi bozduğum dönemler vardı. Yani böyle midemi bozduğum derken dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde değil. Yani mide rahatsızlığı
1: Mide
0: diyeyim.
1: rahatsızlığı, ha.
0: Evet, pandemiydi. Çeşitli olaylar yaşıyordum. Babamı kaybetmek üzereydim falan. Ve çingene cazı diye bir müzik türü üzerinde ihtisas yapma durumundaydım. Bir ustasıyla birlikte o zaman bir şarkı bestelemiştim. Hatta dün gece biraz Oğulcan'la baktık notalarına falan, hani çalalım mı diye.
1: Tazelediniz
0: Bir
1: yeniden.
0: tazeledik, evet.
1: Aha.
0: Onu seslendirmek isterim.
1: Adı ne şarkının?
0: Kayıp Bir Adam Masalı.
1: Kayıp Bir Adam Masalı.
0: Evet.
1: Burhan Kaya, İşten Hiç Korkmaz'ın bestesi, Kuzgun Band'den dinliyoruz.

0: Çok güzel. Hareketli, böyle neşeli bir şarkı gibi, böyle hızlı bir ritmin üzerine bir acı yatırmışsınız. İlginç.
1: Evet, biraz öyle oldu. Zaten çingen acısı aslında budur biraz da. Yani minörü majörden ağırdır. Yani dramı komikten, neşeden daha ağır basar, ama yürüyüş majördür, yani neşelidir.
0: Neşeli gibi, evet.
1: Evet,
0: evet.
1: Biraz
0: müthiş.
1: Öyle.
0: Bu 90'ların başında, 80'lerin sonları, 90'ların başında Fethi Taner ve Toplama Adamlar vardı, Kesme Şeker vardı. Biraz
1: Evet.
0: biraz onları hatırlattı bu şarkı bana. Nedense oraya götürdü beni.
1: Yani şöyle,
0: 90'lar, 80 sonları 90'lar hatırlattı
1: şöyle
0: bana.
1: Şöyle olabilir. Anne karnındayken duymuşumdur. Büyük ihtimal 85 doğumluyum demiştim ya. Bu bilimsel olarak kanıtlandı ya, anne karnındayken bebek
0: evet.
1: duyduğu şeylerden etkilendiği.
0: Çok.
1: Evet. Ona yoruyorum. Yani o açıp da bir tane Kesme Şeker dinlemedim, ama bazen öyle riffler duyuyorum ki benim bilgisayarımda, stüdyomda kayıtlı. Ben
0: Kayıtlı.
1: aynılarını çalmışım.
0: Aa, müthiş.
1: Ona inanıyorum yani.
0: Müthiş. Müthiş. Klima üşüdünüz mü? Tamam. Yok, gayet rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Antalya'dayız sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz size. Burası haliyle nemli ve sıcak ve stüdyoda bir klima çalışıyor. Dolayısıyla Yasemin Hanım'ı biraz üşüttük galiba. Şimdi kapattım klimayı. Bu arada Burhan Bey gitarın akorduna bakıyor. Onun kanalını biraz alabiliriz. Sevgili teknisyenimizden rica edelim, Burhan Bey'in kanalını alsın. Biz bu arada Oğulcan Bey'i tanıyalım azıcık.
2: Tamam.
0: Oğulcan Uslu, tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Bu arada klavye performansını duyuyoruz ama sevgili dinleyenlerimiz görmüyorlar. Sağ kol kırık.
2: Evet.
0: Alçıda kırık kolla bu performansı yapıyor Oğulcan Bey. Müthiş.
2: Yani bir spor merakı yüzünden böyle bir durum oluştu.
0: Dövüş sporlarına meraklıymışsınız,
2: evet,
0: galiba.
2: Evet. Bu kum torbası almıştım.
0: Onu döverken mi oldu bu kol?
2: Evet. Kırık, o antrenman yaparken.
0: Kırık mı, çatlak mı?
2: Kırık.
0: Kırık.
2: Evet.
0: Geçmiş olsun.
2: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Tanıyabilir miyiz biraz sizi?
2: Tabii. İsmim Oğulcan Uslu. Ege Türk Müziği Konservatuarı mezunuyum. Daha öncesinde de liseyi Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumuştum. Yani
0: hangisinde? İzmir'de mi?
2: Aydın.
0: Aydın.
2: Aydın
0: Güzel Sanatlar'da.
2: Aydın Güzel Sanatlar'da okumuştum. Aydın Güzel Sanatlar Lisesi'nde klasik Batı müziği eğitimi almıştım. Ege'ye geçince de tabii
0: Türk müziğiyle birleştirince bir harmanlandı, o değişik oldu. Ne güzel.
2: Tabii, yani kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu şekilde. Sonra Kuzgun abiyle tanıştım. Ve 2022'de tanıştık onunla.
0: Kuzgun abi dediğiniz Burhan Bey tabii.
2: Tabii, Kuzgun hocam.
0: Biz de mi öyle desek, Kuzgun Bey mi desek size?
1: Nasıl isterseniz.
0: Olur, o neden olmasın.
2: Buraya geldik, Antalya'ya geldik ve burada Grek müzik, yani Yunan müziği yapmıştık o dönem. Sonra bir tekrar İzmir'e dönüşümüz oldu.
0: Pandemi çıkışı 2022'de geldik.
2: Tabii,
0: bizde,
2: tabii,
0: evet.
2: Tabii.
0: Sonra geri döndünüz İzmir'e.
2: Sonra tekrar geri döndük İzmir'e.
0: Ve bir daha Antalya.
2: Ve bir daha, evet. Tekrar buraya geldik ve Antalya'ya geldik.
0: Tekrar bir araya gelmeniz ne zaman oldu? Kuzgun Band'ı Antalya'da yeniden toplamanız.
2: Şöyle, zaten Yasemin Hoca ve Kuzgun Hoca birlikte devam ediyorlardı zaten onlar.
0: Ha.
2: Benim ayrıyetten bazı, işte İzmir'de ayrıyetten çalışmalarım vardı. Sonra biz de o sırada sürekli bir araya geliyorduk zaten, hani müzik yapmak adına. Kendi kendimize böyle. Dedik ki niye birlikte tekrar yapmayalım. Sonra tekrar birleştik.
0: Bir birleştiniz tekrar.
2: Evet.
0: Kuzgun Band devam ediyor.
2: Kuzgun Band,
0: Kuzgun Band nerelerde devam ediyor? Mekan ismi vermeyelim de, hani kulüplerde mi, otellerde mi, nerelerde çalıyorsunuz?
1: Otelleri tercih ediyoruz. Yani kulüpler ve barlar isim vermeden devam
0: ediyor. İsim vermeden.
1: Tamam. Nasıl söylesem, yani saatleri çok uzun. Saatleri çok uzun ve yani şartları ağırlaştı biraz. Ve bir kültür değişiyor.
0: Doğru.
1: Şöyle oluyor, yani artık biletli etkinliğe, yani Avrupa'ya doğru dönüyoruz. Böyle barlardaki durum performans holları aldı yerini. Belli şartlar oluşmaya başladı.
0: Oraya doğru evriliyor yani.
1: Bir evrim süreci olduğu için.
0: Bu daha iyi değil mi? Biletli konser, bar da olsa, gece kulübü de olsa.
1: Ya bilet satamayanlar ne yapmalı bu durumda? 3 çocuğu var ve Instagram'da 50 bin takipçisi yok. 2 bin var mesela.
0: Bilet satamayacak, o zaman onu
1: bilet satamayınca bunu ne yapmalı? İşte acaba neler yapabiliyor ya da? Biz 11 dile yakın, çünkü çok opera geçmişi yoğun olduğu için yani ben en fazla 3-4 dilde şarkı söyleyebiliyorum.
0: Yazık. Yani öyle bir söylüyor ki ya ne yazık ki ben sadece 3-4 dilde şarkı söylüyorum. Yani şey, çok kötü bir şeymiş gibi söyledi ama.
1: Yani ben de o kadar geçen saydık böyle şey aldım. 13, hani çarpılatarak.
0: 13 dilde söylüyorsunuz Yasemin Hanım. Vav, wow, müthiş.
1: İşte o yüzden otelleri tercih ediyoruz. Daha ailevari ortam. Daha rahat diyebiliriz.
0: Evet.
1: Daha kurumsal. Daha resmi.
0: Daha resmi.
1: Bu yüzden bu dönem otelleri tercih ediyoruz.
0: Gelir
1: ama
0: kazanç daha standart. Yani ödemeler daha düzenli gelir otellerde.
1: Yani sanki evet öyle gibi de biraz. Hı-hı. Daha kurumsal olması.
0: Daha kurumsal.
1: Ama bu yaşımıza da barlar ve konserlerle geldik. Yabancısı değiliz.
0: Haliyle.
1: Hiç yabancısı değiliz.
0: Sahne yani. Konseri yaptınız mı hiç?
1: Mutlaka, devamlı yapıyoruz.
0: Yapılıyor zaten.
1: Evet, zaten sürekli yapılıyor.
0: Fevkalade.
1: İsim veremiyorum da yapılıyor yani. Evet.
0: Peki, Oğulcan Uslu'yu da tanımış olduk, klavye sanatçımız. Şimdi bir şarkı daha dinleyelim. Hatta bundan sonra hep şarkı dinleyelim, 15 dakikamız kaldı çünkü.
1: Tamam.
0: Yani bağlamayın birbirine de, aralarda gene konuşacak zamanımız olsun. Ne var sırada?
1: Sırayla gidelim o zaman. Zerrin Özer'in vokalistliğini de yapmış Yasemin Hanım da.
0: Öyle mi?
1: Zerrin şarkısı.
0: Zerrin Özer'in arkasında söylediniz mi?
3: Bir sefer söyledim, evet.
0: Ne zaman?
3: Uzun zaman oldu ya. Daha 6-7 sene kadar oldu.
0: Zerrin Özer de kocaman bir sesi.
3: Evet.
0: Bir dev yani o.
3: Kesinlikle.
0: Müthiş.

0: Teknisyenimiz Özcan Öztoklu da buna bir alkışla cevap verdi bu performansa. O alkış yapmasaydı ben de öf diyecektim. Müthiş.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Yasemin Erol'un vokalinde Zerrin Özcan'ın bu güzel şarkısını çok güzel bir yorumla dinledik. Kuzgun Band'den. Çok güzel. Çok güzel. Kuzgun Band'i hiç yapay zekaya yazdınız mı? Sordunuz mu? Hiç aklınıza geldi mi?
2: Ne gibi bir soru?
0: Kuzgun Band dedim yapay zekaya. Dedi ki canlı müzik performansları ve çeşitli dijital platformlardaki çalışmalarıyla bilinen profesyonel bir müzik grubudur. Grup özellikle popüler cover parçalar ve kendi çeşitli mekanlardaki canlı performanslarıyla adından söz ettirmektedir. Grup çeşitli şehirlerdeki canlı müzik mekanlarında sahne alarak geniş kitlelere ulaşıyor. Pop, rock, alternatif müzik türlerinde de geniş bir repertuara sahip olan Kuzgun Band, enerjik sahne performansıyla bilinir. Dinamik yapıları sayesinde özellikle canlı performansların aranan ekiplerinden biridir demiş, yapay zeka sizi tanımlamış. Bir de bazı teklilerinizi, dijital platformlarda yayınlanan bazı teklilerinizi yazmış. Bunlar sizin şarkılarınız mı? Söyleyeyim Kök.
2: Evet.
0: Aldanırsın
2: evet.
0: Çocuk.
2: Evet.
0: Sizin. Göz Bebeğim.
2: Evet.
0: Sizin. Bir de 2023 daha eski canlı performans teklisi Kurtar Beni.
2: Evet. Evet.
0: Onların hepsi sizin.
2: Evet.
0: O zaman dijital müzik platformu diyelim adını vermeden.
2: Evet.
0: Orada da şarkılarınıza ulaşmak.
2: Mümkün.
0: Hem kayıtlarınıza hem canlı performanslarınıza ulaşmak mümkün. YouTube'da da bol bol videonuz var.
2: İhtiyacımız oluyor.
0: Haliyle.
2: Doğru.
0: Haliyle. Epey bir şey var internette sizinle ilgili bulmak
1: biz
0: mümkün.
1: Biz şahsen yani sormamıştık yapay zekaya bunu ama burada duymamız gayet güzel oldu.
0: Oldu. Süper. Hadi bir şarkı daha dinleyelim. Çok az vaktimiz var.

0: Bu kendi besteniz miydi?
1: Evet.
0: Adı ne?
1: Geceler.
0: Geceler.
1: Evet.
0: Geceler diye başlamıştı zaten şarkı.
1: Evet. Evet. Bunları yayınlamadık. Bunlar öyle duruyor.
0: Aa.
1: Evet.
0: Bestelediniz ama yayınlamadınız.
1: Fırsat olmadı, pandemi.
0: Canlı yayında bizi dinlemek kısmeti oldu.
1: Öyle oldu, evet.
0: Bu arada bu şarkıyla beraber aslında süremizin de sonuna geldik. 2 dakikamız var. Sizlerle vedalaşıp teşekkür edip programımızı kapatalım artık. Kuzgun Band, sizinle tanışmak çok güzeldi. Bu gece sizden şarkılar dinlemek,
2: teşekkür ederiz.
0: Sizlerle sohbet etmek çok güzeldi. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Aynı hisleri biz de hissediyoruz. Tüm TRT Antalya ekibi ne karşılık diye
0: çok çok
1: toparlayamadım ama.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz elbette. Ses sanatçısı Yasemin Erol, sağ olun, var olun.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Grubun kurucusu, isim babası Kuzgun Band'in Burhan Kaya, işten hiç korkmaz. Gitarist aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz de teşekkür ederiz.
0: Çok keyifliydi sizden şarkılar dinlemek.
2: Çok teşekkürler.
0: Ve klavye sanatçısı Oğulcan Uslu.
3: Teşekkürler, sağ olun.
0: Kırık kola rağmen çok iyi performans.
3: Teşekkürler.
0: Çok güzeldi. Sevgili dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programının bugünkü bölümünün de sonuna ulaştık böylece. Programı sizin için Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Önümüzdeki Perşembe 23 ana haber bülteninin ardından yeniden Gecenin içinden programından sizlere Antalya'dan sesleneceğiz. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eğitim kurumlarından bu yıl 13.610 öğrenci mezun oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslendi. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuz asla şaşırmazsınız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'ye yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem merasimine katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili bugün başlıyor. Öğrenciler karnelerini alarak okula ve derslere mola verecek. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'daki çalışma semineri ise çevrim içi düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanısını verdi. Başkent Ankara 7-8 Temmuz'daki kritik NATO zirvesi için teyakkuzda, kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gürlek'in kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Altay'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışı ülkemizde ve dünyada referans olmaya devam ediyor dedi. ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yaklaştı. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. Türkiye'den taziye mesajları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu zor günlerinde Türkiye yanlarında dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de destek mesajı paylaştı. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Gece Ezgileri programıyla huzurlu bir yolculuğa hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsüyle başlıyoruz. Hüsamettin Subaşı sizlerle. Ayrılık hasreti kâr etti canı, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsünü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimi sizin için başlıyor. Programımızda nazik olmamamız gereken hallerden bahsetmek istiyoruz. Bugün nezaketin gülümsemek ya da uyumlu görünmek olmadığını, aksine bazen rüzgara karşı dimdik durmak olduğunu da konuşacağız. Dilerseniz en çetin eşikten bahsederken bir seriye başlayalım hep beraber. Hakikatin eğilip bükülmesi meselesi. Bir dost meclisinde, bir aile sofrasında ya da profesyonel bir toplantıda gerçeğin yavaş yavaş çarpıtıldığını, yalanın zarafet maskesiyle sunulduğunu gördüğümüzde takınacağımız tavır aslında bizim karakterimizin mührüdür. Çoğu zaman aman tadımız kaçmasın ya da muhatabımız kırılmasın diyerek sessiz kalmayı nezaket zannedebiliriz. Oysa kıymetli dinleyiciler, hakikatin kurban edildiği bir yerde sergilenen o sessizlik nezaket değildir. Yalana ve adaletsizliğe sessiz bir ortaklıktır. Gerçek nezaket, doğruyu kaba saba bir dille, bir balta gibi savurarak değil, vakarla, sükunetle ama asla eğilip bükülmeden söyleyebilme sanatıdır. Sözü eğip bükmek aslında zamanla ruhun omurgasını da bükmektir. Hakikat eğilmeye gelmez. O ancak dik duran omuzlarda taşınır. Sosyolog Bauman, her şeyin akışkan olduğu, değerlerin yerinden oynatıldığı ve doğrunun kişiye göre değiştiği bu modern çağda hakikatin en sağlam liman olduğunu hatırlatır. Bauman'ın penceresinden bakınca popüler olana ya da çoğunluğun konforlu yalanına kapılmamak modern insanın en büyük haysiyet sınavlarından biridir. Bir yalanı nezaket adına onaylamak, toplumun o görünmez güven bağını ilmek ilmek kopartmaktır. O bağ bir kez koptu mu geriye ne zarafet kalır ne de güven. Kıymetli Kemal Sayar hocamız, doğruluk insanın iç dünyasındaki barıştır der. Sayar'a göre dilimiz gerçeği söylemediğinde kalbimiz bu yükün altında ezilir ve ruhsal dengesini yitirir. Nezaket muhatabımızı sarsmadan ona hakikati bir ayna gibi tutabilmektir. Bu ayna bazen can yakabilir, muhatabımızı rahatsız edebilir ama yalanın verdiği o sahte ve geçici huzurdan bin kat daha şifalıdır. İnsan ancak gerçekle yüzleştiğinde tekamül eder. Medeniyet tasavvuruyla karşımıza çıkan Saadettin Ökten Hoca da işaret eder ki şehirli insan duruşuyla etrafına emniyet veren kişidir. Ökten Hoca'nın penceresinden bakıldığında hakikatle bütünleşmiş bir duruş görürüz. Kendi çıkarları uğruna bir makam ya da bir alkış uğruna gerçeği eğip büken bir kimse hangi ipek kıyafetleri giyinirse giyinsin zarafetten hiç nasibini almamış demektir. Zira doğruluk insanın üzerindeki en asil, en eskimeyen ve en solmayan yegane giysidir. Fransız düşünür Henri Bergson hayatı dürüst ve yaratıcı bir akış olarak da savunur. Bu akışı yalanla, riyayla ya da sinsi bir sessizlikle kesintiye uğratmak hayatın o ilahi ritmini bozmaktır. İnce bir ruh çok iyi bilir ki Bergson'un da işaret ettiği o hayat enerjisini her şartta hakikati savunarak yüceltiriz. Hakikati savunmak sadece karşısındakine bir söz söylemek değil, kainatın dengesine de sahip çıkmaktır. Kıymetli dinleyiciler, sözümüzü eğmeyelim ki şahsiyetimiz bükülmesin. Nezaket hakikate duyulan sarsılmaz bir sadakatle başlar. Bir yanlışı gördüğümüzde onu en zarif üslupla, sesimizi yükseltmeden ama kelimelerimizin ağırlığını hissettirerek düzeltmek bizim bu hayata karşı en büyük borcumuzdur. Unutmayalım ki hakikatin sustuğu, yalanın alkışlandığı bir yerde nezaket sadece bir maskeden, içi boş bir kabuktan ibarettir. Gerçekten şıklık ne olursa olsun doğrunun yanında saf tutabilmektir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, hakikatin aydınlığında doğruluğun heybetiyle yürüyeceğimiz, omurgamızın dik, sözümüzün pak olduğu güzel günler diliyoruz. İnceliğin ve dürüstlüğün yolumuzu daima aydınlatması dileğiyle doğrulukla kalın, hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Gülden Acar ve Speaker'ınız ben Sıla Koç. Bugün Aşure günü. Bu geleneksel ve bereketli tatlımıza ilişkin tarihi ve altın niteliğindeki ayrıntıları İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Seda Genç'ten alacağız. Geleneklerin tarihi mekanlara yansımasına bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Yaklaşık 8500 yıllık bir tarihi olan İzmir'in yine yaklaşık 2500 yıllık merkezini oluşturan 2020 yılının Nisan ayında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne dahil olan İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın İzmir kent kimliğine olan katkısını ve önemli notları ele alacağız. Konuğumuz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doktor Enes Yalçın olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Aşure günü, yoğun çalışmalar var pek çok evde ve konuğumuzla Aşure'yi konuşacağız. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Seda Genç stüdyomuzda bizlerle. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Ne güzel bir günde geldiniz. Aşure
1: günü. Çok güzel bir gün. Ben de burada olmaktan çok memnunum. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için. Şimdi yoğun bir çalışma istiyor Aşure. Gerçekten de yapanlar için ayrı bir keyif diyelim. Yiyenler için ayrı bir keyif. Siz Aşure'yi nasıl acaba tanımlamak mı desem nasıl anlatırsınız bize? Aşure nedir size göre?
1: Aşure'yi tanımlamak çok zor tabii ki de ama şöyle genel bir çerçeve çizecek olursak buğday, nohut, kuru fasulye gibi tahıl ve baklagillerin kuru meyve, kuru yemiş ve şekerle birlikte pişirildiği geleneksel bir tatlı.

0: birleştirilip pişiriliyor. Ve bu ilk aşure bu aslında rivayete göre. Kelime kökeni olarak baktığımızda da Arapçada aşara 10 demek. Ve Muharrem'in 10. gününe, Muharrem ayının 10. gününe işaret ediyor. Ve aşure günü de Hicri takvimde Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayıdır. Ve o ayın 10. günü aşure günü olarak bugün yani her sene değişiyor tabii ki de bu mevsimden mevsime. Ama genel olarak bütün Muharrem ayı boyunca aşure pişirilir evlerde.
1: Bu kadar tarihi bir yiyeceğin hala bu kadar yaygın şekilde yapılıyor ve tüketiliyor olması aslında onunla ilgili çok konuşmayı gerektiriyor galiba. Bir simge de aşure, değil mi? Bu işte Muharrem ayının 10. günüyle bağlantısını, neyi simgelediğini bize nasıl anlatabilirsiniz acaba?
0: Şimdi aşure en çok bereket, paylaşma, dayanışmayı simgeliyor. Evlerimizde aşure yaptığımızda muhakkak onu paylaşmak isteriz. Zaten küçük porsiyonlarda da yapılmaz, büyük kazanlarda yapılır. Çok da bereketli bir tatlıdır.
1: Tabii.
0: Yani bir tencere yaparsınız, işte onlarca kase çıkar ve bunu paylaşırız. Yine Nuh'un gemisindeki o son malzemelerin birleştirilme hikayesi elimizde ne varsa paylaşalım düşüncesini de taşıyor. O yüzden kendimiz için yaptığımız bir tatlı değil aşure, komşuya, akrabaya, ihtiyaç sahibine dağıtılan bir gelenek olmuş tarihsel süreçte. Ve aşure sadece bizim kültürümüze özgü bir tatlı da değil, bunu da söylemek lazım. Benzer tatlılar, tarifler tam olarak aynı olmasa da Ermeni, Rum ve Musevi kültüründe de olduğunu görüyoruz. Yani aslında aşurenin Mezopotamya'dan yayılan ortak bir tahıl kültürünün parçası olduğunu söylemek lazım. Çünkü temel malzeme içindeki buğday. Yine Çin'den İngiltere'ye kadar da dünyanın birçok yerinde yeni yılda veya bayram günlerinde bu tarz benzer tahıl tatlıları yapıldığını görüyoruz.
1: Tabii dini bir anlamı da var Muharrem ayının 10. gününe denk gelmesinin. Bununla ilgili söylemek istedikleriniz var mı?
0: Dini bir anlamı dediğim gibi sadece İslamiyet'e özgü bir tatlı değil bu. Bir sürü dinde yapılıyor. Ufak tefek farklılıklar var ama temel mantık aynı. Belki burada yapılışından da bahsetmek lazım.
1: Buyurun.
0: Onu da söyleyeyim. Temel adımlar işte önce nohutu kuru fasulyeyi haşlıyoruz. Buğdayı da yumuşayana kadar pişiriyoruz. Sonra kuru meyveler, kayısı, incir, üzüm küçük küçük parçalara bölünüp sıcak suda bekletilerek yumuşatılıyor. Sonra da tüm malzemeler büyük bir kazanda birleştirilerek şeker herkesin ağız tadına göre ve süt de eklenerek birçok yörede süt de ekleniyor çünkü kıvam alana kadar pişiriliyor. Servisten önce de üzerine ceviz, nar zamanıysa nar taneleri, tarçın gibi süslemeler ekleniyor. Aslında en güzel tarafı da bu. Yaratıcılığınızı da kullanıyorsunuz.
1: Evet. Özellikle son yıllarda inanılmaz eklemeler
0: görüyoruz. Bir taraftan da mevsimsel olduğu için yani işte miladi takvimde belli bir güne belli bir mevsime ait olmadığı için o mevsimde ne varsa hangi meyve varsa taze meyvelerden bahsediyorum tabii. Onu da ekliyorsunuz. Ve sonra da paylaşıyoruz tabii ki de bu tatlıyı.
1: Peki malzemelerin simgelediği şeyler var mı? Böyle bir özelliği var mı aşurenin?
0: Malzemelerin simgelediği şeyler yani şimdi buğday burada temel malzeme dedik. Buğday aslında yaşamın temeli değil mi? Temel besin kaynağımız. Bolluk ve bereketin de simgesi. Nohut, kuru fasulye, raf ömrü çok uzun olan gıdalar, uzun süre saklayabildiğimiz gıdalar oda koşullarında bunlar da dayanıklılığı temsil ediyor diyebiliriz. Ve yine Nuh'un gemisindeki de işte azıkları hatırlatıyor. Kuru meyveler, kayısı, incir, üzüm güzellik ve şifa anlamı taşıyor. Nar tabii ki de bereket yani birçok toplumda birçok kültürde nar bereket isim geliyor. Kuru yemişler işte ceviz, fındık, çam fıstığı zenginlik ve çeşitliliği simgeliyor. Şekerse Şeker her zaman mutluluğun ve neşenin simgesi.
1: Evet.
0: Yani tek tek bütün bu bileşen

0: baktığımızda evet birçok şeyi simgelediğini söyleyebiliriz ve aynı zamanda hepsi bir dileği de temsil ediyor. Bolluk, bereket diyoruz, işte neşe, enerji diyoruz. Böyle de bir şey var. Ama tabii bu anlamlar sonradan yüklenmiş olabilir.
1: Tabii. Güzel. Her durumda
0: Evet,
1: güzel bu
0: evet,
1: anlamların olması.
0: evet. Asıl mesele çeşitliliğin bir araya gelmesi.
1: Şimdi tabii bugün Aşure günü ama Aşure sadece bugün yapılacak ve yenilecek diye bir şey yok. Sık yapılan toplumlar var galiba. Pek çok toplumda Aşure olduğunu söylediniz. Ama yapılışlarında bölge bölge farklılıklar var mı?
0: Var, bütün kültürlerde çok farklı tarifler var ama Anadolu'daki aşure tariflerine biraz daha bakacak olursak kesin, yani bugün bir yemek kitabını açtığınızda da o kadar farklı tarifler görürsünüz ki çünkü her bölge ya da o yemek kitabının yazarı çocukluğunda nasıl bir aşure yemişse onu yapıyor elbette. Mesela Ege bölgesinde daha hafif, daha meyveli aşureleri görüyoruz. İç Anadolu'ya baktığımızda kıvamı daha yoğun ve daha tahıl ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yani aslında coğrafya çok belirleyicidir yemek
1: Ve iklim
0: kültüründe.
1: tabii.
0: Evet, coğrafya size ne veriyorsa, işte Ege mutfağı çok başkadır, İç Anadolu mutfağı tahıl ağırlıklıdır. Ege mutfağında otlar vardır, sebzeler vardır, meyveler vardır. Bu tamamen aşureye yansımış durumda. Güneydoğu'da daha tatlı, daha aromatik aşureler görüyoruz. Dolayısıyla kesin tek bir tarif var diyemeyiz. Bölgeden bölgeye, evden eve farklılık gösteriyor. Osmanlı Sarayı'nda bile, Osmanlı Sarayı'nda da aşure önemli bir tatlı. Üç farklı aşure olduğunu biliyoruz. Hatta padişaha özel miskli aşure hazırlandığı yazar kitaplarda. Bir de süzme saray aşuresi vardır. O biraz daha farklı normal yaptığımız aşureden. Dolayısıyla aslında aşure hem halk mutfağının bir tatlısıyken saray mutfağının da bir tatlısı. O yüzden de her masaya, her gelir grubundan insana da hitap ediyor. Yani halk mutfağının da tatlısı, saray mutfağının da tatlısı olabiliyor.
1: Herkesi
0: Böyle de
1: ortaklaştırıyor, değil
0: aslında birleştirdiği herkesi de bir tatlı.
1: mi?
0: Herkesin işte paylaşım, bereket, birleşme. Bu anlamda da nasıl söyleyeyim? Çok güzel bir ritüel, çok güzel bir gelenek, aşure geleneği.
1: Peki bilimsel açıdan biraz bakacak olursak, aşureyi nasıl anlatırsınız? Besleyiciliği nedir? Sizden öğrenelim.
0: Evet, bu çok güzel bir soru. Çünkü beslenme açısından bakacak olursak, aşure tahıl ve baklagil kombinasyonu aslında. Yani bir tarafta buğday var, diğer tarafta nohut var, kuru fasulye var diyebiliriz. Şimdi bu buğdayla nohut ve fasulye piştiğinde, birlikte tüketildiğinde amino asit profili tamamlanmış oluyor yiyeceğin. Amino asit dediğimiz şey proteinlerin yapı taşı. Buğdayda eksik olan, işte hayvansal gıdaların amino asit profili tamdır ama bitkisel gıdalarda hem vücutta kullanılabilirliği hem de amino asit miktarlarında eksiklikler görülebiliyor. Ama bu tahılla baklagil bir araya geldiğinde bu yiyeceğin amino asit profili tamamlanmış oluyor. Bu beslenme açısından çok önemli bir husus. Yani aşure için vücudu yüksek biyo yararlılığa sahip bitkisel protein deposu diyebiliriz. Bir de son yıllarda fonksiyonel gıda kavramı diye bir kavram girdi hayatımıza.
1: Nedir
0: Ne
1: bu?
0: demek bu fonksiyonel gıda? Sadece karnımızı doyuran değil ya da sadece temel besin öğelerinin yanı sıra sağlığa ekstra faydası olan bileşenleri de içeren gıdalar. Bunlara fonksiyonel gıda diyoruz. Şimdi aşureye baktığımızda da fonksiyonel bir gıda diyebiliriz ve çok kadim bir reçeteden, çok kadim bir tariften
1: Fonksiyonel
0: bahsediyoruz.
1: dememişler ama neyi yapacaklarını biliyorlarmış insanlar o tarihte.
0: Kesinlikle. Bir de yüzyıllardır yapılan, düşünün ki binlerce yıldır yapılan bir tatlı. Bunlar hep bir takım süzgeçlerden geçerek günümüze kadar ulaşıyor. Şimdi içinde buğday var, nohut var, fasulye. Bunların kabuklarında kompleks karbonhidratlar var, diyet lifleri var.

0: Bunlar bağırsaklarımızdaki o probiyotikler için, dost bakteriler için bir zemin hazırlıyor. Prebiyotik diyoruz bunlara da. Dolayısıyla bir prebiyotik kaynağı sindirim sistemimizi de destekliyor. Yine aşurede bulunan ceviz, fındık, incir, kayısı gibi ya da işte üzerine eklediğimiz nar tanelerini düşündüğümüzde de bir antioksidan ve polifenol bombası haline geliyor aşure. Bu anlamıyla da fonksiyonel bir gıda oluyor. Yani hücre yenilenmesinden bağışıklık sisteminin desteklenmesine kadar birçok fonksiyonu olan bir tatlı. Ama tabii işte tatlı diyorum yine. Burada o şeker dengesi çok önemli. Çünkü şeker, işte rafine karbonhidratlar, günümüzde çok azaltmaya çalıştığımız içerikler. Şimdi burada geleneksel reçetelerde rafine şeker kullanımı çok yaygın. Ama aslında aşurenin içinde kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı gibi meyvelerden gelen çok güçlü bir doğal şeker var aslında. Şeker eşiğiniz çok yüksek değilse bu meyvelerin tatlılıkları o aşurede istediğimiz tatlılık seviyesine ulaşmamızı sağlayabiliyor.
1: Ekstra şeker eklemeye de her zaman
0: Gerek yok. Ya da en
1: gerek yok.
0: azından miktarı düşürsek, ne kadar düşürsek o kadar iyidir. Bir de lif oranının çok yüksek olmasından bahsettik. Bu yüksek lif yapısı da şekerin kana karışma hızını, yani glisemik indeks dediğimiz bir şey var, onu düşürüyor. Bu da sağlığımız için faydalı bir şey. O sebeple sağlığı ön planda tutmak için rafine şeker miktarını azaltıp bu meyvelerin doğal tatlandırma kapasitesinden ya da elma, üzüm özütlerinden faydalanarak onu aslında çok daha sağlıklı bir tatlıya dönüştürebiliriz.
1: Harika. Tabii veganlık ve bitkisel bazlı beslenme yönüyle de önemli bir gıda, değil mi?
0: Evet, çok güzel sordunuz bunu. Çünkü son yıllarda bu veganizm çok arttı. Herkes çok dikkat etmeye başladı. Bitkisel bazlı beslenme özellikle çok ön planda. Çünkü şu anda hayvansal protein tüketiminin yarattığı çevresel yükü azaltmak için de bitkisel bazlı diyetlere yöneliyor artık insanlar. Aşure hiçbir hayvansal ürün içermeden, sadece toprak ananın sunduğu bitkisel kaynakları kullanarak bu kadar zengin bir lezzet ve aynı zamanda besin değeri de sunan bir gıda. Dolayısıyla vejeteryanların, veganların gayet rahatlıkla tüketebileceği bir tatlı. Yine sürdürülebilir gıda sistemleri için de iyi bir referans. Yüzyıllar önce kilerin dibinde kalanları değerlendirmek için ortaya çıkan bu tarif aslında bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu hem sıfır atık, yani elimizde ne varsa, mutfağımızda hangi malzeme varsa değerlendirebileceğimiz, hem de hayvansal ürün içermemesi sebebiyle de gezegen dostu beslenme felsefesinin de aslında çok çok güzel bir örneği.
1: Evet, tabii bir de yemek aslında görsellikle de çok ilişkili, değil mi? Bütün duyularımıza hitap edecek. Aşure de görsel olarak ve sunumlarıyla çok çekici bir gıda. Yaratıcılık da kullanılıyor sizin söylediğiniz gibi. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Aşure gününde verebileceğiniz fikirler var mı?
0: Sunum her yemekte önemli, dediğiniz gibi istediği kadar lezzetli olsun ama gözünüze hitap etmiyorsa bir yemek değil. Yani duyusal o hitap ağzımıza, gözümüze, kulağımıza, her şeye hitap etmesi gerekiyor. Şimdi aşureyi pişiriyoruz, sonra kaselere boşaltıp bunları paylaştırıp soğumaya bırakıyoruz. Genelde de ılık servis ediyoruz. Üzerine nar, ceviz, fındık, kuru üzüm, tarçın, Hindistan cevizi, evinizde ne varsa aslında onların hepsini koyuyorsunuz. Komşuya gidiyor, paylaşılıyor, sosyal bağ kuruyor. Orada tabii ki de kasenizin belki modeli, stili önemli. Üzerindeki süslemeleri ne kadar detaylı ve özenli yaptığınız çok önemli. Ve düşünün, işte kapınız çalıyor, komşunuzdan size böyle güzel bir kase aşure gelmiş. Buna kimse hayır demez. Bu aynı zamanda birbirimizle, özellikle günümüzde bu kaybettiğimiz sosyal bağların güçlenmesini de sağlıyor. Sabah konuştuk, bir tanıdığımıza komşusu sabah evden çıkarken demiş ki işte vaktiniz var mı, size aşure getireceğim demiş. İşte işim var ama akşam alayım diye de az önce konuştuk konuk odasında. Ne kadar güzel bir şey. Komşunuzla bir bağ kuruyorsunuz.
1: Evet.
0: Sonra o kase boş gitmez biliyorsunuz. Muhakkak siz bir şey yaparsınız. Hatta yine Muharrem ayındaysanız siz de aşure yaparsınız.
1: Evet.
0: Siz
1: evet.
0: de götürürsünüz. Ve bu ay içinde yediğimiz aşurelerin hiçbiri de birbirine benzemez.
1: Değil mi?
0: Birininki daha koyudur, birininki daha suludur. Birininki daha çok şekerlidir, az şekerlidir. Ama
1: hepsi ayrı güzel.
0: Hepsi ayrı güzel.
1: Önemli olan birlikte yenmesidir, paylaşılmasıdır. Bugün o zaman herkese afiyet olsun diyelim. Kolaylıklar da dileyelim aşure yapanlara. Sağolunuz bugün bize katıldığınız için, bu tatlı sohbet için teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Seda Genç konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde İzmir'de çok önemli bir mekanı, Kemeraltı'nı konuşacağız. Bu konuyla ilgili bir de araştırma kitabı yayınlamış olan konuğumuz stüdyomuzda bizlerle birlikte. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Enes Yalçın. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Evet, Kemeraltı, İzmir'in tadı gibi değil mi, böyle adı gibi. İzmir deyince Kemeraltı herkesin aklına gelir. Siz nasıl anlatırsınız Kemeraltı'nın önemini?
1: Şimdi öncelikle teşekkür ederim bana bu fırsatı sunduğunuz için. Kemeraltı İzmir'in kalbi.
0: Evet.
1: Temel olarak bunu söyleyebiliriz. İzmir'in bir kimliği varsa ki var, bu kimliğin en önemli ögesini Kemeraltı oluşturuyor. Aslında İzmir'de yaşamış, İzmir'in havasını solumuş insanlar, eskiler bunu çok daha iyi bilmekle beraber, hı hı, kente yeni gelenler dahi Kemeraltı'na geldikleri zaman kendilerinde bir şeyler buluyorlar. Sanki eksik bir yanlarını tamamlıyorlar. Hı hı. O şekilde söyleyebiliriz. Çünkü yani bir kentin kimliği olur. O kimliği de inşa eden kimi ögeler vardır. Bunlar yapısal olabilir, toplumsal olabilir. Bu yapısal ve toplumsal unsurların birleştiği temel kavşak İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'dır.
0: Evet. Evet, şimdi kent kültürü açısından büyük önemi var. Sizin bu araştırmanızı biraz konuşalım istiyoruz. Neden böyle bir araştırma kitabı yazma gereği duydunuz? İzmir için Kemeraltı'nın, İzmir'de yaşayanlar ya da ziyarete gelenler için Kemeraltı'nın önemi nedir?
1: Şimdi şöyle, Kemeraltı Çarşısı az evvel de söylediğim gibi İzmir'de herkesin kendinden bir şey bulabildiği bir çarşı olmakla beraber aslında dünya genelinde de değerli bir çarşı. Şöyle, dünyadaki en büyük açık hava çarşısı, Kemeraltı Çarşısı. Şöyle düşünebiliriz değerli Sıla Hanım. İzmir şu an Kültür Park'ın yanındayız biz.
0: Evet.
1: Kültür Park'ın alanı 42 hektar.
0: Hı hı.
1: Gayet de geniş bir alan.
0: Evet.
1: Ama Kemeraltı Çarşısı 55 hektar. Böyle geniş, bu kadar büyük bir alan ve hemen hemen hiçbir bölgesi boş değil. Hı hı. Tarihsel boyutuyla da boş değil. Toplumsal boyutuyla da hepsinde insanların bir şeyler kendinden ve tarihten bulabileceği şeyler var.
0: Herkes de farklı şeyler bulabiliyor galiba.
1: Herkes farklı şeyler bulabiliyor.
0: Hı hı.
1: Mesela şöyle değerlendirebiliriz. Yani insanlar kenti tanıdıkça, nüfus ettikçe, o kentte yaşadıkça tabii ki de deneyimleri, o kolektif hafıza dediğimiz oluşumları artıyor.
0: Hı hı.
1: Ama yeni gelen bir kente yeni dahil olmuş kişiler de dediğimiz gibi kendinden bir şeyler bulabilmekle beraber nüfus değişti, demografi değişti, göç arttı, insanlar değişti. Bu değişiklik beraberinde tabii bir takım olumsuzlukları da barındırabiliyor.
0: Hı hı.
1: Yani olumsuzluklar şu manada, aslında birçok manada değerlendirebiliriz ama o kenti tanıma, oraya nüfus etme ve bilme noktasında. Çünkü insanlar evvela bu tarihsel yapılardan bahsedebiliriz. Bilirse eğer sevgi oluşur.
0: Hı,
1: severse
0: evet,
1: de muhafaza etmek ister.
0: Şimdi Kemeraltı bütün bu farklı bakışlara rağmen aslında ortak bir kimlik gibi, öyle bakabiliriz. Sizin dediğiniz gibi büyük olması çok önemli ama başka özellikleri de var değil mi? Diğer ona benzeyen ticaret merkezlerinden onu ayıran neler bunlar?
1: Ticaret merkezinden ayıran şeyler şöyle söyleyebiliriz. Şimdi Kemeraltı bir Osmanlı çarşısı aslında temelde.
0: Hı-hı.
1: Temelde böyle. Osmanlı kentlerinin temel unsuru da çarşıdır. Baktığımız zaman Türkiye'yi bir dolaştığımız zaman Konya'da mesela Bedesten vardır.
0: Hı hı.
1: İşte Kapalı Çarşı vardır biliyorsunuz. Elazığ'da Uzun Çarşı vardır. Buna benzer bir takım şeyler. Çarşılar sadece Sıla Hanım bir ticaret, hı hı, merkezi değildir. Başlı başına birçok fonksiyon barındırır aslında içerisinde. Kemeraltı da böyledir. Mesela idari siyasi fonksiyonları da vardır. Bugün mesela hükümet konağı değil mi?
0: Hı hı.
1: Valilik. Kemeraltı'ndadır. Daha evvel mesela hapishane vardı Kemeraltı'nda.
0: Hı hı.
1: İşte tapu dairesi, nüfus müdürlükleri bunlar Kemeraltı'ndaydı. Sadece idari ve siyasi unsurlar değil. Bunun yanında mesela sosyal hizmete ilişkin unsurlar yine Kemeraltı çarşısındaydı. İşte kadın doğum hastanesi, diş hastanesi ve buna benzer bir takım kuruluşlar,
0: hı hı,
1: vardı. Ve yine işte eğitime ilişkin. Mesela bugün belki bundan bahsetmiyoruz ama medreseler. Mesela o Osmanlı çarşısı yapıları farklı olabilir. Mesela Mısır'a gittiğimiz zaman, Mısır'da Osmanlı kentiydi evvela.
0: Evet.
1: Yani Kahire diyelim daha, hı hı, doğru bir ifadeyle. Orada bir sebilül küttap yapıları vardı. Mesela altı sebil, üstü kütüphane şeklinde çarşıda unsurlar vardı. Kemeraltı'nda da mimari açıdan buna benzer unsur olmamakla beraber hani eğitim fonksiyonunu da üst

0: yönelildiği bir çarşıydı. Onun için ticaret merkezi olarak sadece değerlendiremeyiz.
1: Evet.
0: Ve yine konaklama unsur hanlar mesela. Hanlara ilişkin konuşabiliriz. Hanlar bazı kaynaklarda 90, bazı kaynaklarda 110 adet İzmir merkezinde han olduğu söyleniyor ve bunların çoğunluğu kemer altında. Bugün ben size bir çırpıda 15-20 han ismi sayabilirim mesela.
1: Sizin araştırmanızda şöyle bir ifade var. Yaklaşık 8500 yıllık bir tarihi olan İzmir'in yine yaklaşık 2500 yıllık merkezini oluşturan 2020 yılının Nisan ayında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne dahil olan İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın İzmir kent kimliğine olan katkısını ortaya koymayı amaçlamaktadır bu araştırma diyorsunuz. Nedir bu katkı acaba? Nasıl özetlersiniz burada?
0: Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Az evvel bahsettiğim unsurlar var dedik Kemeraltı Çarşısı'nda. Bu İzmir'de başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz, hatta Türkiye'de dahi ender. Şöyle söyleyebiliriz. Bunu sadece Müslüman nüfus olarak değerlendirmeyelim. Özellikle Osmanlı'dan bugüne gelen bir toplum var, bir yaşam var çarşıda. 1492'de işte bir soykırım gerçekleşti Endülüs'te. Bu soykırım sadece Müslümanlara ya da işte diğer mezheplere ilişkin değildi. Yahudiler de buna maruz kaldılar ve Türkiye'de özellikle Selanik, Bursa, İstanbul ve İzmir şehirlerine yoğun bir Yahudi nüfusu oldu, geldi. Bu nüfus Kemeraltı'nda bugün Havra Sokağı olarak bildiğimiz muhite geldiler ve bugün özellikle şunu söyleyebiliriz. 9 adet sinagog var. Kemeraltı Çarşısı'nın içerisinde, çarşı içerisinde.
1: Evet.
0: Bunlardan aktif olanları var. Depo olarak, cemaat arşivi olarak kullanılanları var. Müze olarak kullanılanları var. Ama temelde 9 adet sinagog var. Bu dünyada, özellikle Avrupa'da diyelim, sadece Prag'da buna benzer bir yoğunlaşmış bir işte sinagog bölgesi var ama bu denli yok. Bu denli yok. Ha, bu ne ifade ediyor bizim için? Bu da bir kültürel bir miras, değer olarak düşünülebilir. Tabii hakkında tartışmalar var. İşte farklı siyasi anlaşmazlıklar olabilir. İşte ülke bekasına yönelik acaba bir takım tehlikeler oluşturabilir miye yönelik de var. Ama temelde baktığımız zaman yani burası öyle bir çarşı ki burada insanlar hemen her şeyi bulabiliyorlar. Yani tarihi olarak da bulabiliyorlar, sosyal kültürel olarak da bulabiliyorlar. Bu kentin kimliğini oluşturan en önemli şeylerden biri. Çünkü burada bir hafıza var. Bugün normal bir şekilde dışarı çıktık, sokağa çıktık. Sokakta bir kişiye sorduğumuz zaman İzmir bana üç kelime söyle dediğin zaman tabii ki de hani boyoz der bilmem işte başka bir şey diyebilir.
1: Evet.
0: Yaşına göre de değişmekle beraber. Ama Kemeraltı inanın bu kelime havuzunda kendine zirvede yer bulacak bir yerdir yani.
1: Bir duygusal bağ var aslında galiba.
0: Duygusal bağ kesinlikle var. Tabii ki de. Kesinlikle var. Bu da az evvel söylediğim gibi. Nesilden nesile bu azalmakta ama. Bu da bir gerçeklik. Biz bu araştırmayı yaparken de bunu tespit etmiştik. Yani şimdi mesela yaşı 40 ve üzeri olan insanların Kemeraltı'ya olan bağı bir farklı oluyor. Çünkü değişim söz konusu. İster istemez. Mesela AVM kültürü bugün şekillendi. Hani Kemeraltı'nı sadece ticari açıdan değerlendiren insanlar AVM'lerde bunu
1: daha fazlasıyla. Ama nasıl karşılaştırabiliriz ki?
0: Tabii karşılaştıramayız. Ama işte nesil değiştikçe, o neslin aradığı şeyler değiştikçe Kemeraltı bu manada aslında Kemeraltı geriye gitmemekle beraber oradaki akış ister istemez değişebiliyor. Nüfus değişebiliyor.
1: Belki gençler de Kemeraltı'nı daha ileri yaşlarında keşfedecek.
0: Evet. O
1: böyle
0: da olabilir.
1: Bir durum var.
0: Bu tabii yani insan
1: şimdi uzaklaşıp gençken uzaklaşıp
0: tabii özüne dönecek diyelim.
1: Değil mi? Çünkü ben Kemeraltı ile ilgili insanlardan bu duygusal bağ deyince şeyi çok duyuyorum. Oraya gidip kaybolmayı seviyorum. Hani daha önce de defalarca orada geçmişimdir ama evet, yeni şeyler keşfediyorum diyenleri çok duyuyorum. Belki gençlerde ileri yaşlarında öyle bir ilgi geliştirecektir. Evet. Ama sizin dediğiniz gibi tarihi ve sosyal yanına çok yoğunlaşmak lazım. Sadece ticaret değil. Acaba o bilinç var mı? Yani tarihi yapılarla ilgili mesela öyle bir bilinç var mı? Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Yani maalesef o bilince tam vakıf olabildiğimizi söyleyemiyorum ben. Size şöyle bir örnek verebilirim aslında. Bu Türkiye genelinde bizim eksikliğini hissettiğimiz bir şey. Hani bu bilinçsizlik. Yani o kadar ileri düzeyde ki olumsuz anlamda bu bilinçsizlik. Biz bundan 2 sene evvel Niksar'a gittik. Bir gezi düzenledik. Eşimle, ailemle Niksar'a gittik. Niksar biliyorsunuz başkentlik yapmış, beylikler döneminde başkentlik evet. yapmış bir yer. Orada yağı basan medresesi çok meşhur. Onu aradık, bulamadık. İşte navigasyondan faydalanıp bulamadık. Oradaki esnafa soruyoruz. Esnaf işte bilmiyor. Ve diyor ki arkamızdan, tabii şimdi arkamızdan biz oradan uzaklaşırken diyor ki ya adam gelmiş uzaktan, biz burayı bilmiyoruz, yağlı basan medresesini soruyor bize diyor. İsmini dahi bilmiyor. Orada esnaf. Yani bu hemen hemen her yerde var. Biz bu mülakatları gerçekleştirdiğimiz zaman, Kemeraltı Çarşısı'na ilişkin esnafla da mülakat gerçekleştirdiğimiz zaman acı bir şekilde hemen yanı başındaki mesela bir Selvili Han'dan haberi olmadığını fark ettik. Buna mesela Çakaloğlu Han'ın tarihi bir değeri olduğunu bilmiyor. Sadece içerisinde karton atılan, kartoncuların kartonları bıraktığı boş bir metruk bina olarak görüyor. Bu acı bir şey tabii. Ama burada hepimize bir sorumluluk düşüyor. Hem tanıtma manasıyla hem de işte bu restorasyon faaliyetlerinin de aslında ne derece aslına uygun yapıldığı da önemli. Çünkü evet. değiştirdiğiniz anda o hafıza da değişebiliyor. Her şey değişiyor. Bugün siz mesela çocukluğunuza ait bir eve, anneannenizin, babaannenizin evine gitmek istediğinizde o evi değişmiş görürseniz ya da o mahalleyi, İnanın hüsrana uğrarsınız. O hazzı alamazsınız.
1: Ama tabii bunca yıldır ayakta olan bir mekan ister istemez değişecek diğer yandan da. Siz nasıl anlatırsınız geçmişten bugüne Kemeraltı Çarşısı'nda nasıl bir değişim yaşanmış?
0: Yani şimdi değişim tabii yapısal boyutuyla da olacak. Sizin de işaret ettiğiniz gibi. Ama asıl demografik unsurlar çok etkili. Göç dediğimiz şey. Türkiye'de bugün yani yoğun bir göç var. Kentler arası bir göç. Eskiden bu 1950 öncesi dönemde kentlerin gelişimi söz konusu olduktan sonra 50 sonrası özellikle 70'e kadarki periyotta Demokrat Parti iktidarının 60'a kadar sürdürdüğü dönemde kentlere bir göç vardı. Kırdan kente bir göç vardı. Bu sonra kentler arası göçe evrildi. Bugün bu göç artık ulaşım imkanlarının, iletişim imkanlarının artmasıyla beraber hat safhaya ulaştı. Ve bu göç tabii ki de İzmir'i ve Kemeraltı'nı da etkiliyor. Şimdi Kemeraltı'na özellikle şikayetçi olunan noktalardan biri bu göçle beraber biraz da yani bilinçsizliğin de göç ettiğinden söz ediliyor. Ve bu bilinçsizliğin mesela esnaf düzeyinde de insanları olumsuz manada etkilediğinden söz edilebiliyor. Tabii ki de biz kimseyi ötekileştirecek bir boyutta değiliz ama birinci unsur demografik unsur. Yani kentlileşememiş bir kitle. Evet. Kentlileşmek çok önemli bir kavramdır yani. Kentleşmek ayrıdır, kentlileşmek ayrıdır. Yani kentin imkanlarını hem kendi faydasına kullanabilmek hem de özümseyerek kente katkı sunabilmektir kentlileşmek. Bunu yapamadığınız zaman çarşıyı da çarşıya akın edecek turistleri de kentlileri de etkilemiş olsun. Bu birinci boyut toplumsal. Bu dönüşümü mesela yapısal olarak baktığımız, yapısal olarak da değerlendirebiliriz. Bugün Kemeraltı'nda maalesef mesela birçok metruk binalar var.
1: Evet.
0: Bu metruk binalar aslında tarihi değeri olan binalar. Bunlar tabii Anıtlar Kurulu'ndan müsaade alınması lazım. İdari bir takım gereksinimlerin gerçekleştirilmesi lazım. Bunlar gerçekleştirilemediği süreçte onlar metruk şekilde durmaya devam ediyorlar. Bu bir eksi yazıyor. Bir görüntü anlamında da bir dezavantaj oluşturuyor. Yine memleketlerinden mesela insanlar malı mülkü satıp gelebiliyorlar tabii ki de kentlere. Burada bir iş kurma amacıyla, kaygısıyla. Kemeraltı bugün hala bu anlamda revaçta bir yer. Ama o insanlar buraya bu şekilde geldiği zaman tek kaygıları ekonomik olduğu zaman belki de haklılar, ona da bir şey diyemem şu an. O ekonomik kaygıyı giderme adına başka şeylerle de tabii ilgilenme romantik geliyor ona.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: işte hanın güzelliği, işte hanın tarihi boyutu ona romantik gelebiliyor. O romantiklik içerisinde oraya bir katkı sunmayı düşünmediği gibi oradan alıyor. Bu da eleştiril konusu olabilir. Yani mesela tarihsel düzeyde ama baktığımız zaman dönüşüme. Kemeraltı dediğimiz yer aslında bir iç liman. İç limanın bir rıhtımı. O iç liman dolmaya başlıyor. İşte ne zaman dolmaya başlıyor? Yavaş yavaş 18. yüzyıldan sonra dolmaya başlıyor. Bugün mesela o Kemeraltı'nda özellikle köftecilerin olduğu Ali Paşa Meydanı aslında olduğu bölge o iç limanın tam ortası. Yani orası deniz aslında. Biz bugün denize ulaşana kadar epey bir mesafe kat ediyoruz.
1: Tabii.
0: Kızlar Ağası Hanı'nın dibi aslında bir sahil yani. Bir rıhtım. gemilerin bağlandığı bir yer. Baktım.

0: zaman çok enteresan. O dönüşüme bir kere şahit oluyoruz. Ondan o yaşanan bazı problemlerden biraz sonra bahsederiz. Kaynağı da o aslında, denizin doldurulmuş olması. Bu da bir dönüşüm. Yine yani resmi kurumlardan az evvel bahsettiğim Kemeraltı Çarşısı'nda bunlar vardı dedim. Bu kurumların terki de, yani buradan ayrılmış olmaları da Kemeraltı'na aslında bir anlamda eksi de yazdı. Oradaki nüfusu, akışı değiştirdi. Yine gıda çarşısı bugün var İzmir'de. Daha önceden Kemeraltı'ndaydı. Ayakkabıcılar, ayakkabı toptancıları, bunlar Kemeraltı'nın içerisindeydi. Bunlar yavaş yavaş burayı terk etti. Aslında Kemeraltı bugün hani bir anlamda ivme kaybediyormuş gibi görünebilir. Ama ben sizle aynı kanaatteyim. İnsanlar belli yaştan sonra ve belli hayatta artık nasıl söyleyelim, kaybedişlerden sonra ruhsal anlamda buraya geri dönüş yaşayacaklardır
1: Ya
0: diye
1: da
0: düşünüyorum.
1: başka arayışlar, yani başka kazanımlar peşinde olunuyor ya yaşla birlikte. Ben öyle olabileceğini düşünüyorum, ama bu arada korumak tabii. Bu arada zarar vermemek önemli diye düşünüyorum. Bunun da farkında olmak ve tadını çıkarmak lazım bu yüzden. Bu arada yurt dışından gelen turistler için de Kemeraltı aslında çok büyük bir cazibe merkezi.
0: Kesinlikle. Bunu söylediğiniz iyi oldu. Çünkü burada bir eleştiri söz konusu. Ben de katılıyorum bu eleştiriye. Şimdi İzmir, kruvaziyer turizminin öncü kentlerinden biri. Ama şimdi bu nasıl kullanılıyor? Bir gemi geliyor Avrupa seyahati gerçekleştirmek için. Geliyor o gemi, yanaşıyor ve o gemiden inen turistler var. Bir gemi dolusu ve küçük bir gemi değil yani. İnsan, onlara deniyor ki 1,5 saatiniz var. İşte gezin, gelin alalım sizi. Kemeraltı 1,5 saat gezmeyle olacak bir yer bir kere değil. Bu kimi zaman bu şekilde gerçekleşiyor. Kimi zaman Kemeraltı bile göz ardı edilip Alsancak'a
1: Şöyle bir
0: götürülüyor.
1: kordonda gezip.
0: Kordonda bir gezip gelelim. Aslında bu o kadar büyük bir eksi ki. Yani ama Avrupa'da biz gezdiğimiz zaman hepimiz hemen hemen gördük. Balkanları gezdik. Yunanistan'a gittik. İngiltere'ye gittiğimiz zaman. Yani insanlar o tarihi mekanların havasını derin derin solusun diye
1: Aslında
0: geniş, tabii ki de
1: sunabilsek
0: geniş zaman ayrılıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Kemeraltı konuş konuş bitmeyecek, ama temel birkaç noktasıyla konuştuk sizinle. Teşekkür ediyoruz bize
0: Biz
1: katıldığınız için.
0: teşekkür ederiz.
1: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doktor Enes Yalçın konuğumuz oldu. Yaşamın Ritminin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın buluşmak umuduyla hoşça kalın. Yaşamın Ritmi.

0: Buluş Öyküleri.
1: XIX. yüzyılda insanların hızlı bir şekilde yer değiştirme ihtiyacı şehirlerin büyümesi nedeniyle artış gösterir. İşte bu ihtiyaç taksinin doğuşuna ilham verir. Alman mucit Wilhelm Brun tarafından 1897'de icat edilen taksimetre de bu hikayenin başrol oyuncusu olur. Mesafe ve zamanı ölçerek yolcuların adil bir ücret ödemesini sağlayan bu cihaz ilk başta atlı arabalara takılır. Zamanla motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla birlikte de modern taksiler ortaya çıkar. Taksimetreler şehirleşme sorunlarının yeni yaşandığı o dönemlerde sadece bir ölçüm aleti değil, aynı zamanda şehir hayatının adalet ve düzen arayışının da bir simgesi haline gelir. ...1900'lerin başında motorlu taksileri kullanan ilk şehirlerden biri Paris olur. O yıllarda bu sarı arabalar Sen Nehri

0: Denin kıyısında hızla ilerlerken şehrin romantik havasına modern bir dokunuş katar. Taksi şoförleri de sadece birer sürücü değil, aynı zamanda şehrin sırdaşları olur. Yolcular bazen duygusal bir ayrılıktan sonra, bazen de bir iş görüşmesine yetişmek için onların koltuklarına oturur. Ve taksiler, insan hikayelerine tanıklık eden, şehirlerin nabzını tutan sessiz kahramanlar haline gelir. Teknoloji her şeyi dönüştürdüğü gibi taksileri de dönüştürür. Artık akıllı telefon uygulamalarıyla bir tıkla çağrılabilen ve elektrikle çalışan çevre dostu taksiler bile mevcut. Ancak taksinin ve taksiciliğin özü hala aynı. İnsanları bir noktadan diğerine güvenle taşımak. Tabii artık Wilhelm Bruun'un yarattığı o küçük taksimetrenin oldukça geliştirilen dijital versiyonlarıyla.
1: Buluş öyküleri.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Tam zamanındayız ya kavunun, karpuzun. Ama iyi kavun ve iyi karpuz seçmek tabii ki biraz deneyim istiyor. Kavunun kabuğu çok sert ise henüz olgunlaşmamış demektir. Ancak çok yumuşaksa da içinin geçtiğini anlayabiliriz. Peki nasıl anlayacağız? Kabuğun biraz yumuşak olması önemli. Kavunun arka kısmını çevirip birazcık parmağınızla bastırdığınızda sert ise henüz hiç olgunlaşmamıştır. Birazcık yumuşak olması lazım arka kısmının. Bir de kavunu elinize aldığınızda birazcık ağır gibi olması gerekir ve kavunun karpuzda olması gerektiği gibi sapının biraz kurumaya dönmüş olmasına dikkat edin. Kavuna vurduğunuzda tok bir ses çıkarmalı. Bir de eskilerin bir yöntemi var. Kavunun arka kısmını çevirip koklarlar. Kavunun arkasını çevirip kokladığınızda güzel bir kavun kokusu varsa olgunlaşmıştır. Henüz kokmuyorsa yeterince olgunlaşmamıştır. Kavunun sapını asıldığınızda kolayca kopuyorsa o kavunu alın. Ama kavunun sapını çektiğinizde direnç gösteriyorsa henüz olgunlaşmamıştır. Sıra geldi karpuza. Karpuzun toprak üzerine bastığı yer beyaz ise sakın tercih etmeyin. Sarımtırak ise olgun olduğu anlamına gelir. Uzun oval karpuzlar daha suludur ama yuvarlak karpuzlar daha tatlıdır. Karpuza vurduğunuzda tok bir ses gelmeli. Elinize aldığınızda ağır olmalı. Eğer karpuz elinize aldığınızda hafif ise içi geçmiş demektir. Karpuz kabuğunun üzerinde örümcek ağına benzeyen çatlaklar var ise böyle karpuzları tercih edin. Özellikle de noktalar varsa. Karpuzun arka kısmını çevirin. Arkasındaki o yuvarlak kısım minik ise tercih edin. Arkadaki yuvarlak kısım biraz genişse bence o karpuzdan uzak durun. Karpuzun sapı da bir göstergedir. Sapının tıpkı kavunda olduğu gibi kurumaya yüz tutmuş olması önemli. Eğer sapı yeşilse henüz yeterince olgunlaşmamış demektir. Efendim karpuz ve kavun dilimleriyle harika içecekler yapabilirsiniz. Mesela yaptığınız limonatanın içine birkaç dilim kavun ya da birkaç dilim karpuz koyun, el blenderıyla çekin. Lezzetin ne kadar farklılaştığını göreceksiniz. Sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesi kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem Merasimi'ne katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Kanada Dışişleri Bakanı Anita Arendt'la beraber Darlington nükleer tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. Hayat 112 acil mobil uygulaması ilk bir ayda 600 binden fazla indirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uygulamadan bildirilen 7157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edildiğini bildirdi. Uygulamaya makas atma bölümü de eklendi. Böylece adres ve görsel ekleyerek ihlaller kolayca bildirilecek. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili bugün başlıyor. Öğrenciler karnelerini alarak okula ve derslere mola verecek. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'daki çalışma semineri ise çevrim içi düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Milli Savunma Bakanlığı Almanya'ya ait Patriot sisteminin Malatya Küreci'ye konuşlandırıldığını açıkladı. Yeni Typhoon Block 2 füzelerinin kabul işlemleri de tamamlandı. Bakanlık Kıbrıs'ta yeni bir çözüm planı iddialarına ise adadaki dengeyi bozacak hiçbir girişim